0: az buz değil yani.
1: Hocam nasıl Mansur Yavaş ayrı? Hangi senedir? İki dönemdir burada. Mansur Yavaş MHP'yi CHP'lileştirmekle evet. eleştirdiği için sırf Büyükşehir Belediye evet, Başkanı biliyorum. Olduğu için CHP rozeti takmış ya, biri.
0: Biliyorum,
1: senelerdir
0: biliyorum,
1: nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'yla yolculuğu
0: biliyorum. MHP'nin başına geçeceği için de bir şekilde MHP'den uzaklaştırıldı. MHP'nin başına geçmek istediği için de bir şekilde MHP'den uzaklaştırıldı. Yani bir de böyle de bir gerçek
1: tamam,
0: var.
1: Tamam yani Kemal Kılıçdaroğlu
0: yani bir tarafı
1: yol söyleyip,
0: bir tarafı söylemeden miyiz? Bırakırsanız ortada kalıyor. İkisini de
2: sonuç olarak.
0: Şimdi bakın Mansur Yavaş bu insanlarla, bu siyasetçilerle yol yürüyor. Uzun bir süredir. Siyasette çok uzun bir süre değil tabii bu. Ama çok bizim Türkiye'deki şeyde çok uzun bir süre ve kendini ayrıştırmıyor. Mansur Yavaş'ın esasında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir şeyim de yok demesi bana göre kendini tamamıyla günü zamanı gelene kadar bu işten uzak tutmaya çalışmak.
1: Yıpranmamak için.
0: Evet yıpranmak.
1: Tamam, eylemle yıpranıyor. Söylemi uyuştuğu
0: bugün
1: için
0: Sayın
1: değil.
0: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da yıpranıyor onun üzerinde konuşulduğu zaman. Her aday ne kadar önce bu işin içine girerse o kadar yıpranır. Bu açık. O kadar kendini yorar.
1: Tamam,
0: enerjisini bitirir.
1: Mansur Yavaş'ın bu politikasına eleştirmeye dair bir şey söylemedim ki ben hocam. Ama yani siyasette
0: ne söylüyorsunuz?
1: İki dönemdir.
0: Ben şimdi Mansur Yavaş'a benim sizin şu söylediğinizden özet olarak Mansur Yavaş'a solcular nasıl oy veriyor diyor. Bana soruyorsunuz. Verdi Ankara'da %60. O %60'ın %30'u solcu.
1: Hayır hocam ben size onu demiyorum. Ben size diyorum
0: yani
1: Türkiye'deki sol partileri solcu olarak kimliklemek için artık elimizde yeterince envanter de yok.
0: Siyasi
1: bir kimlik de yok
0: değil,
1: diyorum.
0: Ben bireysel olarak kişileri
3: kişiler bence %35'ten %25'e düştü. Türkiye'de
0: tam
3: sol 27, sağ ayrımında.
0: 27 senedir soruyorum bu soruyu ben.
3: Burası
0: 27 sene önce sağın başında Sayın Turgut Özal, rahmetli Turgut evet. Özal vardı. Şimdi veyahut 2002'den beri tam da hesapla kaç sene olmuş?
3: 2002, 25.
1: 24.
0: 1989'da da başladım. O gün bugündür benim elimde böyle bir veri seti var.
3: Ama %51 sol Türkiye'de yok. %35-25'e
0: hani veri seti yok dediniz
1: ben
0: ya.
1: Ben de aynısını söylüyorum. Hayır hocam ben sizin kendi kullandığınız ölçüm tekniklerinizden
0: evet.
1: bahsetmiyorum. 27 sene önce Türkiye'de
0: doğrudur,
1: sol
0: yanlıştır.
1: Olarak tanımlayabileceğiniz partiler vardı diyorum. Bugün siyasetin sepetinde hı. artık solculuk o eski tanımıyla yani eğer sizin buradaki ölçü
0: evet.
1: cetveliniz Avrupa'dan ithal sağ ve sol kavramlarsa
0: hayır, öyle bir
1: artık Türkiye sahasında
0: değil
1: bunlar
0: ya,
1: eridi.
0: Ya, evrensel bir kavram. Ben diyorum ki sol demek diyorum, emek demek diyorum, sağ, emeği öne koyar diyorum sol. Sağ demek diyorum, sermayeyi öne koyar
3: arada
0: diyorum.
3: O kadar detaylı
0: ve insanlara da sorduğun zaman hangisini öne koyuyorsun diye. Emeği öne koyuyorum diyenler çoğunlukta.
3: Peki burada şeyi ne yapacağız?
0: Tamam.
3: Kültürün
0: bunun
3: yapacağız,
0: peşinden siyasi
3: yelpazenin
0: neresindesiniz diye sorduğun zaman işte benim biraz evvel ben, bu sizi niye rahatsız etti?
3: Yok rahatsızlık değil. Ben şöyle biraz detaya gireyim. Hı. Şimdi Türkiye'de
0: siyasi
3: şu
0: partiler
3: an,
0: üzerinden yapmıyorum.
3: Partileri kenara bırakalım. Burası şu an Türkiye yok karşılıklı tartışıyoruz. Yani Türkiye'de ben solun eski 65-35 dengesi vardı ya. Onun artık sol denen şeyin 25'e düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir defa merkez diye
0: bu
3: bir şey kalmadı.
0: Bu düşünce ama ölçüm değil değil mi?
3: Şöyle ölçüm üzerinden de gideceğim şimdi. Şimdi siyasi yelpazeyi sorduğumuz zaman %30'larda bir defa milliyetçi bir kitle ortaya çıkıyor. %27-28'lerde Atatürkçülük geliyor. Aşağıya sol partilere geldiğiniz zaman yani o kadar küçük de rakamlar kalıyor ki 10'lu, 8'li, 9'lu. Yani sol, sosyalist falan filan neredeyse çıkmayacak durumda.
0: Öyle. Efendim, başka bir şey.
3: Bu şey yani siyasi yelpazede kendinizi nerede tanımlıyorsunuz?
0: Evet.
3: Bu çok temel bir sorudur.
0: Sağcılar Atatürk'e sağcı
3: şimdi şöyle
0: diyor,
3: bir şey sorabilirsiniz.
0: Solcu diyor. Yani
3: ya ben şu an şemsiyenin özellikle sol partilerde şemsiyenin solculuktan ziyade Atatürkçülük olduğunu düşünüyorum. Şeye yeni parti seçmenine sorun solcu musunuz Atatürkçü müsünüz? %70-80 Atatürkçü çıkar sol ikinci unsur olarak
2: o zaman %51 buluşsun.
3: %51 değil. Ben şöyle düşünüyorum. Şeyin yani Murat'ın ölçümünü %50 olarak düşük alabiliriz. Ben Türkiye'de eğer bir sol tanımlaması yapacaksak 35'e değil 25'e düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir defa kavramlar kökten değişti. Şu an AK Parti'yi nasıl tanımlayacaksınız? Milliyetçi Parti mi? Merkez Parti mi? Muhafazakar Parti mi? Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi tanımlı. Milliyetçi bir parti.
0: Evet.
3: Şimdi yeni partiye geldiğiniz zaman

0: Şimdi bu parti ulusalcı mı, Atatürkçü mü, solcu mu, Kemalist mi? O kadar çok içinde yelpaze var ki dolayısıyla efendim emek dediğiniz zaman şimdi gitseniz şu an emeklere sorsanız. Ya emek denince sol akla gelir, sermaye denince sağ akla gelir. Aa, adam der ki tamam emek, biz emekçiyiz. Ama adam emekçi adam gidip oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a basıyor. Niye? Çünkü diyor ki ya tamam maaşım eksik ama hayat sadece maaştan ibaret değil. Çok canı doğru. Yananlar var.
1: İşte söylemek istedim.
0: Burada kültür devreye giriyor.
2: Bir araya gitmem gerekiyor.
0: İdeoloji devreye giriyor. O kadar devreye giren şeyler var ki ben Türkiye'de %51 sol olsa şöyle olur. Şu an elini kaldıran bir solcu Cumhurbaşkanı adayı olur ki olamıyorlar maalesef.
1: Son bir cümle söyleyeyim sadece. Devlet piyasa ölçütüyle değil de o zaman bürokratik merkez, elit ve toplumsal çevre üzerinden tanımlandığı zaman Türkiye'de anlamlı hale geliyor.
2: Ama AK Parti buna karşı çıkarak geldi. Bu söylediğinize.
1: İşte AK Parti'nin varlığı zaten Türkiye'deki bu yani siyasi duruşu değiştiriyor.
2: Yani statikoyu yok edeceğim diye geldi. Statikoyu
3: Mansur Yavaş'ın durumunu da Türkiye'de siyasetin durumunu da solsağı üzerinden tartışmak yanlış bir kere.
2: Kemal Bey bir araya gideyim de Rütük de başımın belaya
3: sokmayın. Tamam, aradan sonra yapalım.
2: Tamam. Hem de kesmemiş olurum. Bir kısa araya gideceğiz. Aradan sonra karşıt görüşte yanınızda olmaya devam edeceğiz.
0: Bugün solcu

0: Karşıt görüş devam ediyor. Sizin de bu sağ sol tartışmasına girmediğiniz için kutlarım sizi. Benim de kafam karıştı.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var.
0: Yeni bir tartışmaya mahal vermeyin.
1: Yok, şöyle kapatayım ben tartışmayı. Aslında iki taraf da haklı. Şöyle, bu Dünya Değerler Araştırması'nda mesela baktığımızda ki yeni veri setleri çıkmadı. En son veri setleri 2024'e kadardı. 2024-26 çıkacak World Value Survey. Orada baktığımızda o sol ilkeler veya değerler derken veya sol politik şemsiyenin altında olanlar %40 ve sağ muhafazakar 60 gibi. Ama eski veri seti bence bir orada kayış var şimdi Türkiye'de yeni nesil ve seçmenlerin artışıyla. Bir de şu var. Şimdi Murat Bey şurada haklı. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir değerler araştırması vardı. Ve orada Türkiye Eğilimleri Araştırması daha doğrusu. Orada mesela işte devlet herkesin geçimini ve bakımını sağlamalı mı sorusuna %70 evet diyor. Ya öyle bir sol aslında tandans var. Amerika'da bu soruyu sorsanız öyle bir şey çıkmaz. Gelir eşitliğinde de Türkiye'de gelir adaletini ve eşitliğini savunan gelirler daha eşit mi dağıtılmalı yoksa bireysel çaba için farklar korunmalı mı? Gene buna da ezici çoğunluk, %80'e yakın çoğunluk eşit dağıtılmalı diyor. Bu bakımdan evet Türkiye'de sol böyle bir refleks ve tandans bana kalırsa artıyor. Yani dediğim gibi Amerika'da bu soruyu sorduğunuzda bireysel çabaya göre dağıtılmalı çok net çıkar hala bugün. İşte Zohran Memdani, bu işte Ebu Said gibi demokratlar arasından yeni figürler daha sol, kendi sol olarak tanımlamasa bile. Mesela Ebu Said öyle değil, ben kapitalistim diyor. Ama o da sol mesajlar veriyor aslında. O yüzden yani o tarza daha yatkın bir taban var Türkiye'de. Zaten aslında muhafazakarlıkta da veyahut da orijinalinde yani biz baktığımızda milli görüşte vesaire bu tip adalet konularına, gelir adaletiydi vesaireydi, o toplumsal o destek, refah,
0: beraberce. Zekat diye bir kavram var, dinimizde de öyle.
1: Tabii ki yani dinsel olarak da tabii yani öyle yani her şeyde öyle. Orijinal Türkiye'nin bütün kültüründe, Anadolu kültürünün her farklı tabakasında bu vardır aslında. Dolayısıyla bunlara yatkınlık var. Fakat bu yatkınlıkları bugün ortaya çıkaracak bir siyasi hareket var mı? O da yok.
0: Evet.
1: Çok net. Asıl peki. Mesele de bu.
0: Peki teşekkür bravo. Ederim.
2: Benim söylemek istediğimi çok net anlattınız.
0: Peki Türkiye'yi sağ sol çatışmaları içine sokup yeniden anarşinin doğmasına izin vermeyeceğim.
1: O yüzden ben yeni isimler, yeni anarşizme. Siyasi gerçek madde. Yeni parti değil. Bütün partilerin yenilenmesi lazım.
0: Evet sağ sol çatışması da son. Şimdi bir şey daha dillendirildi Kemal Bey.

0: CHP'de kurultay takvimini açıkladı. Bazı isimler var. Arkadaşlarımdan rica edeyim. O isimler gelsin. Soru şu. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kurultayda genel başkanlığı bırakır mı? Çoklu bir yarış olur mu sizce? İsimlere bakalım. Bunlar tabii kesinleşmiş, adaylığını açıklamış isimler yok. Bunlardan sadece Aytuğ Atıcı Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını ve aday olacağını duyurmuştu. Muharrem İnce, Gürsel Erol, Aytuğ Atıcı'yı saydım. Oğuz Kansalıcı, Ali Öztunç, Vahap Seçer, Müslüm Sarı. Bu isimler zikrediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bırakır mı, bırakmaz mı? Çoklu yarış olur mu, olmaz mı?
1: Önce şöyle, siz o tartışmadan çıkmak istediniz ama bir cümleyle oradaki düşüncemi de ifade edeyim, sonra bu konuyu anlatayım. Elif Hanım, Mansur Yavaş'ın sadece iki dönemlik CHP'li olduğunu söyledi. Ama aslında iki konuğunuz da aynı konuyu tartışıyor. Sağ sol meselesi değil, Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde yaptığı ittifakla da yerel seçimlerdeki adaylarıyla da aslında Türkiye'nin en merkez partisidir. Mansur Yavaş da merkezde siyaset yapmak isteyen eski bir ülkücü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kabul edip tam 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. İsmet Paşa'nın bir sözü vardır, İlhan Kesici'den nakille anlatayım. İsmet Paşa diyor ki, bir partinin birinci üyesiyle son üyesi aynı haklara sahiptir. Dolayısıyla Mansur Yavaş da en az benim kadar CHP'nin değerlerini özümsediği için CHP'dedir ve CHP'lidir.
0: Evet. İsmet Paşa aynı zamanda Ecevit'i de solculukta suçlamıştı.
1: O yüzden o tartışmaya bence çok gerek yok. Emek sermaye çelişkisi açısından değerlendirirsek o köprünün altından çok sular aktı. Ona gerek yok bence. Kurultay meselesine gelirsek, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu? Henüz bilmiyoruz bunu açıkçası. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadelerinden söyleyeyim. Partiyi güvenli bir limana tam olarak yaklaştırdığına kani olursa aday olmaz. Ama partinin hala dalgalı sularda olduğuna inanırsa ve delegeler, yani tayfalar da kaptanlığımızı sen yap demeye devam ederlerse aday olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Bu isimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Bu isimlerle ilgili de şöyle, bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar adaylık konusu, birileri adaylık, genel başkan adaylığı iddiasında bulunduğu zaman bazen öfkeleniyorlar, bazen de işte sen ne emek verdin ki noktasına geliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her partide olduğu gibi üye olan herkes şekil şartlarını yerine getirirse elbette ki aday olma hakkı var. Bu isimlerin birçoğunun da adaylık niyeti olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Gizli saklı şeyler değil. Mesela Muharrem İnce'nin, Gürsel Erol zaten bir üçüncü yol lideri olarak çıkmaya çalıştı, biliyorsunuz. Aytuğ Atıcı açıkça ifade etti. Oğuz Kağan Salıcı ve Vahap Seçer hep konuşulan isimler. Müslüm Sarı'nın şu anda bir genel başkanlık iddiası olmadığını, böyle bir ifadesi olmadığını da biliyorum. Ali Öztuncu'nun da bence bir genel başkanlık iddiası en azından şu anlık yok. Hani yakışırlar mı? Hepsi yakışır genel başkanlığa. Ama kazanırlar mı derseniz, böyle girilirse kimin kazanacağı belli olmaz tabii o yarışı.
0: Peki ama, mahkemede dediğim gibi, mahkemede bitmesin
1: bu
0: de.
1: Bu adayların bu kadar fazla olması hem sosyal medyada hem de konvansiyonel medyada tartışıldığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin rağbet görmeyen, talep görmeyen bir parti olmadığının da kanıtıdır. Ayrıca şu anda Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde iken ben de genel başkanlığa adayım demesi bazı isimlerin, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini de dediğim gibi bazı odakların gayrimeşru ilan etmesine karşı meşruiyet kazandıran bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi açısından adaylarının bu kadar fazla olması bence ciddi avantaj. Kemal Kılıçdaroğlu açısından da, onun yönetimini meşrulaştırılması açısından da avantaj. İsim isim sorarsanız şanslarını kendi kafamda size izah edebilirim. Bu konuya gelmek isterseniz.
0: Peki. Ne dersiniz? Kılıçdaroğlu bırakır bırakmaz mı? Çok hızlı gitmemiz lazım.
2: Ben sanki Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı kanaatindeyim. Yani ilk etapta şöyle bir beklenti vardı. Şimdi bu

0: siyasi partiler bölünme dönemlerinde hani ülke siyaseti ya da iktidarla rekabet değildi. Uzun süre bu bölünmenin efekti partiler üzerinde devam eder. Şöyle bir endişeye kapılabilir genel merkez. Ya acaba geriye bırakılan bazı insanlar hani genel başkanlığı da ele geçirip tekrar öbür tarafta birleşirler mi, birleşmezler mi? Ama mesela bu takımdan Gürsel Erol'un yani her gittiği yerde oy artıran, kitleyi arkasında sürükleyen ve Türkiye ortalamasına hitap eden bir yapısı var. Bence yani genel başkan olur ya da olmaz ama bir partide olması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Aytu Atıcı daha önce aday olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ben böyle çok hani kitleden destek alacağını düşünmüyorum. Tabii Muharrem İnce de çok hırpalanarak buralara geldi. Belki o karizmayı çizdirmeden gelmiş olsaydı ben onun da şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Cerbezeli bir siyasetçi, onu adaylığını da gösterdi. Ama Muharrem İnce'yi bu şeyin Cumhurbaşkanı adaylığı zamanında perişan ettiler. Yani bir siyasi partinin veya bir siyasi temsilinin başına gelmeyecek şeyler geldi. Biraz da bu nüfuzla alakalı Gustave Le Bon'un bir ifadesi vardır. Nüfuz cam gibidir diyor, siyasi nüfuz. Bir defa kırıldığı zaman toparlanması zordur.
1: Peki. Murat Bey ne dersiniz? Bir çoklu yarış olur mu? Ve Kemal Bey bırakır mı?
2: Olacak gibi gözüküyor. Ya Kemal Bey'e 250 kişi imzayı verir. Kemal Bey'i adaylaştırır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
1: Bırakır mı? Ya yarışır mı daha doğrusu?
2: Ya
1: bu
2: şimdi bakın ben görüyorum Sayın Gürsel Erol'un aday olacağını, konuşmaları, yaptığı şeyler, açıklamaları oradan görüyorum. Özkan Salıcı hiç yabana atılmayacak adaylardan bir tanesidir. Eski teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani bu önemli bir şeydir. Teşkilatı bilir. Ali Öztunç çok önemlidir. Bütün her çok çalışkan bir belediye başkanıdır. O da olabilir. Ama sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır yani Ali Öztunç. Muharrem İnce olacaktır aday. Kazanır mı kazanmaz mı bunları bilmiyorum tabii. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları için şu kazanır mı kazanır demek de çok zordur. Yani bu böyledir.
1: Çünkü o iptal edilen kurultayda imza verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermedi.
2: Belirli bir aşamadan sonra ben bunu destekliyorum, ben bunu destekliyorum diye 2-3'e iner sanki
1: adaysınız. Peki. Siz ne dersiniz? Güvenli liman ufukta görünüyor mu?
3: Ya şöyle, tabii şimdi bunlar yani neticede Türkiye'deki genel seçimler, yerel seçimler gibi son derece demokratik ortamlarda gerçekleşen seçimler değil, kurultay dediğimiz şey. Ve CHP'nin de büyük kurultayına kadar bütün delege yapısı değişecek. Burada Kemal Bey'in ne istediği önemli. Yani ideal olanı konuşuyorsak keşke değişse. Keşke yeni bir yüz görsek siyasette. Muhalefet partisinin başında daha genç, daha az yıpranmış bir isim görsek. Ama ben de Kemal Bey'in devam etmeyi istediği koşulda devam edeceğine inanıyorum.
1: Peki. Sizin ne dersiniz?
4: Ya şimdi bu konuştuğumuz isimlerin 7'sini toplasak %7'lik bir oy çıkmıyor. Yani önemli olan da o yani artık dolayısıyla. %1 bile karşılıkları olmayan insanları topluyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz falan filan. Yani olan oldu. Basra'da kalmadı, harap olacak bir şey de kalmadı. Artık CHP tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eder. Zaten o daha yeni ısınmaya başladı. Yani ilk o sarsıntılardan, halkla ilişkiler krizlerinden, algı yönetimi problemlerinden sonra şimdi daha yeni bir sahalara iniyor. Yeni medyatik bir takım çıkışlar yapıyor. Onlar da yani kendi karşılığı olduğunu düşündüğü. Onun için yani orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir isim beklemek şimdi beyhude. Ama tabii ki oradaki kalanların zaten bana kalırsa neredeyse hemen hepsi genel başkan adayı. Aynaya baktıklarında kendilerinde bir genel başkan karizması ve karşılığı görüyorlar. Ama toplum bunu görmüyor. Zaten olurlardı. Bir şekilde ön plana çıkarlardı eğer böyle bir şey olsaydı. Tam tersi bana kalırsa daha da siyasetten uzaklaştırma görevi ancak görüyorlar insanları. Veyahut da başka partilere doğru, başka muhalefet partilerine doğru süpürme adeta görevi görüyorlar. Üfleme, daha böyle itme görevi görüyorlar. Onun dışında çok bir konuşulacak bir şey yok. Ama tabii bu böyle yani. Şimdi ne olur bir takım araştırmalarda işte ne kadar

0: karşılığı varmış vesaire. Yani geçtiğimiz gün işte Gürsel Tekin'e İstanbul'un en popüler politikacısı gösteren bir anket vardı. Yani oluyor böyle şeyler, böyle çalışmalar olur. Ama bunlar Ankara sınırlı, kendi işte veya yerelde işte bir şeyler varsa kısıtlı çevrelerde bir şeyler olur. Ama bunun gerçek Türkiye siyasetiyle, tabanıyla hiçbir karşılığı yoktur. Onun için fazla da konuşacak bir şey yok.
1: Peki. Sedin Hanım, çok küçümseyerek konuştunuz ama bu küçümsediğiniz isimlerin hepsinin
0: gerçekler
1: peşinde Özgür Özel.
0: Gerçekler acı öyle yani. Şimdi.
1: Aylardır Özgür Özel ve Yeni Parti koşuyor.
0: İzleyicilerimize saygıdan yani. Ben izleyicilerimizin vaktini ziyan etmek istemedim.
1: Programın ilk yarısında 1,5 saat, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Mansur Yavaş'ı Özgür Özel'in ne kadar önemsediğini konuştuk. Yine toplumda karşılığı olmayan isimler dediğiniz, biraz önce İhsan Bey söyledi. Gürsel Erol gitti, aday olduğu her şehirde oyları ortalamanın çok üzerinde artırıyor. Vahap Seçer Türkiye'nin en yüksek oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım dediğinde Özgür Özel'in kendi psikolojik yıkımını kendi sözlerinden duyduk. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki figürleri çok küçümsüyorsunuz. Biraz önce de Sayın Öztürk Yılmaz'la ilgili konuşurken laf arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete getirdiği kişi dediniz. Özgür Özel'i de Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dahil etti maalesef bizim açımızdan. Hatta Ekrem İmamoğlu'nu AK Parti'ye gitmek meyli varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çocukta bir Işık var diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapıp belediye başkanı yapan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü küçümsenemez. Bugün ana muhalefet olan, mecliste ana muhalefet olan en azından Yeni Parti'nin dahi tüm kadrolarını Cumhuriyet Halk Partisi yetiştirmiştir. Üstelik de %2'lerden gelip 1990'larda bugün Yeni Parti'nin dahi tüm ana omurgasını oluşturan siyasetçileri Cumhuriyet Halk Partisi yetiştirmiştir. Şu andaki medya kuşatmasıyla, muhalif medyadaki kuşatmayla Cumhuriyet Halk Partisi'ni sokakta olduğundan daha düşük, daha küçük görmeniz normaldir. Ama sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir seyahati bile sosyal medya ve medyadan ibaret olmadığını Türkiye'nin gösteriyor. Kaldı ki %1'i, 50+1'deki 1'i tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ölüsü dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin anket ortalamalarında şu anda baktım %9,1 gözüküyor.
0: Ya evet, haklısınız. Şu bakımdan
1: 50+1'de küçümsenecek bir parti değildir.
0: Şu bakımdan haklısınız. Yani
2: küçümsediniz mi CHP?
0: 50+1'e ulaşmak için hakikaten %1 bile önemli.
2: Küçümsediniz mi CHP?
0: Yok, küçümsemedim ama maalesef ya bütün bu hadiseler zincirinde bana CHP kendini küçümsemiş oldu ve CHP'nin geldiği nokta. Ya hakikaten %50+1 için %1'e bile ihtiyaç olduğu doğru. O bakımdan yani tabii ki de %1'kaçına da CHP'nin ihtiyaç olabilir. Eğer ki muhalefet tabanı öyle %50'lik bir rüzgara ulaşırsa, öyle bir adaylık vesaireler netleşirse. Onun için Kemal Bey bu bakımdan haklı.
1: Ama CHP %1'ken %25'lik partileri kendisine katıp markası altına almakta Türkiye'deki en tecrübeli partidir. Kaldı ki %10'ken bile bence bu kadar küçümsenmemeli. Dönüp dolaşıp o partilerin hepsi CHP çatısı altında seçime gelecektir.
0: Ben kendimi artık CHP hakkında konuşarak yoramayacağım. Yani kendime, zamanıma, izleyicilerin zamanına yazık diye düşünüyorum.
2: Bu küçümseme değil mi?
0: Evet. Ama önce kendini küçümseyen bir parti, küçülten ve oy bakımından %30'lardan zaten hadi diyelim Kemal Bey'in hatırı olsun. Dost hatırı %9 diyelim. Yani olabildiği budur yani. 1/3'üne indi o zaman.
2: Peki.
0: O yüzden ben diyeceğim bir şey yok.
1: İşte bu,
0: ama 1/3'üne indirebiliriz bana kalırsa.
1: İşte bunları küçümseye 48,5'tan muhalefetin en büyük parçasını bile 17-18'lere düşürdük.
0: Yani artık programın başında söyledik ya. Onu da siz düşünün, siyasette olanlar düşünün, ben düşünemeyeceğim.
1: Erdoğan ilk turda kazanır mı diye. Yani bu manzarayla, bu mantıkla daha çok seçim kazanır.
0: Siyasetçilerin problemi.
2: Peki. Şimdi...

0: Önemli bir mesele daha var. Yayının başında söylemiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en çok konuşan, yani en uzun konuşan değil, en fazla konuşan, yarınki hitabıyla 16. kez dünyaya hitap edecek. Bu bir rekor. Dünyada bu rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Şimdi bir oraya eğine gidelim. Oraya eğinden yarın yapacağı konuşmaya ilişkin görüşlerini soralım. Neler bekliyorsun oraya eğin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından Türk evine Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür afişi asılmış. Birçok kere de yaptığı konuşmalarda dünya beşten büyüktür vurgusunu yapmıştı. Benzer bir konuşma mı bekliyorsun? Neler olabilir?
1: Kerem, Birleşmiş Milletler konuşmaları genellikle belli bir formül üzerine zaten oturuyor. Aşağı yukarı hemen hemen her lider önce Birleşmiş Milletler'i eleştiriyor. Daha sonra da işte dünya siyasetiyle kendi ülkelerinin pozisyonlarıyla ilgili durumlarını aktarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki senin de az önce bahsettiğin gibi artık çok tecrübeli bir lider ve defalarca bu kürsüde konuştu. Geçen senekinden pek farklı olacağını zannetmiyorum gündeminin. Ek olarak belki İran eklendi çünkü geçen sene Birleşmiş Milletler Gazze damgasını vurmuştu. Bu sene Gazze hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya tekrar değinmesi bekleniyor. Bu sefer bir kez daha Türkiye'nin dünyadaki pozisyonunu, bölgedeki konumunu altını çizecektir. İran'a gönderme yapması muhtemel. Geçen sene Türkiye'nin aile konusundaki görüşlerini de belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sene de benzer bir şekilde kapanışta vurgulamıştı. Yine ona vurgu yapması muhtemeldir diye tahmin ediyorum.
0: Yine biz kendi aramızda da konuşacağız ama esas bilgiler sende. Önemli bir görüşme Trump'la. Masada da hem adeta BM başlıkları gibi çok konu var. Trump'ın açıklamaları var. Yani gerekirse İran'ı yok ederim. Düşünme aşamasındayım, karar aşamasındayım. Ya kurallara uyacaklar, uymayacaklar. Elbette bu da gündeme gelir ama Trump-Erdoğan görüşmesinden neler bekliyorsun?
1: İki lider birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Bunu zaten defalarca kanıtladılar. Bu ikili temas, birbirleriyle iyi geçinme, birbirlerini sevme uluslararası ilişkilere de yansıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bir fırsat oldu. Bu başka kurumları bypass ederek doğrudan Türkiye Beyaz Saray'la işini çözebilme noktasında vardı. Bu tabii olumlu bir gelişme oldu. Dolayısıyla ama bu Trump'la Erdoğan'ın bu görüşmesi belki de bu dinamiğin, bu olumlu dinamiğin son kez olabileceği anlamına da geliyor. Çünkü önümüzde Amerika'da seçimler olacak ve Kasım ayında büyük ihtimalle Trump hem Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'daki çoğunluğunu kaybederse eli kolu bağlı bir şekilde hareket edemez bir noktaya gelecek. Bu ne anlama geliyor? Şu anda çok kuvvetli bir Trump var. Kongre'ye her istediğini aşağı yukarı yaptırtabiliyor. Fakat daha sonra özellikle demokratlar işte söylendiği gibi %9 gibi bir şu anda avantajları gözüküyor. Bir beyaz, işte mavi dalgayla seçimleri silip süpürürlerse ve kayda değer bir çoğunluk elde ederlerse hemen aziz süreci başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Daha evvel zaten iki kere impeachment'tan geçmişti Donald Trump. Bu sefer senatodaki çoğunluğa göre hatta görevden alınması bile gündeme gelebilir. Zayıf bir ihtimal olmasına rağmen. Ancak Trump'ın kafası yoğun olacak. Bunlarla meşgul olacak Kasım ayından sonra eğer çoğunluğu kaybederse. Dolayısıyla şimdi bir şeyleri yapabilmek için bu son bir fırsat. Ama Trump da ister istemez seçimlerin sonucu bekleyecek. Şimdi pek çok söz var Türkiye'ye verilen, yapılması gereken. Bunların birçoğunun kilidi de tabii ki Kongre'den geçiyor. İşte silah satışları gibi, yaptırımların kaldırılması gibi. Bunları tahmin ediyorum konuşacaklardı. Trump'ın olumlu baktığını buna biliyorum ama seçimin tam arifesinde nasıl bir buradan somut bir sonuç çıkacağını şu anda kestiremiyorum açıkçası.
0: Kasım'a da bir şey kalmadı. Mesela biz daha 2028 seçimlerinin adaylarını konuşuyoruz. Orada da eminim Kasım ayına ilişkin anketler vardır. Amerikan halkı nasıl bir işaret veriyor Kasım'a dair?
1: Kerem, çok ilginç. Yani bütün anketler şu anda demokratların %9 önde olduğunu söylüyor. Yani yapılan bütün kayda değer ciddi anketler %9 önde olduğunu söylüyor demokratların. Fakat buna rağmen sandıkta ciddi bir endişeli bekleyiş var. O da neden? Çünkü evet, ülke genelinde Trump'ın popülerliği epey düşük, %38'lerde kamuoyu desteği. Özellikle savaşın doğurduğu ekonomik sonuçlar, her şey çok pahalı Amerika'da. Ve gündelik yaşamda bunu hissediyor ortalama Amerikalı. İşte benzin her

0: sefer Amerika bir otomobil ülkesi. Her seferinde işte pompasından benzin doldurmaya gittiğinde bir kez daha Trump'ın bu savaş etkisini görüyor. Daha da önemlisi Trump bu insanların bu ekonomik kaygılarını küçümsüyor. Küçük bir bedel dedi mesela bu benzin fiyatlarının artması konusunda bu İran Savaşı'nın devamına yönelik. Şimdi bundan dolayı zaten ara seçimlerde Amerikan halkı her zaman görevdeki başkanı cezalandırır. Bir tokat yemesi olası. Ancak bu %9 gerçekten ciddi bir farka tekabül edecek mi etmeyecek bilmiyoruz. Çünkü bir yandan da tartışmalı adaylar var. İşte Michigan'da Müslüman Abdul El-Sayed isimli çok popüler bir aday ama aynı zamanda da oyları bölebilme ihtimali olan bir aday. Demokrat Parti'nin çok sola gittiği endişesinden dolayı evde kalmayı ya da cumhuriyetçilere oy vermeyi tercih eden bir aday olabilir. Trump'tan nefret etmesine rağmen bu yerel seçimler anlamına geldiği için bir anlamda Senato ve Temsilciler Meclisi olduğu için orada yerel adayları destekleyen, onları seven, onları sempati duyan seçmen olabilir. Yani evet Trump'ı lanet olsun ama biz kendi Temsilciler Meclisi üyemizi, senatörümüzü seviyoruz, biz onunla devam edelim diyenler olabilir. Bir de sürpriz sonuçlar olabilir. İşte mesela Texas'ta şu anda belki tarihin uzun yıllardan sonra bir akışı değişip demokratlar Texas'ı ele geçirebilir. Bu gibi de sürpriz sonuçlar bekleniyor. Yani dolayısıyla şu aşamada işte bir kesin demokratlar alıyor, işte büyük farkla kazanıyor diyemeyiz. Evet ciddi bir avantajları var ama temkinli yaklaştıkları ve endişeli oldukları da biliyoruz bu ara seçimlerde. Ama her halükarda şu kesin, Temsilciler Meclisi parayı kontrol ediyor, Senato'da atamaları kontrol ediyor. İkisinden birini kaybederse Trump kolundan bacağından birini vermiş olacak buraya. Yani para kesilecek, işte savaş bütçesi vesaire, Pentagon'un bütçesi mesela Temsilciler Meclisi daha zorlanacak geçmesi. Yargıç atamaları olsun, bakanlık atamaları olsun vesaire vesaire, büyükelçilikler, bütün bunlar Senato'da tıkanacak. Daha ve iki sene boyunca Trump zaten işte bir daha seçilme şeyi yok, şansı yok. Bu son iki seneyi boğuşarak geçireceği de tahmin edilebilir. Burada Türkiye'nin pozisyonu da bence önemli. Türkiye bu her ihtimali değerlendiriyor. Demokratlarla da çalışmaya hazır. Onların da gelebileceğini biliyor göreve. Dolayısıyla onun altyapı çalışmaları zaten çok önceden de başlamıştı Washington'da. Ama tabii burada kritik olan, dikkati çabuk dağılan ve Türkiye ile birebir ilişkiler kuran Trump'la o kanalın sürüp sürmeyeceği Kerem.
1: Evet ama bir yandan da vaatleri var. Kişi başı 10 bin dolardan söz etti. Vaatlerine vaat ekliyor neredeyse. Kasım ayını hakikaten tabii sen de anlattın. Çok zor günler bekliyor olabilir kaybederse. Yeni vaatleri de var mı Trump'ın?
0: İşin ilginç tarafı Trump sürekli para dağıtarak insanları sandığa çekebileceğini zannediyor. Ve hatta diyor ki işte sandıkta ben varmışım gibi oy verin diyor. Cumhuriyetçi Parti'de duymak istediği son kelime bu aslında. Hiç kimse Trump sandıktaymış gibi görmek istemiyor. Çünkü yerel adaylar çok daha Trump'tan şu anda popülerler. Ve demokratlar da işte Trump böyle konuştuk ama bizim ekmeğimize yağ sürüyor diyorlar. Daha da önemlisi işte 5000 dolar vereceğim dedi size. Eğer cumhuriyetçiler iktidarı korularsa, çoğunluğu korularsa mecliste. Fakat Trump bu çek dağıtma meselesini daha evvel de söylemişti. İşte gümrük vergilerinden dolayı gelen gelirden dolayı size 2000 dolar dağıtacağım demişti. Başka çekler dağıtacağını söylemişti. Daha evvel de pandemi döneminde kendi imzasında olduğu yardım çekleri de dağıttı. Bunlar neye yol açtı? Daha enflasyonun artmasına yol açtı. Çünkü karşılıksız para dağıtıldı. Şimdi benzer şekilde cumhuriyetçiler bile zaten Trump'ın bu sözleri tutmayacağını Amerika'nın çoğunluğu biliyor. Çünkü daha evvel işte bu gümrük vergisinden dolayı gelen çekler dağıtılmadı. Şimdi bu seçimden sonra da 5000 doların dağıtılmayacağı biliyor. Velev ki dağıttı, bir kongreden onay alması gerekiyor. Hadi bunu da al diyelim. Bu bütçede 1 trilyon dolarlık bir açığa yol açacak. Zaten Amerika'nın çok ciddi bir borcu var. Bu borç hayat pahalılığına doğrudan tekabül edecek. Dolayısıyla Trump'ın en büyük destekçileri bile bu çek vaadinden rahatsız durumda Kerem.
1: Peki.
2: Oray Bey biraz seçim sisteminde galiba %50'si kongrenin seçime gidiyor. Seçim sisteminden ve tahmini sonuçlardan bahsedebilir miyim?
1: Bahsetti sonuçlarda 9 puan yani. Demokrat Parti.
0: Tekrar bahsedebilirim Kerem.
1: Tamam.
0: Şimdi şöyle evet yani tamamı gitmiyor. Doğru bir yarısı hatırlatma da, bu. Evet. Tamamı gitmiyor. Yalnız şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi Obama döneminde çok yakın bir tarihten bahsediyoruz değil mi? Obama dönemi. Obama döneminde yüzlerce koltuk, kelle koltuk bir şekilde seçime gidiyordu. Yani hepsinin çevrilmesi mümkündü o zaman. Amerika bu kadar kutuplaşmamıştı. İşte Reagan döneminde 49 eyaleti birden Reagan kazanmıştı. Şimdi şöyle az sayıda koltuktan bahsediyoruz. Mesela Senato'da sadece 9 tane koltuk tartışmalı. Yani bu, evet Trump'ın popülerliği yerlerde sürünüyor olabilir, hayat çok pahalı oluyor olabilir ama bu genellikle de Amerika'nın geleneğine tekabül etmiyor. Yani bazı insanlar körü körüne hala partilerine bağlılar. Bu da ne kadar polarizasyonun ne noktaya geldiğini söylüyor. 4

0: eyaletti demokratların kazanması gereken. Şimdi 9'a çıktı. Pardon. 4 eyaleti kazanma ihtimalleri vardı. Şimdi 9'a çıktı. Yani normalde mesela 20'ye çıkması gerekirdi Amerika'da eski seçim sisteminde. Şimdi 9 bile tamamını acaba kazanabilecekler mi? Tabii bu büyük bir ferahlama olacak. Benzer şekilde temsilciler mecliste sadece 2-3 sandalye zannedersem kazanarak çoğunluğu elde edebiliyor. Dolayısıyla onu kazanma ihtimalleri çok kuvvetli. Ama senato burada önemli olan. Çünkü ikisi birden demokratlar kazanırlarsa işte o zaman Trump'ın elini konu bağlayacaklar. Burada da mesele şu ya, bazı yerlerde işte Georgia gibi eyaletlerde John Ossoff zaten görevdeki senatör, ileride Amerikan başkanı olabileceği üzerinde duruluyor. O tekrar seçime gidiyor. Mesela o orayı kazanacak mı? Texas'ta olacaklar. Michigan'da işte kendisini kapitalist olarak tanımlıyor ama aslında sol olarak sürekli medyada ve Müslümanlarından dolayı hep hedef alan Abdülaziz Hayat, Müslüman nüfusunun da olduğu bir eyalet. Orayı kazanırsa bu Demokrat Parti'ye nasıl mesaj verecek? Yani daha sola mı gidelim, daha ilerici politikaları mı benimseyelim yoksa daha merkezde mi kalalım? Bir de şöyle bir problem var. Gerrymandering denilen bu seçim bölgelerinin çizilmesi olayı. O kadar çok cumhuriyetçiler bunu geçtiğimiz yıllarda kendi lehlerine çevirdiler ki ve bunu da mahkemelerden de geçirdiler. Dolayısıyla bu %9'luk demokratların avantajı bazı bölgelerde onların işine bile gelmeyebilir. Çünkü pek çok bölgede bu seçim bölgelerinin çizilmesinden dolayı demokratlar kaybetme ihtimalleri bile neredeyse yok Kerem.
1: Peki. İran'dan söz etmeden olmaz. Dedim ya, tabii. İran'ı gerekirse yok ederim. Karar aşamasındayım, düşünüyorum dedi bugün Trump. Ne dersin? Barışa yakın mıyız ya da gittikçe uzaklaşıyor muyuz?
0: Kerem, şimdi herhalde bütün hepiniz takip etmişsinizdir. Bir sosyal medyada ciddi anlamda bir panik yaşanıyor bu hafta sonu. İşte Trump Camp David'deki tatilini yarıda kesti. Amerikan dışişleri büyükelçiliklerine Orta Doğu'daki ülkelerle ilgili bir her an bir şey olabilir alarmı yolladı diye. Şimdi bu evet konuşuluyor, bunu gazeteciler de paylaşıyorlar ama işte alıştığımız böyle Wall Street Journal, New York Times gibi geleneksel yayın organlarının buna dair bir vurgu yok. Bir şey olma beklentisi hakikaten var mı? Bilmiyoruz. Ama Trump bu, sağa solu belli olmaz. Fakat bazı işaretler var. Mesela Birleşmiş Milletler başlıyor, işte genel kurul üst düzey toplantılar bu hafta yarından itibaren başlıyor New York'ta. Filistinliler davet edilmedi, vizeleri onaylanmadı. Ama Mahmut Abbas geçen sene videoyla katılmıştı. Fakat bu sene ilginç bir şekilde Amerika savaş halinde olmasına rağmen İran heyetinin vizelerini onayladı. Ve İran'dan yetkililer gelip Birleşmiş Milletler toplantılarına katılacaklar. Belli bir kısıtlamalarla alışveriş yapmaları engellenecek. New York'taki mağazalara aman İranlılara bir şey mal satmayın gibi uyarılar gidiyor şu anda. Çünkü işte o görüntüler olmuştu. Toplu halde ülkelerine alışveriş yapıp Amerika'dan götürüyorlar diye. Belli kısıtlamalarla Amerika'ya gelmeleri serbest. Burada bir bu zeytin dalı mı? Trump'ın stratejisizlik içine düştüğü kesin. Çünkü en iyi ihtimalle Amerika'nın savaşlara girmede çok başarılı olup savaşlardan çıkmada ne kadar başarısız olduğunu yakın tarihten itibaren biliyoruz. Afganistan'daki o rezalet çıkışı hepimiz, bütün dünya izledi. Irak savaşı yıllarca sürdü. Bu sonsuza kadar süren savaşlara Trump sokmayacak bir kimseyi. Kongre'nin el değiştirmesiyle birlikte Trump'ın üzerinde bu savaşı bitirme baskısı daha da çok artacak. Ama en iyi ihtimalle Amerika'daki tarafsız gözlemciler, her iki partiyi takip eden gözlemciler bu savaşın 2029'a kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Şimdi Obama seçildiğinde Irak savaşını, Afganistan savaşı aptal savaşlar demişti. Ben savaşa karşıyım ama aptal savaşlara karşıyım demişti. Ama o bizzat o aptal savaşı kendisi emanet olarak aldığı için görevi hep sürdürmek zorunda kaldı ve hala o savaşlar Obama görevi bıraktı da devam ediyordu. Başkanlık değişse bile 2028'de ve 2029'a kadar bu savaş uzarsa bir başkası miras kalacak bu savaş. Yani öyle kolay biteceğe benzemiyor. Ekonomik baskılar da Trump'ı şu anda yıldırabilmiş değil. Tek şu anda önemli olan şey borsa Trump için. Borsayı teknoloji şirketleri yönetiyor. Çoğunluğu teknoloji şirketlerinin egemenliği altında borsa. Onlar iyi gittiği sürece Trump gündelik hayattaki ekonomik sıkıntıları ya da savaşın doğurduğu engelleri de pek önemsemiyor. Dolayısıyla bu savaş uzayacak gibi gözüküyor şu anda.
1: Orayın, çok teşekkür ederim yayına sağladığın katkı için.
0: Ben teşekkür ederim Kerem.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem BM konuşmasını hem Trump'la görüşmesini ve öteki temasları ile ilgili ayrıntıları senden almayı sürdüreceğiz. Ne bekliyorsunuz bu seyahatten?
2: Şimdi biraz böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyada oluşturduğu imaja bakacak olursanız ben çok
1: 16. kez hitap edecek BM Genel Kurulu'nda, bu bir rekor.
2: Şöyle biraz tabii siyasi ömrü uzun olduğu için yani bir cumhurbaşkanı gelir bir dönem hitap eder gider. Birisi gelir iki dönem hitap eder.
1: Canım altı kere gelip yedi kere gidenler de var.
2: O da yine bize özgü bir şey ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bakacak olursanız Bush dönemiyle başladı zannedersem. Şimdi ikinci Trump dönemiyle devam ediyor. Şimdi ben Erdoğan imajı nasıl oluştu diye bir işte değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak 2002 yılında Türkiye'nin temel sorunları neydi? Yani ulaşım sorunu vardı, sağlık sorunu vardı. Bence öncelikli olarak AK Parti hükümetleri Türkiye'nin altyapı sorunlarını giderdiler. Ve dünyada bizim ölçeğimizde benzer ülkeler çoktu. Geri kalmış ülkeler, az gelişmiş ülkeler falan. Diğer taraftan da yavaş yavaş bu altyapı sorunları çözüme bağlandıkça uluslararası söylem güç kazanmaya başladı. Mesela Türkiye'de sağlık sorununu çözememiş, eğitim sorununu çözememiş, altyapı sorununu çözememiş bir ülke olsaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'e çıktığı zaman yine mazlumların yanında olduğundan, yine zayıftan yana, adaletten yana söylemleri olmuş olsaydı bence bu kadar güçlü bir etki oluşturamazdı diye düşünüyorum. Biz şimdi işte dünya...
1: Ne bekliyorsunuz?
2: Ben şöyle bekliyorum. Aslında biraz bugüne kadarki politikaların hülasasını bekliyorum. Çünkü artık şöyle, Birleşmiş Milletler de kürsüye çıktığı zaman doğuda, batıda, Müslüman, Hristiyan, geri kalmış, gelişmiş bütün dünya tarafından takip edilen bir lider figürü. O da daha çok neyle pekişti? Mesela Ukrayna-Rusya savaşında neredeyse dünyada tek arabulucu.
1: Evet.
2: Mesela İran, ABD, Pakistan arabuluculuk yaptı ama mesela konu sıkıntıya girdiği zaman yine konuşma Türkiye üzerinden oluyor. Bugün mesela Suudi Arabistan, işte Mekke İttifakı ile beraber Uzak Doğu'da bir sorun ortaya çıktığı zaman yine bir tarafında Türkiye var. Bir Suriye diye bir devlet yeniden teşekkül etmiş. Libya yeniden var olma mücadelesi Türkiye üzerinden kurgulanmış. İşte 15 yıl önce Somali'ye Cumhurbaşkanımız adım attığı zaman terör örgütlerine teslim olmuş bir toprak parçası. Şu an neredeyse bir ulus devlete dönüşüyor problemlerle beraber. Böyle olunca hem kendi ülkesini kalkındırarak geri kalmış ülkelere örnek olmuş. Ve galiba dünyada Türkiye ve Çin'in dışında doğrudan Batı desteği olmadan kalkınmasını gerçekleştiren tek iki ülke. Meksika'dan da bahsediliyor. Yani Singapur buna örnek olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim şu, bir defa bu savaş karşıtlığı ve barıştan yana olan tutumunu yenileyecek. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in fonksiyonsuz kaldığını ki aslında Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri kendi eliyle Birleşmiş Milletler'in varlığını çöpe attı, değersizleştirdi.
1: Evet.
2: Hatta şöyle bir mukayese yapalım. Acaba bir ay, iki ay gözlem yaptığımız zaman BM Genel Sekreteri mi çok dünya lideriyle görüşüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız mı? Cumhurbaşkanımız herhalde etki açısından da BM Genel Sekreterinden 10 kat daha etkili görüşmeler yapıyor. Uluslararası meselelerle alakalı. Toparlayacak olursak şöyle. Bence dünya beşten büyüktürden savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz tezinden yine dünyayı barışa, barış iklimine çağıracak bir konuşma yapacak. Burada Gazze, yani bütün dünyanın terk ettiği, arkasını döndüğü Gazze meselesini de tekrar ben gündeme getireceğini düşünüyorum.
1: Trump görüşmesinden ne çıkar?
2: Trump görüşmesinde de ben başlıkların çok olacağını düşünüyorum. Yani Ukrayna-Rusya savaşından tutun da İran-ABD savaşına, yine Gazze'de yarım kalmış barış sürecinden Suriye meselesini, hatta burada biraz Suudi Arabistan, Yemen meselesinin de ben masada olacağını dair düşünüyorum. Ya dikkat ederseniz artık Türkiye'nin küresel anlamda yaptığı görüşmeler bütünüyle sadece kendi konularını ilgilenmiyor. F-35 meseleleri var bizim. Trump'ın söz verip yapamadığı konular var. Onları da açık bir dille Cumhurbaşkanımız o metodu da geliştirdi. Yani liderlerle açık konuşmayı net bir şekilde, açık bir şekilde bunları da dillendireceğini düşünüyorum.
1: Sizin öneyi?
3: Benim için bu Birleşmiş Milletler konuşmasında ön plana çıkacak ve tabii Trump'la görüşmede ön plana çıkabilecek ve game changer olarak bir anlamda bu bir oyunu değiştiren diyelim durum. İran'la ilgili söylemde bir değişiklik olacak mı? Şimdiye kadar bir stratejik muğlaklık benimsemişti Türkiye. İran'a yönelik olarak yani bir yandan İran'la görüşmeler, bir yandan İran'la temas veyahut da işte bu savaşta nötr kalma diğer taraftan Amerika ile iyi ilişkiler gibi. Fakat bu durum tabii giderek zorlaşıyor. Bir seçim zamanı geliyor Türkiye'nin önünde iki sebepten dolayı. Bir tanesi 18 Eylül'de yasalaşan, devreye giren Amerika'da Lindsey Graham yasası Rusya ve İran'a ekstra yaptırımlar getiriyor. Evet. Dolayısıyla ben artık İran'la arka kapıdan ticaretimi yaparım ve yaptırımlara uğramam yok. Ya Amerika ya İran seçimi yapılmak gerekiyor, yapılması gerekiyor ki Türkiye'de de 40 yıldan süredir fazla faaliyet gösteren Bank Mellat ve ayrıca bir başka işte İran bağlantılı global Golden Global olması lazım bir yatırım şirketi, yani borsa şirketi kapatıldı. Faaliyetlerine son verildi malum. Bu daha devam edecek mi? Yeni yaptırımlar bu anlamda İran'a maddi, finansal olarak gelecek mi? Göreceğiz. İkincisi tabii ki bu aynı zamanda Suudi Arabistan'la olan yeni anlaşma, Mekke Anlaşması. Ve Mekke Anlaşması kapsamında bu NATO vari, o 5. madde gibi Suudi Arabistan'a bir saldırı olduğu takdirde veyahut da işte Pakistan'a veyahut da işte Türkiye'ye bu diğer paktın içindekilerin diğerini desteklemesi ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da son mülakatında bu vurgu var. Askeri bir destek bu ama nasıl? Teknik askeri bir destekten bahsediyor. Teknik askeri destek çok geniş bir şey. Nasıl bir destek olur Suudi Arabistan'a göreceğiz ki Husi tarafından da İslamabad ve hatta İstanbul'un füzelerin hedefi olabileceğine dair öyle bir takım sert açıklamalar da geldi. Dolayısıyla orada sertleşen bir durum var. Amerika tarafında işte malum bu İran'la ilgili yeni yaptırımlar geliyor. O finansal konulara bir set çekiliyor. Dolayısıyla bu konuşmada İran'a yönelik eleştirel bir mesaj olacak mı? Bu bana kalırsa önemli. O kritik bir Türkiye dış politikasındaki yeni yaklaşım orada da
1: kendini gösterir.
3: Telaffuz edilecek mi? Bana kalırsa bu önemli.
1: Ne dersiniz Elif Hanım?
4: Yani ben böyle bir
1: 16. kez
4: değişikliği beklemiyorum açıkçası Sezon Hanım'ın bahsettiği gibi. Çünkü Türkiye'nin 16. kez Cumhurbaşkanımızın o kürsüden yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sisteme, o sistemin kürsüsünden meydan okuyacağı bir konuşma bekliyorum. Bir. İkincisi, burada değişmeyecek bir şey olacaktır yine. Çünkü bu Amerika-İran Savaşı'yla daha görünür hale gelen, İran'ın ortaya koyduğu bu asimetrik savaş yöntemlerinin açtığı zeminde yeni güç tanımlarını konuşmaya başladık. Ve Türkiye'nin de bu noktada ortaya koyduğu yeni bir güç prototipi var ve bu zeminini diplomasi kapasitesinden alıyor. İhsan abinin bahsettiği gibi Rusya ile Ukrayna arasında her iki tarafta da masada olan İran ve Amerika meselesinde her iki tarafta da arka kapı diplomasisi dahil olmak üzere bütün yöntemleri yöneten aynı anda hem Rusya'yla hem Amerika'yla hem Çin'le iletişimde olan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu noktada yine diplomasi zemininde barışı önceleyen bir konuşma çerçevesi olacağını düşünüyorum Cumhurbaşkanımızın. İsrail ve Gazze meselesi yine merkezinde olacaktır. Bu konuşmanın
1: Trump'la
4: görüşmelerde elbette şimdi bu Kasım ayında gerçekleşecek seçimler temsilciler meclisi ve senatodaki dengeleri değiştirmeden evvel Katsa yaptırımları ve F-35 ile alakalı bir gündemin olacağını düşünüyorum. İsrail meselesi mutlaka yine masada olacaktır. Suriye meselesi ve bir de işte Amerika'nın bu son savaştan sonra Körfez'de delinen güvenlik şemsiyesinin yarattığı boşlukta yeniden aktör olmaya başlayan Türkiye'nin mutlaka öncelikli gündem maddeleri olacaktır. İşte Suudi Arabistan bunlardan bir tanesi. Ben de böyle olacağını düşünüyorum çerçevenin aşağı
1: yukarı. Peki. Kemal Bey, siz ne düşünüyorsunuz? 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak Cumhurbaşkanı.
5: İhsan Bey'in söylediği gibi çok uzunca bir süredir Sayın Erdoğan ülke yönetiminde 24 yılı tamamladı galiba. 24 yılda 16 kez olması çok olağan, dünya için olağan dışı. Bu süreler de olağan dışı zaten, bu kadar süre kesintisiz yönetmek de dünya için olağan dışı ama Türkiye'de sonuçta seçimle geliyor ve 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Çok doğal. Ne konuşacak derseniz benim konuklarınıza ekleyeceğim tek konu Mavi Vatan meselesi. Yunanistan'la yaşadığımız gerilim de Belki Birleşmiş Milletler gündeminde değil.

0: oradaki konuşmada değil ama Trump'la konuşmasında bence mutlaka gündeme gelecektir. Yunanistan ve İsrail'in Rum kesimiyle birlikte oluşturduğu o bizim için şer üçgeni denilebilecek üçgene karşı bence oradan da destek isteyecektir. Dış politika uzmanı değilim ama konuklarınızın değerlendirmesi üzerine yapabileceğim ekleme sadece o kadar.
1: Çok teşekkür ederim. Murat Bey, önemli bir konuşma merak ediliyor ve önemli bir görüşme, Trump görüşmesi. Ki Trump bir de şunu söyledi, onu da ekleyeyim. Orayı anlattı, İran heyetine vize verildi. Pezekşiyan'la görüşebilirim dedi Trump, BM Genel Kurulu'nda. Şimdi...

0: Ya Trump bizim... da insanın kafası o kadar karışıyor ki. Yani bir önce diyor ki İran'ı yok edeceğim, haritadan sileceğim. Sonra Pezeşkian'la görüşebilirim. Sonra şartlarım. Sonra barışa çok yakınız. Sonra çok uzağız. Yani borsa spekülatörü gibi.
1: Bence şu anda Trump'ın kafasında ne dünya var ne bir şey var. Kasım ayındaki seçimler var. Tamam, bunu bir kenara koyalım. Çünkü orada bir tehlike var. Orada bir tehlike sesleniyor. Şimdi biz senelerdir Gazze ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı orada Birleşmiş Milletler'de sürekli mesajlar veriyor. Sürekli mesajlar veriyor. Yine bu mesajlar devam edecek. Haklı olarak devam edecek. Çünkü Gazze'deki zulüm daha bitmedi. İsrail'le ilgili bir takım şeyler söyleyeceğini düşünüyorum ben. Yani İsrail'e ağır yüklenecek ki şimdi onları söyledikten sonra önce mi o konuşmadan önce mi Trump'la görüşecek, sonra mı Trump'la görüşecek, bu da çok önemli. Trump'la ne konuşacak? Trump'la konuşacağı şey bana verdiğin sözleri tut diyecek. Ha, uygun devletler arası bir diplomasi diliyle bana bir takım sözler verdin. Daha NATO zirvesinde verdin. Bu kasa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili, F-35'lerle ilgili. Bunu tut diyecek. Bence Trump'ın da cevabı Kasım ayında şu şeyi bir seçim bir kazanayım da ondan sonra olacak. Eminim yani bundan. Çünkü kafasında başka bir şey yok. Ben takip edebildiğim kadarıyla oranın şeylerini. Gerçekten Amerika'da çok ciddi bir ekonomik sorun silsilesi var. İşte bu biraz evvel bahsetti.
0: Onların tek derdi depoları.
1: Tabii canım, doldurdukları geçen sene ne kadara doldurmuş?
0: Halbuki hep 50 dolarlık alsalar sonra ortadan kalkacak.
1: Yok ama yani şimdi çok çok ciddi bir fiyat arttırımı söz konusu. Herkes bu konuda yakınıyor. Benzin, petrol fiyatları bu kadar pahalı olunca diğer bütün ürünlerde de bir pahalaşma söz konusu oluyor. Tabii seçim ekonomisi de uyguluyor Trump orada. Açabildiğince açıyor. Seçimden sonra ne olacak? Hiç kimse onu şey yapmıyor.
2: Yani 2.8'den 5.5 benzin fiyatları bugün Amerika'da.
1: Evet. Ama çok önemli bir fark.
2: Halkın bu tamamını ilgilendiremedi mesela.
1: Tabii. Yani çok ciddi bir sıkıntı haline gelmiş vaziyette. Yani eskiden tam depo dolduran bir Amerikalı ortalama bir şey gidiyor orada çeyrek depo alıyor. Ondan sonra
2: ABD'de hortumu da kendileri koyuyorlar. Yani uygulamayı oradaki bir görevli yapmıyor. Bizzat gidip kendin vatandaşların kendi alıyor. Dolayısıyla görme ihtimalleri daha yüksek oluyor.
1: Tabii çok yüksek. Sonuç olarak bence yani söyleyeceğiz, istediklerimizi isteyeceğiz ama bana göre Trump'ın bir kulağından girecek, bir kulağından çıkacak. Haklı olduğumuz konularda da bu böyle. Yani bu Gazze konusu. Ya artık dünyanın bunu çözmesi gerekiyor. Hakikaten. Yani Birleşmiş Milletler'in bunu çözmesi gerekiyor. Ya orada soykırım yapılıyor. Yani bu böyle bir şey olamaz ki.
0: Ve bütün dünya izliyor.
1: Ve herkes bunu İspanya'sı, İtalya'sı, bütün herkes. Yani bütün Avrupa'nın çok önemli bir kısmı. Tabii seslerini çıkartmıyorlar bizim kadar.
0: İspanya çıkarıyor. Yine
1: İspanya çıkartıyor, evet.
0: Allah razı olsun.
1: Ama yani bu şey bizim mavi vatan diye tanımladığımız o Doğu Akdeniz. Mesela bununla ilgili bizim çok haklı istemlerimiz var. Yani sen çok açık bir şekilde, açık bir şekilde olmasa bile örtülü bir şekilde diyelim. Hadi öyle diyeyim. Bana göre açık ama Yunanistan'a destek veriyorsun. Bizim pek çok şeyimizi engelliyor orada Yunanistan. Yani bunları falan söyleyecektir herhalde Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Amerika öyle bir taraf olmaz Yunanistan ve Türkiye arasında.
1: Ya, tabii ki bakın örtülü bir Yunan desteği var orada ama.
0: ABD yani... Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İran'da bulunan vatandaşlarımız derhal ülkeyi terk etmeli. İran'a seyahat etmeyi planlayan tüm vatandaşlarımızı seyahatlerini iptal etmeye çağırıyoruz.
2: Bu zaman şimdi yeni değil mi? Masaya çağırıyorlar İran'ı galiba.
3: Evet.
0: Bu yeni yani, açıklama. Evet. Amerikan Dışişleri
1: Bakanlığı. Masaya gel bakayım.
0: Yani bundan birkaç saat önce Pezeşkian'la görüşebilirim diyen Amerika'dan
1: ama
0: gelen.
1: Onu oraya getirmek için yapıyor bunu.
2: Ya çıkış yolu bulamıyor Trump. Yani İran şeydi. İran'da şunu bekliyor, acaba seçimde kaybettirebilir miyim diye. Geçtiğimiz günlerde Trump bir açıklama yapmıştı. Ya galiba

0: Bu arkadaşlar bana seçimi kaybettireceğini hayal ediyorlar. Seçimden sonra bu savaş biter. Ya sert vururuz ya da biter gibi. Aslında çok dengeyi iyi kurup da İran'ın da iyi bir zamanda bu savaşı bitirmesi lazım. Yani iki tarafın da çok böyle yara almayacağı bir şekilde çok uzaması İran'ın da lehine olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü yani 80-100 milyonluk bir nüfusu var ve o insanların aşağı ekmeğe erişmesi lazım. Ve ambargo şartları da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tamam, İran ambargo yaşamaya alıştı ama ikinci Trump döneminde ambargo İran'ı gerçekten çok sert.
1: Ya bir de şey peki var yani, İran'la Amerika'yı İsrail bıraksa bu çıkacak barış ortaya. İsrail bırakmıyor.
2: Tabii tabii.
3: Eyvallah. Ya İran'da da savaşın uzamasından beslenen bir kanat var.
1: Ya var tabii. İran'ın içinde de var.
0: Belki öyle. Pezeşkiyan'la görüşmeyi biraz da diğer kanada karşı bir hamle, evet, olarak da düşünmüş olabilir Trump. Daha ılımlı kanat, reformcularla.
2: Ama bu çok görüşmüş. Şey, tehlikeli bir açıklama değil mi yani? Yani sanki bir masaya, önceki açıklamasına vurgu gibi yani haritadan
0: sanki silecek. Masaya çağırmak gibi. Haritadan nasıl silecek ki, atom bombası mı kullanacak?
3: Canlı yayında geri sayım yapmışlardı. İran haritadan silinecek diye. Aslında 28 Şubat'tan bu yana yaptığı açıklamalar içerisinde tutarlı bir açıklama yani. Bir müzakere sürecinin kinetik aşaması işte bunlar.
0: Ya ilk başlarda dış politika yorumcuları Trump'ın açıklamalarını dikkate aldılar. Böyle o açıklamalar üzerine çok entelektüel yorumlar yapmaya başlamışlar.
3: Ve piyasalar da satın alıyordu o zaman.
0: Sonra o saçmalıkları görünce baktılar ki yorumcular da Trump'a benzemeye başladılar. Bir mesafe çıktı Trump'ın açıklamalarına.
2: Peki son süremin son 6-7 dakikasındayım. Sizin de yayının başında seçime ileriye atma koşullarını sayarken aslında biraz da dünya meselelerini sıralamış oldu. Dünya yeni bir savaşa doğru mu gidiyor yani? Böyle bir endişe duyuyor musunuz İhsan Bey?
0: Ya geçtiğimiz günlerde bir sosyal araştırmaya bir soru ekledik. Yani dünyanın gidişatıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ya Türkiye, o da araştırma yaptığımız yerle ilgili bütün veriler olumluyken bir anda yani dünyanın geleceğiyle alakalı 2.10 yani %40'lı rakamlara, 44'lü rakamlara düştü şey veri. Orada da baktım mesela nedir bu milleti tedirgin eden bu veriye cevap verirken? Şöyle herhangi birimiz canımız sıkıldığı zaman televizyonu açtığımızda konuşulan şeylere bakalım. Savaş, silah görüntüleri, bu bütün ülkeler için böyle. ABD'ye açın, İran'a, evet, evet, bizim televizyonlarımızı açın. Ya savunma sanayi, ya silah, ya bir savaş görüntüsü, ya Ukrayna-Rusya savaşından bir füze. Dolayısıyla aslında fiilen sanki 3. Dünya Savaşı başladı. Nasıl şekil değiştireceğine dair şeyler var, tartışmalar var. Ben bu İran Savaşı, Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken şunu söyledim. Kötü kolay örneklenirmiş. Aslında dikkat edin. Çağın savaşları galiba böyle olacak. Başlatıyorsunuz ve savaşı bitirmek çok kolay değil. Yani İran Savaşı da gider, Ukrayna Savaşı'na benzemeye başlar. 5 yıl oldu Ukrayna Savaşı. İran'da işte 1 yıla yaklaşacak nereden bak.
2: Evet, Elif Hanım. Yeni bir dünya savaşının içinde miyiz? İhsan Bey çok güzel bir tanımlama yaptı. Aslında belki de içindeyiz. Savaşın yöntemleri değişti.
3: Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu büyük dünya savaşları hep sistemin sıkıştığı yerlerde, sistemde bir şeyleri değiştirmek amacıyla yapılmış ve yeni düzenler çıkmış bu savaşların sonucunda. Bugün de aslında yeni bir sistem değişikliğini ve yeni bir düzen değişikliğini konuşuyoruz. Hibrit savaşları konuşuyoruz. Savaşların metotları değişti. Sıcak çatışma dediğimiz...
2: Bir de yetmiyormuş gibi yapay zeka geldi.
3: Elbette. Artık elektronik harpleri konuşuyoruz. İstihbarat savaşlarını konuşuyoruz. Yani bir savaşın içerisindeyiz elbette. Sistemin değiştiği, dönüştüğü, gücün tanımının yeniden yapıldığı, aktörlerin güç tanımlarının değiştiği her kırılma anı tetikleyicidir ve belirleyicidir. Bence de bir savaşın içerisindeyiz tabii ki.
2: Murat Bey, savaşta mıyız? Barıştım.
1: Ya gerçekten savaşta olsak farkında olmayacağız. Bu soru.
2: Evet.
1: Yani çok ciddi bir savaşın içindeyiz. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü? Ya ben bilmediğim için soruyorum. Ya en az...
2: Çıkaralım Büşra. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda 40 milyon onu biliyoruz.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı.
0: İkinci Dünya Savaşı.
2: Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü o?
1: Birinci Dünya Savaşı'nı soruyorum. Çok büyük
0: daha çok cephelerde öldü İkinci Dünya Savaşı'nda, Avrupa cephelerinde.
1: Şimdi bugün ölen kişi sayısına, savaşlarda ölen kişi sayısına bakarsak, yani bir savaşta olduğumuz işte Rusya'da, Rusya ile Ukrayna arasında,
2: Gazze.
1: Gazze'de olanlar.
2: Bir savaş değil, orada soykırım.
1: Suriye'de olanlar, Suriye'de de bir savaş var.
2: Tabii.
1: Şimdi İran'da olanlar bir baktığınız zaman ya etrafımız böyle ateş çemberi. Afrika'ya bir gitseniz her bir yerde pıtır pıtır pıtır pıtır küçük küçük savaşlar var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Afrika'da savaşlar var yani. Şimdi bir savaşın içinde değiliz demek imkansız. Çok ciddi bir en önemli savaş Çin ile Amerika arasındaki para savaşı. Ciddi güç. Bu Hindistan da dahil olmaya çalışıyor bunun içine. Fakat Çin ile Amerika arasında çok ciddi bir para savaşı var. Sermaye savaşı var ve işte bu insanların
2: 20 milyon insan.
1: 20 evet, milyon.
2: Müşracım 20 milyonmuş.
0: 20 milyon da yaralı varmış.
1: Yani şimdi bir toplayalım.
2: Askeri ölümler yaklaşık 9-10 milyon civarında, gerisi
0: sivil ölümler.
1: Bugünküleri bir toplayalım bakalım, şu saydıklarını bir toplayalım. Çok yakın. Yani bir savaşın içindeyiz.
0: Afganistan neredeyse 1 milyon, Irak 1 milyon, Suriye en az 1 milyon.
1: Yani
0: Ukrayna, Rusya 1'er milyon. Yani sayarak gidelim.
1: Peki, bayağı büyük bir savaşın içindeyiz.
2: Toparlarsanız.
1: Bu savaşların hepsinin başında bahsettiğim bu para savaşları var. Ekonomi savaşları
2: enerji.
1: Var. Enerji savaşları var tabii ki. Enerji, para dediğin zaman enerji olmadan olmaz zaten içinde. Dolayısıyla bir savaşın içindeyiz. Ama dünya savaşı mıdır bilmiyorum.
2: Peki Kemal Bey, savaşta mıyız, barışta mı?
4: Bence savaşın hemen öncesindeyiz. Çünkü yeterli emare var bununla ilgili. Birincisi, dünya savaşları hep belirli ekonomik devrimler sonrası, işte sanayi devrimi, atom devrimi gibi, atom çağı gibi durumlarda, bunların gerçekleşmesinin hemen öncesinde ya da başlıyor. Bir de şu var, bir, gıda fiyatları düzenli olarak bütün dünyada artıyor ise, iki, altın, gümüş gibi değerli emtiaların fiyatları sürekli, güvenli liman emtiaların fiyatları sürekli artıyor ise, üç, sanat eserlerinin kolay saklanabilir ve çok para tutan sanat eserlerine talep ve fiyatları çok artıyor ise ve dört, en önemlisi belki de büyük devletlerin henüz üstelik de süper güç olmamış ama bölgesel güç olmuş devletlerin yeni bir ulus tanımı yapma ihtiyacı gelişiyor ise, Türkiye'deki gibi iç cepheyi güçlendirme söylemleri var ise savaşın hemen eşiğindeyiz demektir. Beşincisi de biraz önce söylediğim gibi bir çağ değişimi. Biz de bir siber çağ değişimindeyiz şu anda. Atom çağı baya baya kapanıyor. Yapay zeka devrimiyle birlikte bir siber çağın açıldığı, maalesef Türkiye'nin bu konuştuğumuz konular içerisinde diğer rakiplerinden en geride kaldığı kısımda bu kısım, buna da bence Türkiye bir hazırlık yapıyor. Bu da zaten savunma sanayine yapılan yatırımlarla en çok gözümüze çarpıyor. Savunma sanayine yapılan yatırımlar sadece savunma gücünü artırmaz. Bütün ülkelerde buna yatırım yapan bütün ülkelerde aslında teknolojik gücü artırmak için bu harcamalar yapılır. Türkiye'de bu çip ve yonga teknolojisine, yani yapay zeka devrimini yakalamak için, buraya hamle yapabilmek için de savunma harcamalarını artırıyor. Bütün bu kriterlere baktığımızda en azından bizim için olmasa da Türk Devleti'nin büyük bir savaşa hazırlandığı çok net görülüyor.
2: Çok teşekkür ederim. Son söz sizin Sezin Hanım. Hakikaten bir kaosu bekliyor dünyayı, yeni bir büyük bir savaş mı bekliyor? Çok emare var. Aslı yayının başında bizim seçimlerimiz için saymıştınız ama görüşünüzü merak ediyorum yine de.
3: Ya buna büyük belirsizlik dönemi diyebiliriz. Ne savaş ne barış. Yani daha doğrusu savaş artık bir zaten realitesi bizim bölgemizin. Orta Doğu bu savaşların yatışması ve işte tabii Orta Doğu bu tarafta, Doğu Avrupa diğer tarafta. İki savaşın, savaş bölgesinin parantezi içindeyiz aslında. Bu da, bu savaşlar da yani sadece bir topyekin böyle meydan savaşı gibi algılanmaması lazım. Birden hiç beklemediğimiz yerler patlıyor işte. Babil Mendeb zaten gözyaşı kapısı aslında. tam çevirisi.

0: tarih boyu da zaten bu ismi hak edecek bir şeyden geçmiş. Geçmişten. Dolayısıyla yani birden orası patlıyor. Sonra orası biraz daha yatışır gibi olur. Sonra başka bir tarafı patlar vesaire. Ama aynı şekilde işte Moskova'nın biz bir başkent olarak savaş sahnelerinde alevler içinde bir sabaha uyanacağını tahayyül edebilir miydik? İşte onun gibi çeşitli farklı yerlerde Doğu Avrupa'da ve Orta Doğu'da biz bunların olduğunu göreceğiz. Yani Türkiye'de böyle bir durum beklemiyorum ama Türkiye'de ister istemez daha müdahil olacaktır. Şimdi burada öyle arada kalma dönemi bitti. Hem Rusya bakımından hem İran bakımından Türkiye'nin artık arada kalma dönemi bitecek ve dolayısıyla yorumcular da boşa düşerek birdenbire aslında eski pozisyonlarından hızla yeni pozisyonlara geçmek durumunda kalacaklar. Çünkü Yemen, Suudi Arabistan'da olanlar, Mekke anlaşması, bütün bunlar Türkiye'nin artık realiteleri. Ondan dolayı biz yavaş yavaş Türkiye'de yorumcuların da pozisyon değiştirdiğini göreceğiz. Söylemler değişecek, o olacak, bu olacak. Fakat asıl değişen şey işte dediğim gibi dünyadaki o büyük belirsizlik dönemi ve bu büyük belirsizlik dönemindeki gelecek zamanın yeni nesiller, yeni nesillerin bizlerden çok yeni nesil ve yeni nesillerin siyasi tercihleri belirliyor olacak. Bizim zamanımız yavaş yavaş o açıdan geçiyor. Ve tabii ki de yapay zeka, Türkiye'de hiç anlayamadığımız yemek tarifi veyahut da işte onu bakmak kolay bir takım şeylere çözümler bulmak için kullanmak ötesine geçemediğimiz yapay zeka. O da dünyayı çarpan etkisiyle değiştiriyor olacak önümüzdeki yıllarda. Onun için o büyük belirsizlik dönemi yepyeni gerçeklerini yaratacak. Bizim bugün tahayyül etmekte güçlük çekeceğimiz.
1: Peki.
2: Bu arada doktor, Almanya'da Berlin'de bir Türk başbakanımız oldu. Hem Berlin başbakanı hem Elif Hanım Erak. Aynı zamanda belediye başkanı gibi, tam başbakan gibi değil.
1: Tebrik ediyoruz. Evet. Doktor, sizin öneye çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Murat Sarı çok teşekkür ediyorum. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Bir başbakanımız var, isimdaşımız Elif Şahin. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Kemal Özkiraz çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bizden bir haberle araya gideyim. Kardeşim, dostum Faruk Aksoy'un ilk romanı çıktı, Batya. Sağ olsun.
0: Güzel bir haber. Çok tebrik ediyoruz.
1: Faruk Aksoy diyor ki tarih yalnızca olanları değil, yarım kalanları da yazar. Batya raflardaki yerini aldı. Israrla isteğiniz. Bana şey de imzalamış. İyi okumalar diye. Ben bu romanı neredeyse sesli Faruk'un ağzından dinledim ama yine de bir kez daha okuyacağım. Hem Faruk Aksoy'u tebrik ediyoruz. Hem de bu kitabı öneriyoruz. Gerçekten çok başarılı bir roman. Tavsiye ederim. Şimdi kısa bir ara.

Karşıt Görüş'ün bu hafta sonuna geldik, tamamladık. Haftaya aynı gün, aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de Karşıt Görüş'te buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

0: Herkese merhabalar. Dünyada Nasıl'a hoş geldiniz. Bugünlerde dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri seçimler. Evet, pek çok farklı ülkede sandıklar kuruluyor. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor ve değişim rüzgarları esiyor. Peki bu rüzgarlar Türkiye ile ilişkileri etkileyecek mi? ABD'de ara seçimler nasıl geçecek? Ne sonuçlar doğuracak? Hepsini soracağız. Konuklarımız var, bağlantılarımız olacak. Bu ülkelere uzanacağız ama bugün burada stüdyoda benimle beraber Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi pek çok sorum var size elbette. Pek çok ülke var soracağım. Fakat böyle önce müsaadenizi isteyeyim, bir Almanya'ya uzanalım. Malum günlerdir Almanya'yı konuşuyoruz. Orada aşırı sağın yükselişini, AfD'nin yükselişini malum herkes hem bekliyordu zannediyorum hem de şaşırdı. Soracağım görüşlerinizi. Şimdi gazeteci Perihan Sürmen'e bir uzanalım Almanya'dan ve soralım birlikte AfD'nin yükselişini. Perihan Hanım, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum, hoş buldum.
0: Teşekkürler. Şimdi öncelikle az önce burada Mustafa Bey'le de konuştuk. Dünya hem bunu konuşuyor hem önce bir şaşırdı hem de belki de beklenen buydu. AfD keskin bir şekilde oylarını arttırdı. İlk kez Almanya'da bir eyalet kuracak oya, güce ulaşmış oldu. Nasıl böyle oldu? Nasıl karşılandı? Bu yükselişin sebebi ne? Öncelikle ülkedeki son durumu size bir sorarak başlamak istiyorum.
2: Tabii anlatayım size son durumu. Aslında sizin değindiğiniz gibi sadece Almanya'da değil Avrupa'da bir aşırı sağda yükseliş var. Yani baktığınız zaman Fransa'da da aynı şekilde ama Almanya'daki yükseliş şunu söylemek istiyorum. Öngörülemez değildi aslında, öngörülebilirdi. Bunun sebebi de özellikle Merkel hükümetinden sonra Olaf Scholz'la başlayan ekonomik sıkıntılar, enerji krizi ve Ukrayna-Rusya savaşında tamamen Ukrayna'nın tarafını tutarak konuşmak, yani politik dengeleri sağlayamamış olmak aslında AfD'nin yükselişini hazırladı diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman Olaf Scholz'a olan güven çok azalmıştı. SPD ve CDU yani Hristiyan Demokratlara güvenin azalmasıyla birlikte yine de halk seçimlerde Merz'den yana oyunu kullandı. Ve baktığınız zaman Merz tabii ki de bir şansölye olarak başa geldi. Gelmeden önce çok fazla vaatte bulunmuştu. Ama bakıyorsunuz ki vaatlerin hiçbiri yerinde değil. Ekonomik sıkıntılar, ekonomik belirsizlik devam ediyor. Emeklilik planlarında inanılmaz radikal kararlar var. Evet, bugünden yarına değil ama neredeyse 30 yıl sonrasına uygulanabilecek planları halka açıklıyorlar. Ve halk da tabii ki de bu durumdan memnun kalmıyordu. Ve şunu da söylemek istiyorum, belki çok enteresan gelecek ama AfD'ye oy veren Türkler de var. Yani AfD göçmen politikalarını son derece eleştirel şekilde radikal kararlarla uygulayacağını ilk 100 günde belli etmesine rağmen evet ama işte sürekli olarak devletten geçinen ve deportasyona uygun olan insanları AfD'ye yollayacak, bize hiçbir şekilde dokunulacağını düşünmüyoruz diyenler var. Neden? Çünkü bu ülkeye gelip entegre olmuş olduklarını düşünüyorlar ama AfD'de sadece Alice Weidel'ın yani baştaki insanın fikirleri önemli değil. Baktığınız zaman yani çok kötü yorumlar da var milletvekillerinin içerisinde ve o sandalye eğer 42'ye ulaşırsa hükümeti kurabilecek şekilde geldikleri zaman belki de Türk veya işte başka bir ırk veya işte Afgan, Suriyeli ayırt etmeden insanları yollamak istediklerini söylüyorlar. Baktığınız zaman o yüzden yani oy vermek ne derece düzgün bir fikirdir? Hani tabii ki kimseye karışamayız ama savaş sonrası ilk defa aşırı sağ bir parti başa geçmiş olacak. Aşırı sağın dışında aynı zamanda ırkçı söylemleri de olan bir parti. Yani evet sağ ve sol olayı dışında ırkçılık tabii ki de en çok korkulan şey zaten Avrupa'da. Nazi Almanyası sonrası ve o zaman siz bu insanlara fırsat vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi ekonomik sıkıntılar AfD'nin önünü çok fazla açtı. %44 oy aldı. Eskiden %6, %9 neredeyse barajı geçemeyeceğini düşünüyordu insanlar ama baktığınızda %44, 39 sandalye demek. 3 sandalye daha ki almak istiyor CDU'daki bir milletvekilleriyle görüşüyorlar. Eğer 3 sandalye daha alırsa belki de 2029'da zaten ülkenin başına geçmiş olacak. O yüzden biraz riskli durumlar var.
0: Peki az önce söylediğiniz gibi o ilk 100 gününe gelirse eğer çok ciddi göçmen politikaları olacak diye o ilk 100 gün planı nedir? AfD'nin ne bekliyor o zaman öyle bir durumda Almanya'yı? Ki kaldı ki az önce de dediğiniz gibi Türkleri de yakından ilgilendiren bir konu olarak görülüyor diyebiliriz oradaki Türk vatandaşlarında. Evet.
2: Tabii ki çünkü Türkler zaten buraya misafir işçi olarak gelmişlerdi 60'lı yılların sonlarında özellikle 70'li yılların başlarında. Sonrasında 3. jenerasyon diyebiliriz şu anda. Entegre olmuş olmalarına rağmen korkan da var, AfD'ye oy vermek isteyen de var. Çünkü okumuş olmanın çok şey katacağını düşünüyorlar haklı olarak ama Şimdi okullardan mesela eğitimden örnek vereyim. Eğitimde tamamen ilk 100 gün planında bir sınıflandırma olacak. Yani diyecekler ki, bunu açıkladılar zaten, mülteci göçmen çocukları bir okula, diğerleri başka okula. Diğerleri derken ağır, yani saf Alman vatandaşı olan kişiler başka okullarda okuyacak. Hükümetten yardım alan mülteciler veya iltica etmiş kişiler ilk 100 gün içerisinde belki de silahlı kuvvetleri de kullanarak deportasyon, yani kitlesel olarak göç tersine olacak. Hangi ülkeden gel-

0: geldiyseniz sizi oraya geri yollamak istiyorlar ve bunu ilk 100 günde yapacaklarını söylüyorlar. Ancak hukukçular terminolojik olarak bunun mümkün olmadığını, hukuksal olarak da ilk 100 günde böyle bir şey yapılamayacağını ama zaman içerisinde yapılabileceğini söylüyorlar. Çünkü hükümetin başındaki fikirler tabii ki de taslak halinde ama sonrasında da parlamentodan geçebilecek. Çünkü sandalye sayısı fazla ve zaten AfD'li kişiler buna oy vereceği için sandalye sayısı fazla olduğu için kitlesel göç başlayacak. Onun dışında dediğim gibi ve artık nakit olarak yardım göremeyecek buradaki insanlar ve kart sistemi uygulayacaklar. O kartları da kontrol edecekler. Koronavirüs döneminde, pandemi döneminde bu yaklaşık 6 seneyi kapsıyor 2020'nin başlarından itibaren hükümette oluşmuş olan pandemi yardımlarının hepsinin kesileceğini söylediler. Enerji krizinde Ukrayna'nın tarafını tutmaktansa Putin'le ikili görüşmelere devam edeceklerini ve hiçbir şekilde karışmayacaklarını söylediler. Çünkü enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ülkede. Yaklaşık 2022'nin Şubat'ında başlayan savaş nedeniyle 4 senedir. Ve bu ayrımcılık olarak şunu da söyleyelim, eyaletlerde bir söylem vardır modern denken. Yani modern düşünme, şimdi onu tamamen değiştirecekler. Deutsch denken, yani Alman gibi düşün yapmak amaçları. AfD ilk 100 gün içerisinde bunu da uygulayacağını söyledi.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi eyalet seçimleri devam ediyor orada. Fakat asıl genel seçimler 2029'da. Fakat bu eyalet seçimleri de hayli kritik görülüyor. Bunun en büyük nedeni bunun bir 2029'un provası gibi görülüyor olması mı? Öyle görülüyor mu?
0: Aynen bu şekilde görülüyor. Çünkü en son baktığınızda Saksonya-Anhalt'te %44 oy aldı. Berlin'de birkaç gün sonra seçimler var. Diğer eyaletlerde de önlenemez bir yükselişte. Çünkü dediğimiz gibi yani aşırı sağ geldiği zaman insanlar şunu düşünmüyor. Evet, yıllar önce neredeyse 60-70 sene önce çok kötü olaylar oldu ama ya bu yüzyılda da bu olmayacaktır. Sonuçta Almanya'nın iyiliğini düşünen bir politikaya sahip bu parti diye. O yüzden de ön prova olarak tabii ki görülüyor ve dediğim gibi insanlar ne şekilde oy vermez? Çok büyük, çok değişik bir şekilde vaatlerini uygulamayacaklarını söylerlerse, örneğin dengesiz bir yaklaşım olursa, evet biz artık Ukrayna'ya destek vereceğiz, Putin'le hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz, biz bu konuda barışçıl olmayacağız, işte savaşçı olacağız ya da ekonomik söylemlerine baktığınızda işte bu kart sistemine geçmek, nakit sistemi iptal etmek, hayır biz bunları yapmayacağız, herkese kucak açacağız derlerse oyları aslında oy aldıkları kişilerden taraf düşecek. O yüzden bu söylemlerini hiçbir şekilde yumuşatmaz. Larsa, kendileri için diyorum bunu, daha da radikalleşirlerse nedense değişik bir şekilde insanlar radikalliğe artık oy verir hale geldi. Çünkü biz radikal olmayanları denedik ama ülkenin iyiliği için bir şey de yapmadılar. Yani Olaf Scholz hükümeti ve Merz hükümeti için bu söylemler var. Mikrofon uzattığınızda bu şekilde konuşuyorlar. O zaman bir de AfD'yi deneyelim diyen göçmenler bile var. Dediğim gibi yani buraya gelmiş ve entegre olmuş Türkler bile. Evet, bize nasıl olsa yani şey yapılmayacak. Hiçbir şekilde bizi yollama gibi bir şeyleri olmaz. Çünkü biz zaten misafir işçi olarak gelmiş insanların çocuklarıyız ve o yüzden de entegre olduk. Çok iyi derecede Almanca konuşuyoruz. Bir Alman'dan farkımız yok. Alman vatandaşlıklarımızı da aldık. Bize bir şey olmayacak diye düşünüyorlar ama bu düşünce ne kadar gerçekçi olur onu hiç kimse bilemez 3 sene içerisinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Perihan Hanım. Oradaki resmi bize çizdiniz, aktardınız. Nabzını tuttuk Almanya'nın sizinle beraber.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Hocam, ne dersiniz? AfD'ye gerçekten keskin bir yükselişle beraber konuşuyoruz şu anda ama tabii elbette herkesin gözü oradaydı bu yükseliş sürerken. Bir yandan da hani diğer partilerin asla ve asla AfD ile çalışmam gibi açıklamaları var. Ama ne kadar bunun önünde direnebilirler? Aslında ben biraz onu sorarak başlamak isterim size.
2: Yani bu şimdi tabii eyalet bazında konuşursak belki bir noktaya kadar direnebilirler ama giderek eyalet sayısı artmaya başlarsa, şimdi Saksonya'dan sonra Berlin'de benzer bir resim ortaya çıkarsa ne olacak? Veya ondan sonraki seçimlerde çıkarsa ne olacak? Yani bunun sonu yok. İki, aslında bu politikada yani koalisyona girmeyip tamamen büyük bir koalisyon kurup, ki geçmişte Almanya'da ülke çapında bu çok kereler denendi. Her seferinde aslında bu yine AfD ya da benzeri radikal partilerin işine yarıyor. Çünkü siz büyük koalisyon kurup yine başarısız olduğunuzda, ki o öyle oluyor son yıllarda baktığınızda. Evet. Bu AfD'nin biraz daha oy almasını sağlıyor. Yani bu %44'e kadar Ya buradan başlamadı bu parti.
1: Evet, İlk başladığında %6'lardan başladı az önce Perihan Hanım'da.
2: Hep yani ana iktidarların başarısızlığıyla ve iktidardaki bütün partileri iktidara aldığınızda, merkez partilerin hepsini iktidara aldığınızda seçmen kızdığında gidebileceği tek yer dışarıda kalan, dolayısıyla AfD gibi şeyler oluyor.
1: Biraz hükümet tepkisi mi diyorsunuz yani
2: bu,
1: aslında?
2: Şimdi belli ki Almanya'da uzunca bir süredir devam eden bir başarısızlık durumu var. Hı hı. Yani bugün bir rapora bakıyordum. Son 7 yılda ki kümülatif gelişme, kalkınma Almanya'da %1. 7 yılın toplamındaki kümülatif. Bu Türkiye'de %35'in üzerinde olduğunu söylersem hani durumu vahametini anlamak açısından önemli bir şey. Şimdi böyle bir başarısızlık ekonomik anlamda Almansanız baktığınızda bunu görüyorsunuz. Artı tabii Rusya Ukrayna savaşı çok ciddi bir kırılma noktası haline gelmiş durumda. Kimse buralarda konuşmuyor ama İsrail'in Orta Doğu'daki savaşları Almanya içerisinde ciddi kırılma konusu olmuş durumda. Zaten tüm Avrupa Birliği içerisinde bu yabancılar, mülteciler, şu bu tartışmalar hiçbir şekilde bitmiyor. Hani bunların hepsi Almanya örneğinde baktığınızda hep merkez partilere yazıyor negatif bir şekilde.
1: Evet, çünkü iktidarda onlar var. Göçmen hepsi sağa yaklaştırıyor.
2: Dolayısıyla onlara tepki duyduğunuzda derhal dışarıdakine bakıyorsunuz. O yüzden hani iktidara gelmemesi için sırf AfD iktidara gelmesin diye yapılan koalisyonlar da genelde başarılı olmuyor. İki, çok daha önemli bir şey. Şimdi AfD yükseldikçe biz bunu gördük işte 5-6'lardan %44'e kadar gelirken onların söyleminin önünü kesebilmek için merkez sağ partiler de giderek daha sert söylemlere
1: kayıyor. Ve belki de benzer.
2: Yani tam aynı şeyi söylemiyorum ama işte daha yumuşak, daha yuvarlak vesaire. Şimdi ama bu hani işin sahibi var.
1: Evet.
2: İşin sahibinin söylediğini başka şekilde söylediğinizde siz kazanmıyorsunuz. Aslında AfD'ye yarıyor bu söylemlerin hepsi.
1: Hepten oraya yaklaştırıyor
2: ama
1: diyorsunuz.
2: Ama sert duramıyorsunuz. Yani merkez partisiniz, sağınızda bir parti var ve o daha çok oy alıyorsa onun önünü kesmek için biraz ona yaklaşıyorsunuz. Bu zaman bütün siyaset sağa yaklaşıyor aslında. Yani o denge, siyasi yelpaze bozuluyor. Sol parti merkeze doğru geliyor, merkezdeki sağa doğru gidiyor. Aşırı sağ zaten sağda durmaya devam ediyor ama böyle bir kayış mutlaka sağdakine, radikal partiye daha çok yarıyor.
1: Peki bu 2029'a kadar olan süreçte bu söylemler kayıyor dediğiniz için de özellikle sormak istiyorum. Merz'in daha keskin politikaları olacak mıdır? Özellikle göç gibi, yine savaşla ilgili de olabilir belki Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Bir hükümet politikasında değişiklik görür müyüz?
2: Yani o, belki başbakanda bir değişiklik görebiliriz. Yani tabii. Kendisi de illa hükümet politikasından ziyade hükümetin başında görebiliriz. Çünkü yani Scholz'dan sonra Merz de büyük bir hayal kırıklığı Almanya merkez seçmeni açısından. Bir de tabii şimdi Alman vatandaşının, Alman halkının hiç istemediği bir şey oluyor. Yani bir ciddi bir güvenlik, Avrupa güvenliği meselesi var. Ve Almanya halkı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana alışmış olduğu bir refah toplumu var. Doğru düzgün silah harcaması, savunma harcaması, askere yapmadığı harcamalar var. Şimdi birdenbire karşısında çok büyük bir miktarda paranın buraya aktarıldığını görüyor. Aktarılması gerektiğini görüyor veya bu kendilerine söyleniyor. Ama Alman halkı buna hazır değil. Sadece parasal anlamda değil, yani psikolojik olarak da hazır değil.
1: Peki az önce Perihan Hanım'la da konuşurken özellikle çok fazla Türk vatandaşı olduğu için Almanya'da. Şimdi bu aşırı sağın yükselişi hem oradaki Türklerin durumunu hem Almanya-Türkiye ilişkileri sizce nasıl etkiler?
2: Yani orada çok enteresan bir şey var bu. Şimdi AfD temsilcisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeye kalktı. Şimdi Almanya'nın politikası buna aykırı ve onu mecliste aldıkları kararla durdurdular milletvekilini. Gitmesini yasakladılar. Veya AfD'ler Türkiye ile ilgili, AfD temsilcileri Türkiye ile ilgili konuştuklarında diyorlar ki Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye dürüst davranmıyorlar. Biz dürüstçe Avrupa Birliği'ne alınmak istemediği konusundaki pozisyonu dürüst olalım, söyleyelim, başka bir şey müzakere edelim diyor. Şimdi bu tür aslında ters söylemler, belki sonuç itibariyle bize uymayacak şeyler, oradaki Türk vatandaşları açısından ya adamlar dürüst hiç değilse gibi bir ortamı ortaya çıkartıyor.
1: Bu Almanya'da gördüğümüz aşırı sağın yükselişi aslında resmin son parçası mı? O Fransa'da Le Pen yükselişinden, İtalya'da Meloni'nin en uzun süre iktidarda kalan lider yani, oluşundan artık Almanya'ya mı geldi halkının son
2: bir,
1: zinciri?
2: Yani ters bir örnek olarak söyleyecektim, aklımdaydı onu, siz iyi ki vurguladınız. Yani hani bir taraftan böyle bir iktidar Türkiye için ilişkilerde kötü olabilir diyoruz ama yani İtalya'da faşist parti iktidarda ve Türkiye ile çok iyi bir ilişki dinamiği tutturmuş durumda ve gayet de iyi gidiyor ilişkilerimiz. Yani Avrupa Birliği içinde baktığınızda İspanya ile İtalya diğer ülkelerden, yani ikisi de birbirinden çok farklı ülkeler iktidar anlamında bakar.

0: yaparsınız. Ama Türkiye ile ilişkileri çok iyi gidiyor. Dolayısıyla hani bugünden biz böyle biraz ezbere konuşuyoruz. AfD gibi bir iktidar olursa ilişkiler bozulur diyoruz ama İtalya'da öyle olmadı, tam tersi oldu.
1: Çok da ön yargılı olmamak.
0: Ön yargılı olmamak lazım belki ama hakikaten zor bir gün günler bekliyor. Sadece mesele Almanya değil. Yani sizin söylediğiniz gibi özellikle Fransa'da böyle bir değişim olursa ki orada da çok ciddi bir baskı var. İşte Hollanda öyle. Bütün Avrupa'nın daha sağa gitmesi demek bize kötü şeyler hatırlatıyor. Yani sadece Türkiye olarak değil, dünyaya kötü şeyler hatırlatıyor olması gerekiyor. 1930'ları yeniden yaşamak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu sefer işin kötü tarafı çok enteresan bir şey. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri bu sağ partileri, aşırı sağ partileri destekliyorlar şu anda.
1: Evet.
0: Yani ilk defa Rusya'nın parasal yardımları vesaire pek çok şekilde raporla da ortaya koyuldu. Ama Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte işte başkan yardımcısı Vance'in bir takım açıklamalarıyla ve Trump yönetiminin bir takım açıklamalarıyla çok net de bu partilere destek veriyorlar.
1: Hocam tam bu noktada bir Amerika bağlantısı yapalım mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Habertürk yazarı Oray Yayın bizimle birlikte olacak. Oray hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gizem.
1: Şimdi tam da hem Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir geçiş yaptık. Aslında AfD'nin yükselen oylarıyla Trump'ın onu bir tebrik mesajına vurgu yapıyorduk ki sana döndük. Make Germany Great Again demişti ABD Başkanı Trump. Direkt sözü sana bırakmak istiyorum. Trump neden aşırı sağa bu kadar göz kırpıyor Avrupa'da?
2: Gizem, Donald Trump özellikle otoriter liderlerden ve Avrupa'daki otoriter liderlerin yükselişinden etkileniyor. Çünkü kendisi böyle bir model istiyor. Fakat Amerikan demokrasisinin de pek çok zaafı olmasına rağmen işte onun sınırlarını esnetti ve buraya kadar esnetebildi. Ve işte nereye gideceğini de varıyor. Nereye gideceğini görüyor. Yani Almanya'da mesela sağ iktidar gelirse ya da işte Fransa'da bir sağ iktidar gelirse bunların kendisi bir model olabileceğini, dünyadaki siyasi trendinde bu yöne kayabileceğini, böylece kendi yaptıklarının yanına daha kolay kar kalabileceğini hesap ediyor olabilir. Fakat Avrupa'daki bütün aşırı sağ birbiriyle benzeşmediği gibi Amerikan aşırı sağıyla da arasında bir farklar var. Mesela Le Pen Fransa'da Trump'la arasında mesafe koymak zorunda kalmıştı. Jordan Bardella burada Trumpçıların aşırı sağın mitinglerine katılmadı. Çünkü bu Fransa'da onları olumsuz olarak etkiliyor. Benzer şekilde Avrupa'da da Trump aslında onları ne kadar sahiplense de tam tersi etki yapabiliyor. Bir de şöyle bir dinamik farkı var tabii ki. Şimdi göçmenlik meselesi burada Trump'ın en kuvvetli olduğu konulardan bir tanesi de hatta seçimi kazanmasına neden oldu bile de denebilir. Çünkü Biden sınır kapılarını açıp kevgire dönüştükten sonra ve yasa dışı göçmenler işte dün neredeyse Amerikalıların ortalama Amerikan tabiriyle söylüyorum şehirlerimizi ele geçirmeye başladıktan sonra ciddi bir anksiyete oluşmaya başladı. Trump'ın bu katı politikası ona epey puan kazandırdı. Fakat Avrupa'da da benzer bir endişe var. Göçmenler işte toplumu ele alıyor, işte Müslümanlar Avrupa kıtasını ele geçiriyor vesaire diye. Bir fark var yalnız. Şimdi Avrupa'daki göçmenler Avrupa'ya geliyor ve oradaki sosyal devlet imkanlarından faydalanıyorlar. Yani geliyorlar işte sağlık sigortası vesaire vesaire. Bunlardan faydalanıp sistem üzerinde bir yük oluyorlar. Daha da önemlisi Avrupa bir ulus devletlerden oluşuyor. Yani Almanya'da çok eskilere gitmezsek genellikle Almanlar var. İngiltere'de İngilizler var, Fransa'da Fransızlar var. Burada demografinin değişmesi toplumda özellikle belli bir kesimde bir problem yaratıyor. Fakat Amerika'nın farkı şu, bir sosyal devlet değil, sosyal devlet imkanları epey kötü yani. Kimse Amerika'ya gelip sağlık sigortasından faydalanım, işte eğitimden faydalanım diye gelmiyor. İnsanlar Amerika'ya çalışmak, hatta tabiri caizse eşek gibi çalışmak için geliyor. Çünkü kendi ülkelerinde kötü şartlardan kaçıyorlar. Bir diğer mesele de Amerika bir ulus devlet değil. Sonradan kurulan yapay bir devlet, bir göçmen toplumu. Dolayısıyla farklı dinamikler vardı ve Amerika bugüne kadar parlatılı beyinlerin kendisine çekmesiyle biliniyordu. Biraz Trump'la birlikte bunu kaybedecek gibi gözüküyor Gizem.
1: Evet, şimdi aslında tabii ki Trump Avrupa'daki seçimlerle ilgileniyor diyoruz ama herhalde en önemli gündem maddesi şu an Amerika'nın ara seçimler diye düşünüyorum. Bir sormak isterim sana, nedir son durum, anketler ne gösteriyor, Trump neler yapıyor, bir bize aktarır mısın?
2: Tabii ki Zem. Şimdi New York Times'ın en son yayınladığı ankete göre 9 puan demokratlar öne geçmiş gözüküyorlardı. Yalnız bu anketleri de çok ciddiye almamak lazım. Şu açıdan evet 9 puan öne geçmeleri seçimi kazanacakları anlamına gelmiyor. Çeşitli sebepler var. Bu da işte bu gerrymandering denilen seçim bölgelerini değiştirmesi, cumhuriyetçilerin işine gelecek şekilde düzenlenmesi gibi etkenler var. Seçmenin kafa karışı

0: var. Trump'tan hoşlanmasalar bile Demokrat Parti'nin bazı politikalarından rahatsız olan seçmenin oyunu değiştirmeyip evde oturma gibi endişeleri var. Dolayısıyla burada yani Demokratlar evet bir mavi dalgadan söz ediliyor ama o mavi dalga cepte garanti değil gibi gözüküyor. Trump'ın en kuvvetli olduğu alan göçmen politikaları demiştim. Bu son yapılan anketlerde Demokratları seçmenin bu konuda daha fazla güvenmeye başladı gözüküyor. Bu bence en önemli değişiklik oldu Trump açısından. Şu özellikle ikinci döneminin ikinci senesini yaşarken. Bir diğer mesele Trump'ın gene kuvvetli olduğu konu ekonomi meselesiydi. Ekonomiyi güzel çekti kendisi zengin olduğu için. İşte hepimizi zengin edecekti. Ama bu konuda da seçmen şimdi o kartı elinden almışa benziyor. Demokratlara daha çok güveniyor. Şimdi bu iki mesele zaten seçimlerin aşağı yukarı akıbetini belirliyordu. Ve yani hayat çok pahalı ve Trump bunu çözemedi. Ve genel olarak ara seçimlerde iktidar partisi cezalandırılır. Şimdi burada mesele ne kadar cezalandırılacak? Trump'ın kamuoyu desteği %38'lerde yani İran Savaşı açıldığından başladığından beri o destek bir türlü yükselmedi. Ama burada işte farklı yerel özelliklerden dolayı mesela bazı Trump'tan her ne kadar hoşlanmasalar bile diyelim ki bir kongre üyesi, bir senatör adayı Cumhuriyetçi Parti'den, Trump'ın partisinden ama seçmene dokunuyor, onunla temas ediyor, seçmenin hoşuna gidiyor. Gene de buna oy verebilme ihtimalleri var ve oy veriyorlar bazı bölgelerde. Yani Trump faktörü tam olarak belirlemeyebiliyor bize.
1: Evet, orada tam ekonomiyle ilgili söylerken aklıma şey geldi. Trump'ın malum bir 5000 dolar vaadi var, seçim vaadi şu anda. Ne kadar gerçekçi bu sence? Hayata geçebilecek bir vaat midir?
0: Yani Trump para dağıtma vaatlerini çok bol keseden hep seçmene sunuyor. Fakat hiçbir zaman da karşılığı olmuyor. Daha evvel hatırlarsınız bu gümrük vergilerinden dolayı, gelecek ek gelirden dolayı çekler dağıtacaktı. Bu çekler hiçbir zaman dağıtılmadı. Başka vaatleri de oldu. Şimdi bu 5000 dolarlık çekler de çok inandırıcı gelmiyor. Dahası Trump seçmeni bile bu çeklerin dağıtılmasından yana değil. Çünkü zaten ciddi anlamda bir bütçe açığı var ve 1 trilyon dolar fazladan bir katkıda sağlayacak bu. Hatırlayalım pandemi döneminde Trump gene kendinden imzasını taşıyan yardım çekleri dağıtmıştı. Biden da bunları dağıtıyor. Bunlar enflasyonist politikalardı ve hala önüne geçiremeyen enflasyona neden oldu bunlar. Yani öyle bol keseden para dağıtmak belki insanlara iyi geliyor olabilir ama inandırıcı değil ve de dahası ekonomik olarak da sürdürülebilir bir model değil. Pek kimsenin bunu ciddiye aldığını düşünmüyorum ben.
1: Evet, bir hesaplamaları vardı. Zannediyorum pandemi döneminde yapılan yardımların bile üzerine denk geliyor. Hayli yüksek bir meblağ. Dediğin gibi ne kadar hayata geçebilir bilinmez. Peki bazı kritik eyaletleri ve bazı kritik adayları da sormak isterim ben sana. Çünkü 9 eyalet öne çıkıyor deniyor. Üstelik bunların bazıları işte cumhuriyetçilerin kalesi olan görülen yerlerde de olabiliyor. Bir yandan da bazı adaylar var. İşte özellikle demokrat adaylar, işte Michigan'ın Abdul El Sayed gibi, Georgia'nın John Ossoff gibi adayları. Trump tabii ki bunların hayli radarını almış durumda. Halktaki karşılığı ne? Biraz onu sormak istiyorum.
0: Gizem, şimdi aslında burada 9 eyaletten bahsediyoruz. Bu biraz demokratlar evet 9 eyalet bile eskiden 4 eyaletti birkaç ay öncesine kadar. Şimdi 9 eyalete çıktı. Bundan dolayı seviniyorlar. Çünkü işte birkaç eyaleti ele geçirirlerse senatoda özellikle çoğunluğu elde edecekler. Nedense bu önemli. Trump'ın elini kolunu bağlayacaklar. Atamalarına onay vermeyecekler. Benzer şekilde temsilciler mecliste de sadece 4 sandalyeyi kazanırlarsa parayı kontrol edecek demokratlar. Azil süreci açılacak ve Trump'ın son 2 senesi eli kolu bağlı bir şekilde bir topal ördek olarak yoluna devam edecek. Bu açıdan bu seçim önemli. Ara seçim anlamı bu. Tabii ister istemez Trump'ın eli kolu bağlıysa başka ülkelerle başta da Türkiye'ye ve ilişkilerini de engelleyecek. Silah satışları vesaire bu bir sürü başlık var zaten.
1: Evet.
0: Fakat daha kısa zaman öncesine kadar yani Obama döneminde yüzlerce sandalye kelle koltukta bir şekilde her iki parti tarafından ele geçirmeye çalışılıyordu. Yani bu kadar kutuplaşmamıştı ülke. Şimdi Trump %38 popülerliği varken sadece 9 kritik eyaletin tartışmalı olması, kararsız olması Amerikan siyasetinde aslında ne kadar polarizasyonun kök saldığını da işareti.
1: Teşekkür ediyorum katkıların için Oray.
0: Görüşmek üzere Gizem.
1: Hoşçakalın. Evet, gerçekten şimdi size nereden pas atacağımı bilemedim. Türkiye ile ilişkiler dedi, beni bir aklımı çeldi. ne dersiniz yani şimdi Cumhuriyetçiler Senato'yu kaybederse, tabii kongrede bekleyen pek çok konumuz var. Katsa yaptırımları gibi, evet, F-35 evet, savaş uçakları gibi. Bunların nasıl etkiler, ABD-Türkiye ilişkileri nasıl etkiler, ne görürüz önümüzdeki dönemde?
2: Şimdi çok büyük bir ihtimalle Temsilciler Meclisi geçecek şeylerin önüne.
1: Bir 4 sandalye kadar gerekiyor galiba geçmesi için.
2: Oluyor gibi gözüküyor. Evet. Yani bir sürü anket var tabii, hepsi değişiyor, hı-hı, ama demokratlara sanki geçiyormuş gibi gözüküyor. Hatta yani Türkiye olarak bu Temsilciler Meclisi'nin işte lideri de değişecek tabii öyle bir şey olduğunda. Onu bile takip etmeye başladı Türkiye çünkü belli aşağı yukarı. Ama Senato'da şu anda hala kafa kafaya gidiyor ve herhalde Cumhuriyetçiler de kalacak, belki bir oyla belki iki oyla falan. Şimdi bu burada bir değişim olursa yani aslında Temsilciler Meclisi'ndeki değişim bile ciddi miktarda etkileyecektir Amerika'nın, Trump'ın elini kolunu bağlamak açısından, ama iki yer birden değişirse bu tamamen Kongre'nin yönetimine giren bir dış politikaya dönüşecektir. Çünkü bir de şöyle düşünmek lazım, zaten Kongre mevcut haliyle dahi Trump'ın dış politikasına zaman zaman müdahale ediyor ve etmeye çalışıyor.
1: Doğru.
2: Bundan önceki kongrede yani Trump iktidara geliyor diye bir takım kararlar alıp Trump'ın elini bağlamıştı NATO konusunda.
1: Tabii hazırlık yaparak gitmişlerdi.
2: Evet. Ve şu andaki de hala ciddi tartışmalar var. Çok fazla yani belki de Amerikan tarihinde Amerika'nın savaşta olduğu dönemleri bir kenara bırakırsanız normal dönemlerinde bu kadar parçalanmış fikir ayrılıklarının olduğu bir dış politika konusunda, hı hı, olduğu bir kongre belki de yoktur. Yani bu çok keskin ayrışmaların olduğu, işte İsrail'e destek konusunda olsun, hı hı, diğer pek çok başka konuda olsun, Avrupa ile ilişkiler konusu, işte Rusya ile temaslar vesaire. Yani çok ciddi ayrışan bir kongreden bahsediyoruz mevcut halinde. Bunun demokratlara daha çok kayması demek Trump'ın elini kolunu bağlayacak bir takım kararların alınması anlamına gelir. Bu Türkiye açısından kesinlikle olumsuz bir şeye doğru gideceği kesin. Çünkü şu ana kadar Trump yönetiminde Türkiye'nin elde ettikleri de büyük ölçüde başkanın söylemleri üzerinden ilerliyor. Bir takım imzaladığımız belgeler var ama onlar sonuçlanmış değil. Yani örneğin F-16'ların alınması konusunda kongreden geçti ama onlar Türkiye'ye gelip konup Türkiye'de yerleşene kadar kongre hala 5-6 farklı alternatif zamanda bunu durdurma fırsatı elde edebilir. O yüzden o değişim Türkiye açısından çok önemli olacak. Eğer değişirse tabii. Yani.
1: Bu Trump için bir referandum gibi değerlendiriliyor diyebilir miyiz? Bu kadar önemsemesi, bu kadar seçimi kritik hale getiren şey Trump açısından nasıl görmek lazım?
2: Yani bu bütün ikinci dönemini yaşayan Amerikan başkanları açısından geçerli olan bir şey var. Zaten Amerikan siyasetinin ürettiği bir terminoloji de var buna. Topal ördek diyorlar başkanı, biliyorsunuz. Eğer kongre desteği arkasında yoksa başkanın, hı hı, hemen hemen hiçbir politikasını hayata geçiremez. Yani bir tek belki dış politikada, o da belli bir dar bir alanda oynayabilir. Çünkü sonuçta para kongreye bağlı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hani bütçe yıllık belirlendiği için ve her yıl bunda kongre belirlediği için ve bir müzakere, bir pazarlığın sonucu olduğu için. Yani biliyorsunuz kaç defa son Trump da bu alanda çok meşhur. Hükümet kapanıyor.
1: Evet.
2: Yani para bitiyor. Yani Türkiye'de belki anlayamayız bunu, anlamıyoruz,
1: evet,
2: nasıl oluyor. Yani para yok,
1: sistem,
2: kapatıyoruz diyorlar ve hükümetin çalışan, devletin çalışanları, memurlarını eve gönderiyorlar. Ve o zaman da maaş ödemiyorlar bu kişilere. Yani çok enteresan bir sistem var. Dolayısıyla o kadar Trump açısından tabii ki bir referandum bu. O yüzden de kendisi bu kadar çok asılıyor. Ama Amerikan tarihi açısından, Amerikan siyasetinde de herhalde çok en önemli, son yılların en önemli ayrıştırıcı lideri.
1: Evet.
2: Yani onu seven de çok aşırı seviyor.
1: Çok seviyor ya da nefret ediyor değil mi? Geçtiğimiz günlerde ekonomiste şöyle bir analiz çıkmıştı. Topal ördek demeyin, bir gümüş sırtlı goril gibi daha da saldırganlaşabilir Trump,
2: yani Trump
1: diye.
2: Böyle şeyler yapamıyor.
1: Şimdi seçildiğinden beri öngörülemez bir lider diyoruz. Daha da yani onu sert politikalara iter mi, bu bilemiyorum.
2: Tabii herkes şeyi hatırlıyor. Yani son seçim kaybettiğinde, bir önceki başkanlığında seçimi kaybettiğinde sonuçta ayaklananlara, değil mi? Şeyde Washington'da Kongre'yi basmaya kalkanlara olumlu bir yaklaşım sergilemişti.
1: Tabii neler gördük, değil mi?
2: Dolayısıyla yani ne yapacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok açıkçası.
1: Şimdi Amerika'da seçim var. Bir de Amerika'nın gözü bir yandan İsrail'deki seçimde diye bir pas atmak istiyorum İsrail'e. Şimdi Trump henüz, yani bugüne kadar doğrudan Netanyahu'ya bir tam açık destek vermedi. Tabii arkasında her zaman en büyük müttefiklerinden birisi ama doğrudan da arkasında olduğunu söylemiyor. Nasıl okumak lazım bunu? Nasıl değerlendirirsiniz? Hakikaten o çok iddialar çıkıyor aslında, araları kötü ama işte çaktırmamaya çalışıyorlar diye. Yani öyle mi okumak lazım? Başka hesaplar mı dönüyor? Başka bir resim mi var? Ne
2: yani
1: dersiniz?
2: Bunu şuradan başlamak lazım belki. Amerikan seçimlerindeki İsrail'in yeri ve rolünden başlayalım. Çünkü geçmişte hiç olmadığı kadar İsrail konusu Amerikan siyasetinde ayrıştırıcı bir unsur haline dönüştü. Yani normalde Amerikan siyasetinde seçimlerde ekonomidir. Yani bir numara ekonomidir, iki numara çok aşağılarda kalır. Yani sadece ekonomi meselesidir. Şu anda da aslında en önemli mesele petrol fiyatları. Yani başka ülkelerde hiç olmadığı kadar Amerika'nın bu İran'a müdahalesinin, saldırılarının sonucunda artmış olan bir petrol fiyatları var. Belli ki düşürülemiyor. Çünkü İran ortadan kaldırılamıyor. Barış anlaşmasına gidilemiyor. Dolayısıyla bu fiyatlar, Hürmüz açılamıyor. Fiyatlar daha yukarıda. Bu Trump'ı zaten esas kaybetmeye götüren yer. Bunun da İsrail'le bağlantısı Amerika'da giderek daha fazla rahatsızlık uyandırıyor. Çünkü Trump'ı ikna eden belli ki İran'a saldırma konusunda İsrail.
1: Hocam bir İsrail'e de gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Oradan da bir bağlantımız olsun. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar bizi bekliyor. Merhabalar Faruk Bey.
3: Merhabalar, kolaylıklar.
1: Teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle paralel bir an İsrail'de bulduk kendimizi. Malum önemli bir gündem maddesi orada da şu anda seçim. 27 Ekim'de seçimler var. O sayılı gün kala şöyle bir sormak isteriz. Ne durumda, anketler ne gösteriyor? Bu seçim Netanyahu için bir sona mı dönüşecek? Önemi ne? Bir soralım size.
3: Evet, 27 Ekim'de yapılacak olan seçimler yaklaşıyor ve İsrail'in gündemi tamamıyla buraya odaklanmış durumda. Aslında son anketlere baktığınızda bıçak sırtı bir durum söz konusu. Uzun yıllardır İsrail siyasetinin içerisinde olan ve hatta ona yön veren İsrail Başbakanı Netanyahu son süreçte artık kan kaybetmeye, partisi Likud kan kaybetmeye başladı ve anketlerde bunu gösteriyor. Aslında İsrail siyasetinde uzun bir zamandır Netanyahu'ya karşı güçlü bir muhalefet oluşmuş ve bir iki bloklu bir düzlem, siyasi düzlem ortaya çıkmıştı. Bu son süreçte de özellikle Netanyahu'nun İsrail'i sonsuz bir savaş döngüsüne sokmuş olması, Gazze şeridinde iki yıl boyunca İsrail'in soykırım saldırıları gerçekleştirdiği, ardından Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, İran'a yönelik saldırılar düzenlediği bir süreç yaşandı. Bu sürecin sonunda aslında İsrail toplumunun Netanyahu'dan başka bir lider arayışına yöneldiğini söyleyebiliriz ki geçtiğimiz aylarda Gadi Eisenkot ismi ön plana çıkmaya başladı. Gadi Eisenkot 2019 yılına kadar İsrail'in Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış bir figürdü. Oğlu Gazze'de, oğlu ve yeğeni Gazze'de saldırılar sırasında İsrail ordusu saflarında savaşırken öldürülmüş bir figür. Öte yandan yine siyaset içerisinde, tırnak içerisinde temiz kalmış bir figürden bahsediyoruz. Gadi Eisenkot'tan. Her ne kadar daha önce 2021-22 itibariyle siyasete yavaş yavaş girmeye başlamış olsa da ismi çok ön plana çıkmayan, yine tırnak içerisinde söyleyelim, temiz kalmış bir figür olarak öne çıktı ve İsrail toplumunun da büyük bir desteğini almaya başladı. Son anketlerden bahsedersek Eisenkot'un partisi Yaşar'ın 24 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor. Buna karşın ikinci parti durumunda olan Netanyahu'nun Likud'u ise 20-21 milletvekili düzeyinde kalıyor. Fakat burada önemli bir husus var. 120 sandalyeli İsrail meclisinde bir grubun koalisyon kurabilmesi için 61 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Fakat İsrail siyaseti içerisinde çok sayıda küçük parti bulunuyor. Dolayısıyla çok girift koalisyon hesaplarının yapıldığını belirtebiliriz. Nitekim bu partiler içerisinde aşırı sağcıların yanı sıra ultra ortodokslar, merkez siyasi skalanın merkezinde kalanlar ve Arap partileri de bulunuyor. Dolayısıyla çok sayıda birbirinden farklı ideolojiye sahip, fikre sahip partinin bulunduğu bir siyasi düzlemden bahsediyoruz. Bu bize seçimler sonrasında koalisyon hesaplarının da çok çetin bir şekilde, pazarlıkların da çok çetin bir şekilde yapılacağına işaret ediyor. Bugün iktidarda olan Netanyahu hükümeti, bugüne kadar İsrail'in en aşırı sağcı hükümeti gösterilen bu hükümet, içerisinde Ben-Gvir, Smotrich gibi bakanları aşırı sağcı, Filistinlilere karşı yok etme projesini adeta hayata geçirmeyi arzulayan isimleri barındırıyor. Bunun yanında yine ultra ortodokslar bu koalisyonun içerisinde yer alıyor. Bu blok bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu diye sorulduğunda İsrail toplumundan kamuoyu yoklama

0: sayfalarında gelen yanıt 50-51 milletvekiline ulaşabileceği yönünde. Dolayısıyla şu an iktidarda olan blok 61 milletvekiline ulaşarak koalisyonu kuracak güce erişemiyor kamuoyu yoklamalarına göre. Öte yandan karşı tarafta ise Gadi Eisenkot, yine eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in oluşturduğu birlikte listesi, eski savunma bakanı Lieberman'ın bulunduğu İsrail Evimiz Partisi gibi partilerin oluşturduğu diğer muhalif blok ise yine 53-54 milletvekili civarında kalıyor ve yine 61 milletvekiline ulaşamıyor. Koalisyonu kurabilmek için burada Arap partiler çok önemli bir pozisyona geliyor aslında. İsrail'de bilindiği gibi birçok Arap partisi var. Bu partilerden 3'ü geçtiğimiz günlerde seçimlere birlikte girme yönünde bir karar aldı. Bu Arap ortak listesinin yine 7-8 milletvekiline ulaşması bekleniyor. Diğer bir parti ise diğer Araplarla birlikte hareket etmeyi reddeden Ra'am Partisi. Mansur Abbas'ın Ra'am Partisi'nin de 5-6 civarında milletvekiline ulaşması bekleniyor. Yani tüm bunlardan anlayacağımız üzere aslında İsrail siyasetinde yine bir türbülans dönemi beklenebilir. Çünkü iki tarafta 61 milletvekiline koalisyonun kurulması için ulaşamayacak gibi görünüyor.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Sağ olun. Elinize sağlık Faruk Hanedar.
0: Teşekkür ederim. Kolaylıklar.
1: Seçimler yaklaşırken artık Netanyahu'nun giderek her yerde savaş aradığına yönelik analizler dile geliyor. Artık bu son derece kritik bir dönemeçten geçerken sizce Netanyahu tüm politikalarını daha da sertleştirir mi, sormak isterim.
2: Yani çabalısı var ama sanki bir şeye yaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye bu konuda özellikle çok hassas davrandı. Bir takım kışkırtmalara, Suriye üzerinden kışkırtmalara karşılık vermedi. Ve yani durumun farkında olduğu için en azından Türkiye üzerinden bir şey olmaması büyük bir gayret içerisinde Türkiye. Yani Lübnan'a yeniden asker göndermesi ya da Gazze'ye tekrardan saldırması, bunların İsrail kamuoyunda ekstra bir oy kazandırma ihtimali düşük. Geriye bir tek İran kalıyor. İran konusunda da İsrail artık Amerika'ya bağımlı duruma gelmiş durumda. Amerika bir şey yaparsa yapacak. Aslında o tartışmaya pek konuşma fırsatımız olmadı ama Amerika'da da hani seçimlerden önce İran'a büyük bir saldırı yapıp Trump'a bu anlamda, yani sorunu çözememiş olmakla birlikte bir zafer ilan etme fırsatı verme gibi bir tartışma da Amerikan siyasetinde içeride devam ediyor. Hani böyle bir şey olursa, işte Netanyahu da onun kenarından takılırsa, o da zafer ilan ederse olabilir. Ama az zaman kaldığı için çok yeni bir macera belki de olamayabilir. Çünkü İsrail'de ordu da çok ciddi miktarda hükümetin bu tür, yani Netanyahu hükümetinin bu tür politikalarına şu anda karşı çıkıyor. Çünkü yani uzunca bir süredir savaşta, özellikle İran'la yapılan savaşta ciddi miktarda kayıplar var. İnsan kaybı değil ama hani silah kayıpları var, savunma sistemleri kayıpları var ve bunlar yerine koyulamıyor. Bu kadar hızlı koyulabilecek şeyler değil. Dolayısıyla İsrail'in askeri anlamda zafiyete doğru gittiğine dair kendi askeri kadının analizleri var. O yüzden de burada Netanyahu ve hükümeti frenliyorlar. Yani son 1,5 ayda buna izin vermeme gibi de bir durum var. Ama yani işte dinlerken aklıma o geldi. Netanyahu için bu seçimi kaybetmek varoluş bir seçimi. Çünkü bu seçimde tamamen dışarıda kalırsa, yani başka bir hükümet kurulursa, çok ciddi yargılamalarla karşılaşacak. Hapis durumları söz konusu. Yani yargılamalar devam ediyor. Hatta Trump bir ara devreye girdi. Cumhurbaşkanından af istedi. Reddetti Cumhurbaşkanı.
1: Evet, etkili
2: dolayısıyla
1: olmadı pek.
2: Yani dolayısıyla bu seçim aslında Netanyahu için kişisel olarak varoluş seçimi. Yani sadece siyaseten varoluş değil. Yani hapse girip girmeme meselesi söz konusu.
1: Evet. Peki sizce Netanyahu dışında başka bir başbakan olursa İsrail'de, İsrail'in politikaları değişir mi? Bir değişiklik görür müyüz? Bununla kapatmak isterim.
2: Yani şöyle, muhakkak bir değişiklik olacaktır. Yani büyük büyük stratejik değişiklikler beklememek gerekiyor. Çünkü İsrail'in sonuçta kendi askeri güvenlik analizleri var. Onlarda çok büyük değişiklikler beklememek gerekir ama eğer şu anda muhalefete geçerse, yani baktığınızda Eisenkot'un söylemlerinin Netanyahu'dan şu anda daha az sert olduğunu söylemek o kadar kolay değil. Yani Gazze konusunda, Lübnan konusunda, Suriye konusunda, ama bunlar seçim öncesinde çok da farklı olamaz. Ama iktidara gelirlerse, ki burada iktidar için anahtar Arap partileri olduğu anlaşılıyor her halükarda. 11-12 milletvekili

0: aday çıkabilirlerse vekil biraz anahtara dönüşecekler. Onlarla ittifak yaparsa herhalde Araplar konusundaki söylemlerinde bir farklılık olması gerekecek yani hükümet açısından. Mutlaka değişim olacaktır. Mutlaka söylem yumuşaması olacaktır. Hükümet değişiklikleri her ülke açısından bir
1: değişim.
0: Siyaseti yumuşatma, ilişkileri yumuşatma açısından bir değişiklik anlamına gelir. O olur, olacaktır. Ama hani öyle çok radikal bütün İsrail'in hayatını değiştirecek
1: her şeyi de beklememek
0: gerekiyor. Çünkü esas önemli onu vurgulup bitirelim. İsrail siyaseti de sağa kaydı. Yani mesele sadece net

0: gibi diğer soldan gelenler bile merkeze doğru kaymış durumdalar. O yüzden hani öyle çok hayat değiştirecek bir değişim değil ama söylem, duruş, ufak olsa bölgenin rahatlatılması anlamında söz konusu olacaktır.
1: Çok teşekkürler Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimleydi. Efendim farklı ülkelere baktık bugün, seçim sandıklarını inceledik, hemen hemen benzer resimler gördük. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Haftaya hayatın içinden bir başka konuyla yeniden burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçuval'la Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da bir yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Bültenimize gecenin sıcak haberiyle başlıyoruz. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem saat 04.02'de gerçekleşti. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ölçüldü. Yetkililer bölgede tarama faaliyetlerine başladı. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Hafif bir şekilde hissedilen deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'ten de hissedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. New York'ta konaklama yapacağı Türk evinde coşkuyla karşılanan Erdoğan, BM programının yoğun olacağını söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kennedy Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra konaklama yapacağı New York'taki Türk evine gitti. Girişte kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de açıklama yapan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir BM geçireceğiz," dedi. Erdoğan bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuşan Trump, "Karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak," dedi. Trump, masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. "Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz," dedi. ABD Başkanı ayrıca BM Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. İran'ın Hürmüz'ün açılması için öne sürdüğü 7 koşul ABD'ye iletildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, şartları yerine getirilene kadar Hürmüz'ü açmayacaklarını bir kez daha dile getirdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı ise savaşın sonlanması için sundukları şartları ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
1: İran'dan Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın sonlandırılması konusunda açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ile müzakerelere dönme şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini belirtti.
2: Belki hem bayat cengid ve hem müzakere kard.
1: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf, yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı şartları yerine getirilinceye kadar açmayacağını ifade etti. Kalibaf, bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında verdiği taahhütleri yerine getirmesinin de olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı, Tahran'ın hem savaşması hem de müzakere etmesi gerektiğini de belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dönme konusunda açıklama geldi. Şartlarını arabulucular Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini söyledi. Tahran'ın şartları hakkında da bilgi verdi.
3: ABD'ye şartlarımızdan birinin dondurulmuş varlıklarımızın serbest bırakılması olduğunu bildirdik. İkinci olarak, Lübnan'dan diğer cephelere kadar tüm cephelerde savaşa son verdiklerini açıklamalı ve savaşı bitirmelidirler.
1: Rıza'yı Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların sonlanmasına yardım etmek istediklerini de dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde savaşın akıbetine ilişkin konuşmuş, bir kez daha yakında sonlanacağını dile getirmişti.
0: Berlin'de Türk aday sandıkları patlattı, %25,7 oy alarak Sol Parti'nin başbakan adayı olarak tarihe geçti. Merzin Partisi CDU Berlin'de ikinci oldu. AfD Mecklenburg-Vorpommern'de oyların %37'sini toplayarak birinci oldu. Aynı eyalette CDU baraj altında kaldı. Berlin'de 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Berlin'deki eyalet seçiminde Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25,7 ile birinci oldu. Göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını belirten Eralp, "Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara, meclislere, ekonomiye her yere giderek gösterelim ve sesimizi yükseltelim," dedi. Seçim sonuçları Türkçe şarkılarla kutlandı. Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi %37 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. Merz'in partisi CDU baraj altında.

0: kaldı. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat fazla arttırdı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz sonuçları felaket olarak nitelendirdi. Eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Rusya'da cuma günü başlayan oy verme işlemi sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49 oy aldı. Ukrayna ise seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
2: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
3: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da yapıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Libya ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Savunma Bakan Vekilinin Türkiye'ye katkılarından ötürü teşekkür ettiği söylendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın da Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

0: Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'deki bir banka hesabına 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yarız'ın da yine İsviçre'deki aynı bankaya 2 milyar 889 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyette işlemleri sürüyor. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine dair sürede değişikliğe gitti. SPK fonların portföy yatırımları ve piyasa gelişmeleri dikkate alarak tasfiye sürecinde değişiklik yaptı. 3 ay olarak belirlenen sürenin 6 aya uzatıldığı duyuruldu. 131 yatırım fonunda tasfiye sürecinin İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Tasfiyesi gerçekleşecek 7 portföy şirketi Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret eden Uçum, ilk 4 madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını ifade etti.
1: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
2: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, Cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
2: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
0: MHP Ankara İl Kongresi kapsamında Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, süreç pazarlık değildir dedi.
3: MHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Alparslan Doğan, il başkanlığına yeniden seçildi. MHP Ankara İl Başkanlığı 15. olan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj gönderdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
4: Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde MHP'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz.
3: Karakaya, oylama öncesi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bütün partiler gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak zorunda kalacak dedi.
5: başta İyi Parti ve Zafer Partisi olmak üzere bunların yöneticilerine buradan sesleniyorum. Kardeşim siz nesiniz Allah aşkına? Sizin ise öngörünüz yok da arka görünüzde mi yok? Gözünüzün önünde gerçekleşen değişimi dahi görmekten acizsiniz. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir. Devletin geri çekilmesi hiç değildir.
3: Alparslan Doğan da terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret etti.
6: Ülkemiz terör belasından kurtuldukça milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe yıllar sonra tarih kitapları, bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Tarih Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir kez daha altın harflerle yazacaktır.
3: Konuşmaların ardından oylama süreci tamamlandı. Tek aday olan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanlığı'na seçildi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesi ve ispat ilkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esasını

0: tas alınmaması gerektiğini belirtti. Şüphenin sanık lehine yorumlanması önemlidir dedi.
1: Ceza muhakemesinin esaslarını anlattı. Delillerin değerlendirilme kriterlerine dikkati çekti.
2: Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası, yani delil mahiyetindedir. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmeli ve sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkı mutlaka tanınmalıdır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sosyal medya mesajı paylaştı. İspatın makul bir kaynaktan güvenilir bir açıklamayla elde edilmesi gerektiğine işaret etti.
2: İspat ilkeleri içinde şüphenin sanık lehine yorumlanmasının ayrı bir önemi vardır. Bu ilke aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de sonucudur. Sanığın bir soruyu cevapsız bırakması durumunda sükuta değil, diğer delillerin gücüne itibar edilmelidir. Sanığın savunması mahkeme için beyan deliliyken soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla verdiği beyanı belge delili niteliğindedir.
0: Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiği mercek altına alındı. Hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya'nın hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin kişisel borç ilişkisi olamayacağı ifade edildi. Kripto para platformu üzerinden 10 milyonlarca liralık hareket tespit edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildiği belirtildi. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edildi.
1: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi bugün adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke bugün adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Birinde olayın beşinci şüphelisi yıllar sonra yakalanırken diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
3: Biz de tartıştık, ben de dayanamadım, şey yaptım.
1: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, baz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
3: Buraya getirdim, ben indirdim savcım.
0: Mardin'de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin önceki gün evden çıkıp bir daha geri dönmemişti. Selahattin'den acı haber geldi. Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin, iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklandı. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede hemen arama çalışması başlatıldı. Selahattin'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. 13 yaşındaki çocuğun silahla vurulduğu belirlendi. Bir kişi gözaltına alındı. Jandarmanın incelemeleri sürüyor. Ölümün aydınlatılması içinse özel ekip kuruldu. Kayseri'de 12 yaşındaki bir çocuk evinde saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki çocuk Melikgazi'de yaşıyordu. Müstakil evde yaşayan çocuk iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa yapılan ilk müdahale sonrası çocuk hastaneye sevk edildi. Saldırıyı kimin, neden gerçekleştirdiği bilinmiyor. İnceleme ise sürüyor. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı.
1: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer iki sanıksa beraat etti.
1: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramazan Aden, 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacınsa depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akçan'ın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
0: İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
1: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
0: Rize'yi vuran sağanak ve heyelan sonrası kentte temizlik çalışmaları sürüyor. Pazar ilçesinde heyelanda evleri zarar gören aileler yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor.
4: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
5: 6 kişilik Dağderen ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
4: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
5: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
4: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı. Baktık çatı göçmüş.
5: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
6: Çok şiddetli yağdı ve bu şekilde koptu her yer.
5: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta üzerine malzeme düşen bir işçi ağır yaralandı. Olay Yenikent semtinde meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda vinçten bir malzeme işçinin üzerine düştü ve işçi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Bu kez adres Hatay. 47 yaşındaki Emine Çil, Payas ilçesinde yaşıyordu. Çil, boşanma aşamasındaki 54 yaşındaki eşi tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri Emine Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Onu vuran eşi olay yerinde yakalandı. Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı ve ağır yaralandı. Kadının direksiyondaki alkollü eşi gözaltına alındı.
7: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bu dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
1: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibe aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
0: Kocaeli'de bir bina alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü. Alevler bu kez Darıca'daki bir apartmanın çatı katından yükseldi. İstasyon Caddesi'ndeki binadan gri dumanlar gökyüzüne karıştı. Alevleri görenler ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. Apartmandaki yangına müdahale edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Antalya'da park halindeki otomobilde başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Güvenlik kamerası incelenince yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Tanınmamak için vücuduna siyah çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişi aracı kundaklayıp kaçtı.
8: Bir anda alev almasıyla birlikte 3-4 katlı evimiz alevler içinde kaldı.
5: Vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip kaçtı. Kundakçıyı kamera kaydı ele verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı yangın çıktı. Park halindeki araçta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
8: Aracımız yanıyor ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Erken şekilde müdahale edildi.
5: Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Evde ise hasar oluştu.
8: Sabotaj olabilir mi? Onu da değerlendirebiliyoruz. Kameramız var. Görüntülerde her şey Allah izin verirse çıkacak.
5: Şüpheli kamera kaydını inceleyince doğrulandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Tanınmamak için vücuduna siyah çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı belirlendi. Polis şimdi motosikletli kundakçıyı arıyor.
0: Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
9: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp çok şükür deyip yaşayacaksın.
1: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
10: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
1: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
11: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
12: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
1: Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
13: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
1: Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Zelenski, ABD Başkanı Trump'la görüşeceklerini açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la New York'ta buluşmak üzere anlaştık dedi. Bu görüşmenin pek çok şeyi değiştirebileceğinin altını çizdi. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Senatör Graham'in öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasa tasarısını imzalayan Trump'a teşekkür etti. Amerikan ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı, ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Avrupa, Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını beklerken Fransa'da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik brifingi verildi.
5: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı.

0: İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların artabileceğiyle iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
1: İçişleri Bakanı Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
0: Fransa lideri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
2: Fransa bir kez daha eylemlerin adresi oldu. Güvenlik güçlerinin silah taşımasını öngören yasa tasarısı halkı sokağa döktü. Görüntüler başkent Paris'ten. Eylemin nedeni güvenlik güçlerinin silah taşımasına izin veren yasa tasarısıydı. Amaç polislerin meşru müdafaa hakkını savunmak olsa da eylemciler buna karşı çıktı. Sol partiler ve sendikalar kararın polislere öldürme ehliyeti verdiği kanaatindeydi. Eylemciler pankartlar taşıdı, sloganlar attı. Öldürmeye izin yok denildi. Tasarının artan polisin şiddetini körükleyeceği düşünülüyor. Ulusal Meclis'te Temmuz'da oylamaya sunulan tasarı henüz Senato'da görüşülmedi. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de sürüyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
2: Yemen'de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip Yanbu'ya saldırdıklarını açıkladı. Saldırının ardından Riyad'daki hava alanında siyah dumanlar yükseldi.
0: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yanbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yanbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
3: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yenbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgeler

0: bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
1: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yanbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
1: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma etki toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
2: Uluslararası Para Fonu IMF 2030 yılına ilişkin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. Onu Çin takip edecek. Türkiye ise 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
1: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
2: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.
1: 100 gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
2: Türk savunma sanayisinin İHA ailesine yeni bir üye katıldı. SkyDagger tarafından geliştirilen Toyca insansız hava aracı sahneye çıktı. Toyca 250 kilometrelik menzile ve 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Üstelik zorlu elektronik koşullarda da görevini kesintisiz sürdürebiliyor.
1: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toyca insansız hava aracı sahaya çıktı. SkyDagger tarafından geliştirilen Toyca 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toyca 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.
2: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
1: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
3: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
1: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
2: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Bakalım.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksitler

0: taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
0: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
1: Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ, ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzünde buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde tanıdık isimler vardı.
2: With my grandfather's airplane.
3: Gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
0: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan NUD-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.
4: Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içindeyken.
0: Uçakların gösterilene ilgi bir hayli fazlaydı.
5: Kırmızı uçak çok iyiydi bence.
6: Havacılığa ilgim yok. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim tamamen. Aslında yani hiçbir bilgim yok. Ama çok güzel. Tasarım harikası uçaklar. Gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
7: İşte Türk milletinin cesur kahramanları.
1: UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakış yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı. Detaylarına bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
8: Çok emek harcanılmış.
0: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
8: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz yoru, hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşınacak. Bunlar bize emanet.
0: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu,

0: St. Kiprians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
1: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı.
2: Yani katılım da muhteşem.
1: Katılım da muhteşem. Evet.

Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Sadece sevmek yetmez, emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan deprem saat 04.02'de oldu. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ölçüldü. Yetkililer bölgede tarama faaliyetlerine başladı. AFAD ilk saha taramasının ardından olumsuz bir durum bulunmamaktadır açıklaması yaptı. Deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, geçmiş olsun. Deprem sonrasında tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekipler saha taramalarına devam ediyor. Adana merkezde biz depremi hissetmedik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu

0: programına katılmak için ABD'ye gitti. New York'ta konaklama yapacağı Türk evinde coşkuyla karşılanan Erdoğan, BM programının yoğun olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kennedy Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra konaklama yapacağı New York'taki Türk evine gitti. Girişte kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de açıklama yapan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz," dedi. Erdoğan bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap edecek. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in çatışmalardaki arabulucu rolü ve caydırıcılık gücü tartışılıyor. Peki Birleşmiş Milletler bugün ne ölçüde etkili bir aktör? Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara Habertürk yayınında değerlendirdi.
1: Yani Birleşmiş Milletler'in pozisyonu, Birleşmiş Milletler'in işlevi ve Birleşmiş Milletler'in gücü son zamanlarda, özellikle son 20 yılda diyelim, ciddi sorgulamalara tabi oldu. Bu tabii ki birçok uluslararası çıkan krizde Birleşmiş Milletler'in artık arabulucu olma rolünün zayıflaması veya tarafları belli bir ortak politikaya getirme noktasındaki güçsüzlüğü olarak genellikle vurgulandı. Dikkat edecek olursam Başkan Trump'ın seçilmesiyle birlikte 47. dönemde Birleşmiş Milletler olsun, küresel kurumlar, uluslararası kurumlar olsun eleştirinin dozajının arttığını gözlemledik. Bu da tabii kural temelli uluslararası düzenin zayıflamasıyla eş anlı giden bir süreçte işaretliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu temel ilkelere eğer bunun kurucu omurga unsuru olan ülkeler uymuyorsa Birleşmiş Milletler'in işlevlerinin de sorgulanması yerinde olacak. Yani doğal bir süreç olacaktır. Bu da kastettiğimiz nedir? Aslında 2000'li yılların başındaki Irak işgali ve Afganistan işgali çok tartışıldı. Buralara bir inisiyatifin Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle yapılmış olan askeri işgalin uluslararası hukuk bağlamında oturtulamaması, Birleşmiş Milletler de zaten temel misyonlarından birisi bu. Devletler arasındaki çatışmayı önlemek ve bu önlemek için de belli bazı mekanizmalar ortaya koymak. Tabii bunları taraflar uymadıktan sonra günün sonunda Birleşmiş Milletler'in de işlevlerinin sorgulanması doğal olarak ortaya çıktı. Ama şu anlama gelmez, Birleşmiş Milletler birçok önemli misyonda üstleniyor. Özellikle Suriye'deki krizi gördük. Bu da Birleşmiş Milletler bence çok önemli roller üstlendi. Birleşmiş Milletler'in yeniden ayağa kalkması, yeniden güç kazanması kolay bir süreç olacak diye düşünmüyorum ben. Çünkü birçok ülkede Trump'a benzer bir siyasal talep ortaya çıkıyor. Bu da uluslararası kurumlara olan talebi azaltıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden Birleşmiş Milletler günün sonunda meşruiyetin devşirildiği ve orada yapılan konuşmalar herkesin kulak kabarttığı konuşmalardı. Ama şu an bir yandan Çin yükseliyor. Çin'in Tayvan politikası ortada. Rusya Ukrayna politikası ortada. Amerika Birleşik Devletleri, Grönland artı Kanada politikası ortada iken nasıl bir uluslararası üst kuruluş olacak ve devletler de bu üst kuruluşun ilkelerini kendilerine bağlayıcı olarak kabul edecekler mi sorusunun cevabını ben kısa vadede çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Birleşmiş Milletler'in şu an için dursun, ileriki zamanlarda belki işe yarar düşüncesine binaen devlet liderlerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük küresel güçlerin, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin ellerini altına tuttuklarını düşünüyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında karar aşamasında

0: aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuşan Trump, karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz dedi. ABD Başkanı ayrıca BM Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. Rusya'da Cuma günü başlayan oy verme işlemi sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49 oy aldı. Ukrayna ise seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
2: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
3: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
0: Berlin'de Türk aday sandıkları patlattı. %25,7 oy alarak Sol Parti'nin başbakan adayı olarak tarihe geçti. Merzin Partisi CDU Berlin'de ikinci oldu. AfD Mecklenburg-Vorpommern'de oyların %37'sini toplayarak birinci oldu. Aynı eyalette CDU baraj altı kaldı. Berlin'de 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Berlin'deki eyalet seçiminde Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25,7 ile birinci oldu. Göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını belirten Eralp, "Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara, meclislere, ekonomiye, her yere giderek gösterelim ve sesimizi yükseltelim." dedi. Seçim sonuçları Türkçe şarkılarla kutlandı. Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi %37 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. Merz'in partisi CDU baraj altında kaldı. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat fazla arttırdı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz, sonuçları felaket olarak nitelendirdi, eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edildi.

0: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi bugün adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Batan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke bugün adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Birinde olayın 5. şüphelisi yıllar sonra yakalanırken diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
2: Biz de tartıştık. Ben de dayanamadım, şey yaptım.
0: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, vaz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
2: Buraya getirdim, ben indirdim savcım.
1: Mardin'de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin, önceki gün evden çıkıp bir daha geri dönmemişti. Selahattin'den acı haber geldi. Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel, ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin, iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklandı. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede hemen arama çalışması başlatıldı. Selahattin'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. 13 yaşındaki çocuğun silahla vurulduğu belirlendi. Ölümün aydınlatılabilmesi için özel bir ekip kuruldu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli kuzen ifadesinde Selahattin'le birlikte av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş aldığını ve kuzeninin öldüğünü söyledi. Jandarmanın incelemeleri sürüyor. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı.

0: Abi incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'de bir banka hesabına 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yarız'ın da yine İsviçre'deki aynı bankaya 2 milyar 889 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine dair sürede değişikliğe gitti. SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alarak tasfiye sürecinde değişiklik yaptı. 3 ay olarak belirlenen sürenin 6 aya uzatıldığı duyuruldu. 131 yatırım fonunda tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Tasfiyesi gerçekleşecek 7 portföy şirketi Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret eden Uçum ilk 4 madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını ifade etti.
1: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
2: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
2: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesi ve ispat ilkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmaması gerektiğini belirtti. Şüphenin sanık lehine yorumlanması önemlidir dedi.
1: Ceza muhakemesinin esaslarını anlattı. Delillerin değerlendirilme kriterlerine dikkati çekti.
3: Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası yani delil mahiyetindedir. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmeli ve sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkı mutlaka tanınmalıdır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sosyal medya mesajı paylaştı. İspatın makul bir kaynaktan güvenilir bir açıklamayla elde edilmesi gerektiğine işaret etti.
3: İspat ilkeleri içinde şüphenin sanık lehine yorumlanmasının ayrı bir önemi vardır. Bu ilke aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de sonucudur. Sanığın bir soruyu cevapsız bırakması durumunda sükuta değil, diğer delillerin gücüne itibar edilmelidir. Sanığın savunması mahkeme için beyan deliliyken soruşturma aşamasında

0: şüpheli sıfatıyla verdiği beyanı belge delili niteliğindedir.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
2: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
3: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
2: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
1: Türk savunma sanayisinin İHA ailesine yeni bir üye katıldı. SkyDagger tarafından geliştirilen Toja insansız hava aracı sahneye çıktı. Toja 250 kilometrelik menzile ve 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Üstelik zorlu elektronik koşullarda da görevini kesintisiz sürdürebiliyor.
2: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toja insansız hava aracı sahaya çıktı. SkyDagger tarafından geliştirilen Toja 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toja 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.
1: Rize'yi vuran sağanak ve heyelan sonrası kentte temizlik çalışmaları sürüyor. Pazar ilçesinde heyelanda evleri zarar gören aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
4: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
2: 6 kişilik Dağdelen ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
4: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
2: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
4: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı. Baktık çatı göçmüş.
2: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
5: Çok şiddetli yağdı ve bu şekilde koptu her yer.
2: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
1: İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
2: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

0: izinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
1: Kocaeli'de bir bina alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü. Alevler bu kez Darıca'daki bir apartmanın çatı katından yükseldi. İstasyon caddesindeki binadan gri dumanlar gökyüzüne karıştı. Alevleri görenler ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. Apartmandaki yangına müdahale edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer iki sanıksa beraat etti.
0: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramazan Aden, 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sula Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacın ise depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akça'nın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
0: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
1: Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
2: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp, çok şükür deyip yaşayacaksın.
0: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
3: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir

0: bireyi olarak mükemmel bir insandı.
1: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
2: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
3: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
1: Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
4: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
1: Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
5: Gaziantep'te bir erkek tartıştığı eşini öldürdü. Daha sonra sokağa çıkıp rastgele tetiğe basan saldırgan 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Şahinbey ilçesinde yaşayan Harun ve Merve Keklikçi çifti arasında iddiaya göre aldatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Harun Keklikçi evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından da sokağa çıkıp rastgele tetiğe basmayı sürdürdü. O sırada sokakta bulunan bir kadınla 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Eve giren polis kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İki çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Saldırgan gözaltında. Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı ve ağır yaralandı. Kadının direksiyondaki alkollü eşi gözaltına alındı.
6: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bir dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
1: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibe aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I, çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
5: Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ, ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzüyle buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde tanıdık isimler vardı.
7: With my grandfather's airplane.
8: Gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Ve bir de onların büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
1: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar hava gösterilerinin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan NUD-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.
9: Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içindeyken.
1: Uçakların gösterilerine ilgi bir hayli fazlaydı.
10: Kırmızı uçak çok iyiydi bence.
11: Havacılığa ilgim yok. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim tamamen. Aslında yani hiçbir bilgim yok. Ama çok güzel. Tasarım harikası uçaklar. Gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
12: İşte Türk milletinin cesur kahramanları.
5: Avrupa, Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını beklerken Fransa'da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik briefingi verildi.
1: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı. İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların

0: artabileceğiyle iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını, parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
1: İçişleri Bakanı, Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
0: Fransa lideri, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
2: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Zelenski, ABD Başkanı Trump'la görüşeceklerini açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la New York'ta buluşmak üzere anlaştık dedi. Bu görüşmenin pek çok şeyi değiştirebileceğinin altını çizdi. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Senatör Graham'in öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yaptırım uygulamasını sağlayacak yasa tasarısını imzalayan Trump'a teşekkür etti. Amerikan ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı, ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de sürüyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu'yla Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da yapıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Libya ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Savunma Bakan Vekili'nin Türkiye'ye katkılarından ötürü teşekkür ettiği söylendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın da Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.

0: 100 gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
0: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma etki toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
1: Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün nedeniyle kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu.
0: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brüksel'liler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
1: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Yanıtına bakalım.
0: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi

0: mi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Uluslararası Para Fonu IMF 2030 yılına ilişkin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. Onu Çin takip edecek. Türkiye ise 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
0: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
1: UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakış yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı.
2: Çok emek harcanılmış, inanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den gelen.
0: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
2: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz yoru, hak ettiği yeri bulacak ve geriye taşıdı, dereceye taşıdı. Bunlar bize emanet.
0: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu St. Kiprians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
3: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı bir motifi böyle canlandırmak.
2: Yalnız katılım da muhteşem.
3: Katılım da muhteşem. Evet.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı.
4: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleden 8-0'lık skorla galip ayrıldı. Geride kalan 5

0: Haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, 3. galibiyetine farklı skorla ulaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Konyaspor'u 4-2, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken Eyüpspor'u da 8 golle geçti. Sarı lacivertli ekip 32 yıl sonra 8 gollük galibiyet elde etti. Süper Lig tarihinde son olarak 1994-95 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1'lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0'lık galibiyet ise Sarı Lacivertli ekibin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Sodekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
3: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
2: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, bariyerden Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Guayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 21 Eylül Pazartesi, saatler 7'ye geliyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İlk günündeyiz. Umarız iyi haberler, güzel haberler veririz. Sağlıklı bir hafta olur. Tabii gündem çok yoğun, pek çok öne çıkan başlık var. Önce şöyle kısaca bir özetleyeyim. Saat 4 civarında Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli'ydi. Büyüklüğü 5 olarak tespit edildi depremin. Ayrıntıları aktaracağız mutlaka. Bugün yine önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, Türk evinde coşkuyla karşılandı Erdoğan. Birleşmiş Milletler programımız dolu dolu dedi. Tüm gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Önemli görüşmeler, ikili görüşmeler olacak. İşte onlardan biri de ABD Başkanı Trump'la olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir dizi toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump da görüşecek. Yine dün bir gelişme oldu ve Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım dedi Trump. Bu da önemli. İlerleyen dakikalarda enine boyuna konuşacağız. Bu savaşı bitirme adımı mı? Ayrıntılar ne olacak? İlerleyen dakikalarda konuğumuz da olacak. Çok detaylı paylaşacağız. Dönelim bir Almanya'ya. Almanya'da iki eyalette seçim vardı dün ve başkent Berlin'deki seçimlere Türk aday Elif Eralp damgasını vurdu. Sandıkta %25,7 oyla birinci geldi. Eralp zafer konuşmasını Türkçe bitirerek tarih yazdık arkadaşlar dedi. Eğlenceli görüntüler de var yine seçim kutlamalarından. Hepsini ekranlara getireceğiz. Yine dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyoruz. Tabii ki son dakika gelişmeleri de olacak, aktaracağız. Enine boyuna gündemi, Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini paylaşacağız diyelim ve gün başlıyor, başlasın. Adana'daki depremle başlayalım. Tabii sıcak haberlerden biri. Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii ayrıntıları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verdi. O verilere göre merkez üssü Saimbeyli ilçesi depremin ve saat tam olarak 4.02'de 4'ü 2 geçe meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ölçüldü. Etkililer

0: bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı. AFAD ilk saha taramasının ardından olumsuz bir durum bulunmamaktadır açıklaması yaptı. Deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Adana valisi Mustafa Yavuz ise geçmiş olsun, deprem sonrasında tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekipler saha taramalarına devam ediyor. Adana merkezde biz depremi hissetmedik dedi. Vali bu açıklamayı yaptı. Çok şükür ki olumsuz bir durumla şimdiye kadar karşılaşılmadı. Ve gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'ta. Konaklama yapacağı Türk evinde de yine coşkuyla karşılandı Erdoğan. Birleşmiş Milletler programının epey yoğun olacağını söyledi. Peki neler dedi? Bakalım şöyle bir detaylara. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, John Kennedy Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı ve Erdoğan daha sonra konaklama yapacağı New York'taki Türk evine gitti. Girişte kendisini epey bir kalabalık bekliyordu. Kalabalığı selamladı Erdoğan ve sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte o görüntüler. Gazetecilere de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Tabii çok önemli bu zirve. Beklentilerini hepsini konuşacağız. Erdoğan bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine iştirak edecek. Yine Cumhurbaşkanı Salı günü de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez kürsüden hitap edecek Birleşmiş Milletler kapsamında. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Yine Erdoğan'ın tabii ki zirve kapsamında en önemli merak edilen görüşmelerden biri bu. ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Dördüncü kez bir araya gelmiş olacaklar. Hatırlayacaksınız, en son Ankara'daki o tarihi NATO zirvesinde görüşmüştü ikili. Bakalım bu kez görüşmeden hangi mesajlar çıkacak, ilgiyle merakla takip edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Tam da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde. Bakalım ne açıklamalar yapmış. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuştu Trump. Karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Üç seçenekten bahsetti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz mesajı verdi. Yine ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu da dile getirdi. Bu önemli, olası bir görüşmede hangi mesajlar çıkar, bu görüşme ne anlama gelir, yine yakından takip edeceğiz. Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan'ın programına. New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan, iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
1: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma etki toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak.

0: Emine Erdoğan, Yüzyıllık Dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
1: Ve gelelim günün gazetelerine, bakalım haftanın ilk gününde manşetlerde neler var neler yok. Hızlıca başlayalım. Hürriyet gazetesine şöyle bir bakalım. Manşetini Almanya'daki o eyalet seçimlerini taşımış. Berlin'deki seçim, az önce de bahsettim açılışta, Berlin'de Elif tarih yazdı başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Detaylarına bakalım hızlıca. Almanya'da dün iki eyalette seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı diyor. Bakın fotoğraf var. Sol Parti Elif Eralp'le oyunu %12'den fazla arttırdı diyor. Epey tabii sevinç gösterileri, kutlamalar da yapılmış. Elif Eralp'in zaferi kutlanırken Tarkan'ın parçaları da çalındı. Türkçe şarkılar da kutlamalara eşlik etmiş. Hatta konuşmasını Türkçe konuşarak bitirmiş. Eralp Berlin'de 2,5 milyon seçmenin katıldığı seçimde Sol Parti oyların %25,5'ini aldı ve birinci olsa da oy dağılımına göre tek başına iktidar olamadığı kurulacak koalisyon hükümetine Eralp'in başbakan olması bekleniyor. Bir diğer seçim olan eyalette Mecklenburg-Vorpommern'deydi ve orada da aşırı sağcı AfD birinci çıktı. Yani aşırı sağ o eyalette de çıkışını sürdürdü diyebiliriz. Sevgi ve adalet galip demiş Eralp Berlin'de yaptığı konuşmada. Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diyor. Tabii Mersin partisi de, Başbakan Mers CDU'nun partisi o Saksonya Anhalt'taki seçimlerde de 6 Eylül'deki %17,2 ile epey oy kaybetmişti. İstifa sesleri var Merz için. Dünkü eyalet seçimlerinde de bir hayal kırıklığı daha eklenmiş oldu Merz'in hanesine. Berlin'de Elif Eralp'in partisi, Sol Parti'nin zaferi tabii onu da etkiliyor. İkinci 19,2 oy oranı alarak ikinci parti olmuş Merz'in partisi. Sonucu güzel gösteremeyiz, bu bir felaket diye de açıklamalarda bulunmuş. Bakalım başka neler var. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında hemen solda, hakikaten öyle, dünyanın gözü bu zirvede başlığı var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler'de ve İsrail'in Gazze soykırımına karşı uluslararası adımlara dikkat çekmesi bekleniyor diyor haberin detaylarında. Bir diğer kritik görüşme tabii ABD Başkanı Trump'la Erdoğan arasında olması bekleniyor. Trump'ın ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşme ihtimali de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesinde buluşuyor diyor detaylarda. Alta inelim, Moskova'ya en ağır saldırı başlığı var. Dünya liderleri New York yolundayken Ukrayna Moskova'ya seçimin son günü yılın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi diyor. Orada da seçim vardı. Sabah sandık başına gitmeye hazırlanan Moskova sakinleri beklenmedik bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone'un yanı sıra ilk defa Pelikan balistik füzesini kullandı. Moskova'nın benzin ve dizel yakıt ihtiyacının %40'ını karşılayan Gazprom'un Kapotnia rafinerisi büyük hasar gördü. İki sivil hayatını kaybetti zaten. Rusya'daki enerji krizi de derinleşiyor bu saldırıyla. Daha da yara almışa benziyor. Maç sonrası Anjio, üzücü bir haber. Birincilikte oynayan Manisa-İstanbul Spor maçının ardından İstanbul ekibinin 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmış. Kalp ve damar rahatsızlığı geçirmediği belirlenmiş neyse ki, ancak korkuttuğu genç futbolcunun rahatsızlanması. Hemen üst tarafa bakalım, futbolda da gündem yoğun. Gollü bir hafta sonunu geride bıraktı. 8-0 Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladı, Eyüpspor'u yendi. Hemen lider, yan tarafta bir başlık daha var, liderliği Ahmet kaptı. Ahmet Spor'da evinde Beşiktaş'ı ağırlamıştı. 3-2 galip geldi ve lider oldu milli maç arası öncesi. Bunları da konuşacağız gün başlıyor da ilerleyen dakikalarda. Bir yandan yine Avrupa Salağı konuştu başlığını görüyoruz.

Biliyorsunuz Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Trabzonspor 4-0 galip geldi. Hemen yanında ilginç bir haber daha var. Ona da kısaca göz gezdirelim. Diğer gazetemize geçeceğiz. 200 milyonu aşanlar başlığı var. Musiki eseri sahipleri meslek birliği geçen yıl dijitalde 200 milyon dinlenme barajını aşan şarkıları açıklamış. Listeye damgasını rapçi Blok 3 vurmuş. Blok 3 şarkısının yanı sıra yine Ati 242 ile yaptığı Keşke düetiyle de dikkat çekmiş. Sefo Demet Akalın düeti, yine Aleyna Tilki ve Dedi Blüman düetleri de bu yıl hayatını kaybeden Rıza Tamer'in Benden Sonra adlı şarkısı da yine listede. İlgi çekici, çok dinlenen şarkılar var. Bu yeni nesil şarkılar zaman zaman eleştirilse de epey dinleniyor. Gelelim Akşam Gazetesi'nin manşetine. Akşam Gazetesi'nin manşetinde sözümüzün eriyiz başlığı var. Önemli. Çünkü Dışişleri Bakanı Fidan'ın Husilerin saldırılarına, Mekke saldırılarına karşı yaptığı bir açıklamanın detayları var. Hatırlayacaksınız Mekke Anlaşması'nı Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ittifakı. İşte Dışişleri Bakanı Fidan da dedi ki Husi saldırılarına karşı Mekke ittifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz. Bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Sözümüzün eriyiz başlığıyla paylaşmış Akşam Gazetesi. Havaalanını vururuz tehdidi de gelmiş Husilerden. Tabii Husiler bu iddiaları reddetti, doğrulamadı. Biz Mekke'ye saldırmadık dedi. Ancak tabii dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı bu Mekke'ye doğru havalandığı belirlenen İHA. Tabii bu kez de havaalanlarını da vururuz tehdidi geldi diyor. Husilerden Türkiye'ye saldırıları kınamıştı diye de detaylara yer verilmiş. Hemen yan tarafta yine Birleşmiş Milletler 16. kez adalet diyecek başlığını görüyoruz. 16. kez dünya kamuoyuna seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 4. sırada konuşacak gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve atılacak adımlar. Bu çok çok önemli. Bakalım dünya bu kez barış için hangi adımları atacak? İlgiyle takip edeceğiz dediğim gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun her detayını. Polis misin diye makineye bağladılar başlığı var hemen altta. İsrailli Forex çetesi bunu da yapmış. MİT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı belirlendi diyor haberin detaylarında. Ve çetenin kurduğu yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı da detaylar arasında. Ve sağ tarafa bakalım, milli hızlı trende seri üretim başlığı var. Detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalarda. 2 yılda 13 set üretilecek diyor detaylarda. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treninin seri üretiminin başladığı duyuruldu Bakan Uraloğlu tarafından. İnternette tanıştı, katletti başlığını görüyoruz. Osmaniye'de 24 gündür kayıp olan kadın ne yazık ki toprağa gömülü bulunmuş. 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın acı ölümü, sosyal medyadan tanıştığı 34 yaşındaki Tamer Kahveci tarafından katledilmiş ve kadının ziynet eşyasını da çalmış katil ve suçunu da itiraf etmiş. Üzücü bir haber. Hemen sağ üst tarafa bakalım son olarak. İstanbul'a efsane dönüş. Biliyorsunuz Formula 1'in tarihleri belli olmuştu. İstanbul Grand Prix'sinde 3 kez şampiyonluğa ulaşan Formula 1 efsanesi Felipe Massa bu kez İstanbul'a gezmeye gelmiş. Gündüz tekne turu, akşam da Fenerbahçe maçını izlemiş. En çok İstanbul Boğazı'nı sevdim demiş Massa. Tabii İstanbul Boğazı sevilmeyecek gibi değil. Devam edelim. Milliyet Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. Üçüncü olarak sırada Milliyet Gazetesi var. New York'tan dünyaya mesaj. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu manşete taşımış Milliyet Gazetesi de. Genel Kurul'da 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Evet, bu detaylar yer alacak konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine yoğun bir diplomasi trafiği var, bahsettik. Bakalım İsrail'e karşı o dur deyin çağrısı bu kez nasıl yankılanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Şöyle aşağı doğru inelim. Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla başlığını görüyoruz.

Siyasetin gündeminde de epey yoğunluk var. Bakalım hızlıca. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresine terörsüz Türkiye mesajı gönderdi. Bahçeli, oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz dedi diyor detaylarda. Hemen altta Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i görüyoruz. Benim meselem demokratikleşme başlığı. Ben Abdullah Öcalan'ın adada ev değiştirmesi yerine Demirtaş'ın Figen Hanım'ın tüm siyasi tutukluların evine kavuşmasını önceliyorum demiş. Konuşmasının detaylarında Özgür Özel. Hemen şöyle bir yan tarafa bakalım. İlgi çeken bir başlık var. Megakent 156 ton palamut tüketti. Maşallah, evet, bu sezon balık sezonuna palamut bolluğu damga vurdu tabii. İstanbul'da da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Bol olunca fiyatı da uygun oluyor nispeten. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17,85'ini oluşturmuş. 5'te biri neredeyse ve Ağustos'un şampiyonu olmuş palamut. 140,91 liradan satılmış. Ortalaması tabii bu. Şehirden şehire fiyatlar değişiyor. Gürpınar su ürünleri halinde de Ağustos'ta birim fiyatı en yüksek ürünse kilogramı 2993 lirayla satışa sunulan deniz böceği oldu diyor haberin detaylarında. Hemen altta yaşlanan nüfusa Alzheimer tehdidi. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı, Alzheimer'ın ise demans vakalarının %60 ila 70'ini oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığı tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte tabi bu sayının 2050 yılına kadar 2-2,5 katına çıkabileceği belirtiliyor. Önemli. Önlemler de var tabii, yaşam tarzını doğrudan etkilediği, tetiklediği hastalıklardan biri bu hastalıklar. O yüzden önemli, önlemini almak da mümkün çoğu uzmana göre genç yaşta. Ve alttaki başlığa da bakalım son olarak. Yapay zekanın adı değiştirilsin. ABD Başkanı Trump'tan yine ilginç bir çıkış var. Diyor ki yapay zeka demek deyip geçmek yetmiyor. Bence adını değiştirmek lazım. Hatta sosyal medya hesabından bir anket de açmış Trump. Diyor ki superior intelligence, yani üstün zeka diyebiliriz, ya da extreme intelligence, aşırı zeka da diyebiliriz, ya da supreme intelligence, süper zeka olarak da diyebiliriz yapay zeka demek yerine. Sizce giderek büyüyen bu devrim için en iyi isim hangisi diye sormuş Donald Trump sosyal medya hesabından, bir de anket açmış. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi manşetine o geçtiğimiz günlerde yapılan fon soruşturması, fon depremini hatırlayacaksınız. Onunla ilgili bir detayı ön plana çıkarmış. Erkenci uyanıklar nerede diye soruyor manşetinde Karar Gazetesi. Diyor ki haberin detaylarında, bazı fırsatçılar erkenden bu fonlara girdi, erkenden de çıktı, kazanacağını kazandı, hem de soruşturmadan da paçayı kurtardı, onlar da incelensin diye detaylara yer vermiş fon soruşturmasında. Biliyorsunuz Saadet Zinciri fonları daha halka açılmadan önce asıl büyük ralliler yapılırken kimler kazandı? Son birkaç haftanın takibi iyi yapılmalı. Kimler erkenden satıp gitti? Hatta bu işlemlerin yurt dışı ayağı daha da önemli diye belirtmiş haberin detaylarında. Üst tarafa bakalım, dev miras tartışması büyüyor. Yeşilçam'ın usta ismi, hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vefatının ardından bu kez miras tabii tartışması var. 935 milyon lirayı aşan serveti, 70 yıllık telif geliri ve 35 milyon liralık kurbağa koleksiyonundan oluşan mirası yakınlarını karşı karşıya getirdi. Sanatçının tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakması üzerine yeğeni Levent İnanır'ın da olduğu 28 mirasçı hukuki mücadele başlattı diyor haberin detaylarında. Ve yan tarafa bakalım, açılamayan telefonu için umut veren gelişme başlığını görüyoruz. Rojin Kabeş'i hatırlayacaksınız. Üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor ama telefonunun açılması bir bilmeceye dönüşmüştü. İspanya'ya gitti, geldi, Türkiye'de uzun uğraşlar verildi. Bir türlü açılamadı bu telefon. Tabii bu telefonun açılması düğümü çözebilir. İşte ailenin avukatına bir telefon verilerin silinmeden açılabileceğini belirten siber bilişim uzmanlarının kendilerine ulaştığını söylüyor avukat. Tabii telefon açılırsa dediğim gibi

gizem çözülebilir. O yüzden önemli. Takip edeceğiz. Sol tarafta bir başlık daha var. Ona da bakalım. Savaştaymışız gibi mutsuzuz başlığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre Avrupa hayat memnuniyeti haritası yayımlandı. 0 ile 10 arasında puanlanan memnuniyet haritasında Türkiye 5,3 puanla listenin sondan ikinci sırasında yer aldı. Türkiye yaklaşık 4 yıldan bu yana Rusya ile savaş halinde olan ve 4,7 puan alan Ukrayna'nın hemen önünde kendine yer buldu diyor haberin detaylarında. Ve gelelim bir başka gazeteye. Sabah gazetesinin de manşetinde şöyle bir göz atalım bakalım ilk sayfada neler var. 149 haftadır süren insanlık dersi başlığını taşımış manşetini. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı diyor. Tabii bu nöbete katılanlar arasında sağlık çalışanları var, aralarında tıp öğrencileri de var. Önemli, hiç ara vermeden bu nöbeti sürdürüyorlar Erzurum'da. Sabah gazetesi de manşetine taşımış. 11 doktor ve 18 tıp öğrencisinin bulunduğu, 40 sağlık çalışanının öncülüğünde başlayan ve Erzurumlu vatandaşların da katıldığı vicdan hareketi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor diyor detaylarda. Sol tarafta hemen küresel adalet çağrısı yapacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o meşhur sözü, dünya beşten büyüktür. Bu yılki Birleşmiş Milletler zirvesine damga vuracağı benziyor. Yine detaylara yer verilmiş. Hemen alt tarafa şöyle bir bakalım. Kuriş suç örgütü mali kıskacı alındı başlığını görüyoruz. Soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı. 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı diyor yine detaylarda. Ve bir diğer gazete, son olarak bir de hadi gelin Türkiye gazetesinin manşetine bakalım. Bakalım Türkiye gazetesinin ilk sayfasında neler var. Mazlumun sesi olacak diye yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşılmış bir haber var manşette. Hemen solda yine az önce Kuriş soruşturması ile ilgili bir detayı aktardım ama bir başka detay da bu. CHP'ye oy vermeyenler kovulmuş. CHP'ye oy vermeyenlerin yurttan ve gruptan atıldığı söylendi soruşturma kapsamında. Tabii her geçen gün farklı detaylar ortaya çıkıyor bu soruşturmayla ilgili de. Hemen sağda gıda tavan yaptı başlığını görüyoruz. Bakalım detaylara şöyle bir. Küresel gıda fiyatları, kuraklık, Ukrayna Savaşı ve Hürmüz krizi sebebiyle son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen ay tahıl, yağ, et, süt ürünlerinin tamamında artış yaşandı. Gübrenin de yılı ortalama %31 artışla kapatması bekleniyor. O kadar önemli ki hepimize etkiliyor. İşte savaşlar küresel ekonomiyi, enerji fiyatlarını, petrolü etkiliyor. Tabii dönüyor dolaşıyor. Tenceremize kadar geliyor o savaşın etkisi diye haberin detaylarında da bu bilgileri görüyoruz. Üzücü bir haber var. Onu da okuyalım. Milli atıcı 10. kattan düştü, hayatını kaybetti. Samsunlu milli sporcu, daha 15 yaşında gencecik Yusuf Çizmecioğlu çatıdan düşüp hayatını kaybetti. Ve Burhan 6 ay önce de atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmuştu. Üzücü, yürek yakan bir haber. Türkiye gazetesinde yine ilk sayfada yerini almış. Gazetelere şöyle bir baktık ve kaldığımız yerden gün başlığına devam edeceğiz şimdi. Ve gelelim 16 milyonluk mega kent İstanbul'un yol durumuna. Yol durumuna bakmadan artık yola çıkmak mümkün değil. Hepimizin elinde akıllı telefonlar, anlık veriler. Bakın bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık trafik durumunu yansıtan yol durumu haritası. Yoğunluk şu an %47. Önce yine her zamanki gibi şöyle bir köprülere bakalım. Avrasya Tüneli güzergahında hiçbir sorun yok, yemyeşil. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine bilindik manzara. Artık her sabah görüyoruz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler epey sıkıntılı oluyor. Özellikle sabah iş saatleri. Tabi okullar da açıldı. Bakın Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır mevkilerinin oralardan, hatta birazcık daha Fikirtepe dolaylarından başlıyor neredeyse. Yine E5 güzergahında farklı bölmelerde de yoğunluk epey var. Anadolu yakası güne trafikli uyanmış. Özellikle Avrupa yakasına geçecekler.
Dikkat, alternatif güzergahlara bakıldı.

çıktığında oralarda da durum farklı değil. Hadi diğer köprüden geçeyim deseniz, bakın o köprüye bağlantı yolu, Ataşehir-Ümraniye bağlantı yolları yine cayır cayır kıpkırmızı. Hemen Anadolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergaha bakalım. Orada da epey yoğunluk, bordo, kırmızı, turuncu diye köprü üstüne kadar yayılan bir trafik var. Gelelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece mevkii yine yoğun. O güzergah. Hemen bakıyoruz Haliç Köprüsü'ne giden yol. Haliç'in epey, köprünün epey gerisinden başlıyor. Halıcıoğlu'nun da hatta bir tık daha gerisi gibi tahmin ediyorum haritaya bakınca. Ta o Şişli Mecidiyeköy Köprü katılım yoluna kadar yoğunluk devam ediyor. Biraz Şişli'ye doğru turunculaşsa da oralarda epey yoğun. Yine o bilindik bağlantı yollarında da Basın Ekspres, Mahmut Bey gişeler dolaylarında da yine yoğunluk var. Zaman zaman araç arızası ve kazalar da oluyor. Onları da dikkat etmemiz lazım diye şöyle bir toparladıktan sonra devam edelim. Ve yine göğsümüzü kabartan görüntülerle devam edelim. Fransa'dan bu kez görüntüler ama Solotürk bu kez Fransa'nın Saint-Dizier Air Show organizasyonunda havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettiler. Gökyüzünde yine o hayran bırakan gösterilerden birine imza attılar. Önce bir izleyelim, sonra konuşalım.

0: Evet, izledik klibi. Fransızca bir müzik eşliğinde de Ozaz'ın sevilen şarkılarından birini koymuşlar klibe. Epey güzel görüntüler. Baksanıza, işte Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi ekibi Solotürk bu kez Fransa semalarındaydı. Uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha ekledi diyebiliriz. 12-13 Eylül'de düzenlenmişti bu Saint-Dizier hava gösterileri. Orada 113 hava üssünde, Saint-Dizier 113 hava üssünde gösteri uçuşu yaptı ekip ve havacılık tutkunlarına da böyle unutulmaz anlar yaşattı. Üstün bir performanstı. Büyük alkış aldı. Tabii ilgi de gördü. Gördünüz, az önce etkinlik alanından görüntüler de vardı. Sosyal medya hesaplarından da işte bu görüntüleri paylaştılar ve havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik mesajını verdiler. Biz de izledik. Çok hoşumuza gitti. Bu klip paylaşmak istedik. Bir diğer gelişmeyle devam edelim. Türk Savunma Sanayi'ne ilişkin. İHA ailesine yeni bir üye katıldı. Sky Danger tarafından geliştirilen Toyca insansız hava aracı sahneye çıktı. Toyca'nın 250 kilometre menzili var. 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip ve zorlu elektronik koşullarda da görevini kesintisiz sürdürebiliyor. İzleyelim.
1: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toyca insansız hava aracı sahaya çıktı. SkyRanger tarafından geliştirilen Toyca 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toyca 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.

0: Ve Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında da önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların bir yandan da eğitimleri sürüyor.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
0: Evet, önemli bir gelişme gazetelerde de yer almıştı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
1: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
2: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
1: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
0: Devam ediyoruz gün başlığına kaldığımız yerden. Gelin o Berlin'deki seçimlere bakalım. Türk aday sandıkları patlattı deyim yerindeyse. %25,7 oy aldı. Sol Parti'nin başbakan adayı olarak girdiği seçimde tarihe geçti. Merzin Partisi CDU Berlin'de ikinci oldu. AfD'nin ise yükselişi bir başka eyalette sürüyor. İki eyalette seçim vardı Almanya'da. Bir diğer seçimde Mecklenburg-Vorpommern'deydi. Orada AfD oyların %37'sini topladı, birinci oldu. Ve aynı eyalette CDU, yani Merzin, Başbakan Merzin Partisi baraj altında kaldı. Gelin diğer detaylara da şöyle bir bakalım. Bakalım katılım oranı neydi seçime? Berlin'de 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise bu eyalette ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Berlin'deki eyalet seçiminde Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp aday gösterilmişti Sol Parti'den ve %25,7 oy alarak birinci oldu Elif Eralp'in partisi. Göçmen kökenli bir kadın tarih yazdı. New York Belediye Başkanı Mamdani'ye benzetildi. Mamdani'nin zaferine benzetildi Elif Eralp'in bu Berlin eyalet seçimindeki zaferi. Ve Eralp, hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara, meclislere, ekonomiye, her yere girerek gösterelim ve sesimizi yükseltelim dedi. Seçim sonuçları Türkçe şarkılarla kutlandı. Tarkan çalınmış kutlamalarda. Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %20 ile ikinci oldu Berlin'deki eyalet seçimlerinde. Gelelim diğer eyalete. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı

0: AFD Partisi bu kez orada da çıkışını sürdürdü. %37 oyla ilk sıraya yerleşti. Merzim Partisi yine bu kez ikinci de değil, baraj altı kaldı CDU. 2020'deki 21'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat tam fazla arttırmış AFD. Aşırı sağın Avrupa'daki yükseliş hakikaten devam ediyor. Diğer partiler ancak AFD ile koalisyon yapmayı reddediyor. AFD'nin de tek başına koalisyon kurması zor gibi görünüyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası değil. Öyle görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz sonuçları felaket olarak nitelendirdi. Eski güzel günlere dönemeyiz diye bir açıklama yapmış Almanya Başbakanı Merz. Bir yandan da ona yönelik istifa sesleri de yükselmeye başlıyor Almanya'da. Bakalım neler olacak. Dönelim Yemen'e. Orada da karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip Yenbu'ya saldırdıklarını açıkladı. Saldırının ardından Riyad'daki havaalanından siyah dumanlar yükseldi.
1: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yenbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yenbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
2: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yenbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
1: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yenbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
0: Rusya'ya bakalım. Rusya'da da cuma günü oy verme işlemi, seçim vardı, başladı ve cuma günü başlayan o oy verme işlemi sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49 oy aldı. Ukrayna ise seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
3: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
4: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı.

0: İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
1: Ve işte o saldırının detayları. Bakın Nefes gazetesinden okuyarak devam edelim. Moskova'yı kuşlar yaktı başlığı atmış. Rusya şokta. Nefes gazetesi bu manşeti atmış, başlığı atmış. Putin'in 26 yıllık iktidarını pekiştirmesi beklenen seçimler sırasında Rusya bombardıman altında kaldı. Ukrayna 1600 insansız hava aracı ve füzelerle Moskova'ya saldırdı. Hasar gören petrol tesislerinde yangın çıktı diyor ve kareler var. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği de açıklanmış. Bir yandan Pelikan isimli bir füze de kullanmış Ukrayna bu saldırıda ilk kez. Tabii Rusya'da enerji yakıt krizi derinleşiyor. Orada da bir fiyat artışı var. İşte tabii bu tarz saldırılarda bu krizi daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Ve gelelim yine Birleşmiş Milletler kapsamında takip edeceğimiz önemli bir görüşmeye daha. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu ve dedi ki ABD Başkanı Trump'la görüşebiliriz, hatta görüşeceğiz. Bakalım detaylarına, telefonda görüşme yapılmış. Zelenski bunu duyurdu, ABD Başkanı'yla telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Ve görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la New York'ta buluşmak üzere anlaştık dedi. Bu görüşmenin pek çok şeyi değiştirebileceğinin altını çizdi. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Senatör Graham'ın öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasa tasarısını imzalayan Trump'a teşekkür etti. Amerikan ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Bakalım yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek mi bu görüşme? Devam edelim. Avrupa bir yandan Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını beklerken Fransa'da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik briefingi verildi.
0: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı. İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların artabileceğiyle iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
2: İçişleri Bakanı Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
0: Fransa lideri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
1: Devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecine etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu da tespit edildi.

0: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
1: İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Birinde olayın 5. şüphelisi yıllar sonra yakalandı. Diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
2: Biz de tartıştık. Ben de dayanamadım. Şey yaptım.
0: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, baz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
2: Burayı getirdim, ben indirdim savcı.
1: Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer 2 sanık ise beraat etti.
0: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken 2 sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Aden 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacın ise depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akça'nın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza

0: verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: İlham veren bir hikayenin haberiyle devam edelim şimdi. Posta Gazetesi'nden okuyalım bunu. Bakın Yılmaz Bey'in haberi. Gözleri görmez adı gibi Yılmaz başlığını atmış Posta Gazetesi. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 35 yaşındaki Yılmaz Çatıklı çiftlikle yaşamını sürdürdüğü köyde çiftçilikle her işi yapıyor diyor haberin detaylarında. Günlük yaşantısını sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşan Çatıklı, hayatımın zorlukları var ama yeni doğmuş bir çocuk gibi de meraklıyım diyor. Doğup büyüdüğü köyde yıllarca anne babasına yardım etmiş. Görme engelli olmasına rağmen çiftçilikte epey kendini geliştirmiş, tüm işleri öğrenmiş. Eğitimlerini de peş peşe tamamlamış. 8 yıl Ankara'da eğitim görmüş, 4 yıl kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamlamış. Şimdi açık öğretimde üniversite okuyor Yılmaz Bey. Diyor ki yalnız yaşıyorum, engelli olmayanların dahi yapmaya çekindiği işleri zorlanmadan yapabiliyorum diyor. Baltayla kışlık odunlarını bile kesmeye başlamış Yılmaz Bey. En büyük hobisi de boş arazide traktör sürmekmiş. Ne mutlu ona. İlham veren bu hikayesinde Posta Gazetesi taşımış. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi dönelim İstanbul Bağcılar'a. Orada iki grup arasında sosyal medyada başlayan bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı o kavgada. İzleyelim.
0: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı. Önemli, bazı plajlarda durum hakikaten içler acısı. Artık sigara izmaritinden tutun her türlü plastik atığa kadar var. Önemli. Şimdi bu haberi izleyelim, sonra kısacık bir ara verelim. Saat başında yine buradayız. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam edecek. Konuşacağız. Birleşmiş Milletler zirvesini konuşacağız. Konuğumuz var. Yine canlı bağlantılarımız ve gazete haberlerimiz de olacak. Bekliyoruz.
0: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30.

31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.

Tekrar günaydın. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor da beraberiz. 21 Eylül Pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın ilk sabahı. Saatler 8'e geliyor ve gün başlıyor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolu dolu 2 saatimiz daha var. Hem konuklarımız olacak, hem gazete haberlerine bakacağız, hem de memlekette neler oluyor, dünyada durum ne? Ona bakacağız. Ona bakarak başlayalım hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu var. Oraya katılacak ve New York'ta konaklama yapacağı Türk evinde de coşkuyla karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler programının da yoğun olacağını söyledi. Neler dedi bakalım? Tek tek sıralayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan John Kennedy Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra konaklama yapacağı New York'taki Türk evine gitti. Girişte kendisine epey bir kalabalık bekliyordu. Kalabalığı selamladı, sohbet ettiler. Hatıra fotoğrafı çektirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazetecilere de açıklama yaptı bir yandan. Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Erdoğan'ın bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yine 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü ise Birleşmiş Milletler 80

0: Birinci Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap edecek. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında kritik bir görüşme var. O da ABD Başkanı Trump'la görüşmesi. 4. kez bir araya gelecekler. Konuşacağız bu önemli ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta dedik. New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. 16. kez kürsüye çıkacak. Hitapta bulunacak. Kritik görüşmeler var. ABD Başkanı Trump'la 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. Konuğumuz var. Hemen takdim edeyim. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunan Özcan bizimle birlikte. Merve Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Gün başlıyor.
1: İyi sabahlar Tuğba Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz, değerli vaktinizi ayırdınız bize. Şimdi bu kritik bu görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta dedik. Ana gündem maddesinde şüphesiz İsrail'in Gazze'deki o acımasız soykırımı olacak. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar yine gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olacak. Şöyle bir baktığımızda 2009'da Birleşmiş Milletler değişmeli demiş. 2026'da değişeceğiz diye daha yeni bu kıvama gelindi. Geçen yılda değişmeliyiz mesajı gelmişti. Bu yıl ne bekliyorsunuz? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, kürsüye çıktığındaki hitabında neler ön plana çıkar?
1: Tuğba Hanım, 2005 yılında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuştu ve o zaman da demokratik ve insanlığın ortak yararını olacak şekilde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aslında kendini yenilemesinden bahsetmişti. 16 yıl geçti. Sizin de dediğiniz gibi aslında kurumsal yapısı o kadar yavaş ilerleyen bir yapıdan bahsediyoruz, evet, ki belki de yavaş ilerleyen dememek gerekiyor. Yavaş ilerletilen demek gerekiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ellerindeki veto hakkı gibi büyük bir gücü bırakmak istemiyorlar. Bu açıdan bence son derece düşündürücü. Bu aynı zamanda Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde devam eden çatışma ve savaş alanları içinde maalesef bir sistemin tıkandığı bir durumu ortaya çıkarmış oluyor. Sayın Erdoğan'ın temel mesajları da bence yine bu noktada olacaktır. Gazze'deki insani ve hukuki dramın yanı sıra Filistin devletinin artık uluslararası alanda, uluslararası sistemin bir parçası olarak tanınmasından başlayarak eş zamanlı olarak Rusya-Ukrayna'da devam eden savaş, ki bence son derece önemli bir aşamaya girdik dün. Rusya'nın, evet, özellikle Baltık bölgesine yakın bölgelerinde o hal ilan edebilecek ya da akşam sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek noktaya gelmesi son derece düşündürücü. Ve tabii İran-Amerika-İsrail savaşı. Yani o kadar çok çatışmanın olduğu bir dönemde yeniden Birleşmiş Milletler bakalım ağırlığını ortaya koyabilecek mi? Yoksa her zaman olduğu gibi maalesef ki Gazze başta olmak üzere soykırım meselesine duruşunu net olarak ortaya koyamayan, hukuki hesap verilebilirlik konularında yetersiz kalan, sembolik olarak sürece devam etmeye sürdürecek mi? Yani bu son derece önemli ama, evet, ben biraz daha Tuğba Hanım umutluyum bu sefer esasında. Evet. Çünkü artık belli bir nokta geçilmeli.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü herkes hatırlayacak. Dünya beşten büyüktür ifadesi. Herkesin temennisi tabii bu kez başka olması, dünya barışı açısından özellikle. Çünkü güveni yeniden inşa etmek teması üzerine bu kurul. Tabii ilgiyle takip edeceğiz ama tabii kritik görüşmeler var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında olacak. 4. kez bir araya gelecekler. En son hatırlayacağız hepimiz, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde görüşmüşlerdi. Pek çok mesaj çıkmıştı o görüşmeden. Şimdi bu görüşmeden neler bekliyoruz? Bir kere bu görüşmenin ana gündemi ne olur sizce? F-35 meselesine de, katsa yaptırımlarına da konu gelir mi? Çünkü sözümüzü aldık, bekliyoruz da demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine pek çok savaş var etrafımızda. Türkiye bunlarda ciddi rol üstleniyor aslında. Rusya-Ukrayna savaşından tutun İran savaşına kadar. Yine İsrail'in durumu söz konusu, malum en son Suriye saldırıları. Bu konuda da yine görüşülür mü, mesajlar verilir mi? Ne diyeceksiniz?
1: Bence Tuğba Hanım burada iki başlık var. Bir tanesi belirttiğiniz gibi yaptırımlarla alakalı. Yani biraz daha Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomi politik ilişkiler. Bir diğeri de küresel sisteme dair...

0: son durum ve neler yapılabilir çözüm önerileri noktasında olacaktır. Ya ilk olarak katsa ve F-35 programından başlayalım. Çünkü NATO zirvesi gerçekten bir söz verdi. Dedi ki biz bunları kaldıracağız. Biz burada üzerimize düşeni yapacağız dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Trump verdiği sözü tutar minvalinde de çok önemli bir değiş belirtti orada Trump'a. Bu açıdan önemli. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Bugüne kadar Temmuz'dan bu yana katsa yaptırımlarıyla alakalı resmen bir başlık görmedik. F-35'ler konusu sanırım biraz daha zor olarak karşımıza çıkacak. Ama ben günün sonunda şunu düşünüyorum. Burada iki nokta var. Birincisi, eğer bu yaptırımlar kaldırılmak istenseydi tıpkı Kongre'yi savaş konusunda kadük bıraktığı gibi, yani İran savaşıyla süreci okuduğumuzda, bunda da aynı şeyi yapabilirdi. Arka kapı noktasında Trump çok fazla boşluğu doldurabilen bir aktör. Fakat şu ana kadar Trump'ın siyasi iradesinin çok da tek başına yeterli olmadığını gördük. Amerikan iç hukukuna bağlanmış durumlar üzerinden devam etti ama daha öncesinde Kongre kararıyla savaş değil, bu bir çatışma demiştik. Bu bir not olsun. İkinci bir konu, F-35 ve katsa yaptırımlarıyla alakalı İsrail, yani Siyonist lobinin eş zamanlı olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde yanına almış olduğu lobicilik faaliyetleri var. Bunlar son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim süreci lobicilik faaliyetleri son derece önemli yine. Dolayısıyla sistemi zaten bunun üzerine kurulu bir Amerika'dan bahsediyoruz ve dolayısıyla da burada takip edilecek politikalarda ya da çözülecek siyasi hukuki mekanizmaların ne olacağına dair Trump'ın artık net bir çerçeve sunması gerekiyor.
1: Evet.
0: Fakat ben ilk günden beri şunu düşünüyorum Tuba Hanım. Savunma sanayi alanında bugün Türkiye özellikle ilk 11'e girdiyse demek ki bundan sonra da belli noktalarda zaten bizim önümüzde katsa olsun ya da olmasın tamamen kendini tamamlamış bir dosya var. Bu açıdan aslında bunlar biraz daha güveni tesis etme konusunda atılması gereken adımlar. Tabii bir de parasını ödediğimiz F-35'ler konusu son derece önemli. Bu açıdan olumlu noktalar görünür mü? Bence onları göreceğiz güveni tesis etme konusunda. Bir diğer konu ekonomi politik bağlamda. Şimdi Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerde ticari hedef 100 milyar dolardı. Neredeyse 50 milyar dolara geldik. Ve burada enerjiden tutalım da savunma sanayine kadar pek çok başlık karşımıza çıkıyor. Bu noktada yine ben önemli adımlar ve adım olacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl yine görüşmelerde nükleer enerji üzerine de belli noktalarda uzlaşı sağlanmıştı. Artık enerji politikalarında enerji arzı güvenliğini sağlama konusunda enerji ihtiyacınızı alternatiflendirmeniz gerekiyor. Bu son derece önemli. Bununla birlikte bölgesel meselelerde ve küresel meselelerde de Türkiye'nin acil olarak bence arabuluculuğuna ihtiyaç var. Sadece Rusya-Ukrayna konusunda değil, aynı zamanda İran-Amerika-İsrail savaşında da benzer bir tablo karşımızda. Burada da hızlı bir şekilde çözüm sunulmalı. Aksi durumda Husiler ve Suudi Arabistan arasında devam eden süreç maalesef ki bunun
1: gerilim yüksek.
0: Aynen. Bölgeselden daha etkili bir şekilde küresel sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Yani enerji diyoruz ama enerjiyle birlikte gıda fiyatlarını, emtia fiyatlarını düşünmemiz gerekiyor. Öyle komplike bir yapı var. Bir diğer konu Suriye dediğiniz gibi, o son derece önemli. Bence Suriye konusunda belli başlıklar aşıldı. Çünkü Trump koltuğa oturduğu günden bu yana Suriye konusunda Türkiye'nin takip ettiği çizgiden gidiyor. Gerek Ahmet Çağrı ile olan görüşmeleri, gerek Suriye ile alakalı Sezar yaptırımların kaldırımına ilişkin adım bence son derece önemli. Sınırlı bir İsrail politikası var bence bu başlıkta. Fakat Amerika'ya çok güvenmek mümkün değil. İsrail'in özellikle Gazze'de ateşkes konusunda ve Lübnan'da ateşkes konusunda durduğu nokta hala aynı olduğu için
1: evet.
0: Amerika'nın burada nasıl bir politika takip edeceğini çok dikkatli gözlemlemek gerekiyor. Kısacası evet, ilişkilerde son derece önemli bir dönem içerisindeyiz. Son derece önemli gelişmeler var. Ama her zaman ihtiyatlı bir başlık üzerinden hareket edilmesi gereken alanlar olduğunu da unutmamak gerekiyor.
1: Evet. Tabii şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu da gidiyor ama New York'a değil New Jersey'ye ineceğini bilgisini almıştık. Güvenlik gerekçesi dendi. Bir yandan başka ikili görüşmelerin de sinyali geldi. Zelenski telefonda görüştük, anlaştık, görüşeceğiz diyor Trump'la. Yine Trump, ABD Başkanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye yeşil ışık yaktı. Bu görüşmeler olur mu? Olursa savaşların seyrini değiştirir mi? Kısaca yorumlamanız gerekirse hocam.
0: Tabii ki de şimdi ikili görüşmeler o kadar önemli ki biz Birleşmiş Milletler görüşmelerine ya da toplantısına baktığımızda buradaki marjın arka planında aslında küresel sistemi belirleyen ikili lider görüşmelerinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bence evet bu Birleşmiş Milletler son derece önemli ama liderler isterse buradan

0: barış ve ateşkes çıkarabilecekleri bir noktaya da geldiler. Bu son derece dikkat çekici bir başlık. Fakat bununla birlikte şunu söylemek gerekiyor. Netanyahu konusu bence son derece önemli. Çünkü Zahran Mamdani demişti ki Netanyahu New York'a gelirse tutuklamasını sağlayacağım dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar noktasında.
1: Yeri lahey
0: yetkisi
1: dedi,
0: var mı? Evet, yetkisi var mı yok mu tartışılır ama bence bunu açıklamış olması, Netanyahu'nun buna ilişkin farklı bir yol takip etmesi bile son derece önemli. Keşke Avrupa devletlerinin hava sahasını kullanırken bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yakalama kararı uygulansa. Maalesef ki hala o aşamaya gelemedik. Yani bu da son derece üzücü. Çünkü Gazze'de ateşkes var deniyor ama 1000'in üzerinde sivil hala hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bunlar son derece dikkat çekici. Yani asıl konu, şunu hemen eklemek istiyorum. Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne kime nasıl seslenecek? Ben bunu merak
1: özellikle
0: ediyorum
1: gerçekten. Özellikle konsepte yeniden güven inşa etmek teması olan bir kurulda ne diyeceği gerçekten merak konusu değil mi hocam?
0: Kesinlikle, çünkü güven yok, istikrar yok. Yani sivillerin, çocukların öldüğü bir yerde kalkıp da hiçbir şey yokmuşçasına, soykırımı unuttururcasına neler söylenecek gerçekten? Bu hala Birleşmiş Milletler'in tarihinde kara bir leke olarak kalmaya devam edecek bir durum. Ya Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür dediği noktadayız zaten. Hani bu da bunu gösteren bağlamlardan biri. Amerika'nın artık bu veto yetkisini tam anlamıyla kullanması gerekiyor ama bakalım o günleri de görürüz diye umut ediyorum. Çok da karamsar olmamak gerekiyor bu noktadan. Bir diğer konu Zelenski ile görüşmesi. Bence acilen Rusya-Ukrayna noktasında adım atılması gerekiyor. Çünkü oradaki savaş çok hızlı bir yayılım eğiliminde. Hem coğrafi olarak hem de aktörel olarak. Yani Almanya'dan, İngiltere'den açıklamaların geldiği, Polonya'nın hızlı bir şekilde kendini koruma noktasına almaya çalıştığı, Baltık'a yayılma tehdidinin olduğu bu dönem içerisinde demek ki geçtiğimiz günlerde CIA direktörünün ziyareti, Kushner'in, Witkoff'un görüşmeleri maalesef yetersiz kalmış diyoruz. Evet. Çünkü Ukrayna da çok gergin. Rusya da aynı şekilde çok gergin. Ve benim en çok endişelendiğim nokta, hep taktiksel nükleer diyoruz. Evet, son derece önemli ama bir yandan da pek çok nükleer santralin bulunduğu iki coğrafyadan bahsediyoruz. Burada en ufak bir sızıntı Çernobil'i akıllara getirmesi gerekiyor. Yani Tuğba Hanım, karşımızda çok karmaşık bir Rusya-Ukrayna cephesi var. Bunu çok yakından takip etmek ve hızlı bir çözüm bulmak gerekiyor. Ben Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ikili görüşmelerde buna ilişkin sonuç üretileceğini de düşünüyorum. İstanbul'da belki bir masa görürüz. Daha öncesinde Riyad'dan bahsettiler, diğer ülkelerden bahsettiler ama bu sorunun çözümü bana hep İstanbul gibi geliyor. Keza
1: daha
0: İran,
1: önce o tahıl koridorunda
0: Savaşı'da
1: da yine İstanbul'un, yani Türkiye'nin üstlendiği o rol, yapılan İstanbul'da o toplantılarda bunun sanki bir kanıtı gibi değil mi hocam?
0: Kesinlikle haklısınız. Yani burada atılan ilk adım Türkiye'de başladı. İlk arabuluculuk Türkiye'de başladı ve burada güvenli aktör olarak Türkiye var şu an. Dolayısıyla bu açıdan hani yeniden bir masa kurulur diye umuyorum. Yani İran, İsrail, Amerika Savaşı'nda da benzer bir tablo var. Orada Pakistan'ın son derece önemli gelişimleri oldu. Ama işte günün sonunda şu noktaya geliyoruz. Bizim barıştan anladığımızla bu aktörlerin barıştan ve ateşkesten anladığı nokta aynı değil ne yazık ki. Dolayısıyla herkesin farklı bir barış tanımı olduğu müddetçe o masadan barış çıkmıyor, ateşkes çıkmıyor Tuğba Hanım. Herkesin aynı barış söylemi olması gerek.
1: Evet, tam da ona gelecektim. Daha NATO zirvesinde gördük. Savunma sanayine ayrılan bütçeler arttı. Bir silahlanma yarışı da var. Yani Avrupa'da da işler değişti artık. Almanya inanılmaz bir bütçe ayırdı. Rusya ciddi bir tehdit görülüyor. Dediğiniz gibi İngiltere, Fransa bir yandan açıklamalarda bulunuyor. Orada da en son siyasi partilere bir briefing verildiği bilgisi vardı yine Fransa'da. Şimdi tüm bunlara rağmen gerçekçi olmak gerekirse bu Birleşmiş Milletler'den gerçekten küresel sisteme bir uyarı, bir savaşa dur, bir barış yanlısı bir adımlar umuyor muyuz? Biz umalım tabii ki ama gerçekçi olmak gerekirse, realist yaklaşmak gerekirse bu adımlar atılacak mı sizce bu genel kurulda?
0: Evet, zaten hani sistemi realist okuduğumuzda maalesef ki belirttiğiniz gibi tablo çok da böyle parlak değil. Hatta şunu eklemem gerekiyor Tuğba Hanım, biz nükleer eşitlerden bahsediyoruz. Şubat 2026'dan bu yana Amerika ve Rusya arasında yeni START anlaşması da sona erdi. Dolayısıyla stratejik nükleer cephaneliği bağlayıcı herhangi bir sınır yok. Son dönemde Rusya, Amerika ve Çin'in nükleer noktada başlıklarını arttırmasına ilişkin

0: araştırmalara bakacak olursak burada aktörlerin operasyonel kapasitelerin de artmaya başladığını görürüz. Bu da zihnimizde bulunması gereken bir durum. Acilen buna da çözüm bulunmalı. Ama ben Birleşmiş Milletler'de güveni yeniden tesis etmek başlık konusunda realist baktığımda maalesef ki bardak bomboş. Dünya son yıllarda en yüksek askeri harcamaları yapıyor. Zayıflayan evet. silah kontrol rejimleri, birdenbire aktif hale gelen savaş alanları ve bu dönem Trump dönemine denk geldiği için Trump sanırım sistemde bir turnusol kağıdı etkisi oluşturdu. Gerek dondurulmuş çatışma alanları, gerek olası fay hatları hepsi aktif hale geldiler. Güvenlik ikilemi en yüksek noktada. Barış söylemleri ne yazık ki güvenliğin gölgesinde kalmaya başladı. En son zaten yapılan Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün askeri harcama verilerine evet. göre 2025'te yaklaşık 3 trilyon dolarla en yüksek harcama seviyesindeyiz. Yani dünya savaşları öncesindeki iki dünya savaşı gördük. Yıkımları itibariyle son derece korkunçtu. Üçüncü bir dünya savaşına hazırlanıyor aktörler. Silahlanıyorum, caydırıcılığımı güçlendiriyorum diyor ama öyle bir dünya yok. Bunu hepimiz görüyoruz.
1: Öyle bir dünya yok hakikaten hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Merve Sunal Özcan bizimle birlikteydi. Biliyorum dersiniz de var hocam, yetişmeniz gereken. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. Gelişmeleri takip edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neler olacak, bitecek. Şimdi kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edelim. Ve hadi gelin gün başlıyor. Kaldığımız yerden mega kentin yol durumuna bakarak devam edelim. Bakalım trafikte son durum ne? Bakın, geçtiğimiz saatten bu yana trafik yoğunluğu epey artmış. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık bilgi veren yol durumu haritası, %60 şu an trafik yoğunluğu. Bakın, ciddi yoğunluklar var hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Önce şöyle hızlıca köprülere bakalım. Avrasya Tüneli mevkiinde sıkıntı yok. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ciddi bir yoğunluk var bugün. Diğer günlere, diğer sabahlara nazaran bu sabahki yoğunluk daha çok göze çarpıyor. Çünkü bakın, 5 güzergahı neredeyse tamamı trafik yoğunluğu. İçinde köprüye giden köprü katılım yollarında ciddi yoğunluklar var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçecekler, dikkat. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım bir yandan da. Orada da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu diyebiliriz. Hem E5 hem TEM güzergahlarında epey yoğunluk var. Gelelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da Beylikdüzü Küçükçekmece Avcılar istikameti yine yoğun. Yine bazı katılım yolları TEM güzergahında, orada da yoğunluklar gözlemliyoruz. Bağcılar'da Basın Ekspres hattında zaman zaman yoğunluklar var. Yine Mahmut Bey gişelerde de köprü yönünde, yani hani Anadolu yakası istikametinde güzergahında bir yoğunluk var. Ve gelelim E5 güzergahının diğer bölümlerine. Haliç Köprüsü'ne giden bölümde ciddi bir yoğunluk var. Çünkü koyu renk bordoyla gözlemleniyor. Şu anda anlık olarak haritada ve Şişli Mecidiyeköy Köprü katılım yolunda da yine ufak bir hareketlilik, bir yoğunluk gözlemliyoruz. Baktığımızda sahil hatları şu anda açık. Tabii havanın durumu, okulların açılması İstanbul trafiğini her şey etkileyebiliyor. Anlık ufak tefek de olsa kazalar, araç arızaları da yine trafiğin artmasına neden oluyor. Örneğin Bayrampaşa Vatan yönü O3'te sağ şeritte trafik kazası, hasarlı bir şerit trafiğe kapanmış. Yani çıkmadan kontrol etmek çok önemli. Bir kazada yine Sarıyer Katar Caddesi Büyükdere Maslak yönünde, orası da tam çalışanların, plazaların olduğu bölge, orada da hasarlı bir kaza var, bir şerit kapanmış, yoğunluğu arttırıyor. Böyle bilgiler de yer alıyor haritada, çıkmadan bakmakta fayda var. Kaldığımız yerden gün başlıyor, devam ediyoruz. Ve hatırlayacaksınız, geçtiğimiz cuma günü de bahsetmiştik. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. 4 gün sürecekti bu tatbikat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikatta 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılıyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü de 24 Eylül'de TCG Anadolu'da yapılacak.

0: 100 gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemine işaret etti Uçum. İlk 4 madde Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını ifade etti.
0: Yeni anayasayla ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
2: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
2: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
1: MHP Ankara İl Kongresi kapsamında Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, süreç pazarlık değildir dedi.
3: MHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Alparslan Doğan il başkanlığına yeniden seçildi. MHP Ankara İl Başkanlığı 15. olan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj gönderdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
4: Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde MHP'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz.
3: Karakaya oylama öncesi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bütün partiler gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak zorunda kalacak dedi.
5: Başta İyi Parti ve Zafer Partisi olmak üzere bunların yöneticilerine buradan sesleniyorum. Kardeşim siz nesiniz Allah aşkına? Sizin ise öngörünüz yok da arka görünüzde mi yok? Gözünüz

0: Önünde gerçekleşen değişimi dahi görmekten acizsiniz. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir, devletin geri çekilmesi hiç değildir.
1: Alparslan Doğan da terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret etti.
2: Ülkemiz terör belasından kurtuldukça milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe yıllar sonra tarih kitapları, bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Tarih Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir kez daha altın harflerle yazacaktır.
1: Konuşmaların ardından oylama süreci tamamlandı. Tek aday olan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanlığı'na seçildi.
3: Yeni parti bir yandan 14-15 Kasım'daki kurultaya hazırlanıyor. Bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet Gazetesi'nden okuyalım. Yeni partinin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da yapılacak. Kurultayda logo da değişecek başlığını görüyoruz. Seçim 81 ilde üyelerle, delege onay için formalite diyor haberde. Tabii isim tartışmalarının ardından logo da gündemde yeni partide. Kurultayda partinin logosuna ilişkin çalışmanın da delegenin onayına sunulması planlanıyor. Yeni partili kaynaklar şu an bir logomuz zaten yok. Mutlaka bir logo çalışmamız olacak diyorlar. Kurultayda yine Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İsim değişikliği de olabilir. Bu tartışmada tabii gündemdeki yerini koruyor. Anayasa Mahkemesi'ni hatırlayacaksınız. Yenilik Partisi bir başvuruda bulunmuştu benzerlik iddiasıyla. Yeni partinin isminin değiştirilmesine karar verirse Anayasa Mahkemesi eğer ya kurultay ya da kurucular kurulunda karar alınacak ve bu durumda karar kurultay tarihine denk gelirse partinin yeni ismi de kurultayda belirlenecek. Yeni isminin tamamen kaldırılması değil de yeni isminin korunarak bir ekleme yapılması gündemdeydi. Bakalım ne olacak, ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Gelelim Kozinoğlu soruşturmasına. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi ise adliyeye sevk edilecek bugün. Bakalım Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün neler oldu? 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edilecek ve soruşturmada tutuklu sayısı da bir yandan 6'ya yükselmişti. Bugün neler olacak takip edeceğiz. Ve gelin bir de fon soruşturmasına bakalım. Soruşturma derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'deki bir banka hesabına 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yarız'ın da yine İsviçre'deki aynı bankaya 2 milyar 889 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ve Teknofest heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında şehir şehir devam ediyor. Son olarak 13 ülkeden 3000 genç Teknofest'te yarıştı başlığını görüyoruz. Akşam gazetesinden okuyorum bu haberi. Diyarbakır'da Teknofest 2026 kapsamında yapılan yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Afganistan ve Endonezya gibi 13 ülkeden yaklaşık 3000 çocuk ve genç katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar finalist öğrencileri ziyaret ederek projeleri inceledi. Önemli. Bir yandan da Şanlıurfa heyecanı kapıda. Her iki yarışmaya ait sıralamalar, işte farklı ülkelerden gelen gençler, çocuklar yarıştı. Şimdi de sırada Şanlıurfa var. Güneydoğu Teknofest'te verilecek, Şanlıurfa'da düzenlenecek olan her kategoride ilk üçe girenlerin ödülleri orada takdim edilecek. Diyarbakır'ın tabii böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı. Güzel oldu, güzel karşılandı ifadesini kullandı Bayraktar ve bir yandan da işte Şanlıurfa'da 30 Eylül ile 4 Ekim arasında düzenlenecek Teknofest Güneydoğu için de hazırlıklar devam ediyor. Tam da Şanlıurfa demişken işte buna dair bir video hazırlandı geri sayım yaparken. Şimdi çiğ köfte yoğuran robot var sırada. Tanıtım Teknofest'e ait, dediğim gibi Şanlıurfa'da düzenlenecek 30 Eylül ve 4 Ekim arasında. Bir izleyelim önce, sonra konuşuruz.

0: ve işte Teknofest Güneydoğu olunca konsept çiğ köftesi de eksik olmuyor. Ama bu kez bir robot yoğurdu o çiğ köfteyi. Biliyorsunuz bilim ve teknolojiyi merkeze alan yarışmaların gerçekleştiği bir festival. Artık dünyada da adından söz ettiriyor. Hava gösterileri var, çeşitli atölyeler var. Yerli ve milli savunmada ortaya çıkan ürünler sergileniyor. Gençler kuyruğa giriyor o ürünlere yakından bakmak için, o gösterileri izlemek için özellikle. Ve işte sıradaki Teknofest'te Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu olarak 30 Eylül'e başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek. Biz de hem bu videoyu paylaşalım istedik. Gülümseten bir video olmuş. Keyifli bir video. Hem de bu tarihi tekrar duyuralım, sizlere aktaralım istedik. Dedikten sonra devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. İstanbul Büyükçekmece'ye döneceğiz. Bir villanın bahçesinde izinsiz kazı yapıldı. O kazı çalışması sırasında da göçük meydana geldi. Ve o göçük ne yazık ki iki işçinin sonu oldu. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
1: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
0: Antalya'da park halindeki otomobilde başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Güvenlik kamerası incelenince yangının aslında durup dururken çıkmadığı anlaşıldı. Bir kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Tanınmamak için vücuduna siyah çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişi, bakın o aracı kundaklayıp nasıl kaçtı.

0: bir anda alev almasıyla birlikte 3-4 katlı evimiz alevler içinde kaldı.
1: Vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip kaçtı. Kundakçıyı kamera kaydı ele verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı yangın çıktı. Park halindeki araçta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
0: Aracımız yanıyor ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Erken şekilde müdahale edildi.
1: Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Evde ise hasar oluştu.
0: Sabotaj olabilir mi? Onu da değerlendirebiliyoruz. Kameramız var. Görüntülerde her şey Allah izin verirse çıkacak.
1: Şüpheli kamera kaydını inceleyince doğrulandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Tanınmamak için vücuduna siyah çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı belirlendi. Polis şimdi motosikletli kundakçıyı arıyor.
2: Ve bir gazete haberi daha okuyalım. Hürriyet gazetesine bakalım. Hafta sonu Rize'de heyelan sel su taşkını meydana gelmişti. İşte onlar sonrası sular çekildi ama izi duruyor selin. Sel gitti, çamur kaldı başlığıyla paylaşmış. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor tabii bir yandan. 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Rize'de ilçeyi Pazar ilçesini etkilemişti. Geçen cuma gecesi başladı. 2 gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Ve sağanak kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlar da meydana gelince bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 189 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor. Yine İyidere ilçesinde ve başka ilçeler de yine etkilendi bundan. 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 40 civarında evi tahliye ettik açıklaması da yine geldi. Bir yandan da bu önemli. Çeşme suyu uyarısı var. Rize genelinde etkili olduğu için sağanak. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri içme suyu konusunda uyarılarda bulundu. Yağışların özellikle kaynağı koruma altında olmayan suların kalitesini olumsuz etkileyebileceğinin altı çizilmiş. Önemli, bu konuda da Rizelilerin dikkat etmesinde fayda var diyelim. Bu gazete haberini de okuduktan sonra Mardin'e dönelim. Mardin'de 13 yaşındaki bir çocuk Selahattin kayıptı. Önceki gün evden çıkmıştı, bir daha dönmemişti. Selahattin'den ne yazık ki acı haber geldi. Dirik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamadı ve tabii meraklandılar. Hemen ihbarda bulundular. Çevrede aramalar yapıldı. Bir iz bulunamadı. Jandarmadan yardım istediler. Çalışmalar başlatıldı ancak Selahattin'in ne yazık ki cansız bedeni bulunduğu mısır tarlasında 13 yaşındaki çocuğun silahla vurulduğu belirlendi. Ölümünün aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni bu arada gözaltına alındı. Şüpheli kuzen ifadesinde Selahattin'le birlikte av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş aldığını ve kuzeninin hayatını kaybettiğini söyledi. Jandarmanın incelemeleri ise sürüyor. Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı ve ağır yaralandı. Kadının direksiyondaki alkollü eşi gözaltına alındı.
3: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bu dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
1: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibe aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
2: Ne yazık ki yine kadın cinayeti haberi var. Gaziantep'te bir erkek tartıştığı eşini öldürdü. Daha sonra sokağa çıktı, rastgele tetiğe bastı o saldırgan. Üçü çocuk, dört kişiyi de yaraladı. Şahin Bey

0: ilçesinde oldu olay. Harun ve Merve Keklikçi çifti arasında iddiaya göre aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Harun Keklikçi evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından da sokağa çıkıp rastgele tetiğe bastı. Ve o sırada sokakta bulunan bir kadınla 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekibi geldi. Olay yerine yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eve giren polis kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İki çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Saldırgansa gözaltında. Kayseri'de de 12 yaşındaki bir çocuk evinde saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay Melik Gazi ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki çocuk ailesiyle müstakil bir evde yaşıyordu. İddiaya göre kimliği tespit edilemeyen bir kişi bıçakladı çocuğu. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası çocuk hastaneye sevk edildi. Saldırıyı kim, neden gerçekleştirdi henüz bilinmiyor. İnceleme sürüyor. Az önce Rize'yi vuran sağanaktan, heyelandan bahsetmiştik, gazeteden okumuştuk. Kentte temizlik çalışmaları sürüyor dedik. Pazar ilçesinde heyelanda evleri zarar gören aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor bir yandan. İzleyelim haberimizde.
1: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
2: 6 kişilik Dağdelen ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
1: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
2: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
1: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı. Baktık çatı göçmüş.
2: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
3: Çok şiddetli yağdı ve bu şekilde koptu her yer.
2: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
0: Obeziteye kahvaltı freni başlığını görüyoruz. Akşam gazetesinin haberine bakalım, gelin yakından. Okula kahvaltı yapmadan giden çocuklarda derslere odaklanma sorununun yanı sıra bir de obezite riski artıyor diyor. Uzmanlar uyarıyor, açlığın çocukları paketli gıdalara yönelttiğini belirterek karın bölgesinde yağlanma yapar, bu yüzden kahvaltı oldukça önemli diye uyarıyor uzmanlar. Tabii kantin fiyatları da bir yandan ortada ama çocukların sağlıklı beslenmesi gerek. Çocuklar okula aç gitmesin başlığına atmışlar hemen sol tarafa da. Kahvaltı hazırlamak için uzun zaman gerekmediğini belirtiyor uzmanlar. Bir yumurta, haşlanmış bir yumurta, bir peynir, zeytin, hızlı bir şekilde de ufak tefek şeylerde de olsa çocuklarınızı bu kahvaltıyı yaptırın diye uyarıyorlar. Çünkü paketli gıdalara yönelince obezite riski artıyor. Çocukların hem boyunun uzamasına sağlıklı kahvaltı yardımcı oluyor, hem de kalsiyum içeriği bizim açımızdan çok kıymetli diyor uzmanlar. Yanında da sevdiği ekmek gruplarından birkaç parça domates, biber ve hatta meyve de olursa çok daha sağlıklı olur diye uyarıyorlar. Önemli bu haber çocukların sağlığı, gelişimi açısından ve obezite gibi büyük bir tehdit dünyayı sarmışken kahvaltı çocuklar için en önemli öğün diyor uzmanlar. Devam edelim. Bir üzücü haberle devam edeceğiz. Yine bir kadın cinayeti. Bu kez adres Hatay. 47 yaşındaki Emine Çil, Payas ilçesinde yaşıyordu. Yine boşanma aşamasında olduğu için, sırf boşanmak istediği için bir kadın eşi tarafından saldırıya uğradı. 54 yaşındaki eşi saldırdı. Pompalı tüfekle vuruldu talihsiz kadın. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Bölgeye polis, sağlık ekipleri gitti ancak Emine Çil'in hayatını kaybettiğini belirlediler. Onu vuran eşi ise olay yerinde yakalandı. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda

0: Eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
1: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp çok şükür deyip yaşayacaksın.
2: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
3: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
2: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
4: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
5: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
2: Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
6: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
2: Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Ve gelelim havanın notlarına. Bakalım yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Günaydın Hüseyin.
7: Tuba, günaydın.
0: Geliyor gelmekte olan galiba.
7: Geliyor. Biraz bizi üşütecek. Sonbahar mevsimine hatta kışa benzeyecek. İstersen
0: ben sözü sana bırakayım.
7: Teşekkür ederim. Buyursun. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Salı ve çarşamba günü bu haftanın iki önemli ve yağışlı günü. Meteorolojik olarak her gün önemli ama hava sıcaklıklarının epey düştüğü, bakın şu sıcaklık haritasında göstereceğim ve bir kış mevsimini andıran bir hava yaklaşıyor. Hem İstanbul'a hem Bursa'ya, bütün Marmara'ya, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya ve daha çok Kuzey Ege'ye, Güney Ege'de ve Akdeniz'de kış havası demek olmaz. Sonbahar havası, 24-25 derecelere iniyor sıcaklıklar bu alanlarda. İstanbul'da ise şu, bakın Balkanlar çevresinden gelen soğuk cephe diyoruz, görüyoruz bunu. Bir oluk halinde şu şekilde güneye doğru iniyor. İşte Sofya, Bükreş derken sınırlarımıza İpsala'dan itibaren Tekirdağ, Edirne'den itibaren sokuluyor. Bu mavilikler mevsim normallerinden daha serin miyiz, daha sıcak mıyız gösteriyor bize. Mevsim normallerinden daha soğuk bir hava yaklaşıyor. Artık buna soğuk kelimesini kullanabiliriz. Çünkü İstanbul'da yarın bazı ilçeler ve çarşamba günü 17 dereceye düşebilir. 17-18 derece. 27-28 dereceye dik geçtiğimiz hafta. Yani kademeli bir şekilde soğutacak bizi. Bakın hatta bazı yerlerde mor renge dönüyor. İşte buralarda gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Nereler buralar? Konya, Karaman iç kesimleri, Kırşehir, doğusu Gümüşhane, Tokat gibi Karadeniz'in iç kesimleri. Bu alanlarda epey soğuk bir salı gecesi geçireceğiz ve çarşamba. Bu gündüz sıcaklıkları ise Karadeniz ve Marmara'da 19-20'lere kadar düşecek. Yani yarından perşembeye yanımızda bir kalın ceket ya da hafif bir mont bulundurmakta fayda var. Bir de yağışlar var tabii. Yağışları da göstereceğim birazdan sizlere. Doğu ve Güneydoğu'da hala Basra sıcakları etkili oluyor bu arada. Yani şu an ve yarın Doğu Anadolu batıdan daha sıcak olacak. Erzurum, Erzincan'da sıcaklık İstanbul, Bursa'dan daha yüksek. Böyle olabiliyor. Soğuk cephe kuzeybatıdan geldiği için doğuya ulaşması bir sonraki günü 24 saati buluyor bir sonraki günü. Önce o yüzden batı soğuyor, ardından doğu. Akdeniz sahillerinde de serinlik var ama Akdeniz'e gücü yetmiyor soğuk havanın fazla. Halen yaz havasında devam edecek. Eylül ayının son haftasına kadar, hatta Ekim ayının ilk haftasında bile işte Çeşme, Bodrum, Muğla, Fethiye gibi yerlerde sıcaklıklar yüksek seyredecek. Şimdi 5 günlük toplam yağış haritasında en fazla yağış bu kez İstanbul, Batı Karadeniz'de, Bartın, Düzce çevresinde görülüyor. Yani birikmiş, 5 günde biriktirmeyi beklediğimiz yağış bu. Kuzey ilçelerinde İstanbul'un Şile, işte Sarıyer gibi ama daha çok Anadolu yakasının kuzey ilçelerinde şu alanda Çekmeköy, Ümraniye'den itibaren bu alanda çok kuvvetli yağabilir. Tahminlerimiz yarın sabah saatlerinden çarşamba akşamına kadar yağmur var. Yani bir gün, bir buçuk gün İstanbul'da yağmur var. Bu durumu dikkate alalım. Son zamanlarda kısa süreli yağışlar dışında bu kadar uzun soluklu bir yağmur gelmemişti şehre. Yani trafiği artırabilir. Hareketlerimizi, planlarımızı buna göre düzenlememiz gerekebilir. Anadolu yakasında ve iç kesimlerinde oturuyorsanız şehrin daha da kuvvetli yağacak. Yağmurlukları, şemsiyeleri hazırlayın efendim. Salı ve çarşamba. Bursa etrafında da yağmasını bekliyoruz. Bandırma çevresinde de yağmur var. Gelibolu'da

0: yağıştan nasibini alıyor. Balıkesir merkez çevresinde azalıyor. İzmir'den itibaren ise yağış kesiyor bakın. İzmir'in çevresinde yağış var ama kendisinde fazla yağmasını beklemiyoruz. Ve Antalya hem salı akşamı hem de çarşamba gün içerisinde Antalya ve çevresinde yağmur bekliyoruz. Konya yolunda da yine yağış var. Adana, Antakya, Hatay arasında da hava çok bulutlu ve yağmurlu. Ayrıca iki tane büyük selin ve onlarca su baskınının yaşandığı Doğu Karadeniz'de de yağmurlu bir hafta olacak. Geçtiğimiz gün aldığımız yağışlar kesintisiz ve tempolu bir şekilde 10-12 saatte neredeyse her yeri su altında bırakmıştı. Bu kez aralıklı bir yağış söz konusu. Kesintisiz bir yağış beklemiyoruz. Dalga dalga hem Trabzon hem Rize hem Artvin hem Giresun yağışlardan beslenecek. Burada Samsun ve Sinop etrafında da yağış var ama Doğu Karadeniz'deki yağış biraz daha riskli. Geçtiğimiz 3 gün orada o kadar yağdı ki artık toprak da suya doydu. Bugünden sonraki yağmurlar muhtemelen yüzey suyu akışa geçip yeni su baskınlarına yol açabilir. Kıyılardan söz ediyoruz. Rize, Artvin, Trabzon ve çevresi için. İstanbul'a tekrar dönecek olursak buradaki yağış Perşembe günü kesiyor, hatta Çarşamba akşamından sonra. Ve hava sıcaklıkları Perşembe, Cuma, Cumartesi tekrar 24-25 derecelere çıkıyor. Önce bir 17-19 derece aralığına düşüyoruz. Ardından 24 derecelere, hatta yer yer 25 derecelere hafta sonu geri yükseliyoruz. Güneşli bir Perşembe, Cuma, Cumartesi görünüyor ama soğuk bir Salı, Çarşamba görünüyor. Bu iki güne özellikle sabah saatleri erken yola çıkıyorsanız dikkat edin. Kıyafetleri, kılı kıyafetleri buna göre tercih etmenizi öneririz. Başkent Ankara'da da Salı ve Çarşamba günü yağış ihtimali yüksek ama daha çok Salı akşamı ve Perşembe, Salı akşamı ve Çarşamba sabahı. Hava sıcaklıkları Ankara'da da 16-17 derecelere kadar düşebilir. Başkent'te de soğukça bir hafta geçireceğiz. Cuma'dan itibaren Ankara'da da sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Tuba aşağı yukarı bu şekilde. Hani Balkanlardan gelen dediğimiz vardır ya.
1: Meşhur Balkanlardan soğuk geliyor. Hava dalgası geliyor değil mi Balkanlarda?
0: Tam böyle iki günlük tam kış havasına sokmuyor bizi ama üşütebilir. Hani çocuklar da okula başladı, ona göre kılık kıyafeti tercih
1: etmekte fayda var. Çünkü en zoru da bu mevsim geçişlerine ayak uydurmak, evet, değil mi? Ani hava, evet, soğuyunca hastalık kapıyı çalabiliyor.
0: Psikolojiler de bugünü nasıl çıkaracağız gibi. Çıkarırsınız, evet, efendim. Sağlıklı bir gün geçirmenizi dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Özer. Çok sağ ol. Hakikaten önce sağlık olsun. Gerisi gelir, bir şekilde hallederiz diyelim. Hüseyin Özer'e çok teşekkür ederim. Bir haberimiz daha var. Onu da hemen paylaşayım. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakışı yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'da görücüye çıktı. Defilede tanıtıldı. Bu haberi izleyeceğiz. Sonra kısacık bir ara veriyoruz. Gün başlıyor. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuğumuz var, gazete haberlerimiz var, sporu özellikle konuşacağız. Hafta sonu bol gollü maçlar izledik. Bakalım neler olmuş neler. Hepsini paylaşacağız efendim.
2: Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den gelen.
3: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
4: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz yoru hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşınacak. Hep bunlar bize emanet.
3: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu St. Kiprians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
2: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı.
4: Yani katılım da muhteşem.
2: Katılım da muhteşem. Evet.

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyordayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? 21 Eylül pazartesi sabahında haftanın ilk gününde paylaşacağız. Güzel bir hafta olmasını umut ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu dilime. Fon soruşturmasında mali inceleme genişletildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporu doğrultusunda yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Detaylar için hattımızda Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Yavuz var. Elif, kimler gözaltına alındı? O SPK'nın denetleme raporunun detaylarını senden dinliyoruz. Günaydın.
1: Sedef oldu. Günaydın. Sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda bu sabah yapılan operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı. Bugünkü operasyonda Katılım Evin Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ve piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle satış müdürlerinin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İsimler arasında Katılım Evin Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin kurucularından Celal Yarız da bulunuyor. Yine babası olduğu da ifade ediliyor. Satış müdürleri ve üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 23 oldu. Geçtiğimiz günlerden itibaren son yatırımı kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve likidite sorunu yaşandığı, yatırımcıların fonlardan çıkış taleplerini arttırırken piyasada sert dalgalanmalar yol açtığı ifade edildi. %6'ya varan bir düşüşe neden oldu bu dalgalanmalar. Bu kapsamda da farklı holdinglerden, farklı fonlardan da gözaltılar olmuştu hatırlarsanız. Sera Yatırım Holding ve Pusula Holding Yönetim Başkanı Serdar Turhan'a yönelik başlatılan operasyon devamında yeni operasyonlar oldu. Bu sabah da bir operasyon daha yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca ve Katılım Evim Finans Yatırım Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı Tuğba.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz bize detayları aktarmış oldu. Fon soruşturmasında 15 gözaltı daha var. Gün içinde neler yaşanacak? Tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi bir başka önemli meseleye dönelim. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona katılmak için New York'ta ve New York'ta konaklama yapacağı Türk evinde de yine coşkuyla karşılandı. Birleşmiş Milletler programının da yoğun olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım başka neler dedi detaylara. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, John Kennedy Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçi

Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra konaklama yapacağı New York'taki Türk evine gitti. Girişte kendisini epey bir kalabalık bekliyordu. O kalabalığı selamladı, sohbet ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklama da yaptı. Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Ve Erdoğan bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde de yine 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine iştirak edecek. Salı günü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez kürsüye çıkıp hitap edecek Birleşmiş Milletler'de. Ve Genel Kurul'a 130 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında bir önemli görüşmesi var. O da ABD Başkanı Trump'la. Erdoğan, Trump 4. kez bir araya gelecek. Yeniden güven inşa edilmesi tema bu yıl Birleşmiş Milletler'de, ama yıllardan bu yana durum ne değişti göreceğiz. Türkiye Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Dünya 17 yıl sonra Erdoğan'ın dediğine geldi diye paylaşmış. 2009'da Birleşmiş Milletler değişmeli, 2026'da değişeceğiz. Erdoğan 2009'daki Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulu'nda adil bir düzen için Birleşmiş Milletler'in yapısı reforme edilmelidir dedi ve 81. Genel Kurul bugün Birleşmiş Milletler'e güveni yeniden nasıl tesis ederiz temasıyla toplanacak. Önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü, dünya 5'ten büyüktür sözü epey yankı uyandırmıştı. Biliyorsunuz 5 daimi üyesi var Birleşmiş Milletler'in. İşte dünyanın dört bir yanında savaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımı, özellikle o acımasız soykırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki Birleşmiş Milletler zirvesindeki konuşmasında da, kürsüdeki hitabında da öne çıkanlar arasında olacak. Daha pek çok savaş var devam eden, Rusya-Ukrayna savaşı, yine ABD-İsrail-İran savaşı hali hazırda devam ediyor. Küresel ekonomiyi etkiliyor. Tam da bunun üzerine ABD Başkanı Trump'tan yine açıklama var. Biteceğini söylemişti Trump savaşını, hatırlayacaksınız. Daha önce bu açıklamayı defalarca yapmıştı. Şimdi yeni bir açıklaması daha var. İran savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı Trump. Ne dedi başka? Bakalım. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuştu ABD Başkanı. Karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranması büyük şeyler olacak dedi. Yine tehdit. Trump masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz diye ekledi. ABD Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye de muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. Yeşil ışık yaktı. Bakalım o görüşmelerden biri olacak mı? Trump-Pezeşkiyan görüşmesi, takip edeceğiz. Bir diğer önemli gelişme de yine Birleşmiş Milletler kapsamında bir görüşme daha olabilir. Trump'la Zelenski arasında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski açıkladı. Dedi ki ABD Başkanı Trump'la görüşeceğiz. Telefon görüşmesi yapmış ikili. Zelenski bunu duyurdu ve görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Trump'la New York'ta buluşmak üzere anlaştık dedi. Bu görüşmenin pek çok şeyi değiştirebileceğinin altını çizdi. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Senatör Graham'ın öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasa tasarısını imzalayan Trump'a teşekkürlerini de iletti. Amerikan ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Bakalım ne mesajlar çıkacak bu görüşmelerden, takip edeceğiz. Şimdi dönelim Almanya'ya. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Berlin'deki seçime Türk aday damgasını vurdu. %25,7 oy alarak Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp tarihe geçti. Merzim Partisi CDU Berlin'de ikinci oldu. AfD ise...

0: Mecklenburg-Vorpommern'deki oyların %37'sini aldı, birinci oldu. Aynı eyalette Merzin Partisi baraj altı kaldı. Bakalım detaylara. Berlin'de 2,5 milyon kişi, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Berlin'deki eyalet seçiminde Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp aday gösterilmişti Sol Parti tarafından ve %25,7 oranında oy alarak birinci oldu Sol Parti. Göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını belirtti Eralp. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara, meclislere, ekonomiye, her yere girerek gösterelim ve sesimizi yükseltelim dedi. Seçim sonuçları Türkçe şarkılarla da kutlandı. Ve yine Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu Berlin'de. Gelelim diğer eyaletteki seçime. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Orada aşırı sağcı AfD yükselişini sürdürüyor ve %37 oranla oy alarak ilk sıraya yerleşti AfD. Merz'in partisi baraj altında kaldı. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kattan fazla arttırmış. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi pek olası görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz'den de açıklamalar var. Sonuçları felaket olarak nitelendirdi Merz. Ve eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Ve gelelim mega kent İstanbul'un yol durumuna. 16 milyonluk bir şehir, dile kolay, trafik de ilk sıralarda yer alıyor sorunlar arasında. Bakalım anlık duruma. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık trafik durumunu bildiren yol haritası. Trafik yoğunluğu şu anda %54. Geçtiğimiz saat %60'a dayanmıştı. Hala bir yoğunluk var ancak bir tık bazı bölgeler azalmış durumda. Köprülere bakalım hızla. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler çok tıkalıydı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yol ana arterde ciddi bir kilometrelerce bir kuyruk vardı. Ancak o bölümün bir kısmı açılmış görünüyor. Şu an baktığımızda haritaya yeşillenmeler var. Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda yoğunluk kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım Avrupa yakasına. Avrupa yakasında da genellikle Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametinde yoğunluk olurdu ama biraz daha geriye dayanıyor şu anda. Beylikdüzü'nün daha da gerisinde Büyükçekmece'yi geçince başlıyor trafik o güzergahta. Bakalım Haliç Köprüsü'ne uzanan yolda durum ne? Orası hala tıkalı. Haliç Köprüsü'ne giden yol yine ondan öncesinde. Şirin Evler dolaylarında bir tıkanıklık var. Yine Bakırköy İncirli mevkiinde Merter dolaylarında da bir yoğunluk var. Yine bakalım TEM güzergahına. Orada da yine yoğunluklar göze çarpıyor. Bağlantı yolları, ana arterlere giden bağlantı yolları özellikle epey yoğun. İstanbul trafiği her zamanki gibi bu sabah da yine hareketli. Şimdi devam edelim. Bir son dakika bilgisiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Detayları yine arkadaşımız Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, söz sende.
1: Bahsediyor. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek şu anda sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonların detaylarına ilişkin bilgiler verdi. 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve 10 şüphelinin ise yakalanması yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yani 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor, 15'i gözaltına alındı, 10 kişi ise firari konumda, o şüphelileri yakalama çalışmaları da devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutuna gelirse, geçtiğimiz günlerde de bu konuya ilişkin operasyonlar olmuştu hatırlarsanız. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetim, Tera Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetim, Burs Yatırım Menkul Değerler, Burs Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetimi ile beraber gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu saydığım yönetici yetkilerin

0: yetkililerin para ve mal varlığı değerlerinin dondurulduğunu ifade etti. Bu kapsamda soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla yine Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü masaya da yazılar yazıldı. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkanları bunlar kimlerdi? Pusula Holding, Sera Holding, Hedef Holding, Buz Menkul Değerler, Portföy Yatırım ve Katılım Holding'ti. Bu firmaların, bu holdinglerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ve bunların eşleriyle birinci derece kan kısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikli işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususuyla ilgili tüm kurumlara bildirilmişti. Yani kendi yakınlarından imzalarının değerlerinin olduğu eşlerinden herhangi bir mal kaçırma durumu söz konusu olduğunda savcılıklara bilgi geçirmesi konusunda not bırakıldı, yazılar yazıldı ve bu kapsamda da toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi ise firari konumda. Bu şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyorlar. Bu sabah saatlerinde katılım evine yönelik bir operasyon olmuştu. Önceki günlerde ise Tera Holding ve Pusula Holding'e yönelik operasyonlar oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan gözaltına alınmıştı ve bu isimlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Sabah saatlerinde de yeni bir dalga operasyon geldi ve 15 kişi gözaltına alındı. Tuğba Sedefoğlu.
1: Peki Elif Yavuz'a çok teşekkürler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasına dair yaptığı açıklamanın detaylarını paylaştı. 15 gözaltı var, 10 kişi firari hala aranıyor. Takip edeceğiz gelişmeleri. Hadi gelin şöyle bir piyasalara bakalım. Bakalım yeni haftaya nasıl başlayacak piyasalar. Borsa İstanbul'da. Tabii saat 10'da başlıyor aslında işlemler ama açılması öngörülen seviye 13.284 puan. Dolar TL 48,80 liradan işlem görüyor. Euro TL 56 lira civarlarında. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,14. Bakalım faizde durum ne? Faiz %40 seviyelerinde. Altının onsu 4.353 dolar seviyelerinde şu anda ve savaşlardan anlık durumlardan tabii savaşların anlık durumundan yükselen tansiyonundan en çok etkilenen lerden biri tabii ki enerji piyasaları. Brent petrole bakalım. Varil başına 102 dolar seviyelerinde, 102 doları aşmış seviyede. ABD ham petrolü ise 98 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ve gelelim iç piyasada altının durumuna. İbreler aşağı yönlü kırmızıyı işaret ediyor. Gram altın 6830 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.167 lira seviyelerinde. Yarım altına bakalım 22.335 lira. Tam altınsa 44.533 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yeni haftaya piyasalar da böyle başladı. Gün başlıyor da her gün takip ediyoruz piyasaların durumunu, açılış seviyelerini. Şimdi devam edelim haberlerimizde. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak, yani yarın başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Kimler nasıl başvurabilir? İşte yanıtı haberimizde.
2: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması

0: olması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Uluslararası Para Fonu IMF 2030 yılına ilişkin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. Onu Çin takip edecek. Türkiye ise 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
0: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
1: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Geçen hafta konuşmuştuk otomotiv piyasasındaki son durumu. Bu savaşlar yüzünden artan, küresel anlamda artan akaryakıt fiyatları elektrikli araçlara yönelimi arttırmıştı. Ancak onda da dengeler değişiyor. Elektrikli otomobilde de dengeler değişiyor diyor Türk'ün gazetesinin haberinde. Menzil uzadıkça fiyatlar da artıyor. Ne demek bu? Bakalım detaylara. Elektrikli otomobillerde seçenekler ve menzil değerleri yükselirken tüketicinin hesabı da değişiyor. Uzun menzil sunan modeller yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor. Daha ulaşılabilir seçenekler ise şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Yeni dönemde tercihi yalnızca menzil değil, tabii fiyat, şarj süresi ve kullanım alışkanlıkları da belirliyor. Fiyat tercih de belirleyici. Herkes tabii ona göre satın alacağı aracı belirliyor. Bir yandan da şarj hızı da menzil kadar önemli. Bu da önemli çünkü vakit artık özellikle büyük şehirlerde, daha doğrusu herkes için vakit değerli. O açıdan da yine hesaba katılıyormuş. Elektrikli araç tercih edenler bunu da hesaba katıyormuş diyelim ve kaldığımız yerden gün başvuruna devam edelim. Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiği mercek altına alındı. Hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya'nın hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin kişisel borç ilişkisi olamayacağı ifade edildi. Kripto para platformu üzerinden 10 milyonlarca liralık hareket tespit edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildiği belirtildi. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. Devam eden bir başka soruşturma, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik olan soruşturma. O kapsamda da 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı.

0: şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu da tespit edildi.
1: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
0: Roketsan'ın bir videosuyla devam edelim şimdi. Milli savunma sanayinde göğsümüzü kabartan bir gelişme. Yakın hava tehditlerine karşı hızlı reaksiyonu, yüksek hassasiyeti ve etkin önleme kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın çevik savunması, Levent sözleriyle bir video paylaştılar. Mavi Vatan güvenliğinde yüce güç katacak. Yeni hava savunma sistemi Levent, heyecan uyandıran bu sözlerle paylaşıldı video, dediğim gibi. Önce izleyelim bir videoyu, üstüne konuşalım.

0: İşte Rokesa'nın paylaştığı bu kısa ama çarpıcı bir videoydu. Levent sisteminin özellikle yakın hava tehditlerine karşı olağanüstü bir refleks gösterdiği vurgulandı. Mavi Vatan'ın çevik savunması sloganıyla duyuruldu bu Levent sistemi. Modern deniz harp şartlarında füzelerden insansız hava araçlarına kadar birçok farklı hedefe karşı donanma unsurlarını koruyacak kritik bir kalkan konumunda ve uzmanlar Levent'in entegre olduğu deniz platformlarının caydırıcılığını artırarak Türkiye'nin denizlerdeki halk ve menfaatlerinin korunmasında kilit bir rol üstleneceğinin altını çiziyor, bunu belirtiyor. Hakikaten bu çarpıcı, heyecan uyandıran videoyla da Rokesan bunu duyurdu. Bir başka denizlerde Mavi Vatan'daki önemli gelişmeyle devam edelim. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Geçtiğimiz haftada duyurmuştuk. 4 gün sürecek bu tatbikat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği bu tatbikatta 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel var. Katılıyorlar bu tatbikata ve tatbikatın seçkin gözlemci günü de 24 Eylül gününde TCG Anadolu'da yapılacak.
1: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak.

0: yapılacak. Aynı zamanda deniz kuvvetlerinin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
1: Eurofighter Tayfun uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de bir yandan devam ediyor. İzleyelim haberimizde detayları.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Tayfun uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi, tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
1: Yapay zeka artık hayatımızın neredeyse her alanında, pek kaçış yok. Elimiz ayağımız oldu, biz de alıştık. Şimdi ilginç bir veri listesi paylaşacağız. 2025'te yapay zeka araçlarının internet siteleri dünya genelinde 125,7 milyar kez ziyaret edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye 1,92 milyar ziyaretle 19. sırada yer alıyor. Bakın ilk sırada kim var? Listeyi şöyle bir gözden geçirelim. Amerika Birleşik Devletleri %21,4 ziyaret oranıyla ilk sırada 26,9 milyar kez ziyaret edilmiş yapay zeka internet siteleri. Hindistan %9,5'la ikinci sırada, hemen arkasından Brezilya geliyor. Sonra Avrupa ülkeleri yavaş yavaş, Almanya, İngiltere, arada bir Endonezya var, Fransa, yine Japonya diye devam ediyor. Alta doğru inelim şöyle, 1,5 ziyaret, %1,5 ziyaret payıyla Türkiye'de yine Polonya'yı, Kolombiya'yı, Pakistan'ı, Hollanda'yı, Tayland'ı ve Malezya'yı geride bırakmış. Dedik ya, artık yapay zeka hayatımıza iyice yerleştirdi. Bu yapay zeka çılgınlığı 2025'te internet trafiğini de uçurdu. Şöyle bir göz gezdirdik bunları. Hatta ABD Başkanı Trump'ın da gazetede vardı. Artık yapay zeka demek karşılamıyor. Üstün zeka mı desek, aşırı zeka mı desek diye kendi sosyal medya platformundan bir anket başlatmıştı. Tabii bu alanda da bir savaş var. Biliyorsunuz son günlerde çok konuşuldu. ABD, Çin, Rusya. Epey ne olacak, yapay zeka geleceğimizi tehdit mi ediyor aynı zamanda diye de tartışılmıyor değil. İzleyeceğiz, merakla bu alandaki gelişmeleri de gün başlıyor orada. Sıklıkla sizlerle paylaşacağız. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Rusya'da Cuma günü seçim başlamıştı. Oy verme işlemi sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49 oy aldı. Ukrayna ise seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu. Büyük bir saldırıydı. Detaylarına bakalım.
2: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
3: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
2: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti.

0: Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
1: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
0: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
2: Avrupa, Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını bekliyor. Fransa'da da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik briefingi verildi.
0: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı. İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların artabileceğiyle iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
3: İçişleri Bakanı Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
0: Fransa lideri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
2: Belçika'ya dönelim. Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün ilan edildi ve kent sakinleri otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Bakalım izleyelim.
0: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brüksel'liler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
2: Önemli bir habere bakacağız Milliyet gazetesinden. Bakın başlığı Alzheimer patlaması. Öyle

0: bir şeymiş ki bir nevi pandemi gibi Alzheimer, demans patlaması gibi bir durum. Söz konusu Türkiye'de 700 bin demans hastası var diyor. Detaylara şöyle bir bakalım. Dünya genelinde de durum çok feci. Yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı, Alzheimer hastalığının demans vakalarının %60-70'ini oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye'de de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığı tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte tabii bu sayının 2050'ye kadar 2-2,5 katına çıkabileceği ne dikkat çekiyor uzmanlar, profesörler. Önemli, erken tanı önemli, riski azaltacak durumlar var, tavsiyeler, öneriler var. Onlara da bakacağız. Bugün 21 Eylül bu arada. Bir yandan Dünya Alzheimer günü. Dolayısıyla bu haberi de dikkate almak önemli. Bakın, riski azaltmak için 8 öneri diyor uzmanlar. Haftada en az 150 dakika orta seviyede fiziksel aktivite yapılmalı. Akdeniz tipi beslenme tarzı tercih edilmeli. Tansiyon, kan şekeri, kolesterol, bunlar kontrol altında tutulmalı. Sosyal ve zihinsel aktiviteler sürdürülmeli. İşitme ve görme sorunları asla ihmal edilmemeli. Sigara ve aşırı alkolden uzak durulmalı. Çok önemli yaşam tarzı diyoruz ya. Bakın, kaliteli uyku. Bu da çok önemli. Stres yönetimine dikkat edilmeli, kaliteli uykuya, düzenli uykuya dikkat edilmeli. Son olarak da kafa travmalarından korunulmalı diyor haberde. Önemli bir pandemiye dönüşebilme ihtimali var, düşünsenize. O yüzden dikkate almakta fayda var bu önerilere. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı. İzleyelim detayları.
1: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
0: Şimdi devam edeceğiz. Gün başlıyor da spordaki gelişmeleri konuşalım istiyoruz. Yine konuğumuz var, Habertürk Spor Spikeri Selengül Dayıoğlu bizimle birlikte. Selen, hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk Tuğba'cığım, günaydın. İyi haftalar diliyorum sana ve bizleri izleyenlere, dinleyenlere.
0: Çok teşekkürler. Geçen cuma günü de birlikte kapatmıştık gün başlıyor. Demiştik ki hafta sonu bizi nasıl maçlar bekliyor. Bol gollü maçlar izledik.
2: Hiçbirimiz tahmin etmedik.
0: Hakikaten, ama gol yağmuru. Yani bir kere derbiyi konuşarak başlayalım. Trabzonspor Galatasaray derbisi.
2: Evet.
0: 4-0 yendi Trabzonspor.
2: Aslında
0: Salah'a yayla havası yaradı. Ben bunu demek istiyorum öncelikle.
2: Evet, o gün söylemiştik zaten. Ben evet. Salah bence hani mutlu tabii ki. Bir gol bekliyorum Salah'tan taraftarı önünde demiştim ama ben de bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Bol gollü bir hafta sonuydu. Aslında Perşembe'den başladık Beşiktaş'ın Avrupa'daki gollerinden sonra. Bol gollü bir hafta sonu ve hat-trick haftası, hafta sonu diyebiliriz. Evet. Hem Salah'tan hem Vedat Muriç'ten birazdan da bahsedeceğiz. Evet, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Ahmetspor da Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Şimdi Trabzonspor'a baktığımızda aslında Trabzonspor Galatasaray'ı yenmedi. Galatasaray'a istediği oyunu oynama imkanı bile vermedi Trabzonspor. Çok ezici bir üstünlük sağladı. Şimdi rakibinden çekinmeden çıktı. Galatasaray'ın kalitesini değil kendi oyununu konuşturdu adeta. Trabzonspor gerçekten hani Salah'la birlikte, yeni teknik direktörü Thomas Reis'le birlikte bu maçta aslında önümüzdeki lig sürecinde daha 28 hafta var. Neler yapabileceğini gösterdi. Şu anda herhalde tüm takımların korkulu rüyası oldu Trabzonspor diyebiliriz. Lider Galatasaray ilk kez yenildi. Namalüp lider.

0: Güzelliğini elinden aldı Trabzonspor. Bu da çok önemli bir detay. Thomas Reis ilk galibiyetini aldı. Thomas Reis için 3 puandan çok daha fazlasıydı. Kendini gösterebileceği bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmaya gerçekten biraz önce de söylediğim gibi çekinmeden çıkması Thomas Reis'in aslında hani ne kadar tecrübeli, ne kadar ne yaptığını bilen.
1: Devamı gelir mi bu futbolunun, Trabzon'un? Yani yine böyle bol gollü, ileride oynayan, ileride basan bir Trabzonspor izleyeceğiz galiba.
0: Yani izleriz çünkü hani 85 metrelik Depay'la bir açılış yapan Salah'tan bahsediyoruz. Şimdi tabii ki de tek başına bir oyuncunun başarısı bir takımın galibiyeti için hiçbir zaman yetmedi.
1: Yetmezdi ama Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu hep çok konuşuluyor. Çok Osimhen yok, oldu. Galatasaray performansı düştü gibi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, şimdi bu cümleler tabii ki çok söylendi. Osimhen'in yokluğunda ne kadar zorlandığını biz bu maçta gördük ama tabii ki bundan sonra yine Osimhen geldikten sonra da yine Galatasaray bir çıkış yakalar ya da işte farklı galibiyetler alır demek de gerçekten çok yanlış. Evet, gidişat gösterecek. Burada biz Trabzon'un başarısını konuşmalıyız bence. Evet, Salah'ın hat-trick'ini konuşmalıyız. İkinci gole yaptığı asist katkısını konuşmalıyız. Gerçekten bir maestro havasında aldı ve götürdü diyebiliriz.
1: O kadar haber çıktı. Şöyle yalnız böyle tek başına biraz da cevap niteliğinde oldu. Hem sosyal medya paylaşımları hem de bu performansı. Gelelim Fenerbahçe-Eyüpspor maçına. Evet. Ne oldu öyle gol yağmuru 8-0'lık bir galibiyet Fenerbahçe'den?
0: Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında Fenerbahçe dün akşam Eyüpspor'u karşısına almadı. Bugüne kadar tüm soru işaretlerinin bir cevabını da karşısına aldı ve cevabını 8 golle verdi. Bu Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için çok önemli bir karşılaşmaydı. Şimdi Eyüpspor'a baktığımızda tabii ki ligde son 2 sıradaki takımdan bir tanesi. Biri Göztepe, biri Eyüpspor. Tabii ki hani Eyüpspor'un şu anda kötü gidişatı, bu galibiyet tabii ki etken. Fenerbahçe'nin bu maçtan galip ayrılmasını bekliyorduk ama bu 8 golü gerçekten beklemiyorduk. Bir de Vedat Muriç'in 3 golün üzerine, hat-trick'inin üzerine bir gol daha atması ve bu maçı 4 golle bitirmesi. Ya takımın o muhteşem havası, İrfan Kahveci'nin kendine güveninin tekrar geldiğini görmek aslında bu sarı lacivertler için gerçekten tam bir çıkış maçı oldu. Bundan sonra artık başka şeyler konuşulacak. Şimdi dün ya da işte geçen hafta baktığımızda manşetlerde çok fazla farklı şeyler vardı.
1: Evet, şimdi,
0: bugünkü manşetleri zaten hani görüyoruz. Hakikaten yani dün akşam ilk yarıda bulduğu 5 golden sonra acaba bu dedik. Yani 10 gole kadar gidebilecek bir karşılaşmaydı gerçekten.
1: Bakalım rüzgarı arkasına alacak
0: evet,
1: mı Fenerbahçe?
0: Ben Fenerbahçe'yi dün gerçekten çok beğendim. Sadece hani burada yani ligin haftasında bu 6. haftasında milli araya girilirken bu 8-0'lık galibiyet yani 3 puandan çok çok fazlası. Güzel bir araya giriyor Fenerbahçe. Tıpkı açıkçası Trabzonspor gibi diyebiliriz.
1: Evet, şimdi ligde dengeleri değiştiren bir maçtı. Ahmetspor Beşiktaş. Beşiktaş kazansa liderdi.
0: Evet.
1: Kazanamadı. 3-2 mağlup oldu. Ahmetspor lider oldu. Bekliyor muyduk bu skoru?
0: Yani Ahmetspor gerçekten hani kağıt üzerindeki dengeler bir yana futbolun hikayesini yazan bir spor kulübü gibi geliyor bana. Ben birazcık daha spora, futbola, baskete fark etmez. Biraz daha duygusal bakıyorum. Evet. Yani şans faktörünün tabii ki hani hepimiz çok önemli olduğunu biliyoruz ama biraz daha böyle istemek, o hırsı mücadelenin içine katmak, ya gerçekten istediğin zaman birçok şeyi aslında başarabileceğinin
1: çok örneği var
0: sinyallerini
1: o ruhu ortaya katmak
0: evet,
1: değil mi?
0: Gerçekten. O yüzden Ahmetspor bunu hak etti. Bu arada hani Beşiktaş da tabii ki kötü oynamadı. Mücadelesini evet sürdürdü. Hani biz Perşembe gününden sonra mağlup olacak bir Beşiktaş Ahmetspor karşısında beklemiyorduk. Belki bir beraberlik gelebilirdi ama Ahmetspor gerçekten Beşiktaş hani farkını ortaya koymak istediği bir mücadelede aslında başarının kağıt üzerinde kaldığını gösterdi bize biraz. Yani Beşiktaş'ın başarısını kağıt üzerinde bıraktı. Kendi hikayesini sahaya yansıttı. Ve çok çok büyük bir mücadele gördük biz. Taraftar muhteşemdi. Baktığımız zaman 3 karşılaşmada da tribünlerin dolu olması.
1: Evet.
0: İşte kadın erkek çocuk hep bir arada. Cumartesi,
1: özlemişler
0: pazarı.
1: Onlar da değil mi? Böyle hani arada, Süper Lig'de mücadele etmek
0: evet, Fenerbahçe'nin akşamüstü maçı çok güzeldi. Ayrıca 20 Eylül Fenerbahçeli Dünya Kadınlar Günü
1: evet,
0: olarak biliyorsunuz.
1: O maçı hatırlıyorum sadece kadınların.
0: Sonra, evet, 2011'den sonra artık kutlanmaya başladı. Ve o maçta işte futbolcular kadınlara çiçekler verdiler. Evet. Çok güzel bir başlangıç oldu. Aslında hani skorları bir kenara bırakırsak hani kim kaybetti, kim

0: kazandı. 3 maçta çok güzel başladı ve çok güzel bitti.
1: Futbol konuştuk. Zaman zaman bir hakemle konuşuldu sanki, özellikle Ahmet Spor Beşiktaş maçında, değil mi?
0: Evet. Sonrasında tabii başkanların açıklamaları oldu. Biraz Ahmet Spor başkanının serzenişi oldu. Daha fazla süre verilmesi, uzatmalarının uzatılmasına karşı bir açıklaması oldu. Ama tabii ki bunlar her zaman konuşacağımız şeyler.
1: Kıskiyelere ne diyeceksin? Birden maçın ortasında
0: açılması.
1: Futbolcularla bayağı serinledi kendince.
0: Evet, aksilik oldu.
1: O
0: gerçekten
1: da değişik bir andı.
0: Milli araya girilirken gerçekten Süper Ligi tadı damaklarda bırakan skorlarla geride bıraktı.
1: Şimdi lider Ahmet Spor arkasında.
0: Evet, aslında puan durumu da arkada. Gerçekten 6. hafta bir anda her şeyi değiştirdi. Galatasaray lider, namağlup lider devam ederken şu anda tek yenilgisini aldı ve ondan sonra Ahmet Spor'da galibiyetinin ardından averajla şu anda birinci sırada. Galatasaray hemen onun arkasında yine 13 puanda. Beşiktaş'ı görüyoruz 3. sırada ve 4. sırada Kocaeli Spor 12 puanı paylaşıyorlar. Burada dikkat etmek istediğim, daha doğrusu dikkat çekmek istediğim bir takım var. O da Kasımpaşa. Kasımpaşa şu anda mağlubiyet almayan tek takım.
1: Güzel bir ünvan.
0: Evet,
1: 6 kesinlikle haftalık
0: öyle.
1: Maratonda.
0: Yani biz Samsun Spor'u, Göztepe'yi şu anda 16. 17. sıralarda görüyoruz ama bu takımlar gerçekten Süper Lig'in 6. haftasına baktığımızda daha üst sıralarda bu 6. haftayı tamamlayan takımlar olarak hani hafızalarımızda yer alıyor. Ama maalesef böyle bir tablo var. Yapacak bir şey yok. 6 hafta geride kaldı. Daha 28 hafta var. Bu tablo daha çok değişir. Lider de çok değişiklik gösterir.
1: Çok sular akar gibi
0: geliyor. Ama sanırım 2026-27 sezonunun sürpriz takımı Ahmet Spor. Bunu artık söylemek gerekiyor.
1: En iyi çıkış yapan takımı diyebilir miyim?
0: Kesinlikle öyle. Sürpriz takımı, en iyi çıkış yapan takımı ve şu anda milli araya girilirken ligin lideri.
1: Tabii demişken milli ara biraz da milli takımımızı konuşalım. Şimdi UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacağız. Bugün de Riva'da toplanılacak.
0: İlk iki maç
1: hatta, değil mi, Türkiye'de?
0: İlk maç Türkiye'de,
1: Cuma günü ilk maç Fransa ile.
0: Evet.
1: Nasıl bir performans bizi bekliyor?
0: Şimdi Zinedine Zidane Fransa'nın başında. Didier Deschamps'tan bu görev boşaldı ve kendisine verildi. Yani 2030 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor. Takımın başında ilk resmi mücadelesine de Türkiye karşısında çıkacak.
1: Bakalım. Zinedine Zidane, futbol.
0: Evet, efsane. Herkesin sevdiği, hepimizin sevdiği, saygı duyduğu muhteşem bir futbol adamı, futbol beyni. Bu maç Kocaeli'de oynanacak. Pardon, evet, Kocaeli'de oynanacak. 25 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak. Muhteşem bir seyirci bekliyoruz tabii ki. Senin de söylediğin gibi amililer bugün Riva'da toplanacaklar. Ve ilk antrenmanında da çıkacaklar. Basına açık olacak. İlk 15 dakikası hepimiz göreceğiz millilerimizi. İlk kez davet edilen 28 kişilik aday kadroya isimler var. Geçen gün Avrupa maçında ilk golü atan İlhan mesela bunlardan biri. Bertu Elmas bunlardan biri. Konya sporlu Adil Demirbağ ve Trabzon sporlu Melih Kabasakal da ilk kez davet edilen futbolcular arasında. Güzel bir kadro var. Tabii ki bizim gururumuz Arda Güler de orada olacak. İşte Fenerbahçe yine Galatasaray'dan birçok çok önemli isim orada forma giyecek. Fransa tabii ki güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda da güzel başarılara imza attı. Bekliyoruz gerçekten. Hani Cuma ve Pazartesi oynanacak Türkiye'de maçlarda burada Türk seyircilerin, Türk futbol severlerin de amillilerimize destek vermesini bekliyoruz.
1: Yani Dünya Kupası'nda biraz hüsranla geçti bizim açımızdan. Tabii çok erken koptuk.
0: Evet, öyle beklemiyorduk gerçekten.
1: Yani saatleri kurduk, erkenden uyandık, tüm maçları takip ettik ama bakalım. Yani yine tabii gençlerden, gerçekten amilli takımımızdan da umudumuz hep var, değil mi? Aslında çok iyi bir kadro. Yani uyumlanırsa birbirine başarı kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum.
0: Tabii ki hem çok genç kadromuz hem çok istekli. Vincenzo Montella artık takımı çok iyi tanıyor. Ne yapmak istediğini ve sahada nasıl bir Türkiye yansıtmak istediğini artık tamamen kafasında oturtmuş durumda. Çok istekli, çok aç da bir Türkiye var. Çok da genç, senin söylediğin gibi bir ekipten oluşuyor. Uluslar Ligi de tamamen aslında takımların işte hazırlık maçlarını ya da başka liglerdeki maçlarını hani yapıp bölünmesinden daha iyi aslında bir platform, daha iyi bir organizasyon oldu bence. Ve sırasıyla tabii tabii ki yine çok güçlü isimlerle karşılaşacaklar. İtalya'dan bahsediyoruz, Fransa'dan bahsediyoruz. Sonrasında Belçika, sonra

0: Yine İtalya ile deplasmanda evet. oynayacaklar. Çok önemli, çok zor karşılaşmalar ama bizim tabii ki gönüllerimiz A yıldızlarımızla atıyor. Umarım güzel galibiyetler hem burada hem deplasmanda alırlar Tuğba'cığım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Selen Gündaroğlu Habertürk spikeri bizimle birlikteydi. Haftanın açılışını yapmış olduk. Şöyle cuma yine görüşeceğiz.
0: Görüşeceğiz.
1: Hafta sonu bakalım neler var neler yok. Şimdi bugünlük gün başlıyorum. Sonuna geldik. Amilli takımımıza da yürekten başarılar dileyelim bu arada. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak, para günden başlayacak. Yarın sabah yine saat 7'de aynı saatte görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk iş gününde beraberiz. Sıcak gelişmelerle başladığımız bir hafta. O yüzden canlı bağlantılarla başlayacağız Para Gündemi. Şimdi bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşuyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bir soruşturma var. Bu sürüyor ve derinleşiyor da aynı zamanda. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda yeni gözaltılar var. Kimler gözaltında? Süreçte son durum ne? Arzu Kaya bizi bekliyor. Günaydın Arzu, nedir notların?
1: Sena Alkan, evet, her geçen dakika aslında yeni bir gelişme yaşanıyor ve fon soruşturması derinleştirilerek ilerliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde de 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yani soruşturma kapsamında toplam şüpheli sayısı 23'e yükseldi ve aynı zamanda bu şüphelilerin mal varlığı hareketleri donduruldu. Toplamda 9 şirket, bu şirketin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri noktasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir dondurma kararı verdi. Aynı zamanda söz konusu mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasını engellemek noktasında masada bir yazı gönderildi. Yine aynı şekilde şirketin yönetim kurulu üyeleri, bu şirketlerde imza yetkisi olanlar ve aynı zamanda birinci derecede yakınları noktasında da mal varlıklarını azaltıcı işlemlerin önlenmesi amacıyla da başsavcılığın bilgisi ve görgüsü dışında işlem yapamaması noktasında ilgili yerlere yazılar gönderildi. Şimdi demiştik ki 23 kişi toplamda gözaltına alındı. Dün akşam da gözaltılar vardı. Onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, iş insanı Nihat Kırmızı. Yine aynı şekilde Tera Yatırım'ın yönetim kurulu üyeleri hakkında da bir gözaltı işlemi uygulandı. Yani soruşturma kapsamında hemen her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Onlardan bir tanesi de şüphelilerin hesap hareketlerine ilişkin bir MASAK incelemesi talep edilmişti. Mali incelemenin derinleştirilmesi amacıyla o MASAK incelemesinin de bazı şüpheliler yönünden raporları geldi. Onu aktaralım isterseniz. Çünkü İsviçre'deki bir bankaya yüksek miktarda para transferi yapıldığı noktasında da tespitleri barındırıyor bu MASAK raporu. Kimle ilgili? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir bankaya 1 Eylül 2026 tarihinde 2 milyar 889 milyon lira bir para transferi ettiği soruşturma kapsamında MASAK raporuyla ortaya çıktı. Keza yine aynı şekilde Pusula Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yine hesabından İsviçre'deki yine bir bankaya 1 milyar 198 milyon lira tutarında bir transfer gerçekleştirdiği belirlendi. İşte bu mali incelemenin detayları ortaya çıktıkça da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni raporlar, yeni veriler doğrultusunda yeni gözaltı kararı, yeni işlemleri uyguluyor ve işte bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 15 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 23 şüpheli hakkında şu an emniyette işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim sizlere.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Fonlarda tasfiye süresi uzadı. Bu İsviçre transferi konuşuluyor. Hepsine birazdan konuğumuz olacak. Borsa İstanbul bu haftaya nasıl başladı? Bu soruda dahil konuşacağız ama İsrail merkezi Forex ve kripto yatırım dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 191 şüpheliden 157'si adliyeye sevk edildi. Nedir acaba soruşturmada son gelişmeler? Elif Yavuz aktaracak bize. Elif. Hello.

0: Geçtiğimiz günlerde yapıldı bu operasyon. İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 216 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan diğer şüpheliler adliyeye sevk olmuştu. Kalan 157 şüpheli de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geniş bir operasyondu. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Şube Başkanlığı kapsamında ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi'nin yaptığı operasyon sonucunda çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya gibi özür dilerim, Fas, Kazakistan, Filipinler gibi çok sayıda farklı uyruktan kişiler olduğu da bilinen bilgiler arasında yer alıyor. 157 kişi gözaltına alınmıştı. Türkiye'de faaliyet gösterilen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında yapıldı bu operasyon. 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofislerine yapılan operasyonlarda çağrı merkezlerine ve şüphelilere gözaltı kararı verildi. 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 80 araca ve 12 mülkede el konuldu. 157 şüpheli İstanbul Emniyetindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerini söyleyecekleri de tabii ki merak konusu. Çünkü İsrail bağlantılı bir forex dolandırıcılığından söz ediliyor Sena Alkan. İlerleyen dakikalarda ifadelerine dair detayları da paylaşacağız.
1: Peki, ifadelere dair detaylar geldikçe Elif Yavuz'dan alırız. Hafta sonundan bugüne takip ettiğimiz bir başka sıcak gelişme, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi bugün adliyeye sevk edilecek. Bir yandan hafta sonu boyunca çok konuştuğumuz görüntüler de ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin pusu bölümlerine bilirkişi bakacak, inceleyecek. Yani çok fazla gelişme var. Bu soruşturmada da Alihan Tok hepsini anlatacak detaylarıyla. Günaydın Alihan, söz sende.
2: Evet, şimdi soruşturma çok derinleşti. Özellikle şu anda soruşturmanın aslında cezaevindeki sorumlular aşamasındayız. Burada Ömer Vatan ve Kazım Beyke. Ömer Vatan cezaevi müdürü, Kazım Beyke de vardiya müdürüydü. Ve aynı zamanda bir gazeteci Osman Arslan, o da gözaltına alındı. Ve bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Ancak burada ambulans şoförü de vardı aslında, Süleyman Kaba, ama mevcut deliller doğrultusunda o jandarmada ifadesini verdikten sonra serbest kaldı. Şimdi burada aslında şu sorulacak: hem cezaevi müdürüne hem de vardiya amirine kim nerede görevliydi? Kamera ve gözetim ne kadar yapıldı? Mesela bunların kontrolleri ne kadar sağlandı? O zaman orada hangi personeller görevliydi? Hangi görevleri vardı? Hangilerini yapmadılar? Ne kadar korunma sağlandı? Orada mesela cezaevi müdürü Ömer Vatan'a sorulacak sorulardan biri de burada deliller ve kayıtlar ne kadar korundu? Şimdi şuraya geleceğiz. Delillerin korunmadığını biz güvenlik kamerası görüntülerinden görüyoruz. Güvenlik kamerası görüntüleri şunu gösterdi. Orada Hasan Atilla Uğur, Hasan Ataman Yıldırım hepsi olay anından sonra Kozinoğlu'nun dört nolu odasına girip çıkabiliyorlar mesela. İşte kahvesini yıkadılar. Kahve içtiği bardağı Kozinoğlu'nun yıkadılar. Odasına girip çıkıyorlar. Ellerinde bir nesne olduğu görünüyor. Şimdi bu oda neden mühürlenmedi? Bu odanın sorumluluğu kimdeydi? Yani Ömer Vatan'da mı? Kazım Beyke'de mi? Vardiya amirinde mi? Bu neden sağlanmadı? Tüm bunlar tekrar sorulacak ve tekrar inceleniyor şu anda. 2012'de takipsizlik kararı verilmişti. Şimdi burada yargılama önce cezaevinde ilk bu olaya tanık olanlar aşamasındaydı. Orada bir jandarma tutuklanmıştı. Daha sonra burada tabii ki hastaneye sevkinde de soruşturma devam etti. Orada iki acil tıp teknisyeni ve bir gazeteci tutuklandı. Ve diğer dalgada dönemin savcıları Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan da yine tutuklandılar. Zaten FETÖ'den ihraç edilmişlerdi. Şimdi FETÖ'den ihraç edilen ve FETÖ'den hüküm giyen bir başka kişiye geleceğiz. Aslında Enver Altaylı. Enver Altaylı'nın 2008'de bilgisayarından çıkan bazı belgelerde Kozinoğlu hakkında işte durdurulması gerek, yok edilmesi gerek, müsteşar olma, herhangi bir MİT müsteşarı olma durumu bizim için kötü olur, felaket olur gibi tehditleri vardı. Terörist başı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar çıkmıştı. Dolayısıyla Onun da aslında ifadesine başvurulacak. Onu da söyleyelim. Çünkü Enver Altaylı'nın bu yazış

0: çalışmaları. Dolayısıyla kendisi sağlık durumu neticesiyle alınmamıştı ama sağlık durumu normalleştiğinde Enver Altaylı'dan da burada bir ifade alınması bekleniyor. Yani soruşturma nereye giderse oraya doğru gidiyor. Bütün soruşturma kapsamında bütün delilleri ve bütün sorumlu kişileri şu anda savcılık tek tek tekrardan ifadelerini alıyor ve bütün delilleri tekrar inceliyor. Ama en önemlisi bugün adliye sevkleri olacak. Ömer Vatan, Kazım Beyke ve Osman Arslan'ın ve onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Çünkü her yeni ifadeyle soruşturma genişliyor. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tokaktar'da ekranlarınıza getirdik. Sıcak gelişme oldukça Alihan'dan almayı sürdüreceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'ta konaklayacağı Türk evinde coşkuyla karşılandı Erdoğan. Birleşmiş Milletler programının yoğun olacağını söyledi. Görüntüler ekranlarınıza gelirken aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Washington Büyükelçi Sedat Önal ve New York Konsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Türk evine geçen Erdoğan kendisini bekleyen kalabalıkla sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de kısa bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Erdoğan bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği katılacak. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında Amerikan Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu da 4. görüşmeleri olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da hafta sonu kritik açıklamalar yaptı. İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu söyledi. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuştu Trump. Karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz dedi. Amerikan Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir görüşmenin de olabileceğini ifade etti. Böyle bir görüşmeye açık olduğunu söyledi. Şimdi biraz piyasalara bakacağız ve bir konuğumuz var, konuşacağız. Ekonominin öne çıkanlarını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İzninizle bir piyasalara bakalım hocam. Sonra size soru hali hazırda çok konuşuruz. BIST 100 endeksi 12.970 puanla bugüne başlıyor. 13.000 seviyeleriyle cuma gününü kapatmıştı. Bugün 12.970 puan seviyelerinden merhaba dedi. Yeni haftaya BIST 100'deki durumu soracağız. Dolar TL'de 48.80 seviyeleri var. Euro TL 56 seviyelerinde, Euro dolar paritesinde 1.14 seviyeleri hakim. Şöyle bir görelim, altının onsu 4.350 dolar seviyelerinde. Brent petrol 108 dolarlara dayanmıştı ama bugün 101 dolar 94 sentten işlem görüyor. Az önce Amerikan Başkanı'nın açıklamalarından bahsetmiştik. İran'la olası bir diplomasi ihtimali Brent petrolü rahatlatmış görünüyor. Amerikan ham petrolünde 98 dolar seviyeleri hakim. İçeride gram altın 6.832 liradan ve çeyrek altında 11.166 liradan işlem görüyor. Ama biz neyi konuşuyoruz günlerdir? Fon tasfiyeleri. Burada bir süre vardı 3 aylık, bu 6 aya çıktı. Bir yandan o da gelsin ama BIST 100 endeksindeki durumu da gördünüz Binhan hocam. Fon tasfiye süreci de başladı. Hakikaten bütün bu yaşananlar size ne söylüyor? Yani bu parasını koyan 100 bin lirası, 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira, neyse, alabilecek mi bu 6 aylık süre içerisinde tamamını? Mesela en çok soru bu. Önceden işlem emri veren alabilecek mi?
2: Alabilecek mi? Varlık fiyatlarının nasıl gerçeklerden bir anda kopabileceğini gösteriyor. Daha doğrusu kopmuştu ama görünür hale bir anda gelebileceğini gösteriyor. Yeter ki ufak bir satış dalgası kendisini göstersin. Evet, temerrüte düştü geçen hafta fonların bazıları. Daha doğrusu portföy yönetim şirketlerinin kendi fonları aslında. Orada yatırımcının aslında mağdur eden taraf, bir gün önce yani 16 Eylül 13.30 17 Eylül 13.30 arasındaki satış emirlerinin neden cevapsız kaldığı birinci

0: mağduriyet kısmı orası. Büyük olasılıkla da geri alım sürecinde ana para özellikle o kısmın özellikle değerlendirilmesi gerekiyor öncelikli olarak. Ama içeride hala 103 bin kişi var. Dün baktım, sadece bir fona baktım, çok dikkat çeken bir tanesiydi zaten. Müthiş bir yükseliş trendi. Yani bundan bir yıl önce sadece 1189 kişi var o fonu satın alan, bir yılın sonunda 110 bin kişiye kadar ulaşıyor. Tabii ki portföy aynı şekilde, fonun kendi değeri de artmaya başlıyor. Bu burada aslında ne kadar yüksek bir şey var, yükseliş var. Buradaki getiri tabanda ekonomiyle ilgili sorunlar olunca, yani enflasyondan nasıl korunabiliriz falan, hep bu düşünceler ve biraz da çalışan algoritmalar var tabii ki. Yani siz herhangi bir şekilde sosyal medyada bir habere biraz baktığınızda, tekrar açtığınızda önünüze yine aynı şeyde
1: benzer haberler
0: geliyor. Benzer şeylere ulaşıyorsunuz. O yüzden varlık fiyatlarının bu aşırı yükselişi bir yerde duymayan da kalmıyor. Orada bunu tabii
1: böyle
0: ki
1: bir kar topu etkisi.
0: Kar topu etkisi. Bir, yani literatürde sürü psikolojisi deniyor bunu, ama bir bilgi asimetrisi var. Kimse tam olarak bilgiye ulaşmıyor. Bilginin doğru olarak nereden geldiğini de bilmiyor. Bilgi asimetrisi iki sorun yaratıyor. Biri ahlaki tehlike, diğeri ters seçiş. Ahlaki tehlike kısmını şu anda gördük. Ters seçişi düzeltmeye çalışacak Sermaye Piyasası Kurulu, işte MASAK bir taraftan, Merkez Bankası gibi, yani ekonomi yönetiminde alınacak kararlar belirleyici olacak. Ama bir taraftan da hukuk çalışması gerekiyor. Yani o 16, az önce söylediğim 16-17 Eylül öğle saatleri arasındaki emirler, örneğin hani nasıl ispat edilecek, hepsinin kaydının belli bir yerde olması ve bunun fon yönetim şirketine aynı şekilde haberdar edilmesi gerektiği yerlerinde haberdar edilmesi gerekiyor. Muhtemelen avukatlar da devreye girecektir, ama yani gerçekten çok boyutlu bir sürecin içerisine girdi Türkiye.
1: Şimdi bu yaşananlar bağlamında Pusul Holding'in iki yöneticisinin İsviçre hesaplarına toplam 4 milyar 87 milyon lira aktardığı belirlenmiş. Evet. Yönetim kurulu başkanının hesabında yaklaşık 1,2 milyar liralık bir transfer tespit edildiği ifade ediliyor. Para hareketlerinin fonların 15-16 Eylül'de temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği tespit edilmiş. Bunun anlamı nedir?
0: Tespit geç bir tespit bir kere. Yani bu para hareketi, bu kaynak nereden çıktığı, karşı tarafa gittiğinde o karşı tarafı bir Avrupa Bankası'ysa hangi şartlarda kabul edildiği, muhtemelen bu para transferinin, yani bugün hesap açıp siz göndermeye kalksanız çok zor. Demek ki önceden de olan para alışverişi, önceden açılmış hesaplar, dolayısıyla faal olan hesaplar üzerinden bir şey var.
1: Yani normalde böyle bir para transferinde ya bu parayı nereden, nereye, kim gönderiyor diye zannederim.
0: Kesinlikle.
1: Sorumlu değil mi?
0: Kesinlikle. Yani burada gözetimin geç yapıldığı, bundan sonra geç kalınmış sürecin içerisinde devam edileceğini artık herkes biliyor. Zaten dün akşam da şunu gördük. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiye sürecinde en azından içeride parası kalanlar şunu düşünüyorlar. 3 ay içinde çözülecek. Mesela dün gece gelen haber 6 ay içerisinde düzeleceğini, yani beklentinin de üzerinde biraz daha yüksek bir şey olabileceğini. Burada tabii domino etkisini de, işte borsaya etkisi, başka şimdi finans kuruluşlarının da şey yapabileceği, başka risklerin olabileceği, yani topyekin bir mücadele alanı gibi görünüyor. Çünkü birikim kolay elde edilmiyor. Kimse kolay bir şekilde kaybetmek istemiyor. Bekleyen ödemeler var, bu çok önemli. Takipteki alacak siz de her programınızda konuşuyorsunuz. Bireylerde, bireysel krediler açısından da çok sorunlu. Yani şöyle düşünmemek lazım. Yani sıkı para politikası firmaları çok önemli ölçüde kredi erişimini zorlaştırıyor. Burası bir gerçek, ama bireysel kredi kartları ve bireysel krediler çok yüksek faiz

0: bizden ve önemli bir maliyet yüklenilerek alındığı için şimdi onları belki kapatacak kaynak şu anda içeride duruyor. Dolayısıyla başka bir ödeyememe döngüsü yaratan bir pozisyon var.
1: Bu dediğiniz çok önemli. Birazdan açmanızı isteyeceğim ama bir son dakika var ekranda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasının ikinci dalga operasyonu yapılmış. Gizem Türemen telefon hattımızda detayları bize aktaracak. Gizem, ne biliyoruz?
2: Adalet Bakanı Hasan Gürlek saniyeler önce paylaştı. Bu operasyonun detaylarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendiğini de vurgulamış olalım. Muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen bir soruşturmaydı. Bugün düzenlenen operasyon ikinci dalga operasyonu olarak geçiyordu. İlk dalgayı biz Ağustos ayında görmüştük. Adalet Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı tespit edilmiş ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek iptaline yönelik süreç başlatıldığını hatırlattı Adalet Bakanı. Bugün düzenlenen operasyonda, yani ikinci dalgada, Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Gayrimenkul satışlarının incelendiğini, bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışların değerlendirildiğini ve 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan bu satışlardan 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edildiğini açıkladı. Yani anlaşmalı şekilde yapıldığı, usulsüz şekilde yapıldığı ortaya çıktı. Yine belirtilen ayrıntılar, yapılan inceleme sonucu, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiğinin tespit edildiği bu operasyonla açıklandı. Ayrıca 3,5 milyar liraya aşkın tutardaki işleminde bu vazalı şekilde gerçekleştirildiğinin tespiti yine yer aldı bu açıklamada. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 72 şüpheli de gözaltına alındı. Usulsüz bu işlemlerde gözaltına alınan sayısı 72 olarak açıklandı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete el konularak kayyum atandı. Bu operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Adalet Bakanı usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari sürecinde başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesine yürütüldüğünü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da bu sürecin takip edildiğini hatırlattı son dakika açıklamasında.
1: Gizem Türemen'den aldık. Bu son dakika gelişmesinin tüm detaylarını konuşuyorduk. Devam edelim değerli hocam. Az önce tam girdiğiniz yer önemli de ödeme kısmı.
0: Evet.
1: Ne bekliyorsunuz? Yani bir sıkıntılı sürece evrilebileceği riskini mi görüyorsunuz?
0: Sonuçta 6 aylık bir süre var. Öncelik kimden başlayacak? Bir de çok büyük bir getiri sundu portföy yönetim şirketleri ellerindeki fonlar için. Yani bir anda böyle 3'e 5'e katlanan şeyler, getiriler sundu. Yani para piyasası fonda ya da mevduattakinin çok çok üstünde. Şimdi bu aynı getiri alınabilecek mi? Yani bir yerde ana para, evet, o zaman içinde 6 aylık süre sonuçta iki bankaya da saklayıcılık görevi verildi. Fonların varlıkları satılacak. Şimdi hızlı bir satış süreci bir kere ucuz satılmasını gerektirecek ve fonun kendi imkanı da eriyecek böylece. O yüzden birinci olarak varlıkların satılması, işte likit ol, nakit değillerin
1: dönmesi. Yani 100 bin, 200 bin koyan o kadar alamayabilir.
0: Ana para önemli ama çok o yüksek getiri artık...
1: O yüksek getiri yok. Ana parayı yani, kurtarabilir mi?
0: 6 ayın sonunda kurtarabilir. Kurtarabilir ama bayağı bir mücadele getirecek. Bir de bunun alternatif maliyeti var. Az önce onu anlatıyordum. Yani kapanan şirket sayısı

0: Türkiye'de yani bir ayda 2000 şirketi geçiyor. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi az önce söylediğim o krediye erişim imkanından mahrum kalıyor. Şimdi orada da elindeki o fon olsa pahalı kredi almak zorunda kalmayacak. Ama elinde o para olmadığı için krediyle idare edecek ya da iş yerini kapatacak. Böyle bir ikilem. Yine aile bütçeleri için tabii ki çok önemli. Belki ev alacaktı, araba alacaktı. Yani bunlar için de her yatırımın bir alternatif maliyeti var. O taraf tabii ki önemli. Bir de likit, yani fon yöneticilerin de aynı şekilde maliyete katlanması gerekiyor. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar muhtemelen oradan da tabii ki bir varlıklarına el konulması gündeme gelebilir. Yani hukuki süreç tabii nasıl ilerler bilmiyorum ama SPK'daki düzenlemeler portföy yönetim şirketlerinin özellikle bu nitelikli yatırımcı kısmında SPK finansal okuryazarlığın yüksek olduğunu kabul ediyor. Riskin yatırımcıya ait olduğunu kabul ediyor. Yani SPK'nın denetiminde bütün bu portföy yönetim şirketleri, fonlar da aynı şekilde denetimde olduğuna göre bir güvenin ortadan kalktığı bir durum söz konusu. Yani
1: çok kısa burada
0: yatırımcı da ona güvendi.
1: Yatırımcı ona güvendi ama mesela geçtiğimiz yıllarda SPK başkanının açıklamaları da düştü. Yani bazı fonlarla ilgili sıkıntılar olduğu takip edildi.
0: Çok belliydi.
1: Çok konuşuldu. Hatta o zaman ekonomistler hep dedik ya sağlıklı olanlar, sağlıksız olanlar çok net zaten ayrıştırılabiliyor. Bütün bu süreç buraya yani neden geldi? Bu kadar geç mi kalındı? Da biz bunları bugün yaşıyoruz. Hızlı bir yanıt alayım, sonra bir de Amerika'ya da bir uyarı çıkmış Financial Times'ta.
0: Zaten bu kadar büyük yayılımının olması geç kalındığının da görünür hale gelmesine sebep oluyor. Yani çok küçük birkaç fonda olsaydı ya da tek bir portföy yönetim şirketi gibi olsaydı bugün çok daha kolay atlatılabilirdi ama buradan para piyasası fonlarında sızıntı var, buradan işte Borsa İstanbul'da sızıntı var. O anlamda hani domino etkisi şey yapıyor ve Borsa İstanbul'da da yine zayıf bir açılış oldu gördüğünüz gibi. O açıdan bakmak lazım. Finansal okuryazarlığın olmadığı, işte asimetrik bilginin olduğu alanlarda sadece sosyal medya algoritmaları sizi de yönlendirdiği sürece getirinin çok yüksek olduğu bir yere koşar adım gidenlerin sayısı artıyor. Elbette gidiliyor ama herkes birbirine güvenerek de yani o da girmiş ben de girebilirim
1: herkes şeklinde. Herkes koşa koşa girdi, herkes koşa koşa çıkmaya çalıştı.
0: O zaman da tabii ki temerrüt çok önemli bir risk oldu. Ama bir taraftan da tabii ki tarafı da var. Yani devletin de işte o varlık fonunun devreye girip borsaya da biraz hisse alıp onu ayağa kaldırma ihtimali var. Fakat bu da sınırlı bir hareket yani. Sonuçta bankaların, özellikle kamu bankalarının böyle şimdi başka girebilecek olan işte tasarruf finansman şirketleri de yavaş yavaş kamu bankaları tarafından devralındığında mesela devralır. Yani kamu kurumuna görev verirsiniz yapar ama bunun maliyeti çok büyüktür. Bir de kamu bankasına böyle bir görev verdiğinizde ona sermaye enjekte etmeniz gerekiyor. Özellikle varlık fonunun içerisinde sermaye eklemek gerekiyor. Sermaye eklemek de şöyle oluyor. Hazine özel tertip tahvil ihraç ediyor. Normalde hazine tahvil ihraç ettiğinde bütçe finansmanını sağlıyor ama özel tertip tahvillerle bütçe finansmanını sağlamamış oluyor.
1: Burada bütçede de ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimiz
0: bir süreç olabilir. Kesinlikle. Hazinenin çıkarttığı tahvil aslında getirisi aslında kamu bankasının zararının kapatılmasında kullanılıyor. O zaman işte toplumsallaşma söz konusu olabiliyor. Şimdi, onu da takip etmek gerekiyor.
1: Financial Times'ta şöyle bir haber yapmış. Ben de bu haberi okurken hakikaten dikkatimi çekti. Bir süredir orada yapay zeka hisseleri öncülüğünde görüyoruz büyük yükselişler, sıçramalar. Türkiye'deki fon olayı benzer risklerin Amerika Birleşik Devletleri dahil büyük piyasalarda da yaşanabileceğine işaret etmiş Financial Times. Özellikle yapay zeka hisselerine dikkat çekmiş. Ve gelişmelerin Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından da yakından takip edilmesi gerektiğini söylemiş. Katılıyor musunuz? Ve tabii ki bu Amerikan borsasında yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nin etkileri ama sadece orada kalmıyor ya küresel
0: kesinlikle
1: piyasaları da etkiliyor.
0: Evet, daha çok yeni aslında küresel krizin etkileri pandemide biraz unutuldu. 2008 küresel krizinin patlak verdiği ülke ki önceki dotcom şeyi var, travmaları var. Dolayısıyla orada da aynı şekilde varlık fiyatları

0: hayatlarının gerçeklerden kopması, oluşan balonlar. Onlarda da aynı şekilde yatırımcıları cinnet, panik ve çöküşe götüren adımlar hızlı atılabiliyor. Ve hani Türkiye'de işte özellikle fon piyasasının büyüklüğünü Amerika'dakiyle ya da bizim borsamızın büyüklüğünü öyle Nasdaq'ta falan hani karşılaştırılacak gibi değil esasında. Nüfus olarak, milli gelir olarak, küresel hasılanın 1/4, 1/5 olan elde eden bir ülkeden bahsediyoruz ve kapitalizmin merkezi. O kriz Türkiye'de kalır bizim fon krizi diyelim ama Amerika'da işte 2008 küresel krizi gibi hani bir kere şey oldu mu, bir de finansal mühendislik diye bir şey var. Yani orada bir hisse senedi ya da başka bir kredi, bir ipotek çok hızlı bir şekilde finansal ürünlere çevrilebiliyor. Varlığa dayalı menkul kıymet oluşturuluyor. Varlık bir yerde, ona dayalı menkul kıymet oluşturulduğunuzda o bambaşka bir üçüncül piyasa gibi düşünmek lazım orayı. Dolayısıyla işte o varlığın değeri çöp olduğunda menkul kıymetler çoktan dünyanın her şeyine, borsasına yayılmış oluyor. O yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü işte yapay zeka hisseleri zaten buralarda da çok alınıp satılan bir durum.
1: Bu dotcom balonu gibi bir riski yapay zekada görüyorsunuz o halde.
0: Yani sadece bir ters hareket ya da işte böyle asimetrik bilgiden kaynaklı bir ahlaki tehlike ve arkasından ters bir seçim. Yani bunu alacaktık ama bu oldu. O zaman buradan çıkıyoruz ve buraya giriyoruz hareketi. Milyonlarca yatırımcıdan bahsediliyor. Yani Amerikan piyasasında. Bizde bile aslında baktığınızda hani milyonu civarında mağdur diyelim ama orada milyonlarca. Ve tabii ki küresel piyasaların hepsi entegre.
1: Büyük
0: o
1: risk
0: açıdan. Evet.
1: Görünce,
0: o
1: yüzden bulaşma riski bizim konuştuğumuzun fersah fersah ötesinde olabilir.
0: Üstünde küresel kriz travmaları da olduğu için ve bütün dünyaya da yayıldığı için böyle bir açıklama
1: risk, önemli bir uyarı. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, altında 10 bin dolar tahminleri var. Bu artık hakikaten çok fazla konuşuluyor, üzerine yazılıyor, çiziliyor ama altının uzun vadeli bir yükseliş trendi var deniyor. Ve burada ons altın uzun vadede 10 bin dolara ulaşabilir gibi bir öngörü yine bir ekonomist Christopher Wood tarafından ortaya atılmış. Altında hep böyle bir yavaş takin ilerler dedik ama çok volatil dalgalı dönemlerini de gördük, yaşıyoruz. 10 bin öngörüsü sizce makul bir öngörü mü? Uzun vadeden kasıt nedir burada sizce?
0: Yani uzun vade 3-5 yıl arası aslında bir taraftan öyle bakmak lazım. Yani uzun vade hani yıl sonu fiyatlaması belli olabilir ama onun dışında biraz uzun vade. Bir başka savaş sahne olur mu mesela dünya gerçekleşir mi? Şimdi oraya da bakmak gerekiyor. O yüzden bu son savaşta İsrail-Amerikan İran Savaşı'nda altın bir güvenli liman gibi davranmadı. Çok farklı bir yöne gitti. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş her zaman bir enflasyonist baskı yarattı. Yani o enflasyonist sürecin karşılığında merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kaldı. Faiz arttırınca altın geri çekildi. Aslında savaş vardı ama savaş enflasyonisti. O yüzden altın tam anlamıyla hani savaş olur falan, güvenli liman olurun dışında hareket ettiği zamanlar daha çoktu, hatırlarsınız. Bütün Mart ayı, Nisan ayı itibariyle. Ne zaman enflasyonist baskı azalır? FED 2023'ten sonra ilk defa faiz arttırdı mesela. Evet. Savaşın yarattığı bir enflasyon ve daha da ikincil etkileri de ortaya çıkar diye. Öyle olunca işte dolar bazında hep böyle bir 5000'i geçer falan dendiğinde olmadı. Bundan sonra enflasyonla ilgili bir önünü alma aşamasına geçildiğinde tekrar yükseliş trendi söz konusu olabilir. Bir başka savaş yine altını yükseltebilir ama bu son savaş kesinlikle enflasyonist, kesinlikle büyümeyi baskılayıcı.

0: diğer taraftan. Hı-hı. Yani şeye
1: enflasyon
0: ulaşamayan.
1: Enflasyon arttırıcı, büyümeyi baskılayıcı. Hem İran için hem Rusya-Ukrayna için.
0: Evet ve tabii ki petrolü İran'dan alma durumunda olan, özellikle uzak doğu için, Hı-hı. Çin için. Her ne kadar kendilerine bir şekilde stoklamış bile olsalar, kendi rezervlerini, kötü gün rezervlerini kullanıyor bile olsalar, yine de büyümeyi baskılayıcı Hı-hı. tarafı da olmuş oldu.
1: Şimdi şöyle bir hızlıca petrole de bakalım istiyorum. 101 doları az önce gördük. 101 dolar Hı-hı. seviyelerine geri çekildi. Ama bir yandan dizili görüyoruz. İçeride motorini gördük. Evet, Amerika'daki evet. etkileri, işte Rusya-Ukrayna evet. savaşı, birbirlerini vurmayacaklar dedi Trump ama öyle olmadı. Hafta sonu en büyük Doğru. rafineri vuruldu Moskova'da. Avrupa'da jet yakıtı açığı gitgide büyüyor. Hakeza Fransa'da kritik toplantı yapılıyor. Dizelde sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu petrol ve petrol ürünleri konusunda dünya evet. genelinde çok sıkıntılı bir döneme girdik de farkında değiliz. Gözü kapalı uyur gezer yürüyor muyuz bu sürecin içinde? Buyurunuzda bir cevap alayım.
0: Kesinlikle bütün dünya ama Türkiye çok farklı ayrıştı. Çünkü Hı-hı. Türkiye zaten yüksek enflasyon ve satın alma gücünün oldukça kötüleştiği, yani düşünsenize son 2 yıldır beklenen enflasyona göre ücret artışı var Hı-hı. ya da emekli maaşı artışı var. Beklenen enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren son 2 yıldır 6 puan 7 puan yukarı doğru revize ediliyor. Şimdi böyle bir zamanda yakalandığı için sizin bu şeyi dizeli çok daha bütçede tahrip edici tarafını görmek de çok daha mantıklı oluyor. Yani o yüzden Türkiye çok farklı hissediyor, çok fazla ayrışıyor. Yani Eşel Mobil bir yere kadar götürdü ama
1: biz daha sert hissediyoruz.
0: Çok
1: doğru mu
0: kesinlikle
1: anlıyorum?
0: Rafineri farkı var aynı şekilde. Yani refah içinde olan bir ülkede olsanız evet enflasyon üzerindeki yıllık %2 enflasyon olan bir ülkede yaşasanız petrolle beraber 2.1 olur. Tabii. Ve siz zaten o refah içinde yaşayan bir ülkedeyken kredi alarak da benzin deponuzu doldurabilirsiniz. Çünkü faiz oranı alacağınız ya da işte karta ödeyeceğiniz faiz oranı %2'yi geçmez ama Türkiye için bir türlü hani makroekonomik istikrar devreye girmediği için öte yandan bu bir ithal ürün. Cari açığı taşıyacağı nokta yıl itibariyle yani 2026 itibariyle 50 milyar doları geçer.
1: Buradan gelecek cari açık.
0: Yani totalde. Ama bu artırıcı yani. Etki yaratıyor tabii ki. Bir taraftan altın ithal ediyorsun. Enerji beklenenin üzerinde bir enerji ithaliyle karşılaşıyorsunuz. Yani bütün bu maliyetleri düşündüğünüzde işte cari açığı ya da Türkiye'nin diğer döviz ihtiyacı ödenmesi gereken kısa vadeli dış borçlar falan. Şimdi bu bütün bu risk makroekonomik istikrara ulaşma çabalarını da sıkıştıran bir faktör evet. olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür hocam. Ediyorum. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok sağ olun katıldığınız için. Bakalım önümüzdeki günlerde ekonomiye dair daha neler göreceğiz, neler konuşacağız. Ama bir bağlantı, canlı bağlantı yaparak devam edelim. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurmuştu. O kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvurular yarın başlıyor. Şartlar ne? Merak eden varsa Serkan Şimşek şimdi aktaracak detayları. Günaydın Serkan, söz sende.
2: Günaydın Sena Alkan. TOKİ'nin yoğun talep üzerine başlattığı, özellikle ödemesi devam eden konut ve iş yerlerinin borçlarına ilişkin indirim kampanyası yarın hayata geçecek. 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar devam edecek bu kampanya ve borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25'lik bir indirim uygulanacak. Tabi kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar dediğim gibi yarından itibaren 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvuru yapacak. Başvurmanın yöntemi bu şekilde. Tabi borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecekler ve borcunun tamamını kapatmayacak olanlara da yine kısmi imkanlar da sunulmuş olacak. Tabi kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Burası oldukça önemli çünkü şu anda hali hazırda ödemesi devam eden tüm vatandaşlara yönelik bir indirim kampanyası söz konusu değil. Geri ödeme taksit

0: En geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar bu kampanyadan yararlanabilecek ve ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da bulunmaması şartı da yine aranan kriterler arasında ve kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanyanın dışında kalacak. Yani ödemesi bir yıldan daha az kalmış vatandaşlar bu kampanyadan yararlanamayacaklar. Tabii kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar bu kapsamda borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de yine kullanabilecekler ve kampanyadan toplamda bu süreçte bu kriterleri, bu şartları sağlayan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor. Bir kez daha tarihleri hatırlatalım. Yarından itibaren başlıyor bu kapsamda başvurular ve 19 Ekim'e kadar da devam edecek. İşte TOKİ'nin geri ödemesi devam eden %25'lik indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik sağlanan şartlar, kriterler ve imkanlar bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı. Şimdi yarından itibaren hava biraz serinliyor. Bazı kentlerimize yağış geliyor. Acaba haftaya ilk günde başlamışken haftanın ilk gününde bu hafta nasıl bir hava bizi bekliyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster benimle. Hüseyin hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dinleyelim bu hafta havanın notlarını senden.
2: Hemen bakalım Sena. Ciddi bir hava değişimi var. Hızlıca anlatalım. Şu anda Balkanlar çevresindeki şu mavi alanı görüyorsunuz. Soğuk bir hava Türkiye'ye doğru sokuluyor. Önce İstanbul Marmara bölgesi Tekirdağ Edirne. Ardından Batı Karadeniz, Kuzey Ege, işte Bursa, Balıkesir, Çanakkale derken tarihler 22-23 Eylül'ü gösterdiğinde, yani çarşamba olduğunda, artık Ankara etrafı, bütün Karadeniz, hatta Akdeniz'e kadar, ama kıyılara çok gücü yetmeyecek kadar iniyor bu soğuk hava. Artık buna soğuk diyorum çünkü sıcaklıklarımız İstanbul'da bu çarşamba 19-18 derecelere kadar düşüyor. Yani salı günü yağmurlu bir gün, çarşamba günü de yağmurlu bir gün ama sıcaklıklar da düşünce soğuk bir havada yağmurlu bir gün insanı üşütür. Yani montları buna uygun seçin. Yani bir süredir güneşe alışmıştık. Artık soğuk havaların ilki bu. İstanbul'u üşütebilir gerçekten ve Ankara'yı ve Bursa'yı. Ardından ne olacak derseniz, Cuma ve cumartesi tekrar ısınıyoruz. O 17-18 derece düşen sıcaklar 23-24 derece çıkıyor. Yani aslında cuma, cumartesi, pazar hala tatlı bir sonbahar havası var. Ama şu hafta ortası salı, çarşamba epey soğukça. Bu da 5 gün içinde. Bugünden cumaya kadar ne kadar yağmur biriktirebiliriz tahmin haritası. Renkler şiddeti simgeliyor. Burada 50 milimetre olan İstanbul Anadolu yakası göze çarpıyor. Burada Şile, Ümraniye, Çekmeköy, işte Samandıra, bu alanlarda gerçekten kuvvetli bir yağmur var. Hem salı hem çarşamba. Yarın sabah başlayıp çarşamba akşam bitmesini bekliyoruz. Uzun zamandan sonra bu yağmur dinmedi ya. Akşam oldu hala yağıyor dedirten iki gün geçireceğiz. Hani buna refleks olarak da hazırlıklı olalım. Trafikte işi gücü olanları uyarıyoruz. Bakın yarından itibaren ciddi bir uzun süreli yağmur geliyor. Hem Batı Karadeniz'e hem İstanbul'a. Adalarda yağış var. Bursa çevresinde hafif. Gelibolu'da yine hafif yağmur. Ama İzmir'e inince yağışın kestiğini görüyoruz. Fazla yağış yok. Aslında burada yaz tatili havası devam ediyor. 26-27 derece sıcaklıklar. Hafta sonu tekrar hatta 30'a kadar çıkıyor. Antalya etrafında ise aralıklı yağmur var. Salı, çarşamba. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'de de yine yağışlar var. Doğu Akdeniz'de de Adana, Hatay, Antakya çevresinde yağış bekliyoruz. Doğu Anadolu'da fazla bir yağmur yok. Güneydoğu Anadolu'da haftayı güneşli geçiriyor. Bu haftanın en önemli olayı aslında İstanbul ve çevresine gelecek kuvvetli yağış. Tekrarlayalım. Yarın sabahtan çarşamba akşamına kadar yağmur bekliyoruz. 1,5 gün boyunca şehirde aşağı yukarı 50 ila 70 milimetre yağmur var. Avrupa yakası daha az. Bir de Edirne, Kırklareli çevresinde iyice az. Yani Trakya bu soğuk rüzgarları alacak ama yağışı İstanbul kaydedecek gibi duruyor.
1: Bu yağış böyle, yani bizim İstanbul'a gerçi bir damla bile düşse trafik vesaire oluyor ama onun ötesinde hayatı bütünüyle olumsuz etkileyebilecek, deniz seferlerini aksatabilecek seviyelere varacak bir yağış mı? Yoksa daha sakin ve yavaş mı?
2: Aslında denizi hatırlattığın iyi oldu Sena. Şimdi rüzgar çarşamba günü olduğunda artık iyice kuzey-kuzeybatıdan, Karayel'den fırtınamsı, fırtınaya, yani 40-50 kilometreye fırtınamsı ve fırtına diyoruz. 55 kilometrenin üzerine kuvvetli fırtına diyoruz. Artık 100 kilometreye tam fırtına diyoruz. Denize çıkmayı bırakın, sokağa bile çıkmak tehlikeli. Burada biz 40-50 kilometreye ulaşacağını düşünüyoruz rüzgarın. Hem salı hem çarşamba. Fırtınaya da dikkat edelim. Ama yağışlarla birlikte bereketli de bir dönem başlıyor. Uzun süredir yağmur görmeyen topraklarda tekrar bir canlılık olur. Şehir hayatı için zor tabii, söylediğin gibi yağmur deyince neler olduğunu biliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Öztel, Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Bize bu haftayı anlattı. Çok teşekkürler Hüseyin katıldığın için. Şimdi devam edelim. Rize'yi vuran sağanak ve heyelan sonrası kentte temizlik çalışmaları sürüyor. Pazar ilçesinde heyelanda evleri zarar gören aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.

0: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
1: 6 kişilik Dağderin ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
0: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
1: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
0: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarı heyelan baktı. Baktık çatı göçmüş.
1: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
2: Çok şiddetli yağdı ve bu şekilde koptu her yer.
1: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
3: Berlin'de Türk aday deyim yerinde ise sandıkları patlattı. %25,7 oy alarak Sol Parti'nin başbakan adayı olarak tarihe geçti. Merzin Partisi CDU Berlin'de ikinci oldu. AfD'de oyların %37'sini toplayarak birinci oldu. Aynı eyalette CDU baraj altı kaldı. Berlin'de 2,5 milyon Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Berlin'deki eyalet seçiminde Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %27,7 ile birinci oldu. Göçmen kökenli bir kadın olarak tarih yazdıklarını söyledi Eralp. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu parlamentolara, meclislere, ekonomiye, her yere girerek gösterelim ve sesimizi yükseltelim dedi. Seçim sonuçları Türkçe şarkılarla kutlandı. Alman Başbakan Merz'in liderliğini üstlendi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi %37 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. Merz'in partisi baraj altı kaldı. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat arttırdı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası görünmüyor. Alman Başbakan Merz sonuçları bir felaket olarak nitelendirdi. Eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Avrupa, Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını beklerken Fransa'da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik briefingi verildi.
1: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı. İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların artabileceğiyle iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
4: İçişleri Bakanı Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
1: Fransa lideri Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
3: Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün nedeniyle kent sakinleri otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.
1: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletler

0: bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brüksel'liler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
1: Sonbaharın gelmesiyle ceviz içinde hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cirit cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca yüzler güldü.
2: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cirit cevizinin hasadı başladı.
3: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
2: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cirit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
4: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cirit cevizinin hasatına başlanıldı.
2: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
5: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan Cirit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8.000 ton üretim yapılmaktadır.
2: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30.000 dekar alanda üretilen Çağlayan Cirit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
6: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5.000 lira, işçi yövmiyesi 1.500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
2: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
1: Şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bakarak para gündemde ilk dilimi kapatalım. Saat başında devam.

0: onlar gülmedi, biz ağlamadık. Onlar ağlamadı, ben anlamadım.
1: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
0: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
1: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağda sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor. İtalyan sanatçı Olivo

Barbie Yeri'nin zaman mekan geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivia Barbieri'nin sergisi, sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Kim Lam, Fuayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Kısa bir aranın ardından para gündemin ikinci saatine başlıyoruz. Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gizem Tremen karşımızda ve detayları aktaracak. Gizem, söz sende.
2: Muvazalı gayrimenkul satışlarını usulsüz şekilde yaparak Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunu gördük biz bu sabah. Hatırlayacaksınız, ilk dalga operasyonu Ağustos ayındaydı. Bugün düzenlenen operasyonla da 1070 yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık kazandıran 88 şüpheli gözaltına alındı. Detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı, onu hemen aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlendi bu operasyon. Yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzenlendi. İkinci dalgada bazı inşaat firmalarının tapu satışları incelendi, gayrimenkul satışları ve 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışların 274'ünün muvazalı olduğu, yani anlaşmalı şekilde olduğu tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin hala vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği ve bu tutarında, yani muvazalı satış tutarının da 3,5 milyar TL'yi aştığı tespitler arasında suç yöntemine, yani ne yapıyor bu inşaat firmaları Türk vatandaşlığı almak isteyen kişilerle? Şöyle, bu vatandaşlığı almak isteyen kişilerde aslında belli bir tutar vermesi lazım. Bu tutarın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı ama aracı şirketlerin veya satıcıların kendi kaynaklarını sanki tapu satışıymış gibi gösterdiği, bu şekilde de muvazalı tapu işlemleri olduğu tespiti yer alıyor. Ve taşınmazların gerçek değerinin üzerinde gösterildiği, aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporları hazırlandığı ve Türk vatandaşlığı edinmek isteyen kişilerden de kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında menfaat sağlandığı belirlendi. Bu operasyonun düzenlenmesine neden olan işlemler bunlar. Toplamda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adreslerde operasyon düzenlendi. Şirketlerde dijital materyallere el konundu. 2011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı ve toplamda 30 şirkete el konularak kayyum atanması gerçekleşti. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik de sürecin başlatıldığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Son olarak da yine açıklamada şöyle bir detay var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel belgede sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik kapsamında bu soruşturma devam ediyor, sürüyor. Yani ilerleyen günlerde üçüncü bir dalga operasyonu da görebiliriz anlamına geliyor.
1: Gizem Türemen aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir başka soruşturma, fon soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında bu sabah 15 kişi daha gözaltına alındı. Aynı zamanda iki şirketten İsviçre'ye para transferleri yapıldığı belirlendi. Tüm bu detayları Arzu Kaya bize aktaracak. Bu transferlere ilişkin ilk belgeler, bilgiler neler Arzu? Şüphelilerle ilgili son durum ne? Lütfen tüm notlarını paylaş.
3: Sena Halkan, aslında baş döndüren bir trafik var soruşturma kapsamında. Bu sabah saatleri itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde de 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Toplamda gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Peki bu sabah saatlerindeki gelişmeden bahsedelim, son gelişmelerden bahsedelim. Mali ayağın incelenmesi aslında genişletiliyor. Şimdi soruşturma kapsamında 9 şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin mal varlığı hareketlerine bir dondurma kararı verildi. Bu ne demek oluyor aslında? Bunun, yani mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere aktarılması ve yurt dışına gönderilmesi noktasında bunun önlenmesi için masada bir yazı yazıldı. Aynı zamanda şirket üyelerinin değil, yani şirket sahiplerinin, üyeleri, yönetim kurulundaki isimlerinin değil, eşleri ve

0: birinci derece yakınlarının da mali hesapları inceleniyor. İşte onlar üzerinden de paraların yurt dışına kaçırılmasını önleme noktasında da başsavcılığın görgüsü ve bilgisi dışında işlem yapamaması adına bazı hamleler gerçekleştirildi. Şimdi gözaltındaki isimlerden de bahsetmek gerekirse, dün itibariyle İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Yine bu kapsamda Tere Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdülkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Dün itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin hesaplarında bir masak incelemesi talep etmişti. O masak incelemesinde de iki şüpheli noktasında bir hesap dökümü ortaya çıktı. O da oldukça ilginçti. Kimlerle ilgili? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir bankaya yakın tarihte 2 milyar 889 milyon lira para transfer ettiği ortaya çıktı. Yine aynı zamanda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da yine aynı şekilde İsviçre'deki bir bankaya 1 milyar 198 milyon lira oldukça yüklü miktarda paralar transfer ettiği belirlendi. İşte masak incelemeleri, SPK'dan gelen raporlar doğrultusunda soruşturma genişliyor. Daha da genişleyecek gibi görünüyor. Şu an itibariyle de emniyette toplamda 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. En sıcak notları bu başlıkta. İsrail merkezli Forex ve kripto yatırım dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 157 adliyeye sevk edildi. Elif Yavuz bizi bekliyor, detayları aktarmak üzere. Elif, söz sende.
2: Sena Hakan, operasyon geçtiğimiz günlerde yapıldı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli bir operasyondu ve bu kapsamda 216 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri Forex dolandırıcılığıydı. İsrail bağlantılı, İsrail kökenli aslında bir firma tarafından Türkiye'de bulunan çağrı merkezleri üzerinden yurt dışındaki yatırımcıların dolandırıldığı ortaya çıktı. Yani burada bu çalışmaları yürütenlerin büyük bir çoğunluğu İsrail kökenli ve farklı ülkeden olanlar, Çin, Bangladeş, Kazakistan gibi farklı uyruklardan şüphelilerin aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Bu kişiler Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden yurt dışındaki fon yatırımcılarının kaldıraçlı işlemler, Forex üzerinden yatırım yapan kişileri dolandırdıkları ortaya çıktı. Bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatı ve Interpol'ün de devreye girmesiyle birlikte yurt dışındaki müştekilerin şikayetleri üzerine Türkiye'deki bu şüphelilerin olduğu tespit edildi. Ve bu kapsamda tam 216 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda çağrı merkezine operasyon düzenlendi. 25 firma üzerinden sözde 40 çağrı merkezi üzerinden bu işlemlerin yapıldığı belirlendi ve bunun üzerine yapılan operasyonda 216 kişi gözaltına alındı. 157 kişi bugün sevk edildi. Dün de adliyeye sevk edilen isimler vardı. 34 şüpheli sevk edilmişti. 34 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli bulunduğu için bazı şüphelilerin de deport işlemleri, yani sınır dışı işlemleri yapıldı. Kazakistan, Çin, Bangladeş, Singapur, İsrail, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeden şüphelinin bulunduğu bir Forex dolandırıcılığı söz konusuydu. Bu kişiler yurt dışında bulunan Forex yatırımcılarını çağrı merkezleri üzerinden yatırım yaptırıp daha sonra yurt dışında bu kişileri dolandırıyordu. Burada çağrı merkezinin bulunmasına sebebi ise yurt dışındaki bu mağdurların kendi ülkelerinde, mağdur oldukları ülkelerde yapılan sistemler üzerinden şüpheliye ulaşılmasıydı. Zorlaştırmak amacıyla Türkiye'de bir çağrı merkezi kurarak suçu yurt dışında işliyorlardı. O yüzden Türkiye'ye seçilmişti. Ancak Interpol işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde bu isimler gözaltına alındı ve 157 kişi de bu sabah saatlerinde adliyeye sevk oldu. Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı, detayları ekranlarınıza getirdik. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Hafta sonu koğuşundaki son görüntüler ortaya çıkmıştı. O görüntüler üzerinden çokça detay konuşulmuştu. Bir yandan da Kurtlar Vadisi Pusu dizisine dönük bir bilirkişi incelemesi başladı. Alihan Tok bizi bekliyor. Alihan, nedir notların hafta sonundan bugüne ne devreti ve bugün ne bekliyoruz biz bu dosyada?
3: Evet Sena Alkan, bugün aslında 3 kişinin daha adliyeye sevkini bekliyoruz. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kim onlar? Cezaevi Müdürü Ömer Vatan ve...

0: o dönem vardiya müdürlüğü yapan, Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunduğu hapishanede vardiya müdürlüğü yapan vardiya amiri Kazım Beyke ve aynı zamanda bir gazeteci Osman Arslan. Burada tabii suçlamalar aslında şu yönde. Ali İşgören vardı, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Necip Doğan, o dönem Silivri'de olay yeri inceleme ekibine katılan savcı. Acaba o dönem bazı deliller işte yok edildi, görmezden gelindi, bu dosyaya takipsizlik kararı verildi, ihmal var mı, geciktirme var mı, aslında tüm bunlar araştırılıyor. Bununla alakalı da zaten daha önceki yapılan çalışmalarda kamera görüntüleri ortaya çıkmış. Bu görüntülerde de bariz bir şekilde Kozinoğlu hem kalp krizi geçirmeden önce hem sonrasında odasına girip çıkanlar, daha sonra hastaneye geç götürülmesi, tüm bunlarla alakalı zaten 6 tutuklu var. 2 de koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ev hapsinde. Şimdi o görüntülerde Atilla Uğur odasına giriyor çıkıyor, Hasan Ataman Yıldırım odasına giriyor çıkıyor, kahve içtiği bardağı yıkıyorlar. Bir 14 dakika orada ışıklar kapatılıyor. Tüm bunlar aslında cezaevi müdürüne de, o dönem vardiya amirliği yapan kişiye, Kazım Beyke'ye de hepsine soruluyor. Yani bu ihmal neden yapıldı, neden o oda mühürlenmedi, o odaya girişler kapatılmadı? Tüm bunlar sorulacak tabii ki. Bir diğer konu, bir de Kurtlar Vadisi dizisi. O diziyle alakalı da 2008 ve 2013 yılları arasındaki bölümleri bilirkişi heyeti tarafından tek tek incelenecek. Ve bir FETÖ örtülü mesajı var mı yok mu, tüm bunlar tespit edilecek. Bizler de takipteyiz ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi biraz siyasetin gündemini konuşalım. Konuklarımız var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, AK Parti milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle. Hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydınlar, merhabalar. Nasuh Bey ve Mehmet Hoca'ya da selamlar.
1: Günaydın. Çok teşekkürler. Selamlar. Hoş
3: merhaba,
1: geldiniz.
3: Merhaba hocam, sağ olun.
1: Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi önümde hızlıca gireceğim. Çünkü bugün çok konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 soruya verdiği 3 kısa ama çok konuşulası yanıt var. Assad'ı ziyaret etmiş Kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Merkezi'ne. Ve şöyle söylüyor, keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı diye sorulmuş. Öyle çok önemli bir kararım yok yanıtını vermiş ve bunun üzerine İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü diye soruluyor. Yok yok hayır diye yanıt vermiş ve altılı masa konusunda da önemli kararlarda tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela ben az önce söyledim, altılı masanın kurulması dolayısıyla ama doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı İkna ettim diyor. Arkadaşlarım aslında söylediler, rezervleri vardı ifadesinde mealen böyle bir açıklaması var. Tanju Hocam, hadi sizinle başlayalım. Ya bir böyle geçmişe dönük bir bakıp hesaplaşma gibi bir muhasebe gibi bir şeyin yansıması mı sizce? Ve bugünden gelecek seçimlere ne söyler bu? Kılıçdaroğlu niye bunu söyledi şimdi?
2: Yani topyekun bir sorgulama olarak düşünmüyorum ben, ama şimdi kamuoyuna o dönemde yansıdığı kadarıyla tabii altılı masanın özellikle bir ittifak projesi olarak başarılı olacağına ilişkin muhalefet kanadında bir genel kanı vardı ve Kemal Bey'in de özellikle o altılı masayı oluşturan aktörler arasında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine ilişkin yine yansıyan bilgiler vardı. Yani bu konuda çok net olarak kendisinin bir direnci olduğunu daha sonra da o süreç içinde de öğrendik. Şimdi geriye dönüp baktığımızda dediğin gibi keskin bir hesap hatası olup olmadığına ilişkin değerlendirmeden ziyade bazı hataların yapıldığına ilişkinde anladığım kadarıyla Kemal Bey'in zihninde bir düşünce var. Ne gibi hatalar olabilir? Acaba o altılı masayı oluşturan bütün aktörler ve partilerin bir araya gelmesinden kaynaklanan mı bir hata yapıldı? Bu birlikteliği kamuoyuna anlatma konusunda mı hata yapıldı? Yoksa altılı masa, evet yani bir yeniden yapılanmaya yönelik bir program hazırlamıştı, özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin. Fakat onu anlatamamanın ötesinde kampanya

0: sürecini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı üzerine de oturtma gibi bir durum oldu. Hal böyle olunca tabii o karşılıklık üzerinden sistemde bir anlamda kesinleşmiş, keskinleşmiş seçmen tercihlerinin de o muhalefet bloğuna akması o kadar kolay değildi. Yani bütün bunları bence Sayın Kılıçdaroğlu en azından bugünlerde zihninde sorguluyor.
1: Şimdi siz söylerken ben de ilk ifadesine bakıyorum. Nasuh Güngör aslında şöyle söylüyor. Yani hata yapmak alışkanlık haline gelebilir her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksiklerden dolayı özür diledim diyor. Sonra zannederim bu hatanın nerede olduğunu bulmak üzere İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü, bu bir hata mıydı gibi bir soru. Altılı masa bir hata mıydı? Ama bunları hata olarak görmüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Peki hata yaptım, özür diledim dediği ne? Sizce nerede hata yaptı? Neyi kastediyor?
2: Evet, yani bu konuşmaya siyaset bilmecesi desek yeridir. Yani böyle ilginç bir konuşma olmuş bu. Yani sorular kadar cevaplar da öyle çok ilginç.
1: Şuradan ben cevaplardan bir şey söyleyebilirim. Sorulara gitmeye çalışıyorum. Yani olmadı kere... sorulardan cevaplara gelmeye çalıştım.
2: Ondan evet, evet.
1: Bilmiyorum olacak mı?
2: İkisi de güzel bir yöntemdir. Burada bir siyaset bilimci hocamız da var. Aslında hocam da aynı şekilde, Mehmet Şahin hocam. Şimdi İmamoğlu'nu aday yapmak ya meselesi tabii ki büyük şehirle ilgili bir kasıt olsa gerek. Yani yapmasaydım diye sorulduğuna göre bu soru. Ben tabii soruyu soran arkadaş da merak ettim. Yani İmamoğlu'nu aday yapmasaydım, yani 19-24 bandına dair bir soru bu. Orayla ilgili bir pişmanlıktan söz etmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ancak bunun parantezinde şöyle bir şey söyleyeyim. Zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında, yani İmamoğlu keşke aday yapmasaydım diye düşündüğüne yönelik bir takım kulisler duyuyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aslında bir anlamda buna açıklık getirmiş. Bir de çok önemli bir kararım yok diyor. Yani bu da bu anlamda geniş bir muhasebeye işaret etmediğini gösteriyor. Özür dilediğim dediği konular, hani geçmişte bu 2023'e doğru giden seçimde işte 27 Mayıs'tır vesairedir, hani buna benzer alanlarda özellikle hani muhafazakar kesimi de incittiğini düşündükleri hikayelerle ilgili bazı şeyleri vardı, yaklaşımları vardı Sayın Kılıçdaroğlu. Onu mu kastediyor, yoksa 2023 seçimlerini neden kazanamadığına dair bir muhasebe yaptı, bunlarla ilgili bir şey mi kastediyor? Burası da belirsiz. Ancak şurası var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tavrı zaten birazdan konuşabiliriz. Şu an için çok pozitif değil ama geçmişe dönük onu aday yapmak konusunda herhangi bir pişmanlığı yok. Altılı masa içindeki tartışmaları ise şöyle bir şey yaşadık. Burada Mehmet Şahin hocamla, seninle ara sıra da hocamla çok yayın yaptık. Yani bu altılı masa içinde her şey bütünlüklüymüş, hiçbir konuda sorun yokmuş gibi sürekli beyanlar, sürekli açıklamalar yapılıyor. Bizim yaptığımız konuşmalarla da siz masada fitne çıkarmaya çalışıyorsunuz falan gibi suçlamalar geliyordu. Görüyoruz ki masa içinde bizim söylediğimizden daha fazla tartışma varmış. Yani sadece altı parti arasında değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de ciddi tartışmalar varmış. Bu vesileyle bunu biraz daha netleştirmiş olduk. Yoksa gazetecilere gizli olan pek bir şey yok bana sorarsan bu konuşmada. O yönden de bilmece söyledim ama pek benim açımdan bilmecelik bir yanı yok.
1: Mehmet Hocam, hem bir siyaset bilimci hem siyasetçi olarak, o zaman siz hani benlik bilmece yok dedi ama yine de tam anlaşılamadı. Benlik bazı bilmeceler var. Neyi kastetti hata olarak sizce Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Büyük bilmece diyelim yine.
1: Büyük
2: o
1: kadar. Bilmece yok. Tamam. Siz çözseniz siz çözersiniz Mehmet Hocam, buyurun.
3: Maalesef kötü bir haber vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut son aylarda, belki yıllarda diyebiliriz, aylar daha çok önemli, durumunu açıklayacak siyaset biliminde kavram yok. O kadar karışık yani. Bakıyorum mevcut bu içinden çıkılmaz hali hangi kavramlarla açıklayabiliriz diye. Bence bunun cevabı yok gibi gözüküyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetçileri öyle tavır ortaya koyuyorlar ki tam bir nevi şahsına münhasır tavırlarla karşılaşıyoruz sürekli. Sadece Ankara Belediye Başkanı'nın, Sayın Yavaş'ın iki parti arasındaki pozisyonuna baktığınız zaman ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılır. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir stratejiyle hareket ettiğini düşünüyorum. Geriye bakmak istemiyor. Ben altılı masanın bir araya getirilmesi, bu kadar bilinmezin, hatta bir kısmının masanın dışında tutulup ama masayla hareket etmesini, ne demek istediğimi herkes anlamıştır, sağlanması kolay bir iş değil. Kılıçdaroğlu bunu, Sayın Kılıçdaroğlu bunu sağladı.

0: Bunu söyleyelim. Yani az da oy alınmadı. %48 küsür oy alındı biliyorsunuz. Fakat hani siz iktidara niye gelmek istersiniz? Ülkeyi yönetmek için gelmek istersiniz. Bu kadar bilinmez bir masada toplayabilirsiniz ama Türkiye'yi yönetebilir mi sorusu gündeme gelir. İşte esas mesele buydu. Ümit vermedi. Yani ciddi oy aldı. Masaya bir araya getirmek o kadar partileri Kılıçdaroğlu açısından ben başarı buluyorum. Fakat masa eğer iktidar olma fırsatı yakalamış olsaydı bu kadar farklılık Türkiye'ye farklı bir şekilde yansır ve çok ciddi bir açmazla Türkiye'yi karşı karşıya kalabilirdi. Ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Fakat Kılıçdaroğlu şunu yapıyor. Geriye bakmak istemiyor. İleriye bakmak istiyor. Bunu yaparken de daha çok tartışmayla veya iflas etmiş esnaf mantığıyla hareket etmek istemiyor. Ve sabırla gidiyor. Şimdi geriye yönelik defterleri karıştırsa işte seçmenler farklı yaklaşabilir. Onun için şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına mahkeme kararıyla gelen Kılıçdaroğlu partisini toparlamaya çalışan bir genel başkan görüntüsünde. Mesele bu. Onun için diğerlerine doğrudan hedef aldığında ister istemez yeni tartışmalar gündeme gelecek. Ben sabırlı hareket ettiğini ve kafasında bir planlı olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela sizce
0: Günübirlik
1: hakikaten bu
0: hareket etmiyor,
1: dediği,
0: onu
1: yani az
0: söyleyeyim.
1: önce KJ'mizde yazan hakikaten Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü budur demek mümkün mü İmamoğlu konusunda? Aday yapmasaydım diye düşündünüz mü? Hayır.
0: Bu cevap kamuoyuna açıklanan cevap. Ama hatırlayalım, 2023 kurultayını hatırlayalım. Hançerden bahsediyordu, değil mi? İşte sırtındaki hançerden, bunu bizler yapmadık. Yani orada sırtındaki hançerden bahsederken kimler olduğunu kendisi biliyor. Ki bunların başında da bence Sayın İmamoğlu. Çünkü kurultayda biliyorsunuz farklı bir süreç işledi. Ki Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın kesimler bunu mahkemeye taşıdılar. Bir anlamda bu hançeri çıkartmak olarak da bunu yorumlayabilirsiniz. Ama geriye gitmek istemiyor, bunu biliyor. Ben şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'na, kamuoyuna böyle bir açıklama yapıyor ama İmamoğlu konusunda zaman zaman Ankara'da bizim de kulağımıza geliyor kulislerde. Tabii ki bir pişmanlığının olduğu gözüküyor. Ama bunu karar kendinin olduğu için pişmanım deme konusunda bazen siyasetçiler farklı davranabilirler. Onu unutmayalım o gün. Yani sadece İstanbul Belediye Başkanı değildi. Aynı zamanda üçlü resim verilmişti biliyorsunuz. İşte birbirlerine Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı Yardımcım diye hitap edilen o Türk filmindeki replik gibi biliyorsunuz aklımıza kazındı. O resimde unutmayalım.
1: O fotoğraf, o videodaki isimlerden biri de Mansur Yavaş'tı. Şimdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bir açıklaması var. Şöyle demiş: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylüyor. Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Kimseyi, kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Zaten Mansur Yavaş da söylemişti, Ekrem İmamoğlu aday olduğu sürece adaylık iddiasının olmadığını mealinde bir açıklamasıyla beraber diyor ki milletin %60'ı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı olarak görüyor. Öyle mi Tanju Hocam?
2: Şimdi yapılan kimi kamu araştırmalarında benzer oy oranına ulaşıyor Mansur Bey. Fakat yani seçim tarihi belli değil. Seçime ne kadar süre olduğunu bilmiyoruz. Bir diğer husus, tabii bu seçimde özellikle Cumhurbaşkanlığı için bir ittifak olup olmayacağı da önemli. Dolayısıyla seçime en az bir yıl kala bugünden böyle bir oy oranı veri alıp seçim sonucunu öngörmek en azından bilimsel değil. Bir, ittifak olacak mı olmayacak mı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda? İki, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti bu konuda uzlaşacak mı, uzlaşmayacak mı? Şimdi evet, kamu araştırmalarının yansıdığı kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı oldukça düşük. Fakat geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkate aldığımızda bu küçük oy oranları dahi Cumhurbaşkanlığı adayını tayin edecek. O da son derece önemli. Bir kere ittifak

0: Gerçekten önemli. İki, yeni parti ve varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi dışında muhalefet bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? O da son derece önemli. Çıkarsa bile ikinci turda birleşebilir şeklinde bir önerme geliştirilebilir. Ama burada da yani öyle veya böyle politik kariyerini dikkate aldığımızda ve seçmen tercihlerindeki konsolidasyon aksiyonu dikkate aldığımızda hele hele istikrar, güven gibi bir takım dinamikler seçmenin önüne geldiğinde Erdoğan'ın kendi oy potansiyelini aday olduğu takdirde koruması ve bunun üzerine özellikle dağılmış bir muhalefet halinde koyması çok olası. Yani muhtemelen bir uzlaşı olabilir CHP ile yeni parti arasında ama dediğim gibi muhalefetin diğer partileri ne yapacak? Bu son derece bugünden belirsiz. Eğer öyle bir şey olursa bu kez Sayın Erdoğan faktörü, kendi seçmenini kontrol etmesi ve istikrar güven iddiası ile buna yeni eklemeler yapma olasılığı halinde yani seçimin o kadar da kolay geçeceği Mansur Bey aday olsa dahi ben tahmin etmiyorum.
1: Bir uzlaşı bekliyor musunuz Nasuhi Bey, CHP ve Yeni Parti arasında? Mesela Üsküdar'da gördük bir benzerini, acaba 2028 diyoruz ama 2027 Kasım'da olabilir tabii. Yani yaklaşan seçimlerde görmek mümkün mü? O zaman Ekrem İmamoğlu faktörüyle ilgili ne dersiniz? Mesela bugün Abdülkadir Selvi yazmış, işte Özgür Özel ve İmamoğlu'nun arasının açıldığına dair yorumlar yapılıyor Ankara'da. Katılıyor musunuz? Böyle yorumlar siz de görüyor musunuz? Ve Mansur Yavaş etrafında birleşir mi CHP ve Yeni Parti?
2: Yani sonuçtan başlayayım. Ben bunun yorumları çok aşan bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki açılmanın ya da soğumanın, uzaklaşmanın her birini kullanabiliriz. Çünkü o ilk mitingler, yani cezai sürecinin ve yargılama sürecinin başladığı andan itibaren devam eden sürecin aynı sıcaklıkta ve aynı yoğunlukta devam etmesinin her şeyden önce siyaseten mümkün olmadığı konuşulmuştu. Öyle de oldu. Hatta hepimiz hatırlayacağız. İlk günlerde başka siyasi partilerden de gelip o mitinglere katılanlar oldu. O zaman için DEM Parti'den gelen isimlerin daha sonra gelmemesine yönelik eleştirilere ise eş başkan Tuncer Bakırhan, bizim kendi siyasi gündemimiz var diye cevap vermişti. Fakat iş geldi, döndü, dolaştı. O zaman için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemine döndü. Yani ila nihayet sürekli Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, işte Cumhurbaşkanlığı ofisine destek olmak etrafında bir siyaset üretebilmeleri zaten pratik olarak mümkün değildi. Diğer yandan siyasetin şu gerçekliği.
1: Bu siyasetin hangi gerçekliği diğer yandan diye soracağım ama bir son dakika var. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı temin edilmesi ve yanıltıcı yöntemlerle vekalet alınması ve bu süreç üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik bir soruşturma başlatılmış. Emre Aytekin bize detayları aktaracak. 825 kişi hakkında kişisel verileri ele geçirdiklerine dair bir soruşturma var. Kim bunlar, ne biliyoruz? Emre?
3: Evet Selin Alkan, soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Şu ana kadar 825 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda da arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiğini ifade edelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka ayrı yollarla temin eden ve bu bilgileri hukuk büroları üzerinden hasar danışmanlık şirketlerine ileten, aktaran şüphelilere ilişkin bir soruşturma. Tabii bu soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarında olağan dışı nitelikte bir para transferi gerçekleştirildi, tespit edildi. Yine soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı ve bu yöntemle de 115.6 milyar lira haksız kazanç elde edildi, tespit edildi ve bu tespitlerin ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde harekete geçti. Şu ana kadar olayla bağlantılı 825 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yine İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te de 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette de eş zamanlı arama ve

0: Gözaltı işlemleri devam ediyor. Akın Gürlek bu soruşturma ilişkinde bir mesaj verdi. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Bir kez daha ifade edelim. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerini hukuk büroları aracılığıyla danışmanlık şirketlerine satanlara ilişkin, paylaşanlara ilişkin sabah saatlerinde önemli bir operasyon yapılıyor. Şu ana kadar da 825 kişi hakkında bir gözaltı kararı var.
1: Hakikaten önemli bir operasyon. Detayları Emre Aytekin anlattı. Kişisel verilerin ele geçirildiği belirtiliyor. Devam edelim. Nasuhi Güngör, sizde kalmıştık. Buyurun lütfen.
2: Tamam. Şimdi iki gerçeklikten bahsetmiştim. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken pratik olarak bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yürütebilmenin zorlukları. İkincisi davanın seyri devam ederken artık Ekrem İmamoğlu'nun yani hukuken de cumhurbaşkanı olmasının önünün giderek kapanması, muhtemel kararlarda da bir siyasi yasağa uğrama ihtimalinin güçlenmesi. Şimdi bunlara üçüncü olarak şunu eklemek durumundayım. Ben Sayın Özgür Özel'in baştan beri kendi adaylığını inşa ettiğini düşünüyorum. Ayrıca ben bunu hani söylediğim zaman tepki alıyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Yeni Parti olacak şimdi ama onlardan. Ben bunu siyaseten gayrimeşru falan da görmüyorum. Yani Özgür Özel'in genel başkan olarak kendi cumhurbaşkanlığının önünü açacak hamleler yapması bence siyaseten onun hakkı. Buna da devam edecektir. Hatta bu çıtayı daha da yükseltecektir. Peki bunları yapan bir genel başkan neden şimdi de Mansur Yavaş'ın adaylığından söz ediyor? Yani onun aldığı, işte o alabileceği muhtemel oylara işaret ediyor. Aynı Mansur Yavaş da bu arada Gelip Parti'ye katılmadı şu dakikaya kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok sağlam, ayakları yere basan bir tavır da izlemiyor. Daha kendine özgü bir yer tutuyor. Bence Sayın Özel, Mansur Yavaş'ın sahip olduğu o kitlenin ne kadar olduğu olmadığı meselesinde Tanju Hocam da zaten bazı araştırmalar dedi. Doğru, bazılarında öyle görünüyor, bazılarında daha az görünüyor ama onu da dışlamak istemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı süreci özellikle muhalefet için yine ciddi ittifaklar gerektirecek. Yani bir aday oluşturabilmek, o seçime bir adayla gidebilmek. O nedenle bir yandan Ekrem İmamoğlu artık o eskisi gibi davaları izlemese de, gidip ziyaret etmese de, işte o duruşma salonlarında eskisi kadar milletvekilleri falan olmasa da bir yerde tutarken aynı şekilde Mansur Yavaş'ı da potada tutmaya çalışıyor.
1: Ama sanki burada ama daha kuvvetli değil mi? Yani çok siyaset... önemli bir seçenek diyor. Diyor ki %60'lık kesim Mansur Yavaş'ı gelecekteki cumhurbaşkanı olarak görüyor diyor. Yani kendi adaylığını inşa ediyorsa Mansur Yavaş'la ilgili bu kadar kuvvetli söylemi neden yapıyor eşanlı olarak?
2: Tamam. Bu çok güzel. Şöyle ki 2024'ün sonlarında bir anda benim iki tane forvetim dediği isimlerden birisiydi Mansur Yavaş. Hiç konuşmadan, Mansur Yavaş da istişare bile etmeden onu, hani forvet meselesinden söyleyelim, kulübeye falan değil, stadın tribünlerin dışına gönderdi. Yani aynı Özgür Özel. Bugün de aynısını yapabilecek bir siyasi çizgi izlediğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi yok saymamak burada söylediğim. Ben öyle görüyorum en azından.
1: Peki. Mehmet Hocam, bugünden böyle bir öngörü yapsanız, 2028 ya da 2027'den bekliyorsunuz, ne zaman bekliyorsunuz onu da söyleyin. Seçimlerde kaç aday yarışacak, kimler sahnede olacak?
3: En zor ben soru Sayın, Sayın Özel'in Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstereceğini düşünmüyorum.
2: Evet.
3: Niye bunu yapıyor derseniz, şöyle okuyorum. Farkındaysanız herkes bundan sonraki seçim sürecine hazırlık yapıyor. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin kurumsal kimliğiyle ilgilenmiyor. Sayın Yavaş hem CHP'nin seçmeniyle ilgileniyor hem de yeni partinin seçmeniyle ilgileniyor. Sayın Özgür Özel ise bu açıklamayla iki şey yapıyor. Bir, hem Mansur Yavaş'ı kendi yanında tutmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında siyaset yapan başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kendi yanında tutmak istiyor. İki, Mansur Yavaş'ı destekleyen seçmeni Mansur Yavaş'a tepki vererek uzaklaştırmak istemiyor. Üç, Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaşmaya çalışıyor Özgür Özel. Bu son cümlemin daha net olduğunu düşünüyorum. Özellikle ayrışma başladığı andan itibaren, yeni parti kurulur iken, bunu bence İmamoğlu daha net gördüğünü düşünüyorum. Hem haftalık toplantılar, biliyorsunuz haftalık görüşmeler bitti.

0: artık CHP'nin genel başkanı iken olduğu gibi her hafta toplantı yapılmıyor. Cumhurbaşkanlığı ofisi
1: Sizin
0: de
1: de
0: yok artık yeni
1: ziyaretini mi
0: partinin içinde.
1: söylüyorsunuz? Anlamadım. Her hafta toplantı yapılmıyor
0: Tabii her
1: dediğiniz.
0: hafta, hele her hafta aynı eskiden başbakanlarla genelkurmay başkanlarının biliyorsunuz perşembe olan toplantıları olurdu. Ekrem İmamoğlu'nda Sayın Özel'in arasında böyle toplantı vardı. Her hafta bir görüşme vardı. O görüşmeler artık olağan olmaktan çıktı, yapılmıyor. Ofis de yok. Madem bu kadar çok önemsiyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı ofisi de yok. Bu da yetmiyor. Diyorsunuz ki şimdi Sayın Yavaş en önemli seçeneklerden biridir. İşte bunun anlamı şu. Bir, Mansur Yavaş CHP'nin içinde siyaset yapsa da bizim yanımızda. Mansur Yavaş'ı destekleyen seçmeni yeni parti etrafında toplamak istiyor. Üç, Sayın İmamoğlu'na alternatif göstererek parti üzerindeki İmamoğlu vesayetini kırmak istiyor. Bu ne kadar, bu net gözüküyor. Onun için hatırlayalım, ilk ayrışma partiden çıktığı andan itibaren meclise yürümeye başladığında yağmur altındaki görüntüden başlayın. Burada bir genel başkan inşa etme süreci. Liderlik kolay değil, onu çok rahat kullanmak istemiyorum. Çünkü lider olmak öyle bugüne kadar çok siyaset biliminde onun bir yeri var. Yani genel başkan olarak yeni partide ipleri eline alma girişimi olarak okuyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok hızlı bir soru Tanju Hocam size. Siz de yeni partinin adayının Özgür Özel olma ihtimalini kuvvetli mi görüyorsunuz? Bir iki cümleyle.
2: Muhalefetin kimi aday göstermek isteyeceğiyle ilgili bir şey. Eğer muhalefette bir kırılma yaşanırsa Özgür Bey bu kırılmanın önüne geçmek için Mansur Bey'i aday göstermek isteyebilir. Fakat kırılma yaşanmadığı takdirde muhalefet eğer kendi adayını çıkarır ise Özgür Bey de potansiyel adaylar arasında olabilir. Dolayısıyla bir strateji izlenecek. O stratejinin sonucunda bu o dönemde popüler olan bir kavram vardı. Kazanacak aday.
1: Aday.
2: Bence kazanacak aday üzerinden kimin aday olması gerektiği şekillenecek. Bugünden ama iddialı bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Çünkü Mansur Bey'in pozisyonu da son derece önemli tabii ki.
1: Peki bir yandan da yeni partinin ismi konusu, hızlıca ona da geçelim diye Yenilik Partisi ile ilgili, yani Yenilik Partisi ile böyle bir benzerlik olabileceği gerekçesiyle değiştirilmesi, işte verilen bir süre vardı, AYM'ye taşınması beklenen bir konu var. Ama Özgür Özel'e sorulmuş Murat Sabuncu röportajında sorunca iki seçenekten bahsediyor gibi sanki. Başka belki başka seçenekler de vardır ama Türkiye'nin yeni partisi, yeni başlangıç partisi. Bunlar olabilir. Biz yeniyi korumakta kararlıyız diyor. Bir yandan logo da değişebilir deniyor. Logo da çok tartışılmıştı. Tanju Hocam buyurun hızlıca sizinle başlamışken devam edelim. Türkiye'nin yeni partisi, yeni başlangıç partisi nasıl alternatifler yeniye?
2: Şimdi Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verecek? O son derece önemli tabii ki ama yeniyle yola çıktıkları için o kavrama bir şekilde parti ismi olarak korumak isteyecekler muhtemelen. Türkiye'nin yeni partisi şeklindeki bir isimlendirmeyi tercih edebilirler ama şu da var yani geçmişte bir iki örnekte yenilik ayrımı üzerinden gittiğimizde Anayasa Mahkemesi bu isim kargaşası açısından bir problem olmayacağı yönünde karar da verebilir. Dolayısıyla bunu da bugünden net bir şekilde ifade etmek kolay değil.
1: Böyle bir karar olur mu Nasuh Güngör, yoksa bir değişikliğe gidilecek gibi mesela Türkiye'nin yeni partisi, yeni başlangıç partisi kısaltmalarına da bakıyorum. TYP, YBP oluyor.
3: Ya ben hafta sonu yargıdan iki isimle böyle bir çay içtim. Hani bununla ilgili tecrübesi olan isimler. Ya seçmeni korumakla ilgili bir çıkış noktası yoksa hani herhangi bir şekilde zaten partiler kendi isimlerini belirleme noktasında bir sorun yaşamıyorlar. Ama yeniliğin karışma meselesine dair bir vurgu var orada. Ben Anayasa Mahkemesi kararını öngöremiyorum. Bu arada benim önerdiğim isimleri galiba Özgür Bey beğenmemiş. O kendisi yeni
1: Beğenmemiş.
3: isimler koymuş geçen hafta senin yayında. Evet bazı isimler önermiştim ben. Bence yeni
1: Bize
3: ismini
1: yasal bir
3: koruyarak
1: hak da
3: ama
1: olmasın diye
3: sağına
1: de olur
3: soluna
1: mu?

0: Evet, sağına soluna bir takım isimler koyarak yola devam edecekler gibi görünüyor. Sanki Anayasa Mahkemesi'nden de bu konuda yeni parti lehine olumlu bir karar çıkmayacak gibi hissediyorum. Bu bir duyum falan değil. Sadece Yargıtay'ın bu başvurusunun Anayasa Mahkemesi tarafından da doğru bulunacağı kanaatindeyim ben.
1: Karar çıkmayacak gibi görüyorum dediniz, değil mi? Olumlu bir karar çıkmayacak gibi mi dediniz? Doğru mu duydum?
0: Hayır, şöyle yani yeni parti için olumlu karar olmayacak ama Yargıtay'ın söylediğini sanki olumlu bulacak, o anlamda söylüyorum. İkisi biraz karışık anlattım
1: Yok,
0: ama
1: estağfurullah. Yani
0: bir
1: yeni parti
0: bilmecede
1: için
0: bu
1: olumlu
0: olmasın
1: bir
0: da
1: karar.
0: yani şimdi hani
1: Buyurun.
0: evet yani yeni partinin isim konusunda yeniden bir hamle yapması gerekecek. Bu arada bu vesileyle o günlerde çok aceleyle telaşla yaptıkları logoyu da değiştirme imkanı buldular. Çünkü logoları genel kamuoyunda hiç beğenilmedi. Yani bunu da kendileri de farkındalar zaten.
1: Peki. Mehmet Hocam, Türkiye'nin yeni partisi mi, yeni başlangıç partisi mi? Sizce hangisi daha iyi? Önerecek olsanız hangisini önerirdiniz?
2: Biraz önce dostlar konuşurken aklıma şey geldi. Şimdi yeni parti, yenilik partisi filan. Özgür Özel ile Öztürk Yılmaz arasındaki fark kadar fark var. İki parti arasında. O aklıma geldi. Şimdi buradaki esas sıkıntı şu. Siz Türkiye'yi yönetmekle, yönetmeye talip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Biz geleceğiz diyorsunuz. Ve daha hatta ayrışmadan önce bizim A, B, C, D planlarımız hazır diyorsunuz. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Ya bir partiyle devam edeceğiz ya yeni bir yol bulacağız diye açıklama yapıyorsunuz değil mi? Bunlar yapıldı, biz bunları konuştuk biliyorsunuz televizyonlarda, programlarda. Kendilerden geldi bu açıklama. Ya şimdi köyden birini getirin, bir tanesi bir ilçede, bırakın ili falan, ilçede bir ticaret yapmaya kalksın. Okuma yazması da zayıf olsun. Gider ilçede der ki ya ben bir dükkan ismi koyacağım. Bir şey yapacağım. Ya burada manav olacağım. Yani bir satış yapacağım. Sebze meyve satacağım. Bir dükkan açmak istiyorum. İsmi ne olsun? Şimdi bir yanlış yapmayalım. Bunun ismine bir bakın. Ticaret Sicili gazetesinde, ticaret sicilinde böyle bir isim var mı yok mu diye. Eğitimsiz biri bunu yapar. Yani bu araştırmayı yapar. Şimdi siz gümbür gümbür gelen bir süreç var. Siz de bunu görüyorsunuz, açıklama yapıyorsunuz. Ama partinize hangi ismin koyacağı konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Bence en önemli konulardan biri de burada. Büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyalar. Kim ne derse desin burada ne Yargıtay'ın ne Anayasa Mahkemesi'nin başka yerleri göstermesinler. Bu belli. Net bir şekilde gözüküyor. Başka bir şey daha var. İşte yeni parti diye bir imaj vermeye çalışıyorlar. Burada yeni olan bir şey de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ayrışmadan kaynaklanan bir ekibin gidip yeni parti ismiyle bir parti kurmalarını görüyorsunuz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir ekip. Siz ortaya çıkarken sadece isim konusunda bir beceriksizlik yok. Başka bir şey daha var. Yeni ortaya çıkarken aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinden de insanlar alarak yeni olduğunuzu, yeni bir süreci ortaya koyduğunuzu topluma anlatmaya çalışırsınız. Bu da iki. Üç. Bir de Türkiye'nin temel meseleleri konusunda, dünyanın temel meseleleri konusunda bir hiç olmazsa 10 maddelik, yani istemiyorum öyle bir parti programları falan değil, 10 maddelik, 10 maddelik bir kamuoyuna bir programla çıkarsınız. Dersiniz ki bakın dikkat edin, isim konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Adı yeni, yeni değil, sadece ayrılan grup, içinde dışarıdan gelen, başka toplumsal kesimlerden gelen kimse yok. Üç, ya ondan da geçtim. 10 madde fazla gelir galiba. 3 maddelik bir deklarasyon yok. Ne diyorsunuz yani? Şimdi Türkiye'nin dış politikası konusundaki yaklaşımınız nedir? Ekonomi konusundaki yaklaşımınız nedir? Sorunlarımız var. Olur yani ülkede sorunlar olur. Herkes de bunları çözmeye çalışır. Siyasi partilerin de bu konuda yaklaşımlar olur. İç siyasette ne düşünüyorsunuz? Terörsüz Türkiye konusunda ne diyorsunuz? Komisyonda olduğu gibi bir ayağınız komisyonda bir ayağınız dışarıda mı olacak? Fark yani nedir? Nedir yani? Üç maddelik bir deklarasyonunuz bile yok. Yani mesele bu. Hazırlıksızlık. İşte sabah kalktı hadi bugün ne yapalım? Mantığıyla hareket edilen bir siyasi yürüyüş olduğunu görüyorum.
1: Pekala. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Vaktimin sonuna geldim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, çok sağ olunuz katıldığınız için. Böylece biz para gündemin sonuna geldik. Bizden sonra Selen Güldayıoğlu

0: spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın 10'da para gündem var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'de bol gollü ve hat-trickli bir hafta sonunu geride bıraktık. Fenerbahçe ile başlayalım. Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti Sarı Lacivertliler ve bu skorla tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetine ulaştı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleden 8-0'lık skorla galip ayrıldı. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya 3. galibiyetine farklı skorla ulaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Konyaspor'u 4-2, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken Eyüpspor'u da 8 golle geçti. Sarı lacivertli ekip 32 yıl sonra 8 gollük galibiyet elde etti. Süper Lig tarihinde son olarak 1994-95 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1'lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0'lık galibiyet ise Sarı Lacivertli ekibin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
0: Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal ve 8-0'lık Eyüpspor maçının mimarlarından biri olan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç tarihi skoru değerlendirdi.
2: Hafta başından beri oyuncularımızla

0: Çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz.
1: Önemli bir galibiyet aldık. Tarihi bir galibiyet. 2 haftadır kazanamıyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık, evet. Dürüst olmak gerekirse. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bütün hafta boyunca. O reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme, taktiğe, disipline bağlı olarak bugün farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu oynadığımız mücadele, bu attığımız goller derse Rize deplasmanındaki maç.
2: Ahmet, sportif faaliyetler Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek milli araya lider olarak girdi. Mücadelenin ardından Ahmet Spor Başkanı Nait Eren ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
3: Bugüne kadar hiçbir karşılaşmadan sonra birinci ligde de olsun, bu ligde de olsun çıkıp açıklama yapmadım. Ama bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yapayım. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Bakın, futbolcumuza verilen kartlar tartışılır hepsi. Ama maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz.
4: Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle hani evet penaltı değil, yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları. Bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor Başkanı başladı. Başını getirdi. Söylemedi daha doğrusu. MHK Başkanı'na sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK Başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok.
2: Muhammed Salah'ın performansı gündemdeki yerini koruyor. Trabzonspor'u sırtlamaya devam eden Salah dev maçta Galatasaray filelerini 3 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu bu sezon 7. golüne ulaştı.
5: Salah'ın Trabzonspor fırtınası devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı. Salah Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız oyuncu 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakika Saviolo'nun golünün pasını verdi. Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Muhammed Salah, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti. Mısırlı Yıldız 2026 yılı içerisinde Galatasaray'a 2 farklı formayla gol attı.

0: attı. Yıldız oyuncu 18 Mart 2026'da Liverpool formasıyla Galatasaray karşısında fileleri havalandırmıştı.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler sevgili seyirciler, ben Serap Belet. Gün ortasına hoş geldiniz. Yine sıcak gelişmeler, önemli başlıklarla 2 saat boyunca birlikte olacağız. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip kazanç kapısına dönüştüren şüphelilere yapılacak.

0: aşıyor verilen bilgilere göre. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına MASAK raporları da girdi. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındı ve 15 milyar 600 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Olayla bağlantılı aşıyor verilen bilgilere göre. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına MASAK raporları da girdi. Soruşturmada 253 bin kişiden vekaletname alındı ve 15 milyar 600 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. 4 ilde avukatlık ofisleri de dahil 20 şirkete baskın düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınma işlemleri devam ediyor. Bakan Gürlek, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi yaptığı paylaşımda. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreci 3 aydan 6 aya çıkardı. Geçen hafta ilk olarak 3 ayda bu tasfiye sürecinin tamamlanacağı söylenmişti. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Nasıl ilerleyecek süreç bakalım.
1: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecine en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
0: İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmaya bakalım şimdi. Başsavcılık MASAK'tan yeni taleplerde bulundu ve yeni gözaltı kararları var. Arzu Kaya'dan öğrenelim. Kaç gözaltı kararı var? Nedir MASAK'ın talepleri Arzu?
2: Serap Pelet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Aslında iki gündür soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyordu. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kimlerdi bu 15 şüpheli? Katılım Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin satış müdürü, muhasebe uzmanı ve vitrin kuyumcusunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplamda gözaltı sayısı 23'e yükseldi soruşturma kapsamında. Tabii MASAK'la ilgili mali verilerin derinleştirilmesi amacıyla başsavcılığın aldığı bazı kararlar var. Onlardan bahsedelim. Soruşturmanın mali boyutunda 9 şirket, şirketin yöneticisi ve yetkililerin de aralarında bulunduğu birçok şüphelinin mal varlığı hareketleri donduruldu. Söz konusu mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmaması noktasında ve başka kişilere devredilmemesi adına da masaya bir önlem alınması noktasında yazı yazıldı. Aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyeleri değil, imza yetkilileri, birinci dereceden yakınları, eşlerinin ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu birçok isme başsavcılığın

0: bilgisi ve görgüsü dışında işlem yapamama yetkisi getirildi. Tabii şimdi dün akşam da bazı gözaltı işlemleri olmuştu. Aralarında iş insanları da vardı. Onlardan da bahsedelim. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Şimdi gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Aynı zamanda MASAK'tan gelen bir rapor da var. Soruşturma kapsamında MASAK'tan şüphelilerin para transferlerine ilişkin bilgi istendi. MASAK raporunda iki şüpheli noktasında bir veri geldi. Bunlardan bir tanesi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarızlı İsviçre'deki bir bankaya yüklü miktarda para transferi yaptığı ortaya çıktı. Miktarı aktaralım hemen. 2 milyar 889 milyon lira bankaya para transfer etti. İsviçre'deki bir bankaya tespit edildi. Yine aynı zamanda MASAK raporuna göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yine İsviçre'deki bir bankaya 1 milyar 198 milyon tutarında bir transfer gerçekleştirdi. İşte dosyaya gelen SPK raporları doğrultusunda, yeni gelen MASAK raporları doğrultusunda soruşturma genişliyor. Sabah saatlerinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve toplamda gözaltı sayısı da 23'e yükseldi.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir de İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığı operasyonu var biliyorsunuz. Gözaltına alınan çokça isim vardı. Adliye sevkleri sürüyor. Elif Yavuz takip ediyor. Şu ana kadar kaç kişi adliye sevk edildi? Tam gözaltı sayısı nedir? Sanıyorum yeni gözaltılar da var. Durum ne Elif?
2: Serap Bey, evet 216 kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda 191 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar neticesinde bugüne kadar 216 şüpheli gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde de 157 şüpheli adliyeye sevk oldu. Dün 34 kişi adliyeye sevk edilmişti. 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bu şüphelilerin arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi de olduğu için sınır dışı işlemlerde, deport işlemleri de sürüyor. Yine bugün sevk olanlar isimler arasında da deport işlemi olacak kişiler de var. Özellikle İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığı üzerinden bu operasyon yapıldı. Şüphelilerin birçoğunun yabancı uyruklu olmasının sebebi mağdurların da yurt dışında olmasından kaynaklı. Yani burada yabancı uyruklu kişiler, şüpheliler yurt dışındaki yatırımcıları, Forex yatırımcılarını kaldıraçlı işlemler yaparak dolandırıyordu. Bunun da sebebi yine farklı ülkelerdeki mağdurların şüphelilere ulaşmasını engellemek amacıylaydı. Yani ülkeler arası diplomasi konusunda süreç uzun süreceği için farklı ülkelerden, Türkiye'den çağrı merkezleri üzerinden yatırımcıları dolandırıyorlardı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde Interpol'ün de devreye girmesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dosyası kapsamında 216 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun İsrailli, 25'inin Azerbaycanlı, 11'inin Çin Halk Cumhuriyeti'nden olduğu belirlendi. Çok sayıda farklı ülkelerden, Kazakistan, Kırgızistan olmak üzere çok sayıda farklı ülkeden şüphelinin olduğu da yine edindiğimiz bilgiler arasında yer alıyor. Ancak mağdurların hepsi yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerdi. Yapılan uluslararası operasyon neticesinde bu kişileri dolandırdığı belirlenen 216 şüpheli gözaltına alındı. 157 kişi sabah saatlerinde sevk oldu. Dün sevk edilen şüpheli lerden de 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi Serap Belet.
1: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Operasyonlarla ilgili son durum böyle. Programımız içinde birazdan da bu arada bu fon soruşturması ile ilgili bu tasfiye sürecini, hukuki durumu, insanlar paralarını nasıl alacak onu konuklarımla konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki son duruma bakalım ama önce ve başka birkaç sıcak gelişmeyi de aktaralım. Gözaltında 3 şüpheli vardı. Alihan Tok'a hemen soralım. Acaba ne oldu? İşlemleri hangi aşamada Alihan?
3: Evet, o 3 şüphelinin işlemleri, emniyetteki, jandarmadaki işlemleri sona erdi ve adliyeye sevk edildiler. Şimdi savcıya verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Peki o son dalgadaki 3 kişi kimdi? Cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve bir gazeteci Osman Arslan. Üçünün de burada ifade vermesi bekleniyor. Tabi o dönem kamera kayıtları, hangi ihmaller vardı, hangi personeller görevliydi, görevini tam yaptılar mı? Tüm bunlar tek tek kendilerine tekrar sorulacak. Özellikle cezaevi müdürünün biliyorsunuz son kayıtlarda dört nolu oda, yani Kazım Kaşifoğlu karakteri Kurtlar Vadisi'nde burada verilmişti. Kozinoğlu.

0: oğlunun odasına girip çıktığı ve oradan bir şeyler alıp sürekli olarak girip çıkıldığı, odanın mühürlenmediği biliniyordu. Neden mühürlenmedi? Bunların hepsi onlara sorulacak. Bir diğer mesele tabii yeni bir şüpheli daha var aslında. Enver Altaylı, kendisi 2008 yılında bilgisayarında terörist başı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplarda Kozinoğlu'nun adını geçirmişti ve etkisiz hale getirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Şimdi tekrar şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak Enver Altaylı'nın, aslında sağlık nedenleriyle alınmamıştı ama sağlık nedenleri tam olarak sağlandıktan sonra Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Kendisi de zaten aslında FETÖ'den hüküm giymişti. Dolayısıyla onun vereceği ifadelerde, yani burada Kozinoğlu hakkında neden etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ve nasıl bunu yaptıklarını soracaklar. Bununla alakalı şimdilik 6 tutuklama var. 2 acil tıp teknisyeni, 1 jandarma er, 1 gazeteci ve 2 dönemin savcısı Ali İşgörenli, Necip Doğan, dönemin Sivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da tutuklandı. Şimdi cezaevi müdürü ve aynı zamanda vardiya müdürü de gözaltında. Bir de koğuş arkadaşlarına ev hapsi verilmişti. Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ile Atilla Uğur'un da aslında ev hapsi aldığını biliyoruz. Bakalım savcılıkta ne anlatacaklar? İfadeleri çok önemli olacak. Takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Han'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir usulsüz vatandaşlık operasyonu haberi var. İnsan bu haberleri aktarırken gerçekten üzülüyor. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte raporlarla, yani sahte ekspertiz raporlarıyla daha pahalı göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüphelileri, ikinci kez operasyon yapıldı, ikinci dalga. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişi bu sahtecilikle Türk vatandaşlığına geçmiş.
2: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılması ile ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta konaklayacağı Türk evinde karşılandı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler programının yoğun olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Türk evine geçen Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalıkla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun. İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşecek. Akşam saatlerinde 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınsa Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak ve 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Muhtemelen yarın.

0: Almanya seçimlerini konuşuyoruz bir süredir, bazı eyaletlerde aşırı sağın yükselişiyle. Bu kez bir Türk sürprizi yaptı. Aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor birer birer. Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora imza attı. Partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusundaysa aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor.
1: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
2: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
1: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
0: Berlin'de halaylarla, Tarkan'la kutlama. Şimdi elbette kesinleşmedi. Eyalet meclisinden de hem bir koalisyon arayışında olacaklar, hem de eyalet meclisindeki oylamadan da Eralp'in birinci çıkması bekleniyor. Ardından Berlin, bu eyaletin başbakanı ya da bir başka deyişle belediye başkanı olacak. Tabii bütün bunların ardından son yıllarda bir yandan bazı ülkelerde ya da Almanya'da da, yani bir taraftan aşırı sağ yükseliyor, bir yandan da göçmenlerin ve göçmen çocuklarının daha doğrusu etkisini görüyoruz. Hemen Eralp'in seçim sonuçları Mamdani ile kıyaslandı. New York Belediye Başkanı olduğunda tüm dünya konuştu biliyorsunuz. Kendisi Hint asıllı, 7 yaşında ABD'ye göç etmiş, Uganda doğumlu ve New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu. 4 Kasım 2025'te eşi Suriyeli. Sadıkan Pakistan asıllı, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı. Yıllardır Londra'nın, yani dünyanın ve Avrupa'nın en önemli metropollerinden birini yönetti. Fas doğumlu Ahmet Abu Talep de 15 yaşında Hollanda'ya göç etti. Rotterdam Belediye Başkanı 5 Ocak 2009'dan bu yana, daha doğrusu 2024'e kadar 15 yıl boyunca Rotterdam Belediye Başkanlığı yaptı. Geldik Elif Eralp'e. Kesinleşmese de muhtemelen burada şimdi Berlin seçimlerinde burada eyalet başbakanı olacak. Türk asıllı, 1980'de annesi babası göç etmiş Almanya'ya. Annesi Adanalı, babası Kayserili bir göçmen. Hatta oraya vardıklarında annesi Elif Eralp'e 8 aylık hamileymiş. Orada doğuyor, büyüyor ve az önce de aktardık zaten haberde, siyasi olarak durduğu yeri. %25'in üzerinde oy aldı partisi bu seçimde ve şimdi Berlin'de eyalet başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor neredeyse Elif Eralp'in. Ve ne dedi? Berlinliler için, tüm Berlinliler, Berlin'i birlikte değiştireceğiz. Bir dönemin işçi çocukları, bir dönemin göçmen çocukları ya da mültecileri şimdi dünyada şehirleri değiştiriyor. Daha doğrusu ülkeleri belki de değiştiriyor. Yöneten konumuna geçiyorlar, yönetici oluyorlar. Beli Tonay da yine Türk asıllı, ailesiyle 1970'lerde Almanya'ya göç etti. Hanover Belediye Başkanı bir Türk. 2019 yılında makama geldi. Bir başka başbakan da çok konuşuyor.

0: olduğu için onu da ekledik. Burada göçmen başkanlar içine İskoçya başbakanı olmuştu. Kısa süre görev yaptı. Sadece bir yıldan biraz fazla sanıyorum 13 ay 2023'te göreve gelmişti. Pakistan asıllı Hamza Yusuf. Hatırlayın, başbakan olduğunda İskoçya'da başkanlık konutunda namaz kılarak başlamıştı görevine. Çok konuşulacak bu yeni başkanlar. Konuşulmaya devam edecek. Bu sosyolojik olarak da dünyadaki değişim ayrıca siyaseten de bize gösteriyor bu seçimler. Şimdi Rusya'da Cuma günü başlayan oy verme işlemi sona erdi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49 oy aldı bu seçimden. Ukrayna ise seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
2: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde devlet başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
3: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
0: Şimdi başlarken aktardığımız gelişmeyle ilgili bu fon soruşturması ile ilgili konuşacağız konuklarımla. 131 fonun tasfiyesi için bir 3 aylık süre belirlenmişti iki banka üzerinden. Şimdi o süre 6 aya kadar uzatıldı. Diğer yandan yeni gözaltılar var. 15 gözaltı kararı var. Hukuki boyutu da çok önemli elbette bu mağduriyetlerin giderilebilmesi için. Avukat Zafer İşyeri stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Zafer
4: Bey. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomist doçent Doktor Gökhan Işıl da uzaktan bizimle. Gökhan Bey, siz de hoş geldiniz.
5: Hoş buldum efendim.
0: Şimdi sizle zaten geçen hafta da konuştuk. 3 ayda acaba bu ne kadar yetiştirilebilir, ne kadar bu tasfiye süreci tamamlanabilir diye. Yerinde mi oldu diyorsunuz 6 ay? 6 aya uzatılmasının avantajları, dezavantajları, bu sürede bu yol nasıl izlenecek, ne dersiniz bu karara?
5: Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Şimdi bir ikiye ayıralım öncelikle bu tasfiyedeki fonları. Para piyasası fonları ve serbest fonlar ve hisse fonlar. Dolayısıyla para piyasası fonlarında bu kadar, yani 3 ayda da bile zaten yeterli bir süre oluşabilirdi. Fakat hisse fonlarla ilgili bizim sıkıntımız ve sürenin uzaması ile ilgili beklentimiz açıkçası hisse fonlarla ilgiliydi. Belki sürenin sonuna doğru bir uzama gelebilir gibi zaten tahminde bulunuyorduk. Bunu kurul hiç gerek bırakmadan zaten bu süreyi uzatmış oldu. Açıkçası bu tasfiyeyi de ve fiyat oluşumunu da daha sağlıklı etkileyecektir. Çünkü neden? Çünkü bunların içinde çok ciddi miktarda hisseler var. Evet, sıkıntılı hisseler var ama sıkıntılı olmayan güçlü hisseler de var. Ve bunların hızlı bir şekilde satılmaya çalışılması da piyasada yine satış yönlü bir baskı yaratıp piyasayı bozucu bir etki olabilirdi. Yani dolayısıyla kurul bunu da öngörerek bu süreyi de 6 aya çıkartarak piyasayı daha sakin bir şekilde bu tasfiye sürecinin tamamlanması için beklemeden de önlemini almış diyebiliriz Serap Hanım.
0: Yani bu hisse sahiplerinin paralarının karşılığını daha doğru oranda alabilmelerini sağlar mı bu? Çünkü ne kadar

0: yatırdılar, ne kadar değerinden alabilecekler? En merak edilen şey bu.
1: Evet, şöyle fon katılım payı diyelim. Şimdi burada sıkıntılar fonlar çünkü fon katılım paylarının fiyatı ile ilgili olarak. Evet Serap Hanım, hızlı bir şekilde satılırsa çok daha hızlı aşağı düşme ihtimali var. Ama şunu da söyleyeyim, bu sürenin uzaması çok daha yüksek bir hisse fonları için konuşuyorum. Çok daha yüksek bir pay alacakları anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece sistemin bozulmadan daha sağlıklı sistem işleyişi açısından.
0: Yani ekonomik olarak her türlü bir mağduriyet içindeler şu anda. Acaba ne kadarını alacaklar? Bu satış sürecinde bunu göreceğiz sanıyorum. Doğru mu anladım?
1: Evet, maalesef öyle efendim. Peki. Bekleyip göreceğiz.
0: Buna ilişkin birkaç sorum elbette olacak ama Zafer Bey'e de hem bu tasfiye sürecine ilişkin hukuken sizin söylemek istediklerinizi, daha doğrusu öyle başlayalım, merak ediyorum.
2: Tabii memnuniyetle efendim. Öncelikle tabii ki gönül isterdi ki bütün yatırımcılar harcadıkları, işte alnının teriyle kazanıp oraya koyduklarını en azından kayıpsız geri alabilselerdi. Hı-hı. Ama maalesef bu sürecin sonunda hani deriz ya, dökülen sirke kabını doldurmaz. Dolayısıyla mutlaka bir miktar mağduriyet, bir miktar kayıpların yaşanabileceğini öngörüyoruz.
0: Şunu merak ediyorum. 10 bin liram vardı benim. 10 bin lirayı yatırdım. Bu kriz patlamadan önce benim 10 bin liram 150 bin lira olmuştu. Bunu böyle söylüyorum çünkü kat kat daha da çok olmuş, evet. Yani söylenen de. Şimdi bu durumda ben 10 bin liramı dahi mi alamayacağım? Yoksa 150 bin liraya yakın bir şey ya da o anki, o günkü değerine yakın bir oranda bir para mı almayı bekliyor? Yani oradan mı bir kayıp var? 150'den bir kayıpla mı alacağım
2: efendim,
0: örneğin?
2: Birincisi, bu gerçek değeri 150 değildi zaten.
0: Tabii
2: hadisenin
0: şişirilmiş bir oran.
2: Problem de buradaydı. Tabii. Zira burada bir manipülasyon, yani piyasa dolandırıcılığı vardı. Dolayısıyla şu anda o fonların değeri o şişirilmiş rakamdan değil, hak ettiği serbest piyasa koşullarında belirlenen tutar üzerinden tasfiye edilecek, hı-hı, paraya çevrilecek. Dolayısıyla toplam fon büyüklüğünü ve sizin o fondaki yatırımınızı muhakeme ettiğinizde, bunları orantısal olarak değerlendirdiğimizde, tasfiyenin neticesinde herkes payına düşen kadar alacak ve bazıları tabii ki bu ana parası olan 10 lirayı dahi belli bir kesintiyle almak zorunda kalabilecek.
0: Çok kötü burada, insanlar için. Evet.
2: Burada vatandaşlarımızdan bir kısmı acaba devlet bir ödeme yapar mı? Bir sigortası var mı? Bir garantisi,
0: evet,
2: var mı?
0: Diye bunun bakıyor, diye bakıyor. Tabii.
2: Hayır, yok efendim, bu tasarruf mevduatı sigorta fonu gibi bir durum söz konusu değil fonlarda. Dolayısıyla burada devletin herhangi bir sorumluluğu yok. Olsa olsa denetim yükümlülüğünü bu kadar geniş zamana yaymak suretiyle bu soruşturma, suç duyurusunu daha erken yapsaydı zarar daha ufak olurdu diye belki bir idari dava, bir tam yargı davası söz konusu olabilir. Yani devlete karşı bir alacak talep edilebilir ama bu, hı hı, istisnai bir durum.
0: Ve belki bu tasfiyeden sonra olabilecek bir hukuki,
2: pek tabii,
0: aşama muhtemelen.
2: Pek tabii ki.
0: Bireysel başvurularla ya da şirketlerin, evet, başvurularıyla.
2: Keza kimi vatandaşlarımız da hani bu tasfiyeye konu olan iki banka var ya, Bankası, Ziraat Bankası. Evet. Acaba bunlar bizim paralarımızı öder mi düşüncesi ve yanılgısı içerisindeler. Hayır, bu bankalar sadece o tasfiye sürecini
0: aracı
2: yönetmek maksadıyla, hı-hı, aracı pozisyonda. Kendi kasalarından herhangi bir ödeme yapmayacaklar. Sadece fonları paraya çevirip akabinde de sizin değeriniz neyse orantısal bir biçimde herkese eşit bir biçimde, orantısal bir biçimde dağıtacaklar.
0: Zafer Bey, böyle yani şu anki iddialar ve ortaya konan resim zamanla nasıl bir şekil alır bilmiyoruz ama insanlar bir fona paralarını yatırıyor. Al bunu, altında mı değerlendirirsin, hisseyle mi değerlendirirsin, bunu bana, bu parayı çoğalt, yatırım araçlarıyla değerlendir ve bana bunu ver diyor. Daha sonra da böyle bir şey var. Yurt dışına çıkarılan paralar var, çok ciddi şüphe ve iddialar var. Olayın hukuki boyutu var. Bütün bunların bir yargı sonucuyla artık kesinleştiğini varsaysak, bunun ceza yaptırımı nedir? Ne kadar ceza alır bir insan buna bir dolandırıcılık desek, böyle bir dolandırıcılıktan? Evet.
2: Efendim, kanunlarımıza baktığımızda ortada bir hileli davranış varsa o zaman biz bunu hukuk dilinde dolandırıcılık olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Türk Ceza Kanunu basit ve nitelikli dolandırıcılığı düzenliyor ama Sermaye Piyasası Kanunu bu tarz sermaye piyasalarındaki hileli davranışlar için piyasa dolandırıcılığı adı altında 107. madde düzenlemesini yapmış. Burada iki farklı piyasa dolandırıcılığı var. Bir tanesi işlem bazlı. Yani piyasalarda biliyorsunuz arz ve talep dengesinin talebe bağlı olarak, arza bağlı olarak kendiliğinden belirlenmesi gerekirken burada manipülatif bir şekilde aşırı bir değerleme söz konusu olmuştu. Bir diğer

0: boyutu da soruşturmada o da değerlendiriliyor. Evet. Bunları bir anlamda sansasyonel haberler yaparak bazı akademisyenlerin ünvanlarını, efendim buradaki bilgilerini, bilimlerini sözde kullanarak bunu dolandırıcılık babında hileyi, aldatmayı arttıracak şekilde kullanıyorlar. Kanunumuz her iki bölümü içinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor her bir işlem için. Yani burada 10 tane işlem olmuşsa suçun üst sınırı 5 yıl, 10 tane işlem yapıldığında 50 yıllık bir hapis cezası. 100 tane işlem yapıldığında 500 yıllık bir
1: yani
0: hapis cezası.
1: Yani başka davalarda da gördüğümüz hakkında 1000 yıl, 500 yıl ceza istenir. Ama finalde bunların toplamında onun bir de uygulaması vardır. Yani ben sadece şöyle bir izlenime kapılıyorum. Geçmişte de bunun örneklerini farklı şekillerde gördük. Ceza yaptırımları yani bir noktadan sonra neredeyse yanlarına kar kalır bir duruma dönüşüyor.
0: Maalesef.
1: Bir cinayetteki gibi bir müebbet alır gibi bir ceza yaptırım olmadığı için de mi burada bir esneklik var dolandırıcılıkta?
0: Maalesef dediğiniz doğru, bu caydırıcılık etkisinin zayıflığı sermaye piyasası mevzuatı açısından da söz konusu. Ve burada ne bu cezalar caydırıcı bir etkiye sahip ne de bu cezaların infazı sırasında kişileri rehabilite edebildiğimiz bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu kadar büyük rakamlar elde edilmişse maalesef bir miktarda yapanın yanına kar kalmış olma ihtimali de söz konusu. Bunu tabii hukukçu sıfatıyla üzüntüyle dile getirmek istiyorum.
1: Bu arada Borsa İstanbul ekranda da piyasa verilerini görüyorsunuz. Doları, euroyu, euro dolar paritesini. Borsa İstanbul'da yine bir kayıp var. Gökhan Bey, neden bu düşüş? Yani sadece bir etki mi? Bunun bir dalgası mı sadece?
2: Aslında birkaç etki de var. Yani birincisi açıkçası zaten bu fonların yani geçen hafta çarşambadan itibaren yaşanan korkunun ve beraberinde piyasaya da olan bir güvensizlik. Hı hı. İkincisi zaten borsanın yıl sonuna kadar hafif satış göreceğini bekliyorduk. Çünkü neden? Bu olaylar yaşanmasa bile Ağustos sonunda gelen fon tevdiyle beraber özellikle serbest fonlara gelen yükümlülüklerle o serbest fonların içindeki varlıkların zaten kademeli olarak boşaltılması gerekiyordu. Dolayısıyla zaten geçen hafta yaşanan sıkıntı da bunun bir sonucuydu. Dolayısıyla bu satışlar şu anda fona tasfiye olmayan ve temasa kapatılmayan ama fon tebliğine uymaya çalışan ama sıkıntılı da olmayan fonların kendini tebliğe doğru uyarlamaya çalışmasıyla da ilgili satışlar var. Korku satışları var. Bir de maalesef geçen hafta çarşamba günü işte beklenti Fed'in faiz arttırmasıydı. Geçen hafta Fed faiz arttırdı. Beraberinde petrol fiyatı 100 doları geçti. Yani tek bir sebep değil. Baktığımız zaman maalesef geçen hafta çarşamba günü o kadar çok etken üst üste geldi ki aynı güne. Dolayısıyla bir günün içine bu kadar çok etken gelince maalesef çok ciddi bir kayıp söz konusu oldu. O korku da yavaş yavaş devam ediyor ama yıl sonuna kadar bu hafif dalgalı seyrin devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim Serap Hanım.
1: Şimdi bu konu konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vaka da değerlendirmelere katılıyor. Bernie Madoff vakası. Bir Ponzi denen sistem var. Bir de bu Bernie Madoff'ta da insanlardan paralar toplanıyor ama onlar yatırım araçlarıyla kullanılmıyor. Bize anlatır mısınız lütfen? Yani benden aldığı parayla başkasına ödeme yapıyor. Sanki bir kazanç varmış gibi, değil mi? Burada da böyle bir şey mi var? Bu nasıl şişirilmiş? Az önce söyledik ya, insanlar paralarını görünen değerinden almak istiyorlar. Nasıl bu kadar boş bir şekilde şişirilmiş?
2: Şimdi Serap Hanım şöyle anlatalım. Yani bu zaten Sayın Bakan da dedi, Ponzi benzeri. Yani bu sistem aslında bir Ponzi değil. Çünkü Ponzi tamamen bir bildiğiniz üzere yeni girişe dayalı olarak bir girişler bittiği zaman çöken bir sistem. Şimdi burada neden bunlar çok hızlı büyüdü? Şimdi burada portföy yönetim şirketleri bir fon çıkartıyor. Ve bu hisse fonları örnek verelim. Ve bu hisse fonu içerisinde bir X hisse senedini bunun içerisine alıyor. Şimdi burada piyasada bu hisse senedini satın almaya başladıkça fon ne olmaya başlıyor? O hisse senedi yükselmeye başlıyor. Fakat daha sonra bu portföy yönetim şirketleri bu hisse senetleri fonun içerisindeki bu hisse senetlerine teminat gösterip kredi kullanarak yeniden hisse senetlerine yönelik alım yapabiliyorlar. Dolayısıyla bir borç, yani biraz basit anlatıyorum, daha biraz daha karışık ama rahat anlaşılacakken basitleştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ne olmaya başlıyor? Kendi varlığından borçlanarak tekrar kendi varlığına yatırım yapan bir sisteme dönüşüyor. Tabii bu durumda ne olmaya başlıyor? X hisse senedinin fiyatı yukarı doğru çıkmaya başlayınca bu sefer piyasadan da yatırımcılar

0: bu hisse senedini almaya başlıyor. Oradan o hisseye para girişi oluyor. Tabii o hisse fiyatı yükseldikçe bu sefer fonun değeri yükselmeye başlıyor. Bu sefer fona yeni girişler oluyor. Fona yeni girişler oldukça yeniden para girişi oluyor. Bu sistem tekrar ediyor. Dolayısıyla böyle bir kendi kendini yukarı doğru taşıyan bir sistem var. Fakat mekanizmanın temel mantığı
1: ama kendi kendini derken burada bir de burada herhalde ahlaki ve yasal olmayan bir yöntem de var. Yani yoksa herkes böyle olur ve bu kazancı sağlardı.
0: Şöyle yasal olmayan kısmı biraz gri alan Serap Hanım. Şöyle söyleyeyim. Önceki fon tebliğine göre yani 28 Ağustos'tan önceki tebliğde aslında bu yapılabiliyordu. Fakat buradaki sıkıntı şu. Siz bu kadar büyük bir riski yönettiğiniz portföylerde fonlarınızın üzerine alabilmekle ilgiliydi. Yani işlemin yapılmasıyla ilgili olarak aslında benim bir portföy yönetim şirketinin bir fonlara borçlanarak giriyor olmasının mevzuatta bir engeli yok. Fakat burada bu hisse senetlerinin seçilmesi, tek bir hisse senedinin seçilip o hisse senedini yukarı doğru taşıyacak mekanizmanın yapılması dediğiniz gibi az önce Zafer Bey'in anlattığı 107'ye göre aykırı bir manipülasyon suçu. Ama bu borç sistemi mevzuata uygun ama bir hisse senedinde bu kadar yüksek getiri sağlayıcı bir mekanizma işte o da manipülasyon suçu efendim.
1: Anladım. Bu manipülasyon suçu az önce dediğiniz 107 tek sefer yapıldığında 5 yıla kadar olan bu mudur?
2: Evet doğru efendim. Sayın hocamın da ifade ettiği gibi burada manipülasyon bir piyasa dolandırıcılığı var. Ve hileli şekilde piyasa aktörlerini yönlendirip sanki ciddi bir kazanç varmış burada gerçek ve ciddi bir kazanç varmışçasına. Ve biliyorsunuz piyasada %40.000 kazanç gibi tabii astronomik rakamlardan bahsediyorlardı. İşte bu yolla hileler yapıp hatta bunların tanıtımında sosyal medyalarda akademisyenleri, hı hı, bununla ilgili profesörleri vesaire kullanıp bir algı yaratmak ve herkesin parasını bu havuza yatırmasını sağlamak
1: sadece
2: gibi
1: algı
2: bir
1: da değil
2: vardı.
1: Yani şirketlerin yönetiminde de hepimiz konuşuyor. Çok tanınmış insanların saygı duyduğu isimler de var. O nedenle insanlar doğal olarak bunlara da bakarlar bu yatırımları yaptıklarında. Kimmiş, kiminmiş, bu kişi var, ben bu kişiyi buradan tanıyorum, ekrandan tanıyorum, şu görevinden tanıyorum. Tüm bunlar da bir intiba yaratır elbette yatırım araçlarında. Onlar da çok önemli. Bu tabii neden geç olduğu gibi az önce söylediğiniz neden daha önce önlenmedi, daha çok önce önlenebilir miydi eleştirileri de var. Bu dediğiniz gibi belki bu yönde ardından bireysel arayışlar olabilir sanıyorum hukuki olarak sürecin doğru işletilmesiyle ilgili. Onlar hukuki kısımları, bir de insanların paralarını nasıl alacakları, mal varlıklarına el konacak mı? Başka adımlar atılacak mı? Bu paralar nasıl tahsil edilebilir? Yurt dışındaysa nasıl alınabilir? Ne yapılabilir bununla ilgili?
2: Şimdi ceza kanunu aynı zamanda bu 3 yıldan 5 yıla kadar hapsin haricinde bir de para cezası öngörüyor. Hı hı. Ve bu para cezası da normalde uğratılan zararın 2 katı kadar bir rakam. Dolayısıyla zaten zarar çok büyük. Bunun cezası da ekonomik anlamda astronomik bir boyuta varıyor. Dolayısıyla bu işin mağdurları her şeyden evvel bu soruşturmanın bir tarafı haline gelebilmek için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edip kendilerinin de suçtan zarar gördüğünü ifade etmeliler. Hı hı. Ve mağdur sıfatıyla soruşturmaya. Sonra iddianame düzenlenip kamu davası açıldıktan sonra da suçtan zarar gördüm, davaya katılmak istiyorum diyerek katılan sıfatıyla yargılamaya, hı hı, dahil olmalılar. Bu birinci nokta.
1: Doğru, bu çok önemli. İzleyicilerden mağdur olanlar varsa o zaman, evet, bir başvuru yapsınlar.
2: Bu çok
1: dahil
2: önemli
1: olsunlar. Evet.
2: İkincisi, bu fonların tasfiyesinde zaten kaydi olarak kimin bu fonlardan aldığı, hangi miktarda aldığı görüldüğü, hı hı, için bankalar kendiliklerinden bu satışlara gidip kalan paraları bu mağdurlara dağıtıyor. Paralarını, evet, belli nispette iade ediyor olacak. Ama buna rağmen alacağının tamamına ulaşamamış mağdurlar söz konusu olursa işte o vakit SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurumu'nun zamanında denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan bir, hı hı, zarar olduğunu iddia ederek idari yargıda bir tam yargı yani bana zararımı öde manasında bir dava açma yoluna da gidebilecekler.
1: Evet, siz ne düşünüyorsunuz Gökhan Bey? Bu insanların paralarının tahsil edilebilmesi ya da bunun sorumlularının ya da bir haksız kazanç varsa öyle bir tablo var şu anda görünen. İşte milyarder olunduğu vesaire bazı kişilerin oradan bu tahsil edilebilir mi? Bu fon havuzundaki para ne kadardır? Ne kadarı başka yollarla tamamlanabilir mağduriyet yaratanlar tarafından?
0: Evet, Serap Hanım tabii gönül ister ki inşallah bütün yatırımlar

0: yatırımcılar paralarının hepsini geri alabilsinler. Öncelikle onu belirteyim.
1: Doğru.
0: Ancak burada şöyle bir durum var. Şunu da hatırlatalım. Diyelim bir sene önce giren bir yatırımcı var ve bir sene önce de az önce Zafer Bey'in de belirttiği oranlarda, çok yüksek oranlarda getiriyi elde etti. Bakın, hiçbir olaya müdahil olmayan, sadece normal TEFAS'tan bu fonu görüp yatırım yapmış ve 28 Ağustos'tan önce ya da 28 Ağustos'tan sonra tamamen kendi rızasıyla çıkan normal bir yatırımcı. Bu yatırımcı da az önce bahsettiğimiz yüksek kazançlardan pay aldı. Dolayısıyla baktığımız zaman yüksek kazançtan pay alanlar buradan buna katılsın dediğimiz zaman bu biraz olayı gerçekten çok genişletiyor. Dolayısıyla burada Zafer Bey çok daha iyi bilir. Ama bundan sorumlu olanlar, yani bu zararı...
1: Ben zaten oradan pay alanlar içinden de belki vardır, bilemiyorum, hukuki olarak ya da ekonomik olarak da. Ben daha çok şirket yönetimlerini, daha resmi sorumluları kastetmiştim.
0: Aynen, yani burada eğer tabii sorumlular da buradan bir kazanç sağladılarsa tabii hukuki bir konu, o konuda bir şey diyemeyeceğim ama mümkün olduğunca yatırımcıların zararının tazmin edilmesine yönelik bir düzenlemelerin de açıkçası otoriteler tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Evet. Belli ki daha konuşacağız bu süreci, çünkü 6 aya yayılacak uzunca bir dönem ve yüzlerce milyar lirada. Bu arada yüzlerce milyardan bahsediliyor mu? Sanıyorum 200-300 milyar liralık bir çıkış olmuş. Yani geride şu an ne kadar, bu tasfiye süreci ne kadar para tutarı kapsıyor Gökhan Bey, biliyor muyuz onu?
0: Şimdi şöyle, tam resmi rakam açıkçası büyük ihtimalle bize 10 iş günü sonra gelecek. Çünkü bu bankalar bu fonları devralıp bununla ilgili incelemelerini yapıp borçları çıkartıp varlıkları inceledikten sonra, katılım payları çıkarttıktan sonra bu net rakama ulaşacağız. Ama yaklaşık konuşulanlar bu konuyla ilgili, tekrar ediyorum, yaklaşık 800 milyar TL civarında bir rakamdan bahsediliyor. Yani dolayısıyla bu da yine bizim piyasamız açısından yüksek bir rakam açıkçası. Bu az önce bahsettiğiniz rakam da fonlarla ilgili satışı veren, takasla ilgili, bununla ilgili emir veren ve temerrüdü düşüren rakam. Sizin az önce bahsettiğiniz yaklaşık 200 milyar liralık kadar kısım.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla toplam tasfiye olacak kısım 800 milyar civarında konuşulan, ama net rakamı tekrar ediyorum. Bu İş Bankası, Ziraat Bankası incelemeyi tamamlayınca biz bu net rakamları öğrenmiş olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Zafer Bey?
2: Efendim, hukuka aykırı ve kusurlu davranış varsa, ki burada hileli bir biçimde işlem yapılmışsa, bizatihi o kişilerden de, gerek şirketlerin yöneticileri olsun, gerekse de sebepsiz zenginleşen birileri varsa onlara da müracaatla hukuken bir talep hakkı mağdurların söz konusu olacaktır.
1: Söz konusudur. Sağ olun. Bu da önemli bir not. Çünkü geriye dönük de bütün bunlar incelenecek muhtemelen.
2: Doğru efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum Avukat Zafer İşeri, Doçent Doktor Gökhan Işıl. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. olduğu, dünyada 1. sıraya yükseldi. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. İzleyelim.
3: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
4: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
3: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
1: Dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için denetimler sürüyor. 8 ayda 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı yaptı açıklamayı. Buna göre yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonunda düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı toplam 10,1 milyar liraya ulaştı. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artmış oldu.

0: Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirde kutlandı. Şırnak sokaklarında da kutlama vardı. Havai fişekli kutlamalarda bazı iş yerlerinde yangın çıktı.
1: Kutlamalar az daha faciaya dönecekti. Havai fişekler iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Şırnak Cizre'de Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Dakikalarca havai fişek sesleri yankılandı. Havai fişekler 3 iş yeri ve bir araca isabet etti. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Kutlamalardan geriye bu görüntüler kaldı.
0: İstanbul Bağcılar'da fırın işletmecisi bir kadın anlaşmazlık yaşadığı mülk sahibinin yakınının saldırısına uğradı. Kadının çocuklarının önünde darp edildiği anlarda kameralarca kaydedildi.
2: Ben bak yarın burada...
3: Ben yarın buradayım, gelmeyeceğim.
2: Ben burada tatlış yapmayacağım.
3: Yapacağım.
2: Ekmek yapma.
3: Yapacağım. Sen kimsin, senle konuşuyorsun. Sen kimsin? Ay amca.
4: Hadi bak haklısın.
2: Bir dakika.
1: Anlaşmazlık kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. İddiaya göre fırın olarak işletilen iş yerinin sahibi önümüzdeki Şubat'a kadar kontrat süresi olan kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi. Kiracı Güllü Güneysu bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.
3: Kesinlikle bak beni öldürseniz de malzeme bitene kadar ben
2: sana öldürseniz diyeceğim.
3: Benim malzemem bitince
2: sen
3: kimsin?
1: Tartışma kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı.
3: Sen kimsin? Senle konuşuyorsun. Sen kimsin? Amca.
5: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarımı da çok korkuttu. Çocuklar çığlık içindeydi. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Post makinesini kafamıza attı. Sopayla arkaya tezgaha geldi. Benim üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. O şekilde beni kurtardılar.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
5: Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum.
0: Adana'da aralarında daha önceden husumet olan iki grup mahalledeki kahvehanede karşılaştı. Tartışma başladı aralarında. Ardından da silahlı kavga çıktı. Bir kişi öldü.
1: Husumetliler kahvehanede karşılaşınca silahlar çekildi. Bir kişi canından oldu, 5 kişi yaralandı. Adana'da akşam saatlerinde bir kahvehanede ortalık karıştı. İddiaya göre husumetli iki grup arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Birbirlerine silah çeken kişiler peş peşe tetiğe bastı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günkan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
0: Mardin'de 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı.
1: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi.

0: Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
1: Tüm öfkesini trafikte çıkaran bahanelerle insanlara saldıranların ne yazık ki sayısı azalmıyor sanki tüm cezalara rağmen. Ankara'da korna çalan sürücünün önünü kesen, araçta inerek onu tehdit eden saldırgan tutuklandı.
2: Selin, kapatır mısın?
0: Gel içeri ya! Korna çalan sürücüye sinirlendi. Aracıyla önünü kesti, otomobilden inip tehdit etti.
3: Dayı, dağ, korna basıyor ya!
2: 180 beni yiyince göreceksin sen kornayı.
0: Olay Pursaklar ilçesi Sun Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen ZK, kadın sürücüyü de otomobilden inmeye çağırdı. Tehditler savurarak araçta bulunanların üzerine yürüdü. Yaşananlar araçtakiler tarafından böyle görüntülendi.
2: Camı kapat. Selin, kapatır mısın?
0: Gel içeri ya! Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: 180 beni yiyince göreceksin. Sen kimsin, beni tehdit ediyorsun be?
0: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
1: 180 bin lira demesinin sebebini belli ki bilmeyenler de var. Bir daha hatırlayalım. Eğer araçtan tehdit için, kavga için inerseniz trafikte tartışmayla 180 bin lira para cezası var. Bu hukuki işte tutuklama, gözaltı, diğer adli yaptırımların dışında. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu bugün. Çevre illerden de hissedilen depremde neyse ki çok şükür bir olumsuzluk yok. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan deprem sabah 4.02'de oldu. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ölçüldü. Büyük korku yaşanmıştır. Bir de ne yazık ki bölge insanı Maraş depremlerini de ilkini de sabaha karşı yaşamıştı bu saatlerde. Yetkililer bölgede tarama faaliyetlerine başladı. AFAD ilk saha taramasının ardından bir olumsuz durum bulunmamaktadır açıklaması yaptı. Deprem Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremden zaten önceki büyük depremlerden 6 Şubat'tan büyük yara alan şehirlerimizden. Adana Valisi Mustafa Yavuz, geçmiş olsun, deprem sonrasında tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekipler saha taramalarına devam ediyor. Adana merkezde biz depremi hissetmedik diye bir açıklama yaptı Adana Valisi. Geçmiş olsun diyelim. Daha büyükleri de olmasın inşallah ülkemizde. İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Silahlı ve bıçaklı kavgaya, yani hemen silahlı bıçaklar orada hazır. Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş tartışma, kavga. Cep telefonuyla da oradaki biri kaydetmiş.
0: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Evet, insanın sinirini bozan bu birkaç haberden sonra biraz daha içimizi açan bir habere geçelim. Ceviz hasadına gidelim. Sonbahar geldi, hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan cevizi için üreticiler de bahçeye girdi.
0: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan cerit cevizinin hasadı başladı.
4: ...130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
0: Kahramanmaraş'ın Çağlayan cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
5: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi teşhilli Çağlayan cerit cevizinin hasatına başlandı.

0: kullanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
2: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Şalencer cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8000 ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
3: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
4: Evet, herkes için bereketli olsun. Bu saatimiz bitti. Birazdan saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Gün ortasından tekrar merhaba. Suriye'nin Halep iline bağlı El Hadaba bölgesinde orduya ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamaları Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Şiddetli patlamaların bir süre devam ettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin patlamaların devam etmesi nedeniyle bölgeye ulaşmakta da güçlük çektiği ifade ediliyor. Bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı ve bazı yolların da kapatıldığı gelen bilgiler arasında.

0: kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamaları Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Şiddetli patlamaların bir süre devam ettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin patlamaların devam etmesi nedeniyle bölgeye ulaşmakta da güçlük çektiği ifade ediliyor. Bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı ve bazı yollarında kapatıldığı gelen bilgiler arasında. Patlamaların nedenini belirlemek üzere inceleme de devam ediyor. ABD ve İran arasındaki karşılıklı açıklamalarla tansiyon bir kez daha yükseldi savaşta. ABD Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu söylerken İran'dan yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklaması geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın karar aşamasında olduğunu söylemesiyle gözler bir kez daha İran'a çevrildi. ABD'yi uyaran devrim muhafızları sözcüsü yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. İran, ABD'yi saldırıları yeniden başlatmaması konusunda uyardı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı, saldırıların yeniden başlaması konusunda duyum aldıklarını açıkladı. ABD'nin yeniden saldırması halinde ülkenin bölgedeki üslerinin ve çıkarlarının sınırlama olmaksızın hedef alınacağını savundu. Devrim muhafızları sözcüsü de, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Sahaya sürecekleri yeni silahlarla dünyanın şaşkına döneceğini iddia eden sözcü, ABD'ye ait daha önce vurulmamış hedefler tespit ettiklerini belirtti. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü. Karşılıklı açıklamalar sürerken İran Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı bir İHA düşürdüklerini açıkladı. MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi. The High Representative said, hand-wringing and criticizing. ABD'nin BM daimi temsilcisi Waltz ise Tahran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Waltz, İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını savundu. ABD Başkanı Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylemiş, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur demişti.
0: Bu arada Pezeşkian da BM zirvesine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Gelen bilgi o yönde. Bakalım Trump'la bir görüşme olacak mı? ABD, Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya dahil olacak mı? Amerikan CNN kanalının iddiasına göre ABD Başkanı Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini değerlendirdi. Extremely
1: respected man. ABD, Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. Haberde talebin karşılanıp karşılanmayacağının belirsiz olduğu ifade edildi. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yanbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış, Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Tam da Genel Kurul binasının karşısında Türk evi var. Oraya girişte karşılandı kalabalık tarafından. Dolu dolu bir BM Genel Kurulu geçireceğiz dedi. Bugün ikili temaslarına başlıyor Cumhurbaşkanı. Yarın da Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitti.

0: Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan'ın New York'taki ilk durağı Türkiye'vi oldu. Erdoğan çifti Türkiye'vi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan, bir süre burada sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de açıklama yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun dedi.
1: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz. Bayağı yoğun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marşında yoğun bir diplomasi ve görüşme trafiği yürütecek. Resmi temasların ilk gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile ikili görüşme yapacak. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu'na 190 ülkeden üst düzey katılım beklenirken, liderler 22 Eylül Salı gününden itibaren hitaplarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış gününde 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek.
2: Evet, yarın konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ama elbette hem bu zirvede verilecek mesajlar önemli, tüm liderlerin mesajları, hem de burada yapılacak görüşmeler önemli. Konuklarımla şimdi konuşacağız. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Ece Hanım hoş geldiniz, Ali Fuat Bey hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk. İyi
4: yayınlar. Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'de, Ankara'da NATO zirvesinde görüşmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump. Orada da çok olumlu mesajlar vermişti Trump. İşte F-35'ler konusu, başka adımlar, işbirlikleri üzerine. Şimdi muhtemelen yarın henüz bir saat ya da görüşme ilişkin net bir açıklama olmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın tekrar görüşmesi bekleniyor. Bu buluşmada, olası buluşmadaki önemli başlıklar ne olur? Bu zirveye ilişkin beklentileriniz nedir Ece Hanım?
4: Tabii önemli görüşmeler bunlar ve dünyayı ilgilendiren konularla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler doğrultusunda da aslında konuşulacak önemli, atılacak önemli adımlar var. En azından daha öncesinde konuşulmuş ve belki hani F-35'lerle ilgili konuşulmuştu biliyorsunuz. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerle alakalı olarak çok olumlu mesajlar verilmişti. Mutlaka masadaki konulardan bir tanesi de bunlar olacaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha derinleşmesiyle ilgili olarak, ama aynı zamanda dünyayı ve bölgeyi ilgilendiren konuların da masada olacağını söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Bir kere kurulmakta olan yeni düzende Türkiye'nin rolü ne olacak? Bence en önemli sorulardan bir tanesi bu. Çünkü hem dünyada Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hala devam ediyor olması ve Türkiye'nin burada aldığı ara bulucu rolüyle birlikte, Birleşmiş Milletler'le birlikte aslında daha öncesinde imzalanan İstanbul Anlaşması, yani Tahıl Koridoru Anlaşması, ama beraberinde bugün de Türkiye'nin yine ara bulucu rolüyle böyle bir anlaşma olabilir mi? Hem enerji konusunda, hem gıda konusunda, hem de Karadeniz'in güvenliği konusunda nasıl bir rol alabilir Türkiye? Bir kere önemli başlıklardan bir tanesi bu olacaktır. Çünkü Donald Trump da bu barışın olmasıyla ilgili, görüşmelerin olmasıyla ilgili özellikle Witkoff ve Kushner'i de görevlendirerek önemli görüşmeler, temaslarda bulunmuştu. İkincisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye ne olabilir? Yine çok önemli konulardan biri. Çünkü Donald Trump bu anlamda aslında Avrupa ile ilgili ve NATO üzerindeki güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne aldığı yükü hem Avrupa'ya iade etmek istiyor, hem de burada yeni güvenlik mimarisinde Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar yine önemli konulardan biri olabilir. Çünkü Donald Trump bu güvenlik konusunda Avrupa'nın sorumluluk almasını istiyor, ama Amerika ile uyumlu bir şekilde almasını istiyor. Dolayısıyla bu anlamda yine Türkiye'nin alacağı rol önemli. Tabii ki İran-Hürmüz konusu yine konuşulacak konulardan bir tanesi ve Gazze, Suriye, Orta Doğu'nun geleceğinin şekillenmesi. Çünkü İran-Hürmüz'de yine bölgesel anlamda yeni bir hem enerji hem de güvenlik mimarisinin

0: oluşması konusunda çok büyük bir etki bıraktı. Tabii Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar da bu anlamda önemliydi. Bundan sonraki süreçte belki Körfez ülkelerinin de katılabileceği, hani Mekke anlaşmasından bahsediyorum, Körfez evet. ülkelerinin de belki katılabileceği, bölgenin güvenlik mimarisinde Türkiye'nin kilit rol alabileceği bir süreçten bahsediyoruz savunma konusunda. Diğer taraftan tabii ki Gazze ve Orta Doğu'nun geleceğinin şekillenmesi, Suriye'de yaşananlar, Suriye'deki son gelişmeler, bunlar hepsi yine Orta Doğu, işte Karadeniz güvenliği, Rusya, Ukrayna, İran ve tabii ki Türk-Amerikan ilişkileri önemli başlıklar olacaktır. NATO 3.0'da yine herhalde her masada konuşulan konulardan biri olacak
1: muhtemelen. Ali Fuat Bey, siz ne dersiniz? Yani bu başlıklar içinde Türkiye'nin en çok konuşmak ve netleştirmek istedikleri nedir? ABD'nin en çok, yani bu tabii ki genel kurul çerçevesinde bir görüşme olacak olursa, ama ben yine de görüşünüzü almak istiyorum. Örneğin Mekke Anlaşması'na ABD nasıl bakıyor, merak ediyorum, ne dersiniz?
2: Şimdi Serap Hanım, şöyle diyelim, yani bu hem ABD Türkiye iki devletin kendi aralarındaki ilişki bakımından, hem de bölgesel gelişmelerin konuşulacağı bir toplantı olabilir, görüşme olabilir. Şimdi Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere baktığımızda bazı sorunlu alanlar var. İşte bunlar kassa yaptırımları, F-35'ler ve benzer konular. Bunlarla ilgili NATO zirvesine konuşulmasına rağmen ABD'den somut adımların gelmediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar tekrar iletilecektir ki mutlaka bu görüşecektir diye düşünüyorum. Ama bölgesel konular, ki burada son dönemlerde meydana gelen Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmanın bölgedeki istikrarı İran-ABD savaşının daha çok zedeleyebileceği ve bozabileceğini düşündüğümüzde, bunu da mutlaka Türkiye tarafından Trump'la bunun müzakere edileceğini, Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu konuyla açacağını eklemek gerekiyor. Tabii ki Gazze rol oynayacak. Çünkü istenilen sonuç elde edilemedi Gazze'de. Hı hı. Barış kurulu var. Fakat bir türlü İsrail'in izlediği politikalarla istenilen seviyeye gelmiyor. Gazze var. Tabii. Bir diğer konu da benim kafamda şu var. Acaba Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olabilir mi? Bu da çok önemli. Çünkü Yunanistan attığı adımlar var. Hı hı. İki NATO ülkesi. Bu konuyla ilgili olarak da Türkiye buradaki düşüncelerini, kendi yaklaşımlarını Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden mutlaka Trump'la da paylaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Netanyahu da mutlaka herhalde bunu görüşürlerse, yani görüşmeyecekler galiba, randevu vermedi deniyordu. Son nihai durumu bilmiyorum ama galiba görüşecekmiş Netanyahu ile Trump. O da herhalde evet. bu konuyu ya da bu konudaki taleplerini iletecektir diye tahmin ediyorum. İran'la Türkiye ilişkileri açısından, şimdi orada Pezeşkiyan'la belki görüşebilirim dedi Trump. İran'la savaşı da ya yerle bir edeceğim onları daha önceki gibi, ya da anlaşacağım çizgisinde tutuyor tam da bu kurul öncesinde yaptığı açıklamalarla. Hem bizim ilişkilerimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz son oluşan tabloyu, hem de sizce Trump Pezeşkiyan'la görüşür mü orada?
2: Şimdi tabii onu net bir program belli değil ama görüşebilirler. Yani bununla ilgili bir politika bakımından bir sıkıntı gözükmüyor. Ancak şunu söylemek lazım. Türkiye ile İran kadim iki dost ülke, yani bu bölgede komşu ülke. Yıllarca, yüzyıllarca bu bölgede ve Türkiye de bu savaşta tarafsız kalarak, ki bunu da Trump da birçok kez konuştu. NATO zirvesinde Türkiye'de bulunurken de bununla ilgili açıklamalar yaptı. Evet. Türkiye'nin tutumuyla ilgili olarak. Ve aslında bu savaşta zımni olarak İran'a destek verdi Türkiye. Bakın, zımni olarak, sarih olarak değil, zımni olarak da destek vermiş gibi gözüküyor. Ki İran'da parçalamasını istemeyen açıklamalarda bulunarak da kendi tavrını net bir şekilde gösterdi. Tabii ki İran'ın bütünlüğü, siyasi yapısı, rejimi bizi ilgilendirmeksizin, hangi yapı olur, hangi siyasi rejim olur, o bizi ilgilendirmiyor. Ama önemli olan İran'ın bir bütün olarak parçalanmadan Türkiye'nin komşusu olarak kalması bizim siyasi yönden tercihimizdir. Zaten bu yönde de politika izleniyor. Bunun için bu savaşın bitirilmesi konusunda mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Trump'la bu konuda görüşebileceğini belirtmek gerekiyor. Pezeşkian ılımlı bir lider İran'da. Mesela Pezeşkian'a kalsa belki de bazı konularda uzlaşma sağlanabilir ve imza dahi atılabilirdi. Hı hı. Ama bazı radikal gruplar diye değerlendirebileceğimiz grupların İran içerisinde

0: ABD ile olan müzakerelerde farklı tutum sergilemesi bu imza sürecinde uzattığına dair
1: yani
0: yorumlar.
1: Zaten Pezeşkian, doğru söylüyorsunuz, yani siyasi figür olarak oradaki tabii rolüne bağlı. Pezeşkian zaten görüşse de orada o bir savaşta nihai bir aşamayı getirmez diyorsunuz.
0: Tabii yani şimdi çok farklı yapılar olduğunu düşünüyoruz İran'da. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir politika belirlenirken masaya oturmak da oldukça zor. Bir de şu var, İran hakikaten yani şu anda sahada eli güçlü. Her ne kadar Trump çok kötü şeyler olacak demesine rağmen 28 Şubat'tan itibaren söylüyor. Hatta daha öncesinde söylüyor. Hı hı. Tehdit ve baskı politikası uygulayarak İran'ın masada istediklerini elde etmeye, yani kendisinin istediğini elde etmeye yönelik masaya oturtmaya çabalıyordu. Fakat sahadaki gerçeklikler bunu biraz İran'ın lehine doğru yönelttiği için İran da bundan güç alarak Trump'ın baskılarına boyun eğmiyor. Ama Pezeşkian görüşmesi belki de bu süreci olumlu katkı sağlar diye düşünüyorum ben.
1: Siz ne dersiniz Ece Hanım? Yani böyle bir umudunuz var mı? Bu genel kurul sonrası bu savaş daha mı şiddetlenecek, yoksa sönümlenir mi? Hep bir seçim sonrasını işaret ediyor Trump ama belli de olmaz. Seçimde evet. Zaten eli kulağında neredeyse. Kasım yaklaştı.
2: Evet, Kasım yaklaştı ve aslında bitirilmesi gereken de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iç kamuoyunun Donald Trump'ın neden bu savaşa girdiğini sorguladığı ekonomik zorluklar, işte varil başına düşen fiyatlandırmalara baktığımız zaman gerçekten ekonomiyi de zorlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde savaşın etkilerini halkın hissettiği bir noktada savaşı bitirmesi isteniyor. Tabii bu durumda Donald Trump da tam bu ara seçim yaklaşırken aslında daha pozitif, daha olumlu bir sonuçla dönmek, yani savaş başlatan değil, savaşı bitiren taraf olarak dönmek istiyor. O yüzden Pezeşkian'la görüşmek istediğini de söylemesinin temelinde aslında barışa yakın tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ya da barışı isteyen, yani görüşmeye açık olan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu, ama İran'dan gelebilecek olan cevabın ya da işte biliyorsunuz daha öncesinde de Kazma Dağı'nı yine işaret etti bir önceki, hı hı, açıklamalarında Donald Trump. Evet. Yani oraya da bir operasyon düzenlenebileceğini söylemişti ya da vurabileceğini söylemişti. Temel nihai şartlarda anlaşıldığı takdirde ben savaşın sönümlenebileceğini ama sona ermeyeceğini, en azından daha ekonomik anlamda bu Kasım sürecini de idare edebilecek bir noktaya doğru Donald Trump'ın bu savaşın algısını, piyasadaki algısını, toplumdaki algısını biraz bu anlamda yönetmek istediğini, hı hı, öngörebilirim. Ama savaşın gerçekten sona ermesi ya da sönümlenmesi, bir anlaşma yapılması aslında çok daha uzun vadede gerçekleşebilecek bir durum gibi görülüyor şu anda. Evet. Hürmüz'ü ve İran'ın talepleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini ve İsrail etkisini de göz önünde bulundurursak.
1: İsrail demişken, yani Doğu Akdeniz konusu sizce arka planda ne kadar konuşulabilir? Bir yandan da yani kaç yıldır söylüyoruz, ya söylüyoruz derken altını çiziyoruz. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında hapis cezası mahkumiyet verdiği kişi geliyor. O yani Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında orada genel kurulda kürsüye çıkıp konuşma yapıyor. Gerçekten çok ironik bir durum, çok acıklı bir durum. Mutlaka herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de buna vurgu yapmıştı. Buna vurgu yapacaktır. Doğu Akdeniz'e ilişkin sizin de bir yorumunuz olur mu Ece Hanım?
2: Tabii ki, tabii ki olur. Doğu Akdeniz belki de bizim en çok konuşacağımız ve en çok tartışacağımız konu. Çünkü Doğu Akdeniz meselesi sadece işte Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma değil, aynı zamanda Kıbrıs üzerinden de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaşanan gerilim nedeniyle de oldukça önemli. Yani burada biz aslında bu Aşil Kalkanı'ndan bahsederken, savunma anlaşmalarından bahsederken yeni olmuş olan bir şey de değil bu anlaşmalar. Biliyorsunuz siz de çok uzun zamandır İsrail ve Yunanistan bir araya gelerek zaman zaman Mısır katılır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi katılır. Bir savunma anlaşması, toplantı yaparlar, tehditlerle ilgili nasıl yol alacaklarını, stratejik ortaklıklarını konuşurlar. Şimdi bu noktada tabii ki artık gelinen bu durum Doğu Akdeniz konusunda özellikle enerji güvenliğinin bu kadar önemli olduğu ve Kıbrıs'ın bu kadar önemli

0: çıktığı süreç açısından çok önemli. Türkiye'de burada hem bir NATO üyesi olarak hem de tabii ki uluslararası hukuk ve anlaşmalar açısından da, çünkü yapılan anlaşmaların tabii da uluslararası hukuka uygun olması gerekir. Mutlaka. Taleplerin uygun olması gerekir. Bütün bu çerçevede muhakkak ben en azından buradaki güvenliğin sağlanmasının bir konu olacağını, konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun biz Hürmüz'ü konuşuyoruz. İşte Rusya-Ukrayna başını konuşuyoruz ama önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz'i çok konuşacağız.
1: Sizce de öyle mi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe? Yani Doğu Akdeniz'i daha çok mu konuşacağız? Bu arada Güney Kıbrıs'ta giderek yani İsrail'in üssü gibi olmaya başladı. Oradan bireysel mülk satışları, şirketlerin oraya gitmesi, yani o işbirlikleri bambaşka bir boyuta varıyor orada.
2: Şimdi Serap Hanım, bunu biz konuşuyoruz tabii ki. Yani oradaki gelişmelere kaygı verici ama şunu söylemiştik, buradaki İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bu iki ülke arasındaki ilişkilere baktığımızda bizim açımızdan değerlendirdiğimizde bir tehdit unsuru olmaya başladıklarını net bir şekilde belirtmiştik. Ama bunu da, şunu da söylemiştik o dönem. Acaba Güney Kıbrıs'taki insanlar, buradaki halk bu tehditin farkında değiller mi diye de belirtmiştik. Ve son günlerde, hatta geçen hafta Perşembe Cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bazı siyasetçilerin ve bazı kişilerin, önemli kişilerin yapmış olduğu açıklamalarda buradaki İsrail'in bu izlediği politikalardan, toprak satın alma, mülk satın alma gibi o klasik politikalardan rahatsız olduklarına dair açıklamaların geldiğini de gördüm. Bu aslında belki de yani İsrail'in oraya yerleşmemesi konusunda ya da Türkiye'nin izleyeceği politikalar konusunda belki de memnuniyet verici bir gelişme kendi iç siyasetleri bakımından baktığımızda. Çünkü onlar da bu işin, bu tehditin farkına vardı. Ben hatta şöyle demiştik o dönem içerisinde. Acaba Güney Kıbrıs Rum yönetimi kuzeydeki Türk karşıtlığı ve Türkiye korkusu yüzünden, karşıtlığı yüzünden Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan mı olacak? Yukarıyı almak isterken, kuzeyi almak isterken kendi topraklarını İsrail'e mi kaybedecek diye belirtmiştik. Hı hı. Hakikaten de bunun farkına vardıkları önemli bir şey. Dolayısıyla çok fazla konuşacağız bunu. Doğru. Yani şimdi Ege Adaları var, karasuları sorunu var. Girit'in batısında Yunanistan 12 millet çıkarma girişimi var. Girit Adası'nda bunu ilan etme durumları var. Bütün bunlara baktığımızda bizim belki de bu önümüzdeki günlerde evet Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege Adaları daha fazla konuşacağız gibi geliyor bana.
1: Evet, bir de elbette buradaki görüşmeler üzerine verilen mesajları, basın toplantılarını, kürsüden yapılan konuşmaları gördükçe daha net konuşacağız. Lütfen buyurun, kısacık hocam, buyurun.
0: Çok tabii kısa, ki. Tamam tabii, tabii ki. Şimdi İsrail'in Filistin topraklarına yerleşirken uyguladığı politika biliyorsunuz nüfus politikasıydı. Çift vatandaşlıkla toprak alıp daha sonrasında buraya yerleşmişti. Evet. Yerleştikten sonra kibbutzlar korularak da bir yaşam alanı oluşturulmuştu çok ciddi anlamda. Şimdi aynı nüfus politikasını Kıbrıs'ta gördüğümüz zaman aslında sonu da çok hani endişelenmemek ya da sonu da tahmin etmemek mümkün değil. O yüzden nüfus politikasına da çok dikkat etmek gerekiyor. Her ülkenin dikkat etmesi gerekiyor. Ben bunun da bir altını çizmek istedim.
1: Doğru, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ece Baban, Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Sağ olun katkınız için. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip edeceğiz, aktaracağız. Şimdi başkente gidelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özer, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Habertürk editörü Mahir Kılıç takip ediyor toplantıyı. Toplantının gündemi nedir Mahir?
3: Serap Pelit, güncel siyasete ilişkin tüm başlıklar bugün görüşülecek diyebiliriz, ancak kurultay takvimi için ayrıca bir parantez açmakta fayda var. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle ilçe kongreleri başlayacak Yeni Parti'nin ve 27 Ekim geldiğinde ilk kongreleri de tamamlanmış olacak. 14-15 Kasım tarihlerinde birinci büyük kurultayını yapmayı planlıyor Yeni Parti. Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak bu kurultaya girmesini bekliyoruz. Bir de tabii isim tartışması var Yeni Parti'de. Geçtiğimiz haftalarda Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz'ın Yargıt'a yaptığı başvuruyla başlamıştı ve Yargıt'a bir ihtar gönderdi. Yeni Parti'ye bir benzerlik irtibas olduğuna dair bir tespitte bulunmuştu. Ancak Yeni Parti'den isim değişikliği noktasında bir adım gelmedi ve verilen sürede geçtiğimiz Cuma günü yani 18 Eylül'de sona erdi. Bundan sonra gözler Yargıt'a Cumhuriyet Başsavcılığına çevrilecek diyebiliriz. Çünkü konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma durumu söz konusu olur.

0: olabilir. Böyle bir durum gerçekleşirse şayet ve Anayasa Mahkemesi iltivas yani isimde bir benzerlik var deyip ismini değiştirmesini isterse yeni partiden önümüzdeki haftalarda bir isim değişikliğine gidilebilir. Şunu belirtelim, birinci olan kongre gerçekleşmeden önce böyle bir karar çıkarsa sadece partinin kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir. Kurultaydan sonra çıkarsa böyle bir karar ise olağanüstü bir kurultay gerekecek. Bu durumda ancak olağanüstü kurultayla isim değişikliği mümkün olabilecek. Aynı zamanda önümüzdeki 14-15 Kasım tarihinde yapılması planlı kurultayda logo noktasında da bir değişiklik olabilir. Yeni parti ilk kurulduğunda bu ismi vardı sadece. Yeni parti ismi logo olarak kullanılmıştı. Bunu sorduğumuzda partili kurmayları, yetkilileri kongrede bunu değiştirmeyi planladıklarını ifade etmişlerdi. Aslında bunun bir logo olmadığının altını çizmişlerdi. Dolayısıyla büyük kurultayda logo noktasında da bir adım gelebilir yeni parti tarafından. Tabii sadece bu tartışmalar değil, aynı zamanda saha çalışmalarının yansımaları da bugünkü toplantıda ele alınacak diyebiliriz. Birkaç haftadır milletvekilleri illerde, ilçelerde saha çalışmalarını gerçekleştiriyor ve ekonomi ve iç siyaset başta olmak üzere birçok başlığa dair vatandaşla sohbetler ediliyor. O çalışmaların yansımaları da yine bugünkü toplantıda ele alınacak. Saatler 15 gösterdiğinde de parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçecek ve toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak. Diyelim, sözü yeni partiden tekrar size bırakalım.
1: Mahir, çok teşekkürler. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona ermişti. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
2: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmada bir gelişme daha var. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Altaylı'nın sağlık durumunun düzelmesi halinde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı. İstanbul'da usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Gizem Türemen'i gördünüz. Neler yapmışlar, anlatır mısın lütfen Gizem bu şüpheliler?
4: Tabii Serap Belet, muvazzalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanılmasını sağlayan şüphelilerden bahsediyoruz. Bu operasyonun ilk dalgası Ağustos ayındaydı. Bu ikincisi bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve toplamda 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Güray'ın açıklamasına göre şimdiye dek 72 şüpheli gözaltına alındı. Peki ne yapmışlar? Toplamda usulsüz yollarda 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı kazandırmışlar. Bu operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlendi. Onu hatırlatalım yine. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen eş zamanlı bir operasyon. Farklı inşaat şirketlerinin gayrimenkul satışları inceleniyor. Toplamda 734 yabancı uyruklu kişi yapılan satıştan 274 satışın muvazzalı olduğu tespit ediliyor. Yani

0: anlaşmalı şekilde. Peki nasıl tespit ediliyor? Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen kayıtlar, evraklar inceleniyor. MASAK analizleriyle beraber şöyle bir tespit çıkıyor toplamda. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin hala vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği ve bu muvazalı satışlarının değerinin toplamda 3,5 milyar lirayı aştığı çok ciddi bir rakam. Suç yöntemi olarak ne yapmış bu şüpheliler? Türk vatandaşlığı kazandırılması için belli bir miktar dövizin Türkiye'ye girmesi lazım. Bu dövizin Türkiye'ye girmediği ama girmiş gibi gösterildiği, ortada dolanan paranın bu aracılar veya satıcıların kendi kaynaklarına ait olduğu ama sanki tapu satışından elde edilmiş bir gelir gibi gösterildiği ve bu şekilde de tapu işlemlerinin muvazalı yapıldığı tespit ediliyor. Ayrıca taşınmazların gerçek değerinin çok üstünde gösterilmesi için de sahte ekspertiz raporları hazırlamış yine bu şüpheliler. Ve son olarak da şunu ekleyelim. Türk vatandaşlığı edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilerden belli bir miktar para toplanmış. Kişi başı ortalama 50 bin dolar civarında menfaat sağlanmış ki toplamdaki rakam 3,5 milyar lira olduğu için siz düşünün ne kadar yüksek bir meblağdan bahsediyoruz. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 13 ildeki eş zamanlı operasyonda 72'si şu an gözaltında. Şüphelilere ait 70'ten fazla adrese, ikamete operasyon düzenlendi. Şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı ve 30 anonim şirkete el konularak kayyum atandı. Ve son olarak da usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçen bu şüphelilerin, bu isimlerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi yönünde de başvuruda bulunuldu. Onların da ilerleyen dönemlerde iptal edileceğini bekliyoruz. Son olarak şunu da açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve özel belgede sahtecilik gibi suçlar kapsamında bu soruşturmada hala titizlikle devam ediyor dedi. Bu da bugün ikinci dalgayı görüyoruz ama önümüzdeki günlerde üçüncü dalga bir operasyonda olabilir anlamına geliyor.
1: Ne çok dolandırıcılık ve nasıl bir para Gizem'in aktardığı bu örnekte soruşturmada olduğu gibi işte en son fon işlemlerinde fon şirketleriyle ilgili ortaya çıkan durum, istismarlar. Buradaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili son bilgileri de şimdi Arzu Kaya'dan alacağız. Başsavcılık MASAK'tan yeni taleplerde bulundu. 11 şüpheli gözaltına alındı ve bildiğim kadarıyla da buradaki şirket yöneticilerinin yakınlarının da mal varlıkları donduruldu mu? Böyle bir karar var bildiğim kadarıyla. Nedir son bilgiler Arzu?
2: Serap Pelet, evet, sabah saatlerinde yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Toplamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i gözaltına alındı ve soruşturmada artık gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e ulaştı. Sadece şüpheliler ve onların şirketleriyle ilgili alınmış mali tedbirler yok. Onların yakınlarına yönelik de bazı tedbirler var. Hemen bunlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi başsavcılık 9 şirket yöneticisi ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulmasına karar verdi. Aynı zamanda bu paraların yurt dışına kaçırılmasını önleme noktasında, devredilmesi noktasında da bir takım önlemler alarak MASAK'a yazı yazdı. Az evvel ifade ettiğimiz gibi sadece şüpheliler noktasında değil, şirket yetkilileri noktasında değil, birinci derece yakınları, eşleri ve kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemleri önlemek noktasında başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında herhangi bir işlem yapamamasının noktasında da alınmış bir önlem söz konusu. Tabii gözaltı sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onlardan bir tanesi de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, iş insanı Nihat Kırmızı'ydı. Bugün yine 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını biliyoruz. Toplamda artık soruşturmada 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Aynı zamanda bir MASAK raporu da ortaya çıktı. Çünkü başsavcılık mali yönden inceleme yapılması noktasında MASAK'a talimat vermişti. İşte bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına çok yakın tarihte 2 milyar 889 milyon lira bir para transferi yaptığı MASAK raporuyla ortaya çıktı. Yine aynı

0: Raporda Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da 1 milyar 198 milyon para transfer ettiği belirlendi. Aynı zamanda MASAK raporları doğrultusunda da soruşturma genişledi ve bugüne baktığımızda şu anda 23 şüphelinin gözaltında olduğunu söyleyelim.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Milyarlar transfer edilmiş ama toplam 800 küsür milyara bir de bakalım. Çok daha büyük bir paradan bahsediyoruz. İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı da var biliyorsunuz. Buna yönelik bir soruşturma. Gözaltındaki 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada Çağrı Merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığı belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu. Emniyette işlemleri tamamlanan 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın mağdurlardan elde ettiği haksız kazanç burada 3 milyar dolardan fazla. 3 milyar lira değil, 3 milyar dolardan fazla. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldüler. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar için de bir tören düzenlendi ama bazı aileler için bekleyiş hala bitmedi.
2: Murat'a varsan dağlarda bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
3: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Çukurları başlarına getirdiler ve o da katlettiler.
4: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
5: Tam 52 yıl önce. Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
2: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
6: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. Üç Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Koruması altındaydı.
3: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
7: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
8: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık Arp'tan. Geldiğimizde kimseyi bulmadık. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
5: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
3: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerlere bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
5: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
9: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
5: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
10: Bu insanların suçu neydi? Türk olmalarıydı. Başka bir suçlar yoktu.
5: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
7: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.

0: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden kalkan uçak ve helikopterler Akdeniz'le Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuşla ilgili ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor mesajı paylaştı.
1: Havadan erken ihbar kontrol uçağı, helikopterler ve F-16 savaş uçakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasındaki uçuş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde hava kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları yer aldı. F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra havadan erken ihbar kontrol uçağı ve havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da uçuşa katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli üslerden havalanan bu uçak ve helikopterlerin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında uçuş yaptığının altını çizdi.
0: Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir adam 75 yaşındaki eşini öldürdü. Cinayeti de oğluna haber veren zanlı koca öldürdüğü eşinin yanında polisi bekledi. Kapaklı'da, Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşandı olay. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ve eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Bu sırada eline bıçak alan adam eşini öldürdü. Cinayetten sonra oğluna haber veren Mehmet Ünlü, annenizi öldürdüm, beni polise teslim edin dedi. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Orada öldürdüğü eşinin yanında polisin gelmesini bekledi teslim olmak için. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sivas'ta LPG dönüşüm istasyonunda bir patlama meydana geldi. 5 kişi yaralandı patlamada. Bu sabah saatlerinde Toptancılar sitesinde meydana geldi olay. Bir iş yerinde Sivas'ta LPG tankı değişim işlemi yapılıyordu. İşlem sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Hatay'da Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli. Çünkü geçen yıl yağışlarla birlikte göle dönen ovada aylar geçmesine rağmen su çekilmedi. Üretici yardım bekliyor.
2: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
1: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
2: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
1: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
2: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
1: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
3: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamış çıktı yerlerimizde.
1: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
0: Tarihte ilk barış anlaşmasının izleri Çorum'da bulundu. Hattuşa Ören yerinde muhteşem güzellikte bir yer bu arada görmediyseniz. Buradaki kazılarda bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Anlaşması'nın nüshalarından biri olduğu belirlendi. Tablet parçasını görüyorsunuz. Bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik satırlar içerdiği tespit edildi bu tablet üzerindeki yazıların. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu keşfi değerlendirdi. Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk dedi. Ve Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz ifadelerini ekledi konuya ilişkin yaptığı paylaşımda. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına bugün başlıyor.
4: Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi arenasında mücadele edecek. Teknik direktör

0: Victor Vincenzo Montella, Fransa, İtalya ve Belçika maçları için 29 kişilik bir aday kadrosu belirledi. İtalyan çalıştırıcı sakatlıkları sebebiyle Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'dan bu maçlarda yararlanamayacak. Adil Demirbağ, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve İlhan Fakalı ise ilk kez davet alan isimler oldu. Milliler bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklara başlayacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 28 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa ile Kocaeli Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
1: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
2: Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Sarı Lacivertli takım Siyah Beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Of the season trying to integrate the new guys and try to get in shape. Sarı Lacivertli ekip bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etmişti. 1991 ve 94'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı Lacivertli takım kupada 11 kez ise ikinci oldu. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise Siyah Beyazlılar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah Beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takımsa 14 şampiyonlukla Anadolu Efes. Organizasyonda 6 kez kupanın sahibi olan Ülker Spor'sa üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak yer alıyor.
1: Gün ortasını noktalarken haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Bu hafta etkinlikler nedir? Bizler hemen sonra Aşı Süberker haber hattında karşınızda olacak. Hoşçakalın.
3: Onlar alamadı. Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
4: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
3: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği

Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Kim Lam, Fuayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçuval'la Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
0: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Habertürk ekranlarından merhaba. 21 Eylül pazartesi saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor.

0: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden kalkan uçak ve helikopterler Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuşla ilgili ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor dedi.
1: Havadan erken ihbar kontrol uçağı, helikopterler ve F-16 savaş uçakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasındaki uçuş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde hava kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları yer aldı. F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra havadan erken ihbar kontrol uçağı ve havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da uçuşa katıldı. Milli Savunma Bakanlığı,

0: oldu. Soruşturmada bugün itibariyle gelinen nokta nedir? Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, aslında soruşturma her geçen dakika genişliyor desek yeridir. Çünkü bu sabah saatleri itibariyle 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i gözaltına alındı. Toplamda soruşturmadaki şüpheli sayısı ise gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 23'e yükselmiş durumda. Ama sadece gözaltına alınma işlemleri yok. Mali yönden de devam eden derin kapsamlı bir işlem söz konusu. Sadece fon şirketleri yöneticilerinin yönelik değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarına yönelik de bazı tedbirler aldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İlk olarak soruşturma kapsamında 9 şirket yönetici ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlığı ve para hareketleri donduruldu. Sadece bunlarla sınırlı değil, tabi bu mal varlıklarının yurt dışına kaçırılması ve üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçmek için de masaya bir yazı gönderdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine başsavcılık şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, imza yetkilileri, eşleri ve birinci derece yakın mal varlığını azaltıcı işlemleri noktasında bir tedbir uyguladı. Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında herhangi bir işlem yapamaması noktasında ilgili yazışmaları da gerçekleştirdi. Soruşturma her geçen gün gelişiyor demiştik. Mali açıdan inceleme noktasında MASAK'tan da bir rapor talep edilmişti. MASAK'tan iki şüpheliye yönelik bir inceleme raporu da dosyaya girdi. Bunlardan birincisi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a aitti. Yarız'ın İsviçre'deki bir bankaya 2 milyar 889 milyon lira para transfer ettiği belirlendi. İşte bu transferler, bu MASAK raporları doğrultusunda soruşturma genişledi ve bugün itibariyle 23 şüpheli gözaltına alınmış oldu.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya son durumu aktardı. Soruşturmanın genişleyerek devam etmesi bekleniyor elbette. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreci 3 aydan bu arada 6 aya çıkardı. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak deniyor. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Gelin bir bakalım.
2: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecini en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
0: Bir başka operasyon, İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda yine adliyeye sevkler var. Kaç kişi adliyeye sevk edildi, son durum nedir? Bize Elif Yavuz anlatacak. Elif, seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, sabah saatlerinde 157 şüpheli adliyeye sevk oldu. Operasyon kapsamındaysa 216 kişi gözaltına alınmıştı. Dün 34 kişi adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kalan 157 kişinin ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Ve 157 şüpheli savcılık ifadelerini vermek üzere adliyeye sevk oldu. Geçtiğimiz günlerde yapıldı bu operasyon.

0: İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığına yönelik bir operasyondu. Biraz detaylarına inmek gerekirse şüphelilerin büyük bir çoğunluğunu yabancı kişiler, İsrail uyruklu, Azerbaycan uyruklu, Çin, Kırgızistan, Kazakistan uyruklu gibi çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli oluşturuyor. Bu şüpheliler Türkiye'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden yine yurt dışındaki yabancı uyruklu şüphelileri dolandırıyorlardı. Forex üzerinden kaldıraçlı işlemler yaparak Türkiye'deki çağrı merkezlerini dolandırıcılık merkezi olarak kurup şüphelileri yurt dışından oluşuyordu. Ancak burada bunun tercih edilmesinin sebebi ise şuydu. Yurt dışındaki mağdurların asıl şüphelilere ulaşmasını zorlaştırmak, ülkeler arası bürokrasi diplomasinin uzun süreceğini düşündükleri gerekçesiyle farklı ülkelerden çağrı merkezleri üzerinden forex dolandırıcılığı yaparak yurt dışındaki kişiler dolandırılıyordu. İşte bu noktada Interpol devreye girdi. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Interpol'le kurdukları iletişim sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla 216 şüpheli gözaltına alındı. Dev bir uluslararası operasyon olduğunu söyleyebiliriz bu operasyonu. Aslında önceki aylarda da yine buna benzer çağrı merkezlerine yönelik operasyonlar oldu. O operasyonlarda bu büyük operasyona götürdü polis ekiplerini. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu kapsamda 1,5 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına, 80 araca, 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri elbette çevirmenler eşliğinde hummalı bir şekilde alındı. Çünkü şüphelilerin büyük bir çoğunluğunu yabancı uyruklular oluşturuyordu. İfade ettiğim gibi özellikle resmiyette başka Türk bir isim ancak asıl sahibi İsrail'le olan çağrı merkezleri vardı. Bu kişilerin yaptığı dolandırıcılık neticesinde yurt dışındaki müştekilerin, mağdurlarında mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Türkiye tarafından uluslararası bir operasyon yapıldığını ifade edebiliriz. Bu kapsamda 216 şüpheliden 157'si adliyeye sevk oldu. 15'i şu an için tutuklandı. Bugün tutukluluk sayısında artacağını tahmin ediyoruz. Yine yabancı uyruklu olan diğer şüphelilerin ise bir kısmı deport edildi Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz aktardı. Bu şebekeye dair yürütülen operasyonu, başka bir operasyon daha var. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüphelilere ikinci dalga operasyon yapıldı. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği tespit edildi.
2: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılması ile ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
1: Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski gazeteci adliyede aynı zamanda ifadeye çağırma işlemleri de var. Son durum nedir? Detayları alalım. Alihan Tok aktaracak. Alihan.
3: Evet Ayşe Süberker, şu anda adliyede işlemleri devam ediyor. Kimlerden bahsediyoruz? Sizin de söylediğiniz gibi Ömer Vatan, Kazım Beyke ve Osman Arslan. Cezaevi müdürü Ömer Vatan'ın ve aynı zamanda o dönem hapishanede vardiya amirliği yapan Kazım Beyke'nin özellikle ifadeleri merak ediliyor. Çünkü orada hangi personelin çalıştığını, kamera kayıtları, tam mı kayıtlar alındı, oda neden mühürlenmedi ki, bu konuyla alakalı zaten cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, o dönem başsavcılık yapan Ali İşgören de yine tutuklananlar arasındaydı. Ve verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. O dönem hangi kayıtlar alınmadı ya da hangi kayıtlar göz ardı edildi? Ve vardiya amiri şunu da söyleyecektir. O dönem hangi çalışanlar, hangi personeller Kozinoğlu'nun odasının etrafındaydı? Ve neden odaya girilip çıkıldı? Çünkü yeni görüntülerde de yine Atilla Uğur'un, Hasan Ataman'ın odasına, Kozinoğlu'nun odasına girip çıktığı da biliniyor. Ellerinde bir nesne var. Hatta içtiği kahve bardağı da yıkandı. Dolayısıyla tüm bu ihmaller onlara tekrar sorulacak ve incelenecek. Bir diğer gözaltı kararı aslında şüpheli sıfatıyla ifade verecek Enver Altaylı. Altaylı 2008 yılında bilgisayarında terörist başı Fethullah Gülen'le mektuplaşmaları vardı. Kozinoğlu hakkında etkisiz hale getirilmesi gerekiyor gibi ifadeler kullanılmıştı. Tüm bunlar yeniden kendisine sorulacak. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Üç şüphelinin içerideki ifade verme işlemleri devam ediyor. Bizler de takipteyiz. Sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. New York'ta bulunan Türk Evi'nin girişinde coşkuyla karşılanan Erdoğan, dolu dolu bir genel kurul geçireceğiz dedi. Bugün ikili temaslarına başlayacak olan Erdoğan'ın yarın genel kurula hitap etmesi bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan'ın New York'taki ilk durağı Türk Evi oldu. Erdoğan çifti Türk Evi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan, bir süre burada sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de açıklama yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun dedi.
4: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçirmiş.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marşında yoğun bir diplomasi ve görüşme trafiği yürütecek. Resmi temasların ilk gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile ikili görüşme yapacak. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu'na 190 ülkeden üst düzey katılım beklenirken, liderler 22 Eylül Salı gününden itibaren hitaplarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış gününde 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek.
1: Ve Almanya'nın başkenti Berlin'de seçimler vardı. Seçimleri Sol Parti'nin adayı Elif Eralp kazandı. Çok da tabii yankı uyandırdı. Türkiye'de de merakla takip ediliyor ama önce bir Almanya'ya gidelim, takip etti çünkü Kübra Nur Uslu. Bu seçim sonuçları nasıl karşılandı, nasıl bir atmosfer var, basında neler konuşuluyor, seni bir dinleyelim.
5: Merhaba Ayşe Süberker, senin de söylediğin gibi hakikaten Elif Eralp, önemli bir zaferden bahsediyoruz. Çünkü Berlin'de %25,7 ile Sol Parti aslında zirveye oturdu. Önemliydi. Hatta şimdi ekranlar arkadaşlarımız getiriyor. Tarkan'ın şarkılarıyla mesela Sol Parti kutlama yaptı. Yine Elif Eralp seçim konuşmasını elbette Almanca yaptı. Fakat sonunda da Türkçe seslendi. Tarih yazdık arkadaşlar dedi. İşte o görüntülerde ekranlarınıza geliyor kutlamalardan. Şöyle elbette ben de bir manşetlere baktım neler var diye. Hatta şöyle size de hemen hızlıca göstereyim. Mesela Elif Eralp'in sevinci, coşkusu da yine manşetlere taşınıyor şu sıralarda Almanya'da. Elbette en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. Sol partinin zaferi. Bir diğer mesele de şu, sadece aslında Almanya'da seçim yoktu. Yine başka bir eyalette daha, Mecklenburg-Vorpommern'de de seçim vardı. Buradaysa bir kez daha şunu gördük. Aşırı sağcı AfD'nin yükselişini. Hatırlarsın daha önce aslında çok konuşmuştuk bir başka eyaletteki seçimlerde de yükselişi. Öyle bir yükselişten söz ediyoruz ki %38,3 ile birinci oldu. Bir önceki seçime göre iki katından fazla arttırdı oy oranlarını. Şimdi bu eyalette bir önemli başlık şu. AfD'nin yükselişi elbette sürpriz değil ama Merzin Partisi, Başbakan Merzin Partisi baraj altı kaldı. Yani %5'in dahi altına düştü ve Merz de bunun ardından çıktı ve şöyle dedi seçim sonuçlarını yorumlarken, bu bir felakettir dedi. Dolayısıyla yine şöyle bir baktım Merz'le ilgili neler söyleniyor diye, tam da onun ifadelerine yer veriyor Alman basını. Aslında isteyen demokratların, yani Merz'in öyle seçim yenilgisine ilişkin de manşetler yer alıyor yine gazetelerde. Dediğim gibi en çok konuşulan konulardan biri Almanya'da seçimler. İki eyaletin seçimi daha tamamlandı. Şöyle ki bu eyalet seçimleri aslında başka yerlerde Eylül'de de olacak mesela, adım adım yaşanıyor bu seçimler. Günün sonunda konuşulan konu şu, Başbakan Merz'in koltuğu sallanıyor mu? Çünkü dediğim gibi bir eyalette %5'in dahi altına düşürmesi partiyi hakikaten eleştiri konusu. Ve yine bunu da aslında bir felaket olarak nitelemesi de eleştiri konusu. Gel gelelim işte şimdi ekranlarınızda yine Elif Erak var. Ona da şu notu düşeyim bir kez daha. 1980'de aslında ailesi darbeden sonra Almanya'ya geliyor ve Almanya'da 1981'de doğuyor, hukuk okumuş. En önemli seçim vaatlerinden biri şuydu Elif Eralp'in: Berlin'de kiralar çok yüksek, fahiş fiyatlar var ve Elif Eralp de aslında bununla mücadele etmek istiyor. Belki de seçimi kazandıran en önemli konulardan biri de buydu. Şunu da hatırlatayım, ırkçılığa karşı burada aslında hangi Türk'te konuşursak konuşalım, özellikle son zamanlarda AfD'nin de yükselmesiyle birlikte kendilerini baskı altında hissettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla o noktada Berlin'deki Elif Eralp'in zaferi de önemli bir zafer olarak görünüyor. Ama Mecklenburg-Vorpommern'a bakıyoruz. Orada da tam aksi AfD'nin yükselişi var. Dediğim gibi eyaletlerde seçimler sürecek, ilkbaharda da sürecek. Buradaki ana konu şu, hakikaten Merz'in koltuğu acaba sallanıyor mu diye de soruluyor Ayşe Süperken.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Kübra Nur Uslu, Almanya'dan aktardığı nasıl karşılandığına dair. Gelin bir kısaca bir ufak bir infografik sizler için hazırladık. Ne oldu Berlin seçimlerinde? Evet, sol açık ara kazandı ama koalisyona ihtiyacı var. Onu birazdan kıymetli konuğum Hüseyin Bağcı ile birlikte konuşacağız ama şu oranlara baktığımız zaman SDU 34 koltuğa sahipken 18 koltuk kaybediyor. SPD 22 koltuktan 12'sini kaybediyor. Yeşiller 26 koltuktan 8 kayıp. Sol Parti 47 koltuktan üzerine artı 25 koyuyor ve tabii ki çok dikkat çekici olanlardan bir tanesi de AfD 29 koltuğun üzerine 12 daha kazanıyor. Bakalım bundan sonra nasıl tartışmalar olacak? Bir koalisyon kurulabilecek mi, kurulamayacak mı? Almanya'daki genel siyasi durum nedir? Soracağız. Hüseyin Bağcı bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhabalar Ayşe Hanım.
1: Şimdi çok ilginç, sol parti oylarını %13,5 oranında arttırıyor. Kendi kalesi olarak görüyordu SPD Berlin'i, fakat o da negatif olarak bir aslında rekor kırıyor bu anlamda. Siz nasıl değerlendirdiniz? Buna solun yükselişi diyebilir miyiz, yoksa bu daha çok tepkisel oyların bir sonucu mu?
6: Şimdi Berlin seçimlerinin bir özelliği, sol ağırlıklı olarak sosyal demokratlardan solun diğer parti şekillerine göre sol kazandı.
1: Evet.
6: Hristiyan demokratlar kaybetti. AfD önemli bir yükseliş sağladı ama tabii hükümeti kuracak bir durumda değil. Bu nedenle Elif Eralp'ın başbakan olması büyük bir olasılıkla söz konusu olacak. Tabii ki diğer sol partilerle birlikte hareket ederse, yani sosyal demokratların katkısı burada tabii çok önemli. Öyle gözüküyor ki Berlin doğumlu bir Türk Berlin'in başbakanı olacak. Bu tabii özellikle New York'ta Memdani'nin, işte Londra'da Pakistanlı birinin ve şimdi Berlin'de Türk birinin başbakan olmasıyla Avrupa'nın, Batı'nın önemli merkezlerinin başında oranın insanından olmayan, sonradan göçen insanların, çocuklarının geldiği bir süreç var. Bunu iyi takip etmek lazım.
1: Bunu biraz soracağım size. Gerekiyor. Şimdi yani o dönemler, evet, işte Almanya'ya giden Türkler çok zor zamanlar geçirdi. Fakat o zoru aştıktan sonra şimdi siyaseti şekillendiriyorlar. Bu son birkaç 10 yıldır var aslında. Türk kökenli ciddi milletvekilleri de var. Siyasi, değil mi? Şimdi ama işi biraz daha gençlere devrediyor.
6: Stuttgart'ta başbakan var, Cem Özdemir. Evet. Başbakan var.
1: Şunu demek istiyorum, yani bu jenerasyonlar atladıkça daha farklı bir yere gidiyor. Yani eskiden hani Almanlar daha farklı bakardı, işte Türk kökenliler vesaire diye, ama şimdi zaten Alman gençlerinin de bunları seçtiğini görüyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu CDU ve SPD'den aslında ümit kesen, ümitlerini kaybeden gençler sol partiye yönelmiş gibi. Ne dersiniz?
6: Yani bu tabii Berlin çok özel bir şehir. Önce onu söyleyeyim. Yani Berlin'de üniversitede ders vermiş biri olarak da söyleyeyim, oradaki geçirdiğim süre esnasında. Berlin genel itibariyle çok yönlü, çok kozmopolit bir şehir.
1: Evet.
6: Yani yabancıların çok fazla yaşadığı bir şehir. Yani Ruslardan Türklere, Polonyalılardan işte Suriyelilere kadar. Ve orada özellikle konut üzerinden gitmesi Elif Hanım'ın çok önemli. Yani kiralar çok yüksek. Tabii Berlin, Ayşe Hanım, Alman federal sistemi içerisinde en fakir eyalet olarak biliniyor. En fakir. O nedenle daha önceki eyalet başbakanı vardı. Şey demişti, Berlin fakir ama güzel. Yani ve diğer şehirler, diğer eyaletler Berlin'e yardımcı oluyorlar. Bu Alman yapısı içerisinde çok önemli. Berlin'in bir başka özelliği de tabii Elif Hanım'ın geldiği Kreuzberg, tabii Türklerin çok yoğun olduğu bir yer. Bir de Elif Hanım'ın ailesi siyasi nedenlerle göç eden bir aile. Yani okumuş bir aile. Hatta bizim eski bölüm başkanının yeğeni oluyor. Atilla Eraltun yeğeni
1: sanırım
6: oluyor.
1: Sanırım 12 Eylül darbesinden sonra Berlin, aile iltica ediyor. Baba tabii, hekim anladığım kadarıyla.
6: Çok.
1: Dolayısıyla eğitimli bir aileden yani, şöyle, bahsediyoruz. Ve siyasetle iç içe tabii, geçen bir tabii, hayat.
6: Tabii. Bir de tabii şöyle, Berlin'in bir başka özelliği, yani Berlin'e gidenler bilirler. Yani Berlin'de pek fazla yabancılık hissetmezsiniz diğer Alman şehirlerine göre. Yani çünkü orada hemen hemen herkes yabancıdır. Amerika'da nasıl fazla yabancılık hissetmezsiniz? Berlin'de öyledir. Berlin'in kendine özgü bir kültürel, sosyal, siyasal yaşamı vardır. O nedenle sol partinin yani burada iktidara geliyor olması ama bir sorunu da beraberinde getirecek. Diğer partilerin yani sosyal demokratların, yeşillerin sol partiyle işbirliği yapması gerekiyor. Orada evet, da tabii parlamentoda hem dağılım hem de yönetim konusunda hangi sorumlulukların kimlere verileceği tabii önemli bir konu olacak. Eğer başarısız olurlarsa, yani bir hükümet kurmakta zorlanırlarsa, çünkü bunlar hepsi aynı bakış açısıyla sonuç olarak şu anda seçimlere girmiş olanlar, orada Hristiyan Demokratların tabii çok büyük kaybettiğini görüyoruz ama AfD'de %16'lara varan bir rakam, evet, elde ettiği Berlin'de, ki bu çok yüksek. Yani Mecklenburg-Vorpommern'de de çok yüksek bir rakama ulaştılar. Aslında bence burada özellikle sol partinin adayı Elif Eralp'in hükümeti kurması da kaçınılmaz. Hangi açıdan? Eğer AfD'nin daha fazla yükselmesini istemiyorlarsa. O nedenle önümüzdeki günlerde öyle gözüküyor ki bir araya gelecekler ama biraz vakit alacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi AFD'nin yükselişi ayrı bir hani mevzu aslında. Onu belki başka bir zaman konuşuruz ama aynı şey Elif Eralp de aynı mesela bir daha da aynısı demeyelim ama en azından benzerlik taşıyor. New York Belediye Başkanı Mondani gibi bir portre çiziyor. Evet. Sorunlar aynı. Evet. Bir yerde New York'tan bahsediyoruz, bir yerde Berlin'den bahsediyoruz ve

0: Orada ucuz konut sıkıntısı, barınma ihtiyacı var. Dolayısıyla bir yandan böyle aşırı sağcılar yükselirken solcular da ben de buradayım diyor. Aslında dedi de zaten hani seçim sonuçlarına bakarsak. Burada siz hükümetin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mert bir önceki eyalet seçimlerinde daha çok büyük felaket dedi. Bu duruma da yine felaket dedi. Evet. Nedir SDO'nun durumu?
1: Felaketler üst üste geliyor tabii. Önce onu söyleyelim. Şimdi Başbakan Mersin iktidarını, yani başbakanlığı ne kadar koruyacağı sorusu da tabii çok önemli. Bakın sırf bu seçimler nedeniyle Başbakan Mersin New York'taki toplantılara gitmedi. Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. Diğeri kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret edecek olan Kuzey Renvestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst var. Büyük bir olasılıkla yeni başbakan o olacak. Eğer bir başbakanlık değişimi söz konusu olacaksa. Friedrich Merz'in kamuoyundaki konumu şu anda dibe vurmuş durumda ve parti içinde de çok büyük tartışmalar var. Gerçekten de bazı bölgelerde, mesela Mecklenburg-Vorpommern'de 0 oy. Yani 5-6 böyle belediyede 0 oy aldılar. Yani bu tabii çok büyük bir felaket. O evet. Açıdan bakıldığında Hristiyan Demokratların çok önemli bir düşüş yaşadığı bir süreç yaşıyoruz. Oysa iki Almanya'yı birleştiren parti CDU, Helmut Kohl iki Almanya'yı birleştiren başbakandı. Bunun ötesinde tabii aşırı sağ, özellikle AfD, CDU ile işbirliğine aslında hazır ama CDU onlarla birlikte işbirliği yapma niyetinde değil. Ve bu önemli bir tartışma konusu. Yani ne kadar böyle devam edecek bu. Yani sola karşı sağın bir araya gelmesi, sağ koalisyonun bir araya gelmesi söz konusu olacak mı? Görüldüğü kadarıyla böyle şey gibi, ateş gibi, yani kimse dokunmak istemiyor AfD'ye. Ama önümüzdeki baharda da az evvel söylediğiniz seçimler yapılacak bazı eyaletlerde. Orada da eğer AfD böyle gitmeye devam ederse Hristiyan Demokratlar açısından çok büyük bir sorun olacak ve başbakan değişimi de kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Şunu da tabii eklemek gerekiyor. Hristiyan Demokratlar gerçekten Almanya'nın olmazsa olmazı olan bir siyasi parti. Evet. Kuruluşundan itibaren, yani Konrad Adenauer'ın ilk başbakanlığından beri. Bugün gelinen nokta ise özellikle reform konusunda çok geri kaldıkları. Tabii bunda Rusya-Ukrayna savaşının etkisi var, Körfez'deki gelişmeler var ve Almanya ilginçtir. Dünyanın üçüncü ekonomisi, yani dünyanın birinci ekonomisiyle Amerika ile üçüncü ekonomisinin neredeyse en büyük şehirleri, başkentleri, tabii Washington ama New York'u ekonomik başkent olarak alırsak, belediye başkanları soldan.
0: Evet.
1: Bu da tarihin ilginç bir noktaya doğru gittiğini gösteriyor.
0: Evet.
1: Bence özellikle Almanya'da önümüzdeki süreçte sosyal demokratlarla solun bir araya gelip bir işbirliğine nasıl gidip gitmeyeceklerini göreceğiz. Ama Hristiyan Demokratların Friedrich Merz'le işlerinin çok zor
0: olacak
1: olduğunu
0: olacak gibi durmuyor zaten hocam. Lazım. Merkel'den sonra da böyle baş aşağı giden bir çizgi var hani Almanya açısından. Ama evet, diğer yanda da gelen gençler var.
1: Doğru.
0: Bu da çok ilginç.
1: Bu doğru, bu doğru. Gerçekten Hristiyan Demokratların oyları güneş görmüş kar gibi eriyor. Onu söyleyelim, yani çok yoğun bir geri düşüş var. Tarihsel olarak hiç bu kadar zayıf olmamıştı CDU. Bu kadar zayıf bir CDU'nun başındaki başbakanın da tabii uzun süre kalması en azından Almanya siyasetinde kolay olmayacak. Her ne kadar Friedrich Merz hemen reformlara başlayacağız şeklinde işaret verse ve gitmeye niyeti olmadığını işaret etse de parti içindeki tartışmaları ben tabii çok yakından takip ediyorum. Parti içindeki tartışmalar, diğer federal eyaletlerdeki başbakanların yaklaşımları ve Friedrich Merz'i dışarıda bırakarak geçen akşam bir toplantı düzenlemeleri, tabii Alman iç politikasında Merz ne kadar dayanacak sorusunu beraberinde getirdi. Yani günleri, tırnak içinde söyleyelim, sayılı bir başbakana dönüştü. Tekrar CDU'yu güçlendirebilir mi? Gençleri çekebilir mi sorusu.
0: Evet.
1: Tabii açık bir soru ama Berlin, tekrar söylüyorum, çok özel bir yer. özel bir yer olduğu için.

0: içinde özellikle Berlin'in şu anda solda olması, başında da bir Türk'ün bulunması tabii en azından bizleri tabii sevindiren bir durum. Ama Almanya'nın sorunları da devasa. Özellikle
1: Evet.
0: konut sorunundan başlayıp yabancılar sorununa kadar birçok sorun Elif Eralp'i de bekliyor. Onun da işi kolay değil. Ona da başarılar dilemek lazım.
1: Pekala. Biz de başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Sağ olun, haber hattına katıldığınız için. Evet,
0: İyi yayınlar
1: Berlin.
0: diliyorum ben de.
1: Teşekkürler. Berlin'deki sonuçlar böyle. Bakalım hükümeti kurabilecek mi? Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Diğer yandan biraz Amerika ve İran arasındaki bu karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu söylerken, İran'dan yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklaması geldi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın karar aşamasında olduğunu söylemesiyle gözler bir kez daha İran'a çevrildi. ABD'yi uyaran devrim muhafızları sözcüsü, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. İran, ABD'yi saldırıları yeniden başlatmaması konusunda uyardı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı, saldırıların yeniden başlaması konusunda duyum aldıklarını açıkladı. ABD'nin yeniden saldırması halinde ülkenin bölgedeki üslerinin ve çıkarlarının sınırlama olmaksızın hedef alınacağını savundu. Devrim muhafızları sözcüsü de yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Sahaya sürecekleri yeni silahlarla dünyanın şaşkına döneceğini iddia eden sözcü, ABD'ye ait daha önce vurulmamış hedefler tespit ettiklerini belirtti. Bölgedeki ABD egomonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü. Karşılıklı açıklamalar sürerken İran Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı bir İHA düşürdüklerini açıkladı. MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Waltz'a Tahran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Waltz, İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını savundu. ABD Başkanı Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylemiş, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur demişti.
1: Başkent Ankara'da korna çalan sürücünün önünü kesen ve araçtan inerek tehdit eden saldırgan tutuklandı. Trafikte yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
3: Selin, kapatır mısın?
2: Korna çalan sürücüye sinirlendi. Aracıyla önünü kesti, otomobilden inip tehdit etti.
4: Dayı, dağ, korna basın ya!
3: 180 beni yiyince göreceksin sen kornaya.
2: Olay Pursaklar ilçesi Sun Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen ZK, kadın sürücüyü de otomobilden inmeye çağırdı. Tehditler savurarak araçta bulunanların üzerine yürüdü. Yaşananlar araçtakiler tarafından böyle görüntülendi.
3: Camı kapat. Selin, kapatır mısın?
2: Gel içeri ya! Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
3: 180 beni, 180 beni yiyince göreceksin. Sen kimsin, beni tehdit ediyorsun be?
2: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
1: Adana'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mahalledeki kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce bir kişi vurularak öldürüldü.
2: Husumetliler kahvehanede karşılaşınca silahlar çekildi. Bir kişi canından oldu, 5 kişi yaralandı. Adana'da akşam saatlerinde bir kahvehanede ortalık karıştı. İddiaya göre husumetli iki grup arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Birbirlerine silah çeken kişiler peş peşe tetiğe bastı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günkan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta askere

0: Eğlencesi sırasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı.
1: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Bağcılar'da ise fırın işletmecisi kadın anlaşmazlık yaşadı. Mülk sahibinin yakınının saldırısına uğradı. Kadının çocuklarının önünde darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ben bak yarın burada...
3: Ben yarın buradayım. Gelmeyeceğim.
2: Kesinlikle. Ben burada tatlış yapmayacağım.
3: Yapacağım.
2: Üstüne ekmek yapma.
3: Yapacağım. Sen kimsin? Senle karışıyorsun. Tamam. Sen kimsin?
1: Anlaşmazlık kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. İddiaya göre fırın olarak işletilen iş yerinin sahibi önümüzdeki Şubat'a kadar kontrat süresi olan kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi. Kiracı Güllü Güneysu bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.
3: Kesinlikle bak beni öldürseniz de malzemem bitene kadar ben
2: sana öldürseniz
3: gelsin. Benim malzemem bitince sen kimsin?
1: Tartışma kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı.
3: Sen kimsin? Senle konuşuyorsun. Tamam. Sen kimsin?
4: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarımı da çok korkuttu. Çocuklar çığlık içindeydi. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Post makinesini kafamıza attı. Sopayla arkaya tezgaha geldi. Benim üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. O şekilde beni kurtardılar.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
4: Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum.
0: Mardin'de 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun kuzeni gözaltında. 15 yaşındaki şüpheli ifadesine bakın neler söylemiş.
1: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi. Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
0: Sosyal medyada başlayan 80'ler akımı paylaşımları da aştı, kuaför koltuklarına taşındı. Bir dönemin kabarık saçları, iri dalgaları ve nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı. Gizem Türeven ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi. Saç modellerinde değişen talebi ve nostalji rüzgarının nedenlerini araştırdı.
5: Elimizde olabilsek de şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
6: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
7: Mesela bu ablam, bu ben, Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
8: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
9: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi onu çok merak ettim.
10: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
11: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
0: Sosyal medyadaki 80'ler akımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
12: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye. Bize çok talep var bu konuda.
13: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
12: Perma yatırıp anormal şekilde fazlalaştık.
14: 80'lerde de yaptırdım perma hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
8: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
9: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
15: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon, mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, altlar fazlasıyla abartılıyor.
16: Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konsept partilerde yapıyoruz.
13: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
17: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler onları çok seviyorum.
8: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
18: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
8: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?
19: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
14: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.
0: Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirde kutlandı. Şırnak sokaklarında da kutlama vardı ama havai fişekli kutlamalarda iş yerlerinde yangın çıktı.
1: Kutlamalar az daha faciaya dönecekti. Havai fişekler iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Şırnak Cizre'de Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Dakikalarca havai fişek sesleri yankılandı. Havai fişekler 3 iş yeri ve bir araca isabet etti. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Kutlamalardan geriye bu görüntüler kaldı.
0: Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm ihracat yolculuğu başlıyor. Sultani çekirdeksiz üzüm bu yıl da ihracatta önemli bir paya sahip olmaya hazırlanıyor. 300 bin ton üzerinde rekolte bekleniyor. Peki sofralık üzüm nasıl kuru üzüme dönüşüyor? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayçe ve konuğuna bırakıyoruz sözü.
20: Üzümün ana vatanında Manisa'dayız. Elimdeki bu salkım salkım üzüm taneleri artık kurutmaya doğru gidiyor ve o altın taneler de ihracat yolculuğuna çıkıyor. Şimdi bakın hem yerde hem de tel örgülerin üzerinde üzüm kuratılmaya bırakılıyor. Bu üzümün cinsi sultani, yani sultanlara yaraşan bir üzüm ve Dünyada nereye giderseniz gidin, Fransa'da, İspanya'da ya da İtalya'da önünüze işte böylesine bir üzüm gelirse o mutlaka sultani üzümdür, sultanlara yaraşan bir üzümdür ve mutlaka Türkiye'den gitmiştir. Biz Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ndeyiz. Burada aslında bu işlem çok profesyonel bir şekilde yapılıyor. Titizlikle, özenle üzümler işleniyor ve enstitü müdürü de Akay Ünal'ın yanındayız. Şimdi Akay Bey, tabii siz böylesine bir mesai içerisinde değil mi? Çok yorucu bir tempoya girdiniz. Nasıl işliyorsunuz? Nasıl bir üzüm burada ihracat yolculuğuna çıkıyor?
2: Evet, bu yıl biraz daha geççilik hakim. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bir geç olgunlaşma mevcut. O yüzden şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi yer sergilerimizde, tel sergilerimizde, aynı zamanda hasatımızla beraber işlemlere devam ediyoruz.
20: Kaç çeşit üzüm var? Yani değil mi? Saymakla bitmeyecek kadar bir üzüm çeşidi var. Burada kurutmaya bırakılıyor.
2: Evet, şu anda milli koleksiyon parselimizde farklı amaçlarla yetiştirilen 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Ülkemizde yetiştirilen tüm üzüm çeşitleri kurumumuzda mevcut. Bunları genetik kaynak olarak önümüzdeki nesillere aktarmak için muhafaza altına alıyoruz ve bakımını yapıyoruz. Hasatımız ilk başta hasatla beraber başlıyor. Hasattan sonra burada bandırma çözeltisine batırıyoruz. Üzerindeki mumsu tabakayı, doğal yapılan mumsu tabakayı bu potasyum karbonat ve zeytinyağı karışımında bandırarak yıkıyoruz. Böylece hem kurumasını hızlandırıyoruz hem de bizim ihracatımızın ana pazarı olan altın renkli dediğimiz açık renkli kuru üzümleri elde etmeye yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor.
20: Şöyle artık o çözeltinin o tarafa doğru ilerleyelim. Çünkü o çözeltiye bandırıldığı zaman o üzerindeki işte mumlu tabaka aslında gidiyor ve üzümün de daha hızlı kuruması sağlanıyor. Ve görüyoruz ki bu çözeltinin içerisinde karbonat var, potasyum var. Aslında çoğu zaman tarım arazileri önünde üreticilerin de yaptığını görürüz. İşte bu üzüm salkımları. Hemen kesildikten sonra bağdan, bağ bozumu yapıldıktan sonra bu noktaya getiriliyor ve hemen bu gördüğünüz tarafta da burada mesai yapan personel de onları bir şekilde çözeltinin içerisine atıyor. O çözelti bu süreci hızlandırıyor galiba.
2: Kesinlikle hızlandırıyor. Bu bandırmamızın iki ana sebebinden bahsetmiştik. Bir tanesi bu sürüme kuruma süresini hızlandırmak. Yaklaşık yer sergilerde bir haftalık bir kuruma süresi, bir hafta 10 gün içerisinde kurutabiliyoruz. Bunu tel sergileri aldığımız zaman ise bu kuruma süresi 15 günü bulabiliyor. Tabii iki serginin de farklı avantajları var. Tel sergilerde birim alana daha fazla ürün yükleyebiliyorken yer sergilerde ise kuruma hızını daha hızlı bir periyotta elde edebiliyoruz.
20: Bu sene rekolte beklentisi nedir? Yani geçen 3 yıl o kadar iyi değildi. Tabii ki iklim de bunda çok etkiliydi. Bu sene nasıl bir beklenti var?
2: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi son 3 yıldır bir rekolte düşüklüğüyle karşı karşıyaydık. Farklı sebeplerden ötürü. Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz, alabiliyoruz. İnşallah üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
20: Kurutmalık üzümün tamamı Türkiye'de buradan karşılanıyor ve bu yüzden de çok meşakkatli bir çalışma var. Tamamının karşılandığı bu noktada hem tele örgüde hem de üzümler yerde kurutmaya bırakılıyor. Burada tabii üretici elde ettiği o üzümü bağdan kesti, çözeltiye batırdı ve üzerindeki o mumlu tabaka biraz daha o çözeltiyle birlikte aydınlandı, sarı sarı parladı ve artık altın taneler oluşacak. Ne zaman, ne kadar süre sonra oluşur?
21: Bir hafta.
20: Bir haftada.
21: Evet, bir haftada oluyor. Evet. Biraz da ince serdiğinde daha çok oluyor.
20: Evet.
21: Yani böyle.
20: Ne kadar acaba üzüm sermişsinizdir değil mi? Çok yoğun bir mesai var ve bu mesaide de tabii ki sizler varsınız. Kaç salkım sermişsinizdir?
22: Vallahi hiç saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. Belki. Evet. Bini geçiyordur ya, fazladır yani.
20: Evet. Her gün bu mesai
22: aynen,
20: devam.
22: Aynen, her gün bu mesai devam.
20: Evet, sofralık üzümün tabii yolculuğu böyle. Bundan sonrasında da ihracat yolculuğu başlıyor. O parlayan üzümler de tek tek kurumaya bırakılıyor. Ve böylece aslında Türkiye'nin ihracatında büyük bir katma değer sahibi olan sultani üzüm kurutuluyor. Ve dünyanın her tarafına, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihraç ediliyor.
0: Hatay'da Amik Ovası'nda ise durum pek iç açıcı değil. Tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli, çünkü geçen yıl yağışlarla birlikte göle dönen ovada aylar geçmesine rağmen su çekilmedi. Üretici bir an önce yardım bekliyor.
3: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
1: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
3: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.

0: bulduk.
1: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
0: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
1: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
2: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamuş çıktı yerlerimizde.
1: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
3: Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu projesinin ödül töreni vardı. Gençler bu kez iyilik için projelerini yarıştırdı.
1: Fikirler tartışıldı, projeler sahaya indi. İyilik için yarışan gençler ödüllerine kavuştu.
4: Her nesil kendine devredilen değerleri bir biçimde çağın şartları içerisinde yeniden yorumlayabilmeli.
5: Kendi iç dünyalarına bir iyilik projesini, senaryosunu yazıyorlar. Onu metin haline getiriyorlar. Sahada bu iyiliği uyguluyorlar.
1: Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu yarışmasında ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin iyilik projeleri mücadele etti.
4: Bir noksanı gidermek, bir derde çare olmak bu hayattaki en önemli tezahürlerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple iyiliğin en güçlü hali harekete geçirilmiş durumdur diyebiliriz.
5: İyilik projesini videoya çekiyorlar ve yarışmaya bu şekilde katılıyorlar. Kötülükler artıyor. Biz kötülüğün karşısında iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler İstanbul'daki törenle ödüllerine kavuştu. Birincilik ödülü Yıldızını Parlat Ödülünü Kap projesine verildi.
6: Mardin'de bu okulumuzda 4 tane iyilik projesini sürdürüyoruz.
3: İlk dilimi tamamladık. Saat başına yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? Gelin bir bakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
2: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
1: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel

0: Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Bu arada yeni parti de MYK'sını topladı. Gündemde neler var soracağız. Partinin isminin değişip değişmeyeceği de malumunuz birkaç haftadır konuşuluyor. Son not.

0: genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Bu arada yeni parti de MYK'sını topladı. Gündemde neler var soracağız. Partinin isminin değişip değişmeyeceği de malumunuz birkaç haftadır konuşuluyor. Son notlar Mahir.
0: Genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Bu arada yeni parti de MYK'sını topladı. Gündemde neler var soracağız. Partinin isminin değişip değişmeyeceği de malumunuz birkaç haftadır konuşuluyor. Son notlar Mahir Kılıç'ta seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe Süperkar, isim değişikliği tartışması partinin gündemi hiç şüphesiz. Bununla ilgili artık eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşırsa oradan gelecek karar beklenecek. Ancak şu aşamada isim değişikliği noktasında istekli değil, yeni parti AYM'den bir karar çıkarsa o noktada bir adım atılacak. Kurultay öncesi olursa kurucular kurulu böyle bir karar alabilir. Ancak 14-15 Kasım tarihinde yapılması planlanan ilk olan kurultaydan sonra gelirse bu karar bir olan kurultayın gerekeceğini ifade edebiliriz. Parti kurulduğunda sadece ismin yer aldığı bir logo söz konusuydu. Parti kaynakları görüşümüzde bunun resmi bir logo olmadığını ifade etmişlerdi. Dolayısıyla 14-15 Kasım tarihlerindeki olağanüstü kurultayda yeni bir logo da görme durumumuz olabilir. Tabii tüm bu takvimde bugünkü toplantıda el alındı diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Ankara'da tüm Türkiye'de ilçe kongreleri başlayacak. İlçe kongrelerinin ardından yeni parti bir defa ilk kongrelerini başlatacak ve 27 Ekim'e geldiğinde takvim tüm il kongreleri bitmiş olacak. Daha sonra partimiz toplanıp 14-15 Kasım tarihlerinde büyük kurultayın yapılması noktasında bir karar alacak ve o kurultayda hem genel başkan hem de parti meclis üyeleri belirlenecek. Özgür Özel'in tek aday olarak kurultaya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sadece isim tartışması kurultay takvimi değil, aynı zamanda saha çalışmaları da bugünkü toplantıda el alındı diyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç haftadan bu yana milletvekilleri ilçe ilçe dolaşıyor ve ekonomi ve siyasetin güncel başlarına ilişkin tüm başlıklarla ilgili vatandaşlarla, yurttaşlarla sohbetler, görüş alışverişleri gerçekleştiriyor. O sohbetler, o il gezilerine dönük raporlarda yine buradaki toplantılarda ele alınıyor. Yansımaları neler? Vatandaşların ne tür talepler, istekler var? Bunlar da dikkatli bir şekilde inceleniyor. Yaklaşık yarım saat sonra parti sözcüsü Zeynel Emre burada basın toplantısı gerçekleştirecek ve toplantının içeriğine ilişkin bilgi verecek. Aynı zamanda gazetecilerin de sorularını yanıtlayacak diyelim. Ve sözü yeni parti genel merkezden tekrar size bırakalım.
1: Pekala. Teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç aktardı. Şimdi Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e bir gideceğiz. Çünkü 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği malumunuz tespit edilmişti. Gözaltılar var, kayyum atamaları var. Nerelere kayyum atanıyor? Kaç kişi gözaltında? Detayları Gizem Türemen anlatacak. Gizem.
3: Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen bir soruşturma vardı. Bu Ağustos ayında biz ilk dalga operasyonlarla bunu görmüştük. Bu sabah saatlerinde bu operasyonun ikinci dalgası gerçekleşti. İstanbul merkezde olmak üzere 13 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar sonrası 72 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü çalışmasıyla ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Peki bunlar kimler ve ne yapmışlar, onu hemen özetleyelim. İkinci dalga bu operasyonda şunu görüyoruz. Bazı inşaat firmalarının gayrimenkul satışı yapan firmaları inceliyor. Başsavcılık ve İl Emniyet Müdürlüğü elbette. Tapu ve Kadastro'dan gelen, bölge müdürlüğünden temin edilen evrak inceleniyor ve elbette MASAK incelemesi var. Oradaki verilerin incelemesinin sonucunda sizin de başta söylediğiniz gibi 1070 kişiye muvazalı, yani usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit ediliyor. Peki nasıl oluyor? Toplamda 734 yabancı uyruklu kişiye satış yapılmış. Bunun 274 satış işleminin direkt muvazalı olduğu tespiti yer alıyor. 11 kişinin hala vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği yine belirlendi ve bu muvazalı satışlar baktığınız zaman 3,5 milyar lirayı

0: aştığı tespiti de var. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Suç yöntemi ne diye sorarsanız da Türk vatandaşlığının kazanılması için yurt dışından Türkiye'ye girmesi gereken bir döviz meblağı var. O dövizin girmediği ve bu inşaat firmalarının kendi mal varlıklarını el değiştirerek sanki gayrimenkul satışından gelen paraymış gibi hareket edildiği, taşınmazların gerçek değerinin üzerinde gösterilmesi için sahte ekspertiz raporları hazırlandığı ve ayrıca Türk vatandaşlığını vereceğiz size diye iletişime geçtikleri o kişilerden ortalama 50 bin dolar menfaat sağlandığı tespit ediliyor. Bu tespitlerin ardından da demin de söylediğim gibi 72 gözaltı var. Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar, aramalar ve dijital materyallere el koyulması durumu söz konusu. 2011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir var ve ilginç olan da 30 anonim şirkete el konuldu, kayyum ataması yapıldı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan o kişilerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi yönünde adli işlemin başlatıldığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bugünkü operasyon ikinci dalga operasyondu. Soruşturmanın sürdüğü de hatırlatıldı. Önümüzdeki günlerde üçüncü dalga bir operasyonda görebiliriz anlamına geliyor.
1: Pekala, teşekkürler. Gizem Türemen aktardı. Şimdi Alihan Tok'a bir döneceğiz. Çünkü FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı ve oyuncu Sedat Sevtak ifade verecek. Neden çağrıldılar ifadeye? Tabii ki Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında. Neler aktaracaksın bize?
2: Evet, Enver Altaylı zaten FETÖ kapsamında 20 yıldan fazla hapis cezasıyla hüküm giymişti. Ankara'da hükümlü Enver Altaylı yarın İstanbul'a getirilecek ve burada ifade verecek. İfade vermesinin esas sebebi şu aslında, 2008 yılında bilgisayarında çıkan bazı mektuplarda, terörist başı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplarda Kozinoğlu'ndan bahsederek MİT müsteşarı olması bizim için felaket olur, etkisiz hale getirilmesi gerekiyor ifadeleri vardı. Etkisiz hale getirilmesi gerekiyor derken ne ifade etmek istiyorlar? Öldürülmesi mi, bir cinayet mi? Aslında bunlar açık bir şekilde sorulacak. Çünkü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ve bir de Sedat Savtak var. O da aslında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle aslında Kozinoğlu'nu mu canlandırıldı? Ki verdiği ifadede aslında bu konuya dair kendisine sorulmuştu. Kozinoğlu'nu oynadığını bilmediğini ifade etmişti ama bilgi sahibi sıfatıyla kendisine de sorulacak, bu konuyla alakalı ifadesine başvurulacak. Ve aynı zamanda adliyede tabii ki işlemler devam ediyor. Diğer taraftan 3 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Ömer Vatan, o dönemin cezaevi müdürü, Kazım Beyke, o dönemin vardiya amiri ve Osman Arslan, o da o dönem gazetecilik yapmış bir kişi, şu anda hala adliyede ifadeleri devam ediyor. Onlara da aslında özellikle Ömer Vatan ve Kazım Beyke'ye de o dönem hangi personel çalıştı, güvenlik kameraları incelendi mi, bir eksiklik var mı, tüm bunlar sorulacak. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Biz de soruşturmayı takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler. Alihan Tok aktardı. İşe iade davalarını ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, arabuluculuk tutanağındaki ifadelerin katı ve şekilci olarak yorumlanarak davanın reddedilmesini hak ihlali saydı. Çalışanın mahkemeye erişim hakkının engellendiğine de karar verdi. Dosyada yeniden yargılama yapılacak.
3: Anayasa Mahkemesi işe iade davası hakkında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, arabuluculuk sürecindeki bir form hatasının çalışanın hakkını aramasına engel olamayacağına hükmetti. Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö.'nün işine son verildi. Çalışan işe geri dönmek için dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi de fesin geçersiz olduğuna ve çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işveren karara itiraz etti ve dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, arabuluculuk başvuru formunda işe iade seçeneğinin işaretlenmediğini belirledi. Son tutanakta da işe iade talebinin açıkça yer almadığı gerekçesiyle davayı usulen reddetti. Çalışan bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu. Oy birliğiyle çalışanın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi sadece başvuru formundaki bir işaretleme eksikliğine dayanılarak davanın

0: reddedilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti. Dosya yeniden görüşülmesi ve karar verilmesi için genel mahkemeye gönderildi.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'nın New York kentine gidiyor. Amerikan Başkanı Trump ise Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek.
2: Merdum-ı Cihan der yek sağlık uzaştı.
0: Pezeşkian'ın konuşmasında öne çıkan başlığın ABD ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkian'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor.
3: Az her deri goftim.
0: New York'taki temasları kapsamında Pezeşkian'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve BM faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak.
2: İran herkes ağazgarı hiç cengi ne budan.
0: ABD Başkanı Trump genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdi. Yanıtta buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkian arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor. Trump'ın genel kurula salı günü, Pezeşkian'ın ise çarşamba günü hitap etmesi bekleniyor.
1: Bu arada bu İran savaşının Amerika'ya faturası da her geçen gün artıyor. 45,1 milyar dolara ulaşan harcamaların savaş uzadıkça ayda 2-3 milyar dolar daha artabileceği belirtiliyor.
0: İran savaşının ABD'ye maliyeti 45,1 milyar dolara yükseldi. Pentagon savaşın bütçeye getirdiği maliyeti Kongre'ye bildirdi. CNN International'ın haberine göre Pentagon 3 Eylül itibariyle savaşın maliyetini 43,6 milyar dolar olarak hesapladı. Yakıt için yapılan 1,5 milyar dolarlık ek harcama da eklenince toplam rakam 45,1 milyar dolara çıktı. Savaşın maliyetindeki en büyük payı mühimmat ve ağır askeri harcamalar oluşturdu. Hasar gören askeri üsler ve binaların onarım masrafları ise hesaba dahil edilmedi. Bu nedenle açıklanan rakamın savaşın ABD'ye getirdiği toplam mali yükü göstermediğine dikkat çekildi. Açıklanan rakamlar Pentagon'un daha önce tahminlerini de geride bıraktı. Pentagon Temmuz ayında savaşın maliyetini 37,5 milyar dolar olarak hesaplamış, Kongre Bütçe Ofisi de savaşın 1 Ağustos'a kadar olan maliyetini 38 milyar dolar olarak tahmin etmişti. İran'la savaşın uzaması halinde faturanın daha da büyümesi bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi, çatışmaların sürmesinin her ay ABD'ye yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini hesaplamış, 2027'nin ilk çeyreğinde ABD'deki enflasyonu artırmasının beklendiğini bildirmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya dahil olacak mı? Amerikan CNN televizyonunun iddiasına göre Amerikan Başkanı Donald Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini değerlendirdi.
0: ABD Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. Haberde talebin karşılanıp karşılanmayacağının belirsiz olduğu ifade edildi. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da

0: Irak'la Yanbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış, Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
1: Almanya aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor. Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya da hazırlanıyor. Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi sürüyor.
0: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
2: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
0: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
1: Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün nedeniyle kent sakinleri otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.
3: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brüksel'liler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
1: Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bayraktar, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yayınladığı mesajında Türkiye'nin hedeflerini de anlattı.
0: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
4: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.

0: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
1: Ve TOKİ'den bir haber var. TOKİ 22 Eylül itibariyle bir kampanya başlatıyor. %25 hem de bu kampanya. Peki kimler faydalanacak? Şartlar ne? Soracağız. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan'la birlikteyiz. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi nasıl işleyecek bu sistem? 22 Eylül'de başlıyor. %25 indirimden kimler nasıl yararlanabiliyor?
2: Evet Ayşe Hanım, aslında TOKİ bunu her yıl düzenli olarak TOKİ'den konut almış vatandaşlarımız için böyle bir indirim kampanyası yapıyor. Bu kampanyadan faydalanabilmek için bir kere Haziran 2025 itibariyle taksit ödemelerinin başlamış olması gerekiyor. Aynı zamanda yine 12 aydan daha uzun süren bir taksit sayısı olması gerekiyor ve geriye dönük taksit ve emlak vergini borcunun da olmaması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren vatandaşlar borcun tamamını kapatamasa bile %25'in üzerinde yapacakları bir toplu ödemede %25'lik bir indirimden faydalanabilecekler.
1: Peki borcunun tamamını kapatmayacak olan konut ve iş yeri alıcıları bu kampanyadan faydalanabilecek mi?
2: Evet, %25'inden fazla ödeyen, kalan borcu tutarının %25'inden fazlasını ödeyen tüm konut ve iş yeri almış vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilecekler.
1: Peki siz katılımın yoğun olmasını bekliyor musunuz?
2: Evet Ayşe Hanım, aslında TOKİ bu kampanyaları, indirim kampanyalarını yaptığında gerçekten çok ciddi bu konuda başvuru da alıyor. Çünkü belli bir birikim olan vatandaşlarımız özellikle borcunun kalan kısmını kapatıp bu indirimden faydalanabiliyorlar. Yaklaşık zaten şu anda Ayşe Hanım verilere baktığımızda 228 bin konut ve iş yeri sahibinin de bu kampanyadan faydalanabileceğini görebiliyoruz. Hı hı. Özellikle kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan vatandaşlarımız tapularını da alabiliyorlar. Bu da vatandaşların kendi tapularını alma noktasında çok önemli bir fırsat sunuyor diyebiliriz. Hı
1: hı. Peki dediğiniz kat mülkiyeti kesinleşmiş için olanlar için tapu işlemleri yapılacak. Onun için gerekli koşullar nedir?
2: Bunun için az önce de söylediğim gibi bu projelerde bir kere kat mülkiyetinin oluşmuş olması gerekiyor. Eğer kat mülkiyeti oluştuysa vatandaşlarımız da burada borçlarının tamamını kendilerine ödüyorlarsa tabii ki şartları yerine getirmek kaydıyla ilgili bankaya gidip Ayşe Hanım hangi bankayla bu borç ilişkisi başladıysa o ilgili bankaya gidip kalan tüm tutarını ödeyip aynı zamanda da tüm tutarı ödedikten sonra da eğer kendisinin aldığı proje kat mülkiyeti oluşmuş bir proje ise böylelikle borcunun tamamını ödediğinde tapusunu alabilecek.
1: Şimdi son şunu da sorayım. Şimdi her sene yapıyor dediniz ama bu sene oldu da mesela hakikaten bunu kapatmak isteyen ama kapatamayan işte ev ve iş yeri sahibi namzetleri seneye yapılacak bir kampanyadan faydalanabilirler mi? Yoksa bu sadece bir sene öncesine kadar mı gidiyor? Çünkü sanırım Haziran 2025'te taksitlendirmeye başlayanlar için geçerli. Dolayısıyla bu seneye mesela bu sene ödeyemeyenler faydalanabilecek mi yoksa geçti mi?
2: Ayşe Hanım, TOKİ zaten bu kampanyaları yaptığında belli bir tarih aralığı koyuyor. O tarih aralığı içerisinde olan vatandaşlarımız buna başvuru yapabiliyorlar. Hı hı. Ya, mesela az önce sizin de söylediğiniz gibi şimdi bundan faydalanmak için Haziran 2025 itibariyle taksit ödemesini başlatmış olan vatandaşlar buna başvuru hı hı. yapabilecekler. Biz de buradan bu örnek üzerinden ve bir önceki örneklerden de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki önümüzdeki yıl yine böyle bir kampanya yapıldığında yine herhalde bir yıl geriye dönük veya bir yıldan biraz daha fazla geriye dönük evet taksit ödemesini başlatmış vatandaşlar buraya başvuru yapabilecekler.
1: Çünkü %25 hani ciddi bir rakama da tekabül ediyor. Yani bunu karşılayabilecek olan insanlar için çok iyi, olamayacaklar için kötü. Hakan Akdoğan, çok teşekkür ediyorum. Tabii. Sağ olun. Haber hattına katıldınız.
2: Sağ olun Ayşe Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi

0: başkentle bir devam edelim. Ankara Etimesgut'ta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletli kurye çarptı. Bir diğer kazada ise Sincan'da yaşandı bir diğer kaza. Ters yönden geldiği iddia edilen otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı.
1: Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istedi. Hızla gelen motosikletli kurye kadına çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'ne meydana geldi. 20 yaşındaki E'ye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Başkentteki bir diğer kazanın adresi ise Sincan ilçesiydi. İddiaya göre ters yönden giden otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Tekirdağ'da 80 yaşındaki adam 75 yaşındaki eşini öldürdü. Cinayeti oğluna haber veren zanlı koca öldürdüğü eşinin yanında polis bekledi. Olay Kapaklı ilçesinde yaşandı. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ve eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü arasında kavga çıktı. Bu sırada eline bıçak alan adam eşini öldürdü. Cinayetten sonra oğluna haber veren Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm, beni polise teslim edin," dedi. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sivas'ta LPG dönüşüm istasyonunda patlama meydana geldi. 5 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde Toptancılar sitesine meydana geldi. Bir iş yerinde LPG tankı değişim işlemi yapılıyordu. İşlem sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da bir kişi tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek otomobili kundaklamış. Çıkan yangında alevler 3 katlı binaya da sıçramıştı. Kundakçı kısa sürede yakalandı. Suçunu da itiraf eden şüpheli olay nedenini de anlattı. Neymiş? Gelin bir bakalım.
1: Otomobili kundakladı, binayı da yaktı. Yakalanan şüpheli hayvanları şikayet edildi diye kundakladığını itiraf etti. Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi akşamı üzerine çöp poşeti giyen motosikletli bir kişi Fatma Demir'e ait evin önüne geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip uzaklaştı. Alevler yanan otomobilden 3 katlı binaya sıçradı. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, binada ise hasar oluştu. Polis ekipleri görüntüye yansıyan motosikletli şüphelinin peşine düştü. Zanlı AK evinde yakalandı. Şüpheli AK emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın gerçekleştiği apartmanın önündeki arazide hayvanlarını otlattığını söyledi. Kötü koku nedeniyle bina sakinleri tarafından şikayet edilmesine kızıp yangın çıkarttığını söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
0: Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Başvuru sayısının 308 bini geçtiği fondan bu ay 18 bin gence 2 milyar 75 milyon lira ödeme yapıldı. Evlilik yolunda desteklenen genç sayısı ise 222 bin oldu.
1: Başvuru sayısı 308 bini geçti. Bu ay 18.334 genç için 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Aile kurumunu desteklemek ve genç çiftlere evlilik sürecinde katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona ilişkin son verileri paylaştı. Aile birliği vurgusu yaptı.
2: Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308.767'ye ulaştı. Evlilik yolundaki 222.988 gencimize 21 milyar 48

0: 8 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağladık.
1: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira destek sağlanıyor.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar için de bir tören düzenlendi. Ama bazı aileler için bekleyiş hala sürüyor ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair bir çağrısı var. Tekrar yaşanmasın diye unutulmaması.
3: Murat'a varsam dallarda bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
4: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve orada katlettiler.
5: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
6: Tam 52 yıl önce, tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
3: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
7: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
6: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. 3 Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü koruması altındaydı.
4: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
8: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
9: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık arttan. Geldiğimizde kimseyi bulmadım. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
6: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
4: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerine bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
6: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
10: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
6: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
11: Bu insanların suçu neydi? Türk olmaları. Başka bir suçları yoktu.
6: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
8: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.
2: Evet, sonbaharla birlikte ceviz içinde hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim oldukça yüksek olunca yüzler de gülüyor.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit cevizinin hasadı başladı.
12: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
13: ince kabuğu

0: aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi teşhirli Çağlayan cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
2: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8000 ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
3: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
4: Nevşehir'de kurulan Orta Çağ Panayırı'nda tarih yeniden canlandı. Birçok kişi dönemin ruhuna uygun kostümler giyip eğlendi.
1: Kostümler, kahramanlar, savaşçılar. Kapadokya'da zaman adeta geriye sarıldı.
5: Bir yandan ürün satıyoruz, bir yandan eğleniyoruz. Çok güzel bir festival oluyor.
1: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki mimar Muammer Erinal'ın ortaçağ merakı çocukluk yıllarında başladı. Annesinin okuduğu hikayeleri dinlerken kendi kahramanlarını çizdi. Kartondan atlar yaptı, onları savaştırdı. En sonunda da hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attı. Mimar Erinal önce Ürgüp'te eski bir binayı satın aldı. Orayı ortaçağ temalı bir restorana dönüştürdü. Ardından aynı hayali paylaşanları bir araya getirerek harekete geçti. İlk panayır 2023'te yapıldı.
6: Yurt dışından ve Türkiye'den çok izleyici çekiyor. Sırf bu etkinliğe katılmak için 6-7 aydır kostüm yapan, kostüm araştıran, yurt dışından kostümler getiren, kendi el emekleriyle kostümler yapan insanlar var.
7: Danslar ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alıyor olması, özveriyle çalışılmış gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Her yıl Eylül ayında düzenlenen panayıra yüzlerce kişi katılıyor. Ortaçağ merakları farklı kostümler giyip tarihi yeniden canlandırıyor.
6: Kendimi eskiden yalnız hissediyordum böyle bir konuda ama inanılmaz bir kitle var. Orta çağ meraklı, orta çağ kitapları okuyan.
8: Zaten buranın enerjisi çok farklı. Bir de buradan dışarı çıktığınızda zaten binalar taş bina, ışıklar loş. Yani buradan çıktığınızda hala o orta çağ hissi devam ediyor. Bunu İstanbul'da veya Ankara'da yakalayamazsınız.
1: Orta çağ panayırına hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılım oldukça yoğun oluyor.
9: Ben normalde çok fazla mitoloji ve tarih okuduğum için önceden geçmişte buradan inanılmaz bir istek geliyordu. Öncesinde İskandinav mitolojisinden başladı. Sonrasında devam etti ve şu anda gerçekten bu orta çağı çok sevip içinde bulunmaktan da çok haz alıyorum.
10: Bu inanılmaz bir atmosfer. Kostümler içinde çok fazla insan var. Burası eğlenceli ve heyecan verici.
4: Ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. 14 takımın mücadele edeceği ligde kadrolar büyük ölçüde yenilendi. Vakıfbank'tan Fenerbahçe Medikana'ya, Eczacıbaşı Peron'dan Zeren Spor'a kadar şampiyonluk yarışının önemli takımları yeni transferlerle sahaya çıkacak.
11: Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından milli takım formaları dolaba kalkıyor, kulüp formaları yeniden sahaya çıkıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon değişen kadroları ve yeniden kurulan takımlarıyla 4 Ekim'de başlıyor. 14 takımın yer aldığı ligde ilk düdükle birlikte 26 haftalık normal sezon yarışı da başlayacak. Geçen sezon normal etabı 25 galibiyet ve tek mağlubiyetle lider tamamlayan Vakıfbank, final serisinde Fenerbahçe Medikana'yı 3-2 geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı Siyahlılar aynı sezonda Kupa Voley'i de kazanarak iki kupayı müzesine götürmüştü. Yeni sezonda ise Vakıfbank'ın kadrosunda dikkat çeken yeni isimler var. Eylül Acar Yücel, Nazay Demir Akyol ve Kanadalı Emily Maglio, Sarı Siyahlıların yeni dönemdeki kadro yapısının parçaları arasında. Fenerbahçe Medikana'da yeni sezona önemli değişikliklerle giriyor. Ogbogu, Cek Kısal, Salih Şahin, Kübra Akman ve Castillo, Sarı Lacivertlilerin yeni

0: kadrosuna eklenen isimler arasında. Geçen sezon normal etabı ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluğu 5 maçlık final serisinin sonunda kaçıran Fenerbahçe, yenilenen kadrosuyla bu kez kupaya ulaşmaya çalışacak. Yeni sezonla birlikte Eczacıbaşı'nda da yeni bir sayfa açılıyor. Bu sezondan itibaren Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek turuncu beyazlılar, Ana Uzelak, Ekaterina Antrapova, Aslı Kalaç, Işikava ve Dudova ve Kamila Vatsel gibi isimleri kadrosuna kattı. Geçen sezonu normal etapta 4. sırada bitiren Eczacıbaşı, yeni kadrosuyla ligin üst sıralarındaki denklemi değiştirmek istiyor. Geçen sezonun en dikkat çeken takımlarından Zeren Spor da kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Lee Franklin, Malual, Annie Dotson, Anna Nicoletti ve Fatma Şekerci gibi isimler başkent ekibinin yeni kadrosunda. Hilal Kocakara, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol ve Dicle Nurbabat da takıma eklenen yerli oyuncular arasında. Zeren geçen sezon 21 galibiyetle normal etabı 3. sırada tamamlamıştı. Türk Hava Yolları'nda da değişimi geniş çaplı gördük. Sıla Çalışkan, Beyza Arıcı, Buse Kara, Derya Cebecioğlu ve Eda Kafkas yerli rotasyonuna eklenirken Nika Dalderop, Ana Lazareva, Indi Bayizens ve Eva Zaltkoviç ve Alice Degardi kadronun yabancı takviyeleri oldu. Galatasaray'dakine baktığımızda ise Eylül Karadaş, Janset Erkul, Vida Akimova, Ayça Aykaç ve Ege Melisa Bükülmez'le kadrosunu güçlendirdi. Oluşan tabloda ligin yeni sezonunda sadece kadrolar değil, takım haritası da değişti. Geçen sezon son iki sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor'la Bahçeli Evler Belediyesi Sultanlar Ligi'ne veda etti. Yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş Lig'de yer alacak. Yeni sezonun ilk servisi 4 Ekim'de atılacak, son şampiyon Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Nilüfer Belediyespor Eker'se Eczacıbaşı Peron İstanbul'la karşılaşacak. Fenerbahçe Medikana Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında sezonu açacak. Avrupa şampiyonluğuyla biten milli takım yazının ardından Türk voleybolunun yıldızları bu kez filenin iki tarafında buluşacak.
1: Böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Bizim çocukların mesaisi başlıyor. Milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına bugün başlayacak.
1: Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi arenasında mücadele edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, Fransa, İtalya ve Belçika maçları için 29 kişilik bir aday kadrosu belirledi. İtalyan çalıştırıcı sakatlıkları sebebiyle Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'dan bu maçlarda yararlanamayacak. Adil Demirbağ, Bartu Elmas, Melih Kabasakal ve İlhan Fakalı ise ilk kez davet alan isimler oldu. Milliler bugün gerçekleştirici antrenmanla hazırlıklara başlayacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 28 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa ile Kocaeli Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
0: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
2: Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Sarı Lacivertli takım Siyah Beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Of the season, trying to integrate the new guys and try to get in shape. Sarı Lacivertli ekip bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etmişti. 1991 ve 94'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi olan Sarı Lacivertliler ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı Lacivertli takım kupada 11 kez de ikinci oldu. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise Siyah Beyazlılar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah Beyazlılar organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takımsa 14 şampiyonlukla Anadolu Efes. Organizasyonda 6 kez kupanın sahibi olan Ülker Spor'sa üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak yer alıyor.
0: Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek milli araya lider olarak girdi. Mücadelenin ardından Ahmet Spor Başkanı Nait Eren ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
3: Bugüne kadar hiçbir karşılaşmadan sonra birinci ligde de olsun, bu ligde de olsun çıkıp açıklama yapmadı. Ama bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Bu stattan çok net bir şekilde görüldü. 14 dakika uzatma yapayım. 5. dakikada, 4. dakikada penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ilk gün şunu söyledik. Ahmet Spor Süper Lig'e gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştirecek. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacak dedik. Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Bakın futbolcumuza verilen kartlar tartışılır hepsi. Ama maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz.
4: Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle hani evet penaltı değil, yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları. Bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı. Başını getirdi.

0: Sırdı söyleyemedi. Söylemedi daha doğrusu. MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok.
1: Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat görevinden istifa etti. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı. Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi yönetim kurulumuzla yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri yer aldı. Muhammed Salah'ın performansı gündemdeki yerini koruyor. Trabzonspor'u sırtlamaya devam eden Salah, dev maçta Galatasaray filelerini 3 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu bu sezon 7. golüne ulaştı.
2: Salah'ın Trabzonspor fırtınası devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı. Salah Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız oyuncu 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakika Saviolo'nun golünün pasını verdi. Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Muhammed Salah, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti. Mısırlı Yıldız 2026 yılı içerisinde Galatasaray'a 2 farklı formayla gol attı. Yıldız oyuncu 18 Mart 2026'da Liverpool formasıyla Galatasaray karşısında fileleri havalandırmıştı.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken... ...batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşabilecek.

0: yaşanan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül, yaklaşık bir saat boyunca biraz dünya biraz memleket diyeceğiz birlikte. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız HT 360'ın manşetleriyle şöyle kısaca bir başlayalım. Sermaye Piyasası Kurulu daha önce İş Bankası ile Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini ve 3 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. 131 fonun tasfiye sürecine süreyi uzattı, daha doğrusu 6 aya çıkardı. 3 ayda hatırlayacaksınız. O süre artık 6 ay oldu. Kurul tasfiye usul ve esaslarına ilişkin daha önce açıklanan diğer hükümlerin geçerliliğini koruduğunu da belirtti. Tasfiyesi gerçekleşecek 7 portföy şirketi: Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföy olacak efendim. Bunu da aktarmış olalım. Detaylarına bakacağız HT 360'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı yoğun bir diplomasi ve görüşme trafiği yürütecek bu birkaç gün boyunca. Ve resmi temaslarının ilk gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile ikili görüşme yapacak. Akşam da 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek bir yemek var. Oraya katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirve kapsamında önemli bir görüşmede ABD başkanıyla olacak. ABD başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmiş olacak bu görüşme gerçekleştiğinde Cumhurbaşkanı. Hem BM'nin zirvesine hem de bu görüşmenin içeriğine dair öngörülere şöyle bir yakından bakacağız. Almanya sandığa gitti. Siyasi dengeler değişiyor. Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Almanya'nın doğusundaysa aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. AfD %38 oyla birinci parti oldu. Ve Sosyal Demokrat Parti de %35 ile ikinci sırada yer aldı. Tabii Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Parti

0: Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Almanya'nın doğusundaysa aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. AfD %38 oyla birinci parti oldu ve Sosyal Demokrat Parti de %35 ile ikinci sırada yer aldı. Tabii Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4.9 oy ile barajın altında kaldı. Merz'in özellikle AfD'nin yükselişine dair ciddi endişeleri olduğuna dair açıklamaları var. Bu seçimlerle ilgili, bu sonuçlara dair de açıklamaları var. Şöyle etraflıca bir bakacağız. Hadi başlayalım Mete'ciğim. Türkiye geçen hafta çarşamba gününden bu yana borsayı konuşuyor. 7 portföy şirketine ait 131 fonla ilgili alınan tasfiye kararı ile birlikte başlatılan soruşturmada genişlemeye başladı. Yapılan incelemelerde İsviçre'ye para transferleri yapıldığı belirlenirken yeni gözaltılar da var. Arzu Kaya takipte bu süreci. Arzu, İsviçre'ye ne kadar para aktarıldığına dair bilgiler sende ve elbette ki gözaltılar. Bir de biz soruşturma genişliyor diyoruz ama şu an hangi aşamadayız?
1: Dilekgül, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i gözaltına alındı ve böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 23'e ulaştı. Tabii gözaltıların yanı sıra mali analizler de devam ediyor soruşturma kapsamında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'la ilgili yazışmaları yaptı ve soruşturma kapsamında 9 şirket yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerine dondurma kararı verildi ve söz konusu şirket yetkililerinin yurt dışına para kaçırmasını engelleme noktasında da bunun önlenmesi için masaya bir yazı yazıldı. Sadece şirket yetkilileri mi? Hayır. Şirket yetkililerinin yanı sıra birinci derecede aile yakınlarının da mal varlığını azaltıcı işlemleri yapmasını önlemek amacıyla başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında işlem yapmaması noktasında da bir karar oluşturuldu. Tabii gözaltılar devam ediyor demiştik. Aynı zamanda dün yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı masa bir yazı yazmıştı. Şüphelilerin para hareketlerinin incelenmesi, yurt dışına herhangi bir şekilde para kaçırılıp kaçırılmadığı noktasında işte bu kapsamda da MASAK'tan iki şüpheli yönünden bir rapor geldi dosyaya. Ondan bahsedelim. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın çok yakın bir tarihte İsviçre'deki bir bankaya, Türk lirası olarak bahsedeceğim, 2 milyar 889 milyon lira bir para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yine keza Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da yine aynı şekilde İsviçre'deki bir bankaya 1 milyar 198 milyon lira tutarında bir transfer yaptığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında bu bilgiler dosyaya girdi. Şimdi mali inceleme devam ediyor. Gözaltılar bir yandan devam ediyor. Dediğimiz gibi sabah erken saatlerde yeni bir operasyon düzenlendi. Toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüphelilerin de şu anda emniyette işlemleri sürüyor.
0: Arzu, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Detayları Arzu aktardı bize. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl ilerleyecek?
2: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecine en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık Takas Bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını

0: Manla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü şüphesiz yakından takip ettiğimiz bir başka önemli mesele. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Peki bunlar kimler ve ifadelerinde ne söylediler? Bu soruşturmanın seyrini de Alihan Tok takip ediyor. Alihan, sözü sana bırakayım.
2: Evet, burada aslında soruşturma kapsamında çok önemli bir gelişme var. 2008 yılında bilgisayarında Kozinoğlu'nun hedef gösteren mektupların bulunduğu Enver Altaylı, ki kendisi 23 yıl 4 ay hapis cezası almıştı FETÖ kapsamında hükümlü, Ankara'dan İstanbul'a geliyor şüpheli sıfatıyla kendisi ifade verecek. Yani Kozinoğlu'nun ölümünde ki Altaylı'nın aslında bilgisayarından çıkan mektuplarda Kozinoğlu hakkında etkisiz hale getirilmesi gerekiyor gibi bir ifade var. Şimdi bu ifade ne demek isteniyor? Burada FETÖ'nün örgütlü bir cinayeti mi var? Tüm bunlar kendisine sorulacak. Bir diğer konu, o dönem ki zaten soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. O dönem cezaevi müdürlüğü yapan Ömer Vatan, aynı zamanda vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan da yine adliyedeler, şu anda Silivri'de adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bir diğer konu Kurtlar Vadisi meselesi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak, kendisi Kozinoğlu'nu Kaşifoğlu ismiyle canlandırmıştı. Orada peki bu isim neden seçildi, bu karakter nasıl oluştu, bilgi sahibi sıfatıyla Sedat Savtak da ifade verecek. Onu da söyleyelim. Çok önemli, çünkü burada bilgi kendilerine nasıl geldi? Yapımcı senaryoyu yazarken bu ismi neden seçtiler? Çünkü ifadelerinde aslında Savtak şunu söylüyordu. Yani bu karakteri oynadığını bilmediğini, sadece senaryodan yapımcılara geldiğini ve MİT'le bağlantısı olduğunu çok daha sonra öğrendiğini ifade etmişti. Ama şimdi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Bu karakteri biliyorlar mıydı? Senarist bu karakteri diziye nasıl soktu? Ve Kozinoğlu olarak mı oynandı? Tüm bunlar tabii ki burada oyuncu Sedat Saltağ'ın ifadelerinde ortaya çıkacak. Ama buradaki en önemli gelişme Enver Altaylı'nın vereceği ifadeler. Kendisi rahatsızlığı sebebiyle aslında ifadesi geciktirilmişti. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek ve İstanbul'a gelip burada o bahsettikleri mektuplaşmada, yazışmalarda neyi kastettiğini aslında burada açıklayacak. Takip edeceğiz ve sizlere de aktaracağız.
1: Alihan, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kozinoğlu ölümüyle ilgili detayları Alihan Tok aktardı bize. Bu arada mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi biliyorsunuz sona erdi. Tabii şimdi bu il başkanlığı görevine kimin geleceği tartışma konusu. Gündemde olan isimler var. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının artık gündeme gelmesi bekleniyor. Bir bakalım o isimler kimler?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi'yle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
0: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, adil yargılama süreciyle ilgili açıklama

0: Açıklamalar yaptı. Hüküm kesinleşene kadar kimse suçlu muamelesi göremez dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ceza muhakemesinin temel amacı hukuk devleti ilkelerine sadık kalarak maddi gerçeğe ulaşmaktadır ifadelerini kullandı Yıldız. Hakkında suç isnadı bulunan kişinin hüküm kesinleşene kadar suçlu muamelesi göremeyeceğini vurgulayan Yıldız, bu durum içselleştirilmeden söylenen her söz boşlukta kalır dedi. Ve Yıldız, savunma hakkı makul sürede ve açık yargılanma hakkı gibi ilkelerin çağdaş ceza adalet sisteminin temel taşları olduğunu da hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşa dair karşılıklı açıklamalar var. ABD Başkanı Trump karar aşamasında olduğunu ifade ederken, İran'dan yeni bir saldırı olursa bu kez savaşın coğrafyasını değiştireceğiz açıklaması geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın karar aşamasında olduğunu söylemesiyle gözler bir kez daha İran'a çevrildi. ABD'yi uyaran devrim muhafızları sözcüsü, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. İran, ABD'yi saldırıları yeniden başlatmaması konusunda uyardı. Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı, saldırıların yeniden başlaması konusunda duyum aldıklarını açıkladı. ABD'nin yeniden saldırması halinde ülkenin bölgedeki üslerinin ve çıkarlarının sınırlama olmaksızın hedef alınacağını savundu. Devrim muhafızları sözcüsü de, yeni bir saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Sahaya sürecekleri yeni silahlarla dünyanın şaşkına döneceğini iddia eden sözcü, ABD'ye ait daha önce vurulmamış hedefler tespit ettiklerini belirtti. Bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini öne sürdü. Karşılıklı açıklamalar sürerken İran Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı bir İHA düşürdüklerini açıkladı. MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiği belirtildi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Waltz ise Tahran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık dedi. Waltz, İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını savundu. ABD Başkanı Trump, çok uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylemiş, masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur demişti.
0: Şimdi bir de bu hafta dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünya liderleri New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. Tabii Trump'ın buradan muhtemelen İran savaşına dair mesajlar vermesi de bekleniyor. Hatta Pezeşkian'la bir görüşme yapıp yapmayacağı da bir muamma. Zira Pezeşkian bir görüşmeye açık olduğunu söyledi. Şimdi biraz HT-360'ın bu diliminde bir cep açacağız. Biraz BM zirvesini, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti biliyorsunuz. Orada bir konuşma yapacak, liderlerle temasları olacak. Hem de Türkiye-ABD ilişkilerini biraz konuşmak istiyoruz bu dilimde. Konuklarım var. Evet gördüm. Gürrü Gezer ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca benimle beraber. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk. Gürrü Hanım'a da selamlar.
3: Selamlar.
0: Selamlar, merhabalar. Gürrü Hocam, sizinle başlayayım. Zirvenin böyle bir sayfasına da girdim BM'nin ne söylüyorlar, ne bakıyorlar, ne anlatıyorlar diye. Şimdi temasını aldık biz. Diyor ki güveni yeniden tırnak içinde inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için işleyen bir Birleşmiş Milletler. Şimdi Birleşmiş Milletler'in varlığı özellikle son yıllarda tartışmalı hale geldi. Dünyanın yaşadığı kaos ve çatışmalı ortamlarda pek çok kez sizler, bu işin uzmanları sorularla Birleşmiş Milletler'in varlığını tartışmaya açtı. Dolayısıyla özellikle bu temaya dair ne söylersiniz ve bu yıl zirveden ne gibi çıktılar ortaya konur?
3: Şimdi Dilek Hanım, siz zaten temayı okudunuz. Yani şimdi güveni yeniden tesis etmek. Demek ki bir Birleşmiş Milletler'e yönelik bir genel bir güvensizlik var. Dönüşümü yönetmek demek ki bir dönüşümden geçiyor dünya. Ve bu nasıl yönetilecek? Bu aranacak. Bu aranırken de herkes için sonuç üreten bir BM. Demek ki 193 üyesi var malumunuz Birleşmiş Milletler'in. Yani herkes için de sonuç üretemeyen bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Şimdi bakın, sizin de işaret ettiğiniz üzere zaten bir süredir hepimiz yani Birleşmiş Milletler'in 21. yüzyılın sınamaları karşısında yetersiz kaldığını, çareler üretmekte yetersiz kaldığından bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 16. kez hitap edecek. Defakte zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünya 5'ten büyüktür dedi. Yani BM reformuna işaret.

0: etti. Ama tabii sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi değil, BM'nin tamamının bir
1: Tabii.
0: reforma ihtiyacı olduğundan bahsetti. Şimdi ama tabii hani bunu söylerken de yani BM'yi bir kenara bırakıp başka bir platform üzerinden de hani acaba yürünse mi düşüncesi de bu noktada bana çok açıkçası mantıklı gelmiyor. Neden? Çünkü bakın 193 ülke. Öyle ya da böyle bir şekilde bir mekanizma oluşturulmuş. Dolayısıyla bu mekanizma, şunu da işaret edeyim, yani gerçekçi olmak lazım. BM reformu yeni bir şey değil, 1980'lerden bu yana konuşulan bir şey. Farklı ülkelerin farklı talepleri olduğu için zaten bir türlü reforme edilemiyor. Ama hani günümüz konjonktüründe ilk defa bu kadar dibe vurmuştu bir BM var karşımızda. İşte o yüzden BM'nin yok olmasına yol açmadan acaba biz Birleşmiş Milletleri tekrardan dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalar nezdinde nasıl işler hale getiririz? Bunun yolları aranacak. Ama tabiatıyla yani bu bir danışma mekanizması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Yani bunun üç ayağı var. Birincisi liderlerin BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptıkları konuşmalar, verdikleri mesajlar. İkincisi liderlerin yaptığı ikili görüşmeler, temaslar. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü de aslında görünmeyen BM'nin bir gündemi var. Altta teknokratların ya da belirli düzeydeki yetkililerin yaptığı toplantıların çıktıları. Çünkü burada baktığımız vakit hani genel kurul ne olursa olsun neden önemli? Öyle ya da böyle 193 ülkeden maalesef Filistin
1: Mahmud Abbas
0: yetkilileri yönelik olarak vize çıkmadı ama hani Filistin daimi temsilcisi orada bulunacak. Mahmud Abbas online katılacak. Genel kuruldan bu yönde bir karar çıktı. Ama yani BM'ye üye olan bütün ülkelerin temsilcilerin ama hükümet devlet başkanı düzeyinde ama dışişleri bakanı ama daimi temsilci düzeyinde hazır bulunduğu bir platformda danışmalar gerçekleştirilecek. Çok hani böyle büyük bir takım açılımlar, kazanımlar olacak mı? Olacağını sanmıyorum. Her sene çünkü belirli konular işte iklim mesela bu sene ticaret, güvenlik bir takım alt başlıklar var. Bunlar konuşulacak. Yani dünyanın tamamını ilgilendiren konular ele alınacak. İrade beyanlarında bulunulacak. Ama yani böyle aman BM kurtarılır mı bu başlık olduğu için bu sene yani son 20 yıldır bocalayan bir BM var karşımızda. Hani mucize de beklememek lazım ama tabiatıyla önemli deyip Ragıp Hocam'ın sözünden, vaktinden çalmamış olayım.
1: Sağ olun hocam. Ragıp Hocam siz ne dersiniz? Teması böyle ama yani bu temaya dair de çok böyle güçlü emarelerle neticelenecek bir toplantı olamayacak diyor Gürru Hanım. Hem sebeplerini merak ettim. Yani dünya liderlerinin bunu değiştirecek, dönüştürecek ya da şu temayı işleyecek gücü yok mu? Ne dersiniz? Niye olmasın?
2: Çünkü işlevsiz bir yapı Birleşmiş Milletler Dilek Hanım.
1: Ne kadar süredir? Yani, siz de mi 20 yıl diyorsunuz?
2: Yok yok ben kurulduğu günden beri diyorum. Yok yok bak, bakın açık. Bunu açıklayacağım nedenini açıklayacağım. Buyurun. O yüzden böyle diyorum. Hatta bunu da Dünya Gazetesi'ndeki köşemde defalarca yazdım Birleşmiş Milletler yazılarımda. Şimdi Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra Amerika ve Sovyetler Birliği'nden oluşan iki kutuplu bir yapı vardı. İki kutuplu bir sistem vardı ve bu iki kutuplu sistem dünyanın yönetilmesini çok fazlasıyla kolaylaştırıyordu. İki kutuplu sistemde hakim olan bu iki güç anlaşıyorlardı ve sorunların çözümü için bu anlaşma yeterli oluyordu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in etkinliği bu iki gücün anlaşmasıyla orantılıydı. Diğer bir ifadeyle Birleşmiş Milletler'in o dönemki başarısı iki gücün anlaşma başarısıydı. Şimdi Soğuk Savaş bitince sistemde büyük bir değişim oldu. Çünkü hegemonik yapılar ortadan kalktı. O iki hegemonun yerini dolduracak bir hegemon çıkmadı. Bugün de yok. Zaten o yüzden gri alan fazla olduğu için gri alan siyaha döndüğü anda çatışma çıkıyor, silah çıkıyor ortaya. Şimdi Soğuk Savaş'ın sonrası bu sistem Birleşmiş Milletler'in hakim güçlere dayanan işleyişini sekteye uğrattı. Birleşmiş Milletler

0: kararları sonlandırmayı bırakın, daha da körükler hale geldi ve dünya barışı giderek kalıcılıktan uzaklaştı. Şimdi 5 tane üye var. Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz Güvenlik Konseyi üyesi, üyesi olan. Bu 5 üyede menfaatlerini insanlığın önüne koydular. Dolayısıyla eğer bir yerde insan için kurulan bir örgütte insanlık olmayınca Birleşmiş Milletler otomatik olarak işlefsiz hale geldi ve giderek tartışılır oldu. O yüzden ben diyorum ki hani Birleşmiş Milletler ne zaman işlevseldi? Hiçbir zaman işlevsel değildi.
1: Anlıyorum.
0: Birleşmiş Milletler'in kendi başına işlevsel olması da bence imkansız.
1: Kendi başına işlevsel olması da imkansız diyorsunuz.
0: Kesinlikle imkansız. Bakın hatırlayın, Trump bir Gazze için bir küçük Birleşmiş Milletler diye bir kurul kurdu biliyorsunuz. Yani çünkü şöyle istiyor. Trump ne diyor? 66 tane şeyden çekildi. Birleşmiş Milletler içindeki fondan çekildi Amerika Birleşik Devletleri. Pardon, 31 tane. Birleşmiş Milletler'in parasal gücünü kim karşılıyor? %66 Amerika
1: Amerika
0: Birleşik
1: Birleşik
0: Devletleri. Şimdi ben size Milletler Cemiyeti'ne götüreyim Dilek Hanım. Şimdi siyasi tarihçiliğimi konuşturayım burada.
1: Çok sağ olun.
0: Milletler Cemiyeti niye yaşayamadı? Çünkü ölmek üzere olan ya da sistemin gücü olmaktan uzak hale gelen Fransa ve İngiltere'nin kuklası olduğu için yaşayamadı. Birleşmiş Milletleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası haline getirirseniz yaşamasına imkan yok. Ama bugün gelinen noktaya bakın. Birleşmiş Milletler içerisindeki mahkeme Netanyahu ve yanındaki kasaplar için bunlar soykırımcı ifadesini kullandılar mı? Bu kararı aldılar mı? Aldılar. Amerika Birleşik Devletleri bunu uyguluyor mu? Uygulamıyor. Avrupa Birliği uyguluyor mu? Uygulamıyor. Şimdi hangi işlevsellikten bahsedeceğiz burada?
1: Peki, gayet açıklayıcı oldu. Bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesini bekliyoruz Gürri Hanım. Yani görüşmenin içeriğine dair detaylar pek açıklanmadı, dillendirilmedi ama bu görüşme gerçekleşecek. Biliyorsunuz en son görüşmede Ankara'da NATO zirvesinde yaşanmıştı ve oldukça da verimli geçtiğine dair emareler vardı bu toplantıların. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve katsa yaptırımlarına ilişkin de önemli açıklamalar söz konusuydu. Dolayısıyla şunu merak ediyoruz. Bu yapılacak olan görüşmede, yani New York'taki görüşmede, bir önceki görüşmenin bir daha bir adım daha ötesine gidilir mi?
2: Şimdi yani bir adım daha ötesi zaten yapılan görüşmelerin üstüne eklenerek gidilir. Yani bir takım konularda veyahut da görüşmelerde mutabık kalınır. O konular en üst düzeyde bir karara bağlanır. Ondan sonra alta doğru talimat verilir. O kararlar yerine getirilir. Bir takım kararlarda ise bir yol haritası oluşturulur. Yani şunu şu şekilde çözelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ondan sonra yine alta doğru o talimatlar verilir ve teknik düzeyde de o çalışmalar yapılır. Bazen tabii konjonktüre bağlı olarak yeni bir takım gündem maddeleri eklenir. İşte mesela şimdi bu Yemenler, Husi meselesi, Darülmendeb'in kapatılması meselesi. Örnek olarak veriyorum. Şimdi bir önceki görüşmede belki bu gündemde yoktu Orta Doğu bağlamında ama şu anda gündemde bir konu. Dolayısıyla liderlerin de hani yapacağı görüşmede gündeme gelebilir. Şimdi tabii bu görüşme önemli bir görüşme. En son sizin de işaret ettiğiniz üzere NATO zirvesi marjında, Ankara'daki NATO zirvesi marjında bir araya gelmişti Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump. Önemli konular görüşülmüştü. Sayın Trump kendisi F-35 meselesini açmıştı. Dolayısıyla savunma sanayi alanında işbirliği başlığının önemli bir başlık, öncelikli bir başlık olduğunu ben düşünüyorum bu gerçekleştirilecek görüşmede. Onun dışında tabii ki ikili meseleler bağlamında işte o ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi, işte ikili ticari ilişkiler nasıl geliştirilir vesaire. Enerji meselesi tabii ki önemli. Son dönemde bir takım enerji anlaşmaları, işbirliği anlaşmaları yapıldı. Amerikalı şirketlerle işte Türkiye'deki muhatapları arasında vesaire. Bölgesel meseleler tabii ki ele alınacak. Orta Doğu, İran, ondan sonra Suriye muhakkak görüşülür. Gazze'yi ben gündeme getireceğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. İsrail mütecavizi tabii ki

0: tutumu bölgedeki ve bunun yarattığı kaos bölgede. Onun dışında tabii Ukrayna-Rusya meselesi muhakkak gündeme gelir, bölgesel meseleler bağlamında. Yani gündem yoğun. Zaman tabii ne kadar, çünkü her iki liderin de zamanı oldukça kısıtlı. Çok uzun bir görüşme olmayacaktır. Yani bir saat gibi bir belki süre içerisinde ne kadar başlık, çünkü ardıl tercüme olacak bir de, ne kadar başlık sığdırılırsa. Ama birinci önceliğin savunma sanayi meselesi olduğunu ben açıkçası, yani ikili meseleler olduğunu
1: Düşünüyorsunuz.
0: değerlendiriyorum.
1: Rangıp Hocam, zamanlaması ve içeriği bakımından siz ne söylersiniz? Bir de hemen ek bir soru peşine koyalım. Netanyahu'ya bir randevu verilmedi bu arada. Diplomasi trafiğinde bu kez yer bulamadı kendisine. Bunun sebebi ne olabilir? Yani yoğun diplomasi dediler, Trump'ın mesaisinin bir hayli fazla olmasıyla alakalandırdılar. Bu arada sadece bir gün kalacak New York'ta. Ama aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Ne söylersiniz bu programa dair?
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın mı
1: Hem Sayın
2: soykırımı?
1: Cumhurbaşkanı'nın hem Netanyahu'nun hocam. İkisini de bir değerlendirin.
2: Şimdi Dilek Hanım, Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki sorunlar içerisinde bana çözülen Halk Bankası davası dışında bir tane konu söyleyebilir misiniz?
1: Şu an için yok ama en azından Trump'ın en son açıklamasında artık bu sistemin de, ya daha doğrusu bu ilişkinin de bu şekilde devam etmesini istemiyorum dediğine dair Türkiye ile olan ilişkilerin böyle bir beyanı var NATO'da.
2: NATO zirvesinin üzerinden 2 ay geçti, doğru mu?
1: İşte ben de o yüzden soruyorum, acaba bu bir adım
2: İki
1: öteye
2: ay,
1: gidebilir mi?
2: iki aydır herhangi bir adım oldu mu? Ya da adım oldu, ben mi duymadım? O yüzden merak ederek sordum. Hani biraz hoca şeyiyle. Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkisi liderler üzerinden okursanız inanılmaz boyutta. Arka tarafına dönerseniz hiçbir şey yok. Şimdi somut olan elle tutulur bir şey yok. Bu zirvenin sonunda daha farklı bir şey çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Gülra Hanım söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Yani öncelik KATSA yaptırımları, F-35 konusu. Pardon, bir şey daha çıktı. Kaan motorları,
1: Kaan
2: Kaan
1: motorlu,
2: uçaklarının motorları.
1: uçaklarının
2: Onun da ne zaman geleceği
1: teslim
2: konusu
1: edilmesi.
2: anlaşmaya bir türlü etken olmadı. Böyle olunca ben hep şuraya geliyorum. Bir elle tutulur bir şey görmek istiyorsunuz, yorum yapabilmek için. Onu göremiyoruz. Bu görüşmeden bir sonuç alabilir miyiz? Tabii ki alınabilir. Gülra Hanım çok daha iyi bilir dışişleri noktasında. Ama bunun tekrardan, hani Trump çıkıp şunu diyebilir bu görüşme sonrası. Her şeyi vereceğiz. Bunu bir dolu söyledi. Her şeyi vereceğiz. Her şeyi yapacağız. Türkiye ile aramız çok iyi. Cumhurbaşkanımıza övgüler. Yine aynı noktada kalacaksak bir anlam ifade etmeyecek bu. Yani şuraya geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri ile Obama yönetiminden beri çok büyük kırılganlıklar yaşıyoruz. Amerika-Türkiye ilişkilerinin tarihinin en kötü dönemidir Obama-Biden dönemleri. Şimdi bunun ara Trump dönemi bir parça değişimler olsa da KATSA yaptırımlarını kim koydu Türkiye'ye? Trump koydu.
1: Koydu.
2: Şimdi bunu geri alabilecek kim? Yine başkan. Başkan kim? Yine Trump. Niye geri almıyorsun? S-400 konusu. S-400 konusunda esnetme olabilir mi? Orada da işte o anlaşmanın içeriğini tam bilmediğimiz için Rusya devreye giriyor. Dolayısıyla hani rahmetli babaannemi alayım, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hikayesi. Böyle olunca biz de Amerika-Türkiye ilişkilerini anlatırken liderler üzerinden, söylemler üzerinden okursak Dilek Hanım,
1: İş
2: muhteşem.
1: zor. Peki.
2: Ama arka planında bir şey görmüyorum ben. Ben en azından ben görmüyorum. Yani gören varsa anlatırsa hep beraber öğrenmiş oluruz.
1: Bir cümlede Netanyahu görüşmeme meselesine dair, yani bu kez randevu vermedi.
2: Vallahi niye son Amerika
1: seçim de olduğu için merak ettim. Yani ülkede bir seçim meselesi
2: Amerika,
1: de var.
2: Amerika gazetelerinde Trump'ın, yani Trump'a yakın medyada Trump'ın Netanyahu'yu bir şekilde artık dikkate almayacağı ki Amerikan Başkan Yardımcısı Vance de bunu dile getirdi biliyorsun. Amerikan çıkarları Trump için İsrail çıkarlarının çok üstündedir dedi. Şimdi bu nokta olursa Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi doğrudan İsrail seçimlerini etkileyen bir davranış olur Dilek Hanım. Dolayısıyla ben Amerikalıların bunu düşündüğünü varsayıyorum ya da varsaymak istiyorum.
1: Temkinli davrandılar yani bir anlamda aslında.
2: Kesinlikle.
1: Peki Gürü Hocam, bir görüşmenin detaylarına dair de bir öngörünüzü merak edeyim. Pezeşkian meselesi var. Pezeşkian Trump'la görüşebiliriz minvalinde bir açıklama yaptı. Yani bu görüşmeye açığız dedi. İran konusunda da karar verme aşamasında olduğunu söyledi ABD Başkanı Trump. Bu BM zirvesinden İran savaşına dair ne olabilir, ne çıkabilir? Niyetlerin ve tabii ki hani şeylerin ötesinde soruyorum bunu. İkili lider görüşmelerinden özellikle.
0: Şimdi dün Trump da bir mülakat verdi. Yani verdiği mülakatların birinde, daha doğrusu çokça mülakat verildiğin içerisinde çünkü. O soruyu sordular kendisine Dilek Hanım. Yani bir Pezeşkian geliyor, vizeyi verdiniz. Yani hani bir görüşme olur mu? Reddetmedi kategorik olarak. Bence önemli. Şimdi bir araya gelir mi liderler, onu açıkçası bilmiyorum. Ama bir yandan da şöyle bir İran'da ve hani Orta Doğu basınında şöyle bir algı var. Yani Amerika yeniden saldırma yönünde bir hazırlık içerisinde diye. Bunu Amerikan basınında aslında yazıyor. Çünkü hani diplomasi ayağında bir şeyin bu noktada çok ilerlemediğini görüyoruz. Evet, Katar'dan bir açıklama geldi. İşte Pakistanlılar, Pakistan İçişleri Bakanı bugün yine İran'ı ziyaret edecekti vesaire. Hani bir çaba var ama iki tarafın hani söylem bazına baktığınız vakit hani diplomasinin ilerlediğine yönelik bir emare yok. Ekonomik yaptırımlar bir işe yaramadı, daha beter oldu. Çünkü bu Babelmendeb meselesi bir mesele haline geldi. Yani açıkçası hani ikili bir görüşme zaten dediğim gibi kısa olacaktır. Çünkü çok yoğun bir gündem var. Orada böyle bir diplomatik açıdan tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir şey çıkar mı bilmiyorum. Bir de zaten hani Pezeşkian gidecek, orada evet konuşacak ama neticede Hamenei'nin hani son karar vermesi, yani orada konuşulan konuların ondan sonra gidip bir de devrim rehberinin anlatılması, onun olurun alması gerekir falan. Ama hani tabii ki 79'dan bu yana ilk liderler düzeyinde bir görüşme olur. O açıdan tarihi olur. Ama sonuçları ne olur? Açıkçası bilmiyorum. Şimdi benim düşüncem, ben başından beri hep bunu söylüyorum. Rakip Hoca ile de hep katılıyoruz zaten programları. Orada da hep bunu söylüyorum. Yani bu seçimler öncesinde askeri tansiyonun yükselmesini çok istemez Trump yönetimi. Çünkü seçimler sürecinde şu anda iyi durumda değil Cumhuriyetçi Parti. Ekonomik indikatörler de onlar açısından çok iyi değil. O yüzden şimdi askeri anlamda tekrar bir tırmanmaya girilirse, ki İran'da geri adım atmayacağını çok net bir şekilde söylüyor. Yani müzakeresi, savaşsa savaş diyor. Şartları budur. O 7 maddeyi de, 7 hususu da defaatle zaten tekrarladı. En sonunda bu hafta sonu yine biz Amerikan tarafına ilettik. Koşullarımız budur. Bu şartlar altında biz tamam, müzakere masasına yeniden oturmaya ve bir barış, hani barışın tesisi yönünde adımlar atmaya hazırız dediler. Aksi takdirde de savaşmaya da hazırız dediler. Hatta çok yıkıcı, şaşırtıcı bir takım hani sonuçları da olur.
1: Yeni elimizde.
0: Evet, yeni hedeflerden bahsettiler ve bakın İran bugüne kadar ne dediyse imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda da yaptı Dilek Hanım. Evet. O yüzden hani tam net olarak hani askeri bir tırmanma olur olmaz ne olur, ama olursa İran mukabele eder. Yani bu da tabii bölge ve dünya açısından da fevkalade olumsuz sonuçları da beraberinde getirir.
1: Savaşın bölgesini değiştiririz bu kez dedi hocam. Yani çok etkili bir cümle kullandı. Çok etkili bir tehdit yani tüm bölgeye. Çok çok teşekkür ederim. Gürrü Gezer, emekli başkonsolos ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Değerli katkılarınız için ETV Çözatmış'a sağ olun. Teşekkür ederim. Dünyada bir değişim daha var. O da Almanya'da. Oraya bakacağız şimdi. Aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor Almanya. Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora imza attı. Ve partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erard ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusundaysa aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor. Ciddi bir yükseliş bu arada.
3: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Erald, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
4: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
3: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
1: Trafik kazalarını fırsata çevirip milyarlarca liralık vurgun yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Kaza mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ve trafik kazası mağdurlarına ısrarla vekaletname çıkartan şebeke milyarlarca liralık bir vurguna imza attı efendim.
3: Trafik kazası mağdurlarına hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler.
5: İşte bu büyük vurgun vekalet alımı sırasında gerçekleşti. Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasındaysa avukatlar, kolluk görevlileri, tahkim hakemleri ve sigorta çalışanları da var.
3: 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasında olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler yargı önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı.
1: Oyuncu Afra Sarıçoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında arama kaydı vardı ve ünlü oyuncu Fransa'dan Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Afra Saraçoğlu ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Saraçoğlu daha sonra test için adli tıp kurumuna götürülecek. İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek bir iddianame hazırlandı ve iddianame

0: İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne ceza istedi?
1: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
3: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
2: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
2: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesi bekleniyor.
0: Geçen cumartesi günü Rize'de yaşanan selin ardından bazı ilçeler yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 mahallede hasar büyük. Bazı evlerde sanki deprem yaşanmış gibi dev çatlaklar oluştu. Yine yollardaysa çökme meydana geldi.
4: Büyük afet, ben 53 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah'tan can kaybımız yok.
5: Çok aşırı bir yağmur yağdı. Yani. Korkunç bir yağmur yağdı. Yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım.
2: Bazı noktalarda metrekareye 186 kilogram yağış düştü. Toprak bu ağırlığı kaldıramadı, 40'ın üstünde heyelan meydana geldi. Rize'de sel sonrası bu manzara ortaya çıktı.
4: Bura ablamın evi. Aşağıdaki benim ev. Büyük kaymalar, patlamalar sonucu bu hale geldi. Allah'tan can kaybımız yok.
2: Burası İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyü. Bazı evlerde sel sonrası dev çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. Hasarın fazla olduğu evler tahliye edildi.
4: Görevliler geldi, tuttular tutanaklarını. Bundan sonraki süreçte devletimizin desteğini bir de bekliyoruz.
5: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
2: Burası da Fıçıtaşı mahallesi. Mahallede yol yarıldı, istinat duvarı çöktü.
5: Ha bu direkler, mirekler, cerilimler yattı bunda. Karataşlar yıkıldı. Ha bu arka taraftan duvarlar yıkıldı. Sabah kalktıkça ortalık perişan olmuştu.
2: Heyelanlar nedeniyle çay bahçelerinde de hasar büyük. İlçede çalışmalar devam ediyor.
0: Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte kutlandı. Şırnak sokaklarında da elbette kutlama vardı ama havai fişekli kutlamalarda iş yerlerinde yangın çıktı.
2: Kutlamalar az daha faciaya dönecekti. Havai fişekler iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Şırnak Cizre'de Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Dakikalarca havai fişek sesleri yankılandı. Havai fişekler 3 iş yeri ve bir araca isabet etti. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

0: kutlamalardan geriye bu görüntüler kaldı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihinin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Ve son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi. Onlar için de bir tören düzenlendi ama bazı aileler için bekleyiş hala bitmedi. Ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair bir çağrısı var. Tekrar yaşanmasın diye unutulmaması.
2: Murat'a varsam da var da bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
3: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve orada katlettiler.
4: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
5: Tam 52 yıl önce tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
2: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
6: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. 3 Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar Birleşmiş Milletler Barış Gücü Koruması altındaydı.
3: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
7: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
8: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık arttan. Geldiğimizde kimseyi bulmadık. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
5: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
3: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerlere bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
5: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
9: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
5: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
4: Bu insanların suçu neydi? Türk olmalarıydı. Başka bir suçları yoktu.
5: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor.
1: İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı okul güvenliği protokol töreninde konuşuyor. Oraya dönüyoruz.
10: Okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Bu konuda öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okula gel, okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa, biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız güvenli bir şekilde sona ermesini diliyor. Sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
11: Çok değerli bakanım, değerli İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları ve bizleri takip eden, izleyen sevgili eğitimciler, ebeveynler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak, başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce bakanımızın saydığı diğer bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bütün tedbirleri aldık. Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, aile öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Bu hem fiziki kapasite itibariyle hem eğitim öğretimin niteliği itibariyle uluslararası ortamlarda göğsümüzü kabartacak cümlelerle karşı karşıya bulunmamızı da sağlıyor. Çok yakın bir tarihte 8 Eylül'de Bratislava'da OECD'nin eğitim değerlendirme üzerine yaptığı toplantıda hem PISA skorlarının hem ülkelerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de gerek fiziki kapasite olarak derslik başına öğrenci sayısı, okulların fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri açısından çok şükür OECD göstergelerinin üzerine çıkmış durumdayız. Aynı şey PISA skorları için de geçerli. Birçok alanda doğrudan PISA yönetiminin Türkiye ile ilgili övgü dolu cümleleriyle karşı karşıya olduk. Bu çok mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimi öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu girizgahı yapma sebebim şu: bir tarafından biz bu tür güzel gelişmeleri yaşarken bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanlar kuşkusuz bu rahatsızlıklarını Maraş'ta, Siverek'te gördüğümüz olaylardaki gibi çocukları kullanarak veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Bakan Bey'in söylediği kamu kurumlarıyla birlikte, bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk. Ben burada bugün bulunmayan diğer bakan arkadaşlarımıza da ama özellikle de İçişleri Bakanımıza, valilerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hep birlikte onlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber çok ciddi bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ben de müsaadenizle bu konuyla ilgili bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili ben bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum. Bir kere hiç bu konular gündemimize gelmeden önce biz Türkiye Yüzyıl Marif modeli ile modelimizin odağına iyi insan yetiştirmek, iyi insan profilini koyarak bir başlangıç yapmıştık. Çünkü temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan, temel insan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verecek eylemler içerisine gireceği muhakkak. Biz buradan hareketle hatırlayacaksanız 2024 yılı bahar aylarında Türkiye Yüzyıl Marif modelini inşa ederken, ilan ederken, kamuoyuyla paylaşırken bu hususların altını özellikle çizmiştik. Ve demiştik ki içinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyıl Marif modelinin odağına iyi insan olmayı koymuştuk. Aynı şekilde yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin temel parametreleri içerisinde huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarında koymuştuk. Ne demek istiyorum? İfade etmek istediğim şey şu. Herhangi bir ünite, herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden, davranışlardan uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları biz müfredatın içerisine koyduk. Dolayısıyla ben Türkiye Yüzyıl Marif modeli ve bu modelle uygulamaya koymaya çalıştığımız tasarımın aslında genel anlamda Türkiye'nin huzuruna, toplumun huzuruna ve milli dayanışmaya en çok destek verecek unsur olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının korunması anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu sürecin içerisinde temel vatandaşlık haklarımızla ilgili hususlar da sürecin içerisinde, müfredatın içerisinde yer aldı. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Matematik dersinde çocuklarımız oran ve orantıyı işlerken

Bizim müfredatımız çocuklarımıza oran ve orantıyı adalet ilkesi üzerinden işleyecek bir perspektifle revize edildi. Bunu ben çok önemsiyorum. Yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin içerisinde 9 farklı okuryazarlık türü tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi de özellikle Maraş olayları esnasında çokça karşımıza çıkan dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu, bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. Müfredatla ilgili çokça konuştuğumuz için bu kısmı geçiyorum. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Hızlıca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz

yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz genelge ile zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibariyle okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz veliyi çocuğu okulda okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yine bütün bu tedbirlerimizi sıralarken 2025-2026 eğitim öğretim yılının belirli periyotlarında belirli sıklıkla okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda risk haritası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte oluşturduk. Aile Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine Yeşilay'la birlikte yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele bu anlamda önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yine okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre akran nezaketi olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli. Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılım üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk. Ve son olarak bu yıl ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz bu başlıkta 2023-2024 eğitim öğretim yılında isteğe bağlı olarak başlattığımız, biraz önce Sayın Bakanımız da ailelere çağrı yaparken altını çizdiği husus, iyi ebeveyn olmak ne demek? Çocuklarda hem akademik başarısı için hem toplumsal uyum açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair biz 2 yıl boyunca okullarımızda sürekli bilgilendirme toplantıları yaptık.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bir çağrı merkezi düşünün. Gizli patronu İsrailli, ikinci patron Rus, resmi patron, kağıt üzerindeki resmi sahip Türk. Şirketin kullandığı tüm kişisel bilgiler uluslararası bir şirketten, başka bir ülkeden geliyor. Şirkete yalan makinesi testiyle işe girebiliyorsunuz. İstanbul'da kurulu şirket ama Türkçe konuşmak yasak. İbranice konuşmak da yasak ve bu yapı ile Türkiye dışında üçüncü ülkelerdeki kişileri dolandırıyorsunuz. Avrupa, Asya, hatta

0: Filipinler. Her şey paravan. Şirketin sahipleri ve yöntemlerine bakınca da casusluk emareleri olduğunu görüyorsunuz. MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla ortaya çıkan Mossad izi taşıyan bu şebekenin hikayesine bakacağız manşette. Ve gündemi sarsan konulardan en önemlisi sadece Cumhuriyet tarihinin değil, ekonomi tarihinin gördüğü en büyük fon dolandırıcılığından bahsediyoruz. Yöneticileri, o fonun yöneticileri evlerinden gözaltına alındı. Bu önemli gelişme dahil bütün ayrıntılar için manşet başlıyor. Evet, önce şüpheli ölüm Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili adliyeye bir sevk süreci var. Gözaltılar devam ediyor. Alihan'ı bir görelim. Alihan Tok bize detayları aktaracak. Alihan'ı evet gördük Silivri'den. Ayrıntılar için sendeyiz Alihan.
1: Evet, burada şimdi adliyedeki işlemler devam ediyor. Özellikle o dönem cezaevi müdürlüğü yapan Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan şu anda adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bunun yanı sıra en önemli gelişme aslında yeni gözaltı kararı. Enver Altaylı hakkında bu karar verildi. 2008 yılında bilgisayarında terörist başı Fethullah Gülen'le mektuplaşmaları vardı. Orada Kozinoğlu'nu hedef göstererek etkisiz hale getirilmesi gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Peki bu ifade ne anlama geliyor? Kendisi zaten FETÖ kapsamında Ankara'da tutuklu 23 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a getiriliyor. Burada şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir diğer konu Kurtlar Vadisi dizisi konusu. Şimdi orada Sedat Savtak oyuncu kendisi Kaşifoğlu karakterini canlandırıyordu Kurtlar Vadisi'nde. Peki Kozinoğlu olduğunu biliyorlar mıydı? Yani onu yansıttıklarını, bu bilgiyi nereden aldılar? Yapımcılara, senaryoya bu karakter nasıl eklendi? Hangi bağlantılarla eklendi? Kendisi de bilgi sahibi sıfatıyla aslında burada ifade verecek Silivri'de. Yani canlandırdığı karakterin Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ifade etmişti ama senaristlerle, yapımcılarla nasıl bir bağ kuruldu? Hangi bilgi verildi? Neden böyle bir karakter ortaya çıktı? Tüm bunları anlatacak ama en önemlisi Enver Altaylı'nın, tutuklu Enver Altaylı'nın burada 2008'de bilgisayarından çıkan delillerde etkisiz hale getirilmesi gerek dediği Kozinoğlu hakkında ne ima edildi? Bu bir cinayet mi? Öldürülmesi Peki. gerektiğini mi ifade etti? Tüm bunlar onlara sorulacak. Burada adliyedeki işlemler devam ediyor. Hem cezaevi müdürü, hem vardiya amiri, hem de eski gazeteci anlamında ki aslında onların verecekleri ifadeler de çok önemli olacak. Çünkü güvenlik kamerası görüntüleri çıkmıştı. Yani Kozinoğlu'nun 4 numaralı odasına girip çıkıyor koğuş arkadaşları. Eşyaların yeri değiştirilebiliyor. Fincan mesela yıkanmış, kahve içtiği fincan yıkanmış. O oda neden mühürlenmedi? Vardiya amiri personelleri, o dönem çalışanları neden tedbir alınmadı? Tüm bunları anlatacak ve aynı zamanda cezaevi müdürü Ömer Vatan'ın da vereceği ifadeler çok önemli olacak. Tüm bunlar kapsamında soruşturma tabii ki geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, şu görüntü kalsın arkadaşlar. Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi, ifade verdikten sonra çıkıp açıklama yaptığı anlara dair görüntü. Alihan Tok da bahsetti. Cezaevinde Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu hücredeki son gününde yaşananlar da az önce görüntülü olarak ekrana geldi. Devam edeceğiz. Usulsüz vatandaşlık oyunu bir kez daha bozuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonun ayrıntılarından bahsedeceğiz. Hemen birazdan konuğumuzla birlikte konuyu da değerlendireceğiz. Eski savcı Alptekin Yıldırım da stüdyoda olacak. Hemen bir grafiğimizi verelim. Usulsüz vatandaşlık oyunu dedik. 72 milyon dolarlık bir vurgun var. Yüksek bedelli konut satışı yoluyla ama muvazalı işlem, yani hileli işlemlerle bu vatandaşlığın yabancı ülkeli vatandaşlarına satılması. Aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının usule aykırı bir şekilde para karşılığı başka kişilere satılması ve devletin zarara uğratılması. Usulsüz ekspertiz raporları çıkarılmış. İşlenen suçları hemen kısaca özetleyelim. 5 ayrı suçlama var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamada bu suçların önemli başlıkları arasında ve tabii ki elbette

0: belgede sahtecilik. Evet. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la birlikteyiz. Hemen bu operasyonun ayrıntılarıyla konuşmaya
1: şöyle,
0: başlayalım.
1: Gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişilere yönelik, usulsüz şekilde kazanan kişilere yönelik bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada bu kazanım iki şekilde gerçekleştirildi. İki hileli şekilde. Bir tanesi aslında miktar olarak o kadar yüksek olmayan evleri vatandaşlık kazanma sınırı miktarına çeken eksper raporları hazırlandı. Ve bu şekilde gerçekle uyumlu olmayan satışlarla vatandaşlıklar verildi. Bir diğerinde ise normalde getirmesi gereken yatırım miktarının aslında hiç getirmemiş ya da daha az getirmiş olmasına rağmen bu yolla vatandaşlıklar verildi. Burada önemli olan ve Sayın Bakan'ın da açıklamasında yer verdiği nokta şu. Bu şekilde kazanılan vatandaşlıklar eğer vatandaşlık kazanılmasına esas teşkil eden işlem hileli ya da suç unsuru teşkil ediyorsa bu vatandaşlıkların iptali gerekir. Zaten
0: İptali
1: kazanılan
0: için,
1: vatandaşlıklar
0: talimat,
1: evet. için iptal süreci de başlatılmış durumda. Tabii ki burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu mutlaka görmeliyiz. Çünkü bu bir kişi tarafından ya da iki kişi tarafından işlenebilecek bir suç değil. Evet. Adi bir suçtan bahsetmiyoruz. Yine buradan elde edilen gelirler söz konusu ve yine son günlerde sürekli karşımıza çıktığı gibi kara para aklama söz konusu.
0: Evet.
1: Ve bu 88, işin mağdurları da var.
0: 88 şüpheli var.
1: Evet.
0: Bu amaçla kurulmuş,
1: işletilen şirketler var. Evet.
0: Ve sahtecilik suçları da var. Şimdi bazı inşaat firmaları da var. Mesela Gül İnşaat, evet. Artı 24 paravan şirket, Beyaz İnşaat, 2 paravan şirket ve Liv Yapı gayrimenkul bir paravan şirket şeklinde kurulmuş. Ve vatandaşlığın yabancılara, yabancı ülke özellikle de Körfez ülkelerinden gelenlere bu yöntemlerle satıldığına dair bir işlemler dizisinden bahsediyoruz.
1: Evet, burada şu da önemli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerin böyle bir talebi mi var? Hani 500 bin dolar, 200 bin vermeyeyim de 200 bin dolar vereyim siz bu işi halledin gibi bir talep mi var? Yoksa bizim bu suçu işleyen şüphelilerimiz siz 500 vermenize gerek yok. 200'e de biz bu işi hallederiz mi diyorlar. Belki
0: evet,
1: de ülkemiz belki de ülkemiz bu şekilde yüksek miktarda bir gelirden de mahrum oldu. Evet. Bunun da araştırılması gerekiyor bence.
0: Şimdi toplam değeri aslında 72 milyon 250 bin dolarlık dolar. Bir hileden, dolandırıcılıktan, evet. usulsüzlükten bahsediyoruz. Özellikle MASAK incelemesi, savcılığın yaptığı soruşturma yöntemleriyle elde ettiği delillere baktığınızda işte aracı şirketler, paravan şirketler hepsi kayıt altına alınmış. Hı hı. Tapu'daki hileli işlemler tespit edilmiş ve kişi başına da 50 bin dolarlık bir menfaat elde edilmiş. Evet. Hani işin sahasında olan kısmı. Hı hı. Ama toplamda devlete zararı 72 milyon dolarlık bir durumdan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir tarafı da var tabii. Bu olayda 1070 yabancı uyruklu kişiden bahsediyoruz. Vatandaşlık verilen. Hı hı. Bir de bunun ilk dalgası vardı hatırlatalım. 1413 yabancı yatırımcı olarak geçiyor ama hani Türkiye'den mal ve işte mülk alan daha doğrusu öyle söyleyelim. Toplamda 6134 kişi. Bunun aslında şöyle anlıyoruz biz. Bu sürekli devam eden ve sistematik doğru. olarak rantı nedeniyle takip edilen
1: kesilmeyen
0: bir suç.
1: Ve sürekli olarak operasyon yapılmasına rağmen sürekli olarak bu suç işlemeye devam eden kişiler var. Birinci dalgası yapıldı, şimdi ikinci dalgası yapıldı. Eğer devam ederlerse üçüncü dalgası yapılacak, dördüncü dalgası yapılacak. Yani çünkü ortada ciddi bir suç var. Ve son zamanlarda gördüğümüz üzere artık şirketler üzerinden mali suçlar çok sıklıkla işleniyor.
0: Birazdan devam edeceğim evet. anlatmaya. Fon dolandırıcılığında evet. da aynı şey
1: aynı
0: var.
1: Durum söz konusu.
0: Yani dolandırıcılık deyince hani kelimenin yaşadığımız dolandırıcılığın kelime olarak çok karşılığı olmadığını zaten hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Birazdan da üzerine konuşacağız. Bu ikinci dalga operasyondu ve yani bir ülkenin vatandaşlığı elbette kıymetlidir. Bunun
1: tabii
0: değeri
1: ki.
0: Kurallar, kanunlar çerçevesinde ödenir. Ve yerine getirilir. Ondan sonra yapılır ama bu iş biraz artık sistematik dolandırıcılığa
1: burası da rant kapısı vaziyette. Haline gelmiş bazı kanunsuz kişilerin.
0: Evet. Devam ediyoruz. Birazdan dediğim gibi bu dolandırıcılığın başka boyutlarına evet. da hep birlikte bakacağız. Şimdi bir de trafik kazalarını fırsata çevirenler var. Milyarlarca liralık bir yine dolandırıcılık yapan bir şebeke. Çok ciddi bir darbe yediler kaza mağdurlarının. Trafikte kaza yapanların başına da gelmiştir.

0: kaza mağdurlarının kişisel verilerini alıyorlar, ısrarla vekalet çıkartıyorlar. Bakalım ne olmuş sonra.
1: Trafik kazası mağdurlarını hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler. 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. Masak raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasında olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

0: Evet, ülke tarihinin en büyük fon dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız. Rakamlar öyle söylüyor. Boyutları da baktığınızda tam olarak bunu ifade ediyor. Doğrudan 500 binden fazla vatandaşı, uzmanlara göre belki 1 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen bir skandaldan bahsediyoruz. Tabii ailelerini de, onların yakınlarını da bu işten etkilenen belki borç alıp yatırdılar. Yaklaşık 5 milyon kişinin bundan etkilendiğinden bahsediliyor. Tam olarak boyutları tam kestirilemiyor soruşturmanın şu anda geldiği nokta itibariyle, ama çok büyük olduğunu biliyoruz. Şöyle yapmışlar, bir grup fon yöneticisi kolay para kazanmak isteyen bireysel ya da küçük yatırımcıyı fonların içine dahil ettikleri fonların içini boşaltarak soyuyorlar. Dahası da var. Borsanın ve ekonominin altına deyim yerindeyse koca bir delik açtılar bu yaptıklarıyla ve milyarlarca dolar parayı da hortumlayıp bu soygundan elde ettikleri paraların büyük kısmını da daha önceki vakalardan alışık olduğumuz üzere yurt dışına çıkardılar. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Çok büyük bir olay. Ha, bir de şöyle bir şey var. Hiç dillendirilmeyen bir şüphe var. Yani çok basit, şirketleri değerinin 40 bin kat üstünde göstermenin bir yolu var. Yani şöyle düşünün. Değeri 1000 iken 10 bin gösterilen, 40 bin gösterilen şirketler. Bir de şirket satın almaları var. Onlar da ayrı tartışma konusu. Acaba o şirketlerin değeri fiktif, yani masak tespitiyle söylüyoruz. Hayal ürünü, hiç olmayan işlemlerle o şirketleri yüksek mi gösterdiler? Şişirilmiş şirket değerlerinin arkasında ne var? Mesela kara para mı var? Yasa dışı bahis parası mı var? Tüm bunlar olurken sorumlu yetkililer ne yapıyordu? 1,5 yıllık, 1 yıldan uzun bir sürede yaşanan bir durumdan bahsediyoruz. Soru çok. Evet. Bu girişten sonra, manzarayı, tabloyu özetleyen bu girişten sonra benim soracağım çok soru var. Burada evet. Da bu fon yöneticilerin, gözaltındaki fon yöneticileri var. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Ekonominin altını dinamitleyen, borsaya güveni sarsan bir tablo evet. Var. Nasıl çözülür bu?
1: Şimdi 238 milyar liralık bir hacimden bahsediyoruz, bir soruşturmadan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bu soruşturma bugüne kadar gördüğümüz en yüksek değerli soruşturma diye düşünüyorum. Şimdi burada mutlaka ki bu portföy şirketlerinin yöneticileriyle ilgili halen adli işlemler devam ediyor. Bir yandan da sermaye piyasası kurulu bu fon diye tabir edilen mekanizmaların satın almış oldukları hisse senetleriyle ilgili incelemelerini bir yandan yapıyor. 2 gün önce zaten basına da yansıdığı için söylüyorum, katılım evimin isimli hissede gerçekleştirilen manipülasyonla ilgili 15 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
0: Evet.
1: Çünkü SPK eğer piyasanın aksine işlemler görürse, piyasa bozucu işlem görürse bu kişiler hakkında, bu işlemi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunur. İşte buradaki temel mesele bundan kaynaklanıyor. Fonların bu kadar çok kazandırdığına dair intiba buradan kaynaklanıyor. Çünkü fonlar hisse senedi.

0: satın alıyorlar. Satın aldıklarında 10 lira olan hisse senetleri...
1: Yani cebinde para olan bir adam gidip bir hisseyi alıyorsa...
0: Evet.
1: Ha, o hisse iyidir.
0: Evet.
1: Ama bu doğrudan ekonominin ya da finansal bilginin, yani temel bilgilerin aleyhine bir durum değil mi? Bunu başka türlü de düşünmek, yani sigortasını sağlamak gerekmiyor.
0: İşte başka türlü düşünenler zaten bu fonlara yatırım yapmadılar. Ama... Evet. Bu şekilde düşünmeyenler, bu riski görmeyenler, çünkü tabii ki fon yöneticilerinin sosyal medyada, ekranlarda açıklamaları var. Buraya kadar yükseldi, bundan sonra yükselmez diye düşünmemek lazım gibi söylemleri de var fon yöneticilerinden bazılarının.
1: Evet.
0: Yani ısrarla vatandaşı, tırnak içinde küçük yatırımcıyı bu fonlara çekme hususunda bir eğilim söz konusu.
1: Evet.
0: Hal böyleyken şimdi sonuç bu noktaya geldi ve SPK... Söylediğim gibi bu hisse senetlerini incelemeye devam ediyor. Bir gıda firması var. Mesela 10 liradan başlayıp 5 bin liraya çıkmış hisse değeri. Şimdi bunların tamamına
1: ilişkin... Ne kadarlık sürede çıkmış o?
0: 1,5 yılda.
1: 1,5 yılda. Evet. Başka örneği var mı?
0: 1-2 tane daha örnek var. Bir tane denizcilik firması var. Yine
1: hayır,
0: 50
1: bu olayda var da yani başka mesela
0: şöyle,
1: ekonomi tarihinde. Mesela New York borsasında böyle bir şey var mı?
0: Sermaye piyasası şöyle değerlendirir. O dönem içerisinde... Var mı yok mu diye bakar. Basına yansıyan ifadelerden de görüyoruz. Yılların bankaları, yıllardır Borsa İstanbul'da işlem gören firmalar dahi %4, %5, hadi %10, %100 diyelim artış görülürken bunlarda aykırı işlemler söz konusu. İşte Sermaye Piyasası Kurulu sırayla artık bunları araştırıyor.
1: Şimdi 20 lirayla başlayıp işte evet. 5000'e çıkmış. Yani %40.000 artışlardan evet. bahsediliyor. %10.000, 20.000 artışlardan bahsediliyor. Özellikle de Tera isimli fonun içinde. Bu isimler de göz altında. Bir adliyeye gidelim. Arzu Kaya bizi bekliyor. Bu soruşturmada gelinen son durumu alalım. Kısaca üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu grafik kalsın arkadaşlar. Arzu'yu görelim. Arzu'dan son durum değerlendirmeyi de alalım. Sonra devam edelim.
2: Zülfikar Ali Aydın, sabah saatlerinde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve toplamda şüpheli gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Ama sadece şüphelilerin gözaltına alınması işlemi yürütülmüyor. Tabii bir de işin mali boyutu var. Çok sayıda MASAK raporu alınması noktasında talepler vardı. MASAK raporları peyderpey geliyor. Son olarak da dakikalar önce fon soruşturmasının nasıl başladığına yönelik de bir soruşturma dosyasına evrak geldi. İlgili evrakta şu söyleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ağustos tarihli bir müzekker yazıyor SPK'ya. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan olağan dışı fiyat artışları ve fonlarda bir inceleme yapılması noktasında gizli bir müzekker yazıyor. Yani gizli bir yazı yazıyor. İşte bu yazışmanın ardından da bu soruşturma derinleştirilmiş oluyor. Tabii MASAK raporlarından bahsetmiştik sizlere. Onun detaylarını aktarmak gerekirse de çok sayıda yurt dışına İsviçre'ye gönderilmiş para transferleri var banka aracılığıyla. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'de bir bankaya Türk lirası ile zikredeceğim 2 milyar 889 milyon lira gönderdiği belirlendi. Çok kısa süre önce yine aynı şekilde Pusula Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da yine aynı şekilde İsviçre'de bir bankaya 1 milyar 198 milyon lira tutarında bir transfer gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmada mali analizler devam ediyor dedik. Evet. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bazı tedbir kararları da var. Kısaca evet, onlardan bahsedip sözü tekrar size bırakayım.
1: Peki.
2: 9 şirket ve yönetici hakkında da mal varlıklarına el konulması, tedbir konulması noktasında da bir karar verildi.
1: Peki. Şimdi Arzu Kaya'ya teşekkür edelim. Önemli bilgiler verdi. Evet. 28 yaşında, borsadaki adı Mami.
0: Evet.
1: 28 yaşında, biraz önce Arzu söyledi. Arzu'nun söylediği rakam 2 milyar TL'nin yani. Üzerinde ve bu küçük yatırımcının paraları
0: evet.
1: hortumlandıktan sonra ne oluyor? Yurt dışına gönderiyor. Sadece kişisel hesaplarına gönderdikleri para.
0: Ve İsviçre'ye gönderiliyor.
1: Ve İsviçre'ye Rothschild ailesinin
0: evet.
1: bankasına gönderiyorlar.
0: Evet.
1: Ve burada bu isimlerin çoğunun bulundukları mevkii, işte bulundukları konumu ya da borsanın ya da sistemi kendisine verdikleri imkanları da bu şekilde kullandıklarına
0: Tabii.
1: dair çok ciddi tespitler var. Bunlar önemli isimler ve basit algılanacak bir konu da değil yapılan
0: Şimdi,
1: işte.
0: Burada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada basit bir SPK mevzuatına aykırılıktan bahsetmiyoruz. Çünkü
1: evet.
0: SPK mevzuatına aykırı

0: Kırılık sermaye piyasası kanunu 107. maddesinde düzenlenir. Manipülasyon suçunun da cezası bellidir. Ancak burada mağdurlar var. Sistemli şekilde insanların bu fona yönlendirilmesi söz konusu. Böyle olduğu zaman Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçu
1: devreye
0: girer.
1: Yönlendirme nasıl yapılıyor?
0: Basın, yani... basın, işte getirin, götürün. Sürekli bunların reklamı yapılıyor.
1: Ya bu medya şekilde. Bunun medya ayağı da var o zaman.
0: Onun artık soruşturma ilerledikçe göreceğiz bunu. Ve sonrasında bu paralar, biraz önce Arzu Hanım'ın söylediği 2.8 milyar TL'den bahsediyoruz. Ve 28 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Onun babası da bu arada, evet. Celal Yarız da gözaltına alındı. Evet, şimdi, zaten daha önce borsa yasağı olan bir
0: bu
1: isim.
0: Bu olunca ne oluyor? Bu olunca da suçtan elde ettiğiniz geliri Türk Ceza Kanunu 282. maddesine göre suçtan elde edilen gelirin yurt dışına çıkarılması suçunu işlediğinize dair bir iddia ortaya çıkıyor. Yani bu soruşturmayı konuşurken sadece bir sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda nitelikli dolandırıcılıktan, aynı zamanda kara para aklamadan. Çünkü bugün, dün basına yansıyan haberlerde biraz önce Arzu Hanım'ın da söylediği gibi yaklaşık 4 milyar civarında bir para fon yöneticilerinin hesaplarından Avrupa'ya aktarılmış.
1: Şimdi bu fonları kuruyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu fonları kurdunuz. Şirketin bir değeri var. Kağıt üzerinde bir şirket olduğunu anlıyoruz. Şimdi fiktif işlemlerden, yani hayal mahsulü aslında olmayan işlemlerden bahsediliyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu satın alıyorsunuz bazı şirketleri. Bazılarını da tehdit ederek satın aldıklarına dair iddialar da var. Onun mağdurları da muhtemelen çıkacak, evet, ortaya. Şimdi şirketleri tehdit ediyorsunuz, bünyenize katıyorsunuz, hisselerini alıyorsunuz. Ama bazı şirketler var. Diyelim ki bir kuruyemiş şirketi, evet, ya da biraz önce eski savcımız söyledi. Denizcilik şirketi. Şirketin değeri 10 milyon TL. Sizin bunu değerini yükseltebiliyor olmanız lazım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? İşte burada çok önemli bir konu başlığı. Kara para suç geliri acaba bu şirketlerin içine sokuldu mu? Sokulmuş olabilir mi?
0: Bu yönde soruşturma ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Suçtan elde edilen gelir ile bu işlemlerin yapılmış olma ihtimali mutlaka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılacaktır.
1: Evet. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araştırdığı konuların başında bu konuda geliyor.
0: Tedbirlerden de çok kısa bahsedelim.
1: Tabii.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bu portföy şirketlerinin yönetim kurullarının ve birinci derece yakınlarına ilişkin mal varlığı tedbir kararı çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü burada mağdur olan insanlar var. Devletimiz tabii ki bu mağduriyeti gidermek istiyor. Ancak fondaki mevcut değerler bununla yetinilmezse benim kanaatim bu tedbir kararları onun için konuldu. Kişilerin buradan elde ettikleri şahsi mal varlığı üzerinden küçük yatırımcının zararının karşılanma ihtimali olacaktır diye düşünüyorum.
1: İsviçre bankalarındaki paranın iadesi de talep edilebilir.
0: Evet.
1: Çünkü anlaşma olan ülkelerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Onu da hatırlatalım. Yani o kadar büyük bir vurgundan, büyük bir skandaldan bahsediyoruz. Tabii dünyanın hiçbir yerinde, yani mesela şunu New York borsasında yapılabilir mi?
0: O gün
1: tamamı,
0: tamamı, evet,
1: yani bu konu işte uzun zamandır konuşuluyor, tartışılıyordu. Tabii hiçbir devlet vatandaşının soyulmasına ya da sisteminin içinde böyle bir kara delik açılmasına izin vermez. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu operasyon, evet, bu açıdan çok önemli.
0: 19 Ağustos'ta, biraz önce Arzu Hanım'ın söylediği 19 Ağustos 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na yazmış olduğu müzekkere üzerine yapılan incelemeler neticesinde.
1: Evet.
0: Şunu da belirtelim. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu incelemeler, vatandaşımız Ağustos'tan bugüne neden beklendi diye düşünülebilir. Sermaye Piyasası Kurulu belki de 5 milyon sayfa evrak inceleyip hesap yaptıktan sonra bu soruşturmada harekete geçti İstanbul Başsavcılığı, ki SPK soruşturmalarında zaten bu şekilde ilerler.
1: Evet.
0: Çünkü işin tek uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu'dur.
1: Şimdi bu şişirilen şirket hisseleri, bunları kim almış, kim satmış, oradaki bütün,
0: onlar inceleniyor
1: bütün
0: şu anda.
1: Trafik,
0: evet,
1: aslında SPK tarafından çok kolaylıkla ortaya,
0: tabii,
1: çıkarılabilir.
0: Ki.
1: Zaten soruşturmada o çerçevede
0: zaten
1: devam
0: zaten yazılı
1: ediyor.
0: Başvurular gelmeye başladı SPK, evet, tarafından. Çünkü,
1: evet,
0: Sermaye Piyasası Kanunu 115. maddesine göre bir kişi hakkında manipülasyon suçundan soruşturma yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvurusu gerekir. Biraz önce gördük, 15 kişi hakkında bu yazılı başvuru gitti ve gözaltı işlemleri başladı.
1: Evet.
0: Şimdi diğer hisseler de devam ediyor.
1: Şimdi 15 kişi, bugün gözaltına alınan 15 kişi arasında Uğur Akkaya diye bir isim,
0: evet,
1: var. onun da KHK

0: KHK'yla kapatılmış, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK'yla kapatılmış bir derneğin yöneticisi olduğuna dair bir tespit de var. Onu da paylaşalım. Bu isimler gözaltında olan isimler, Tera yöneticileri, işte başta Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Abdülkadir Özkan. Tabii bu kişilerin mal varlığında ya da ki hikayelerindeki değişim de çok çarpıcı. Doğru. Her biri ayrı ayrı ele alınıp incelenmeyi de
1: bütün tamamı hakkında şu anda zaten Mali Suçları Araştırma Kurulu 1 TL'sine kadar inceleme halinde şu anda. Evet. Ve bunların tamamının talimatı yazıldı ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neredeyse Türkiye'deki bütün kurumlara gönderdi. Tapu daireleri, havacılık ve denizcilik işletmeleri dahil bütün kurumlara bu evraklar gitti. Şu anda bu kişiler bir denetleme altındalar ve bu kişilerin hepsine yaptıkları işlemler tek tek sorulacak MASAK tarafından yapılan tespitlerle. Evet. Eğer bu kişiler bu işlemleri belgeleyemezlerse, bu işlemin gerçek işlemler, bu paraların nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini söyleyemezlerse o zaman haklarındaki suç iddiası kuvvetlenecek.
0: Evet. Şimdi burada Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı var. İşte Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi var. İşte sahibi yönetim kurulu başkanı ve
1: Emre Alkın rektör zaten.
0: Yine Abdülkadir Özkan var. Şimdi bu isimlerin tamamına baktığınızda aslında şunu da görüyorsunuz. Belirli siyasi çevrelere yakınmış gibi durup onun nüfuzunu kullanan, biz Habertürk manşette bu konuyu çok sık işlediğimiz için ben buna dikkat çekmek istiyorum. Siyasi nüfuz kullanmak ya da nüfuz ticareti yapmak da aslında sistemde kara delik açmaya, işte zaaf yaratmaya dönük faaliyetlerin en başında geliyor. Bu olaya baktığınızda da siyasi nüfuzun nasıl kötüye kullanıldığını, iletişimin ya da ilişkilerin nasıl kötüye kullanıldığını, buradaki fon dolandırıcılığında en net haliyle rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buna da bu vesileyle dikkat çekelim. Bir son dakika gelişmesi var. Biraz önce arkadaşlarımız hazırlarsa Kaşif Kozinoğlu'nun DSF'yi verebilir miyiz arkadaşlar, görüntüyü? Cezaevindeki görüntüyü bir hazırlayalım arkadaşlar. Neden? Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun görüntüsünü çeken gazetecilerden bir tanesi şu saat itibariyle yayının başında söyledik, gözaltına almıştı, adliye sevk edildi, Osman Aslan. Eğer hazırsa şu fotoğrafın olduğu, şu fotoğrafın alındığı görüntü cezaevi önünde MİT baş müşaviri, eski baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun hızla sağa sola koşarak görüntü çekilmesinden kaçmaya çalışıyor, evet, doğal olarak MİT mensubu olduğu için. Bu görüntüyü çeken isim Osman Aslan. Dönemin Cihan Haber Ajansı muhabiriydi. Adliyede foto muhabir ve muhabir olarak görev yapan bir isimdi. Burada bu ismin, yani Kaşif Kozinoğlu'nun oraya nasıl geldiği, neden bu kapıya yönlendirildiği savcılık tarafından incelenen konulardan bir tanesiydi. Osman Aslan savcılığa sevk edildi. Mahkeme hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer iki isimle ilgili de adli kontrol kararı var. Onu da aktarmış olalım, devam edeceğiz.
2: Gelir bir stok, gelir bir protektif için.

0: Evet, Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya kadar 13 farklı ülkeyi hedef alan bir yapıdan bahsedeceğiz. Mossad ve İsrail bağlantılı. Yatırım dolandırıcılığı amacıyla kurulan bir suç ağı. Paravan şirketler, sahte paneller üzerinden yapılan büyük bir vurgun. 157 şüpheli vardı, adliyeye sevk edildiler. Soruşturmada elde edilen bilgiler ve sorgu tutanakları çok çarpıcı, çok şey anlatıyor. Onlara bakacağız. Yalan makinasıyla girilen şirketin hikayesine bakacağız. Üst seviye bir gizlilik var. Neden? Normal bir şirket olsa bu seviyede gizlilik olmaz diyeceğiniz şeyler var. Tabii ki casusluk şüphesi var. MIT ve Emniyet'in ortak operasyonu var. Eski savcı Altekin Yıldırım'la devam ediyoruz. Hemen ilk grafiğimizi verelim arkadaşlar. Çok çarpıcı bilgiler var. Şimdi bu yapıya baktığınız zaman normalde bir çağrı merkezi. Evet. Ve yatırım, forex yatırım amacıyla Asya, Avrupa, Filipinler gibi ülkelerdeki
1: Doğru.
0: insanları arıyorlar. Onların verileri nereden geliyor?
1: Yurt dışından
0: Yurt dışında
1: CRM
0: Ukrayna
1: sistemi.
0: bazlı ama uluslararası bir yazılım şirketinden.
1: Evet.
0: Her şey havada, her şey uluslararası görünüyor.
1: Tabii.
0: Ama yöntemler çok çarpıcı. Hemen başlayalım.
1: Şimdi
0: Buyurun.
1: buyurun lütfen.
0: Şimdi Mossad güdümlü bir şebekeden bahsediliyor. MIT ve Emniyet'in ortak operasyonunda milyonlarca dolarlık bir para hareketi var. Bir çağrı merkezi yapılanması üzerinden yürüyor. Tam 31 şirket var. Sürekli kurulup yenilenen. 15'i İsrail vatandaşı bunların bu şirkette şöyle bir şey var. İbranice konuşmak yasak. Türkiye'de kuruldu ama
1: Türkçe
0: Türkçe
1: konuşmak
0: konuşmak
1: yasak.
0: da yasak. Bir numarayı görüyorsunuz. Yani bu soruşturmada bir numara olarak değerlendirilen kişi Jacques Tovim, şebekenin lideri olarak değerlendiriliyor. Gerçek adı Robert Hasson, çift pasaportlu. 5 ayrı şirketin genel müdürü ve bu ağın başında. Diğer isim finans sorumlusu, kara para ağının merkezindeki isim olarak değerlendiriliyor. Acaba burada soru şu, Mossad izine dair
1: Evet.
0: çok başka tespitler de var. Onu da konuşacağız ama bir casusluk ağının parçası olabilir mi?
1: Şimdi
0: Değerlendirmeler öyle görünüyor.
1: evet, şimdi izleyicimiz bunu basit bir dolandırıcılık şebekesi olarak ele almaması lazım. Çünkü burada İsrail vatandaşları tarafından kurulan, biraz önce isimlerini söylediniz ve çok ciddi bir para hacmine ulaşan bir
0: Evet.
1: dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Ve çok ilginçtir ki bu İsrail vatandaşı arkadaşlar dünyada bu işi yapacakları bu dolandırıcılığı merkezi olarak bizim ülkemizi seçmişler.
0: Evet.
1: İsrail'in hem bizim ülkemizdeki hem de Orta Doğu'daki planları ile birlikte okunduğunda bu operasyon çok daha verimli ve çok daha doğru sonuçlara bizi götürür. Şimdi baktığınız zaman yurt dışındaki vatandaşlar seçiliyor. Söylenen rakamlar bir kişiden 300 bin dolar, 250 bin dolar gibi rakamlardan bahsediyoruz. Öyle bir organizasyon söz konusu ki yalan makinesine, belli aralıklarla yalan makinesine bağlanan çalışanlardan bahsediyoruz. Öyle bir organizasyon var ki ifadesinde, basına yansıyan ifadede şirketteki neredeyse çalışanlar Türk ama Türkçe konuşmak yasak. Sadece mutfakta Türkçe konuşulabiliyor.
0: Evet.
1: Ve kendi aralarında öyle bir iletişim ağı var ki herhangi bir yere basit bir dolandırıcılık nedeniyle polis baskını olduğunda hemen diğer şirketin bundan haberi oluyor ve ona göre önlem almaya başlıyorlar. Dolayısıyla burada basit bir forex dolandırıcılığından bahsetmediğimiz zaten bu izlerden anlaşılıyor. Bunu o şekilde okumak lazım.
0: Evet. Şimdi bu resmi aslında fiili patron olan kişi ismi Amit Yigal ama ortağı ikinci patron, fiili patron olarak görünen kişi bir Rus vatandaşı ama İsrail ve Portekiz pasaportu taşıyor bu isim. Ama resmi çalışan, şirketin resmiyetteki sahibi bir Türk vatandaşı görünüyor. Bu çok enteresan. Bu yapı neden kurulmuş olabilir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş olabilir? Bu da çok önemli görülen ve incelenen konuların başında geliyor. Bir de hedef aldıkları kişiler, Asya ve Avrupa'daki isimlerin çoğu hedef birikimi olan eşinden boşanmış ya da eşini
1: Evet.
0: kaybetmiş
1: Kişiler.
0: insanlar olarak görünüyor. Yazılım panelleri tamamı sahte ve bunlar da çok önemli. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi operasyon sonrası bazı tespitler yapılıyor. Gözaltına alınan kişilerin telefonları üzerinden. O yazışmalara ve önceden aslında operasyonda beklendiğini anlıyoruz. bir panik var. Polis geldiğinde ne konuşacağız diye. Bu normal bir şirket yapılanması olarak değerlendirilemez herhalde.
1: Tabii ki, yani şirketlerin arasındaki yazışmalardan zaten belli. Biraz önce de söylediğimiz sahte paneller. Yani aslında buranın mağdurlarının ne bir şey kazandığı var, ne adlarına para yatan bir yer var. Hiç öyle bir sistem yok. Tamamen farazi olarak bir dünyada yaşatıyorlar insanları ve sen orada 200 bin dolarımı, 300 bin dolar yaptım sanıyorsun ama 200 bin doların bile yok aslında. Senin verdiğin 200 bin dolar bile gitti. Sana sadece ekran görüntüleri gönderiyorlar. Ve bu tarz soruşturmalar açısından bence en önemlisi Zülfikar Bey, bu paralar nereye gidiyor? Bu kazanılan paralar nereye gidiyor? Bizim için ve Avrupa için bence en önemli soru bu.
0: Evet.
1: Buradan kazanılan para, çünkü çok ciddi rakam var. Bunlar bizim ülkemize ya da Orta Doğu'ya ya da Avrupa'nın, dünyanın başka yerlerine ne şekilde dönüyorlar? Bu kişilerin gerek Mossad, gerek Orta Doğu'daki başka yasa dışı örgütlerle olan bağlantıları mutlaka incelenmeli ve ortaya konmalı. Ve paranın izi her halükarda takip edilmeli.
0: Evet, biz bu konuyu işlemeye teşekkür edeceğiz. Size teşekkür edeceğiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Süremiz de biraz daraldı. Önemli bir konu MİT Emniyet ortak operasyonuydu. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la konuyu değerlendirdik. Yine devam ediyoruz.

0: Evet, Alihan Kuriş suç örgütü, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü, hatırlayacaksınız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma, yeni bir operasyon dalgası geldi bu sabah. Örgütün finans ağını deşifre etmeye yönelik bilgiler içeriyor. Çok çarpıcı bilgiler var. Kaan Aslan gazeteci yeni bilgileri Kaan'la birlikte değerlendireceğiz. Kaan Aslan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi operasyonda 29 şüpheli var. 23 şirkete kayyum atandı. Nedeni şu. Şimdi işte bu bir vakıf ya da bir grup olarak, yani yürüyen bir Süleymancılar akımı olarak tarif ediliyor ama belirli yardımlar yapıyorlar.
1: Evet.
0: Yardım yaparken de belirli şirketleri kullanıyorlar. Yani bazı eşyaları bir yerden bir yere gönderiyorlar. Savcılığın tespitine göre o eşyaların arasına nakit para suç geliri koyup transfer ediyorlarmış. Doğru mu?
1: Evet, yani bu tespitlerden bir tanesi. Aslında pek çok yöntemleri var. Hı hı. İşte kripto para iddiaları da araştırılıyor. İşte çeşitli şirketler ve dernekler üzerinden ve şahıslar üzerinden para aktarımları araştırılıyor. Ayrıca işte küçük çocukların, onların işte yurtlarında kalan küçük çocukların yurt dışına çıkarken valizlerine koydukları paralarla orada teslim aldıktan sonra sisteme parayı aktarma gibi pek çok yöntemleri var. Dün işte dördüncü dalga operasyon yapıldı. Sizin evet. dediğiniz gibi 29 kişi hakkında daha işlem yapıldı. 23 şirkete kayyum atandı. Toplam 74 şirket oldu. Yani toplam 4 dalgada 74 şirket şu anda 74 şirkete el konulmuş durumda ve hepsinin şu an hareketleri, para transferleri inceleniyor. Bunun dışında toplam olarak sistemin bütün muhasebe sistemi, para sistemi araştırılıyor ki bu muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz bu noktada.
0: Evet.
1: Daha önce Antalya'da bir derneğin işte 37 klasördü sanırım. 37 klasör evrakını kaçırmaya çalışırken yakalanmışlardı.
0: Bazı belgeleri imha etmeye çalışırken.
1: İstanbul'da da sizin dediğiniz gibi bir merkezde, onların kendi merkezlerindeki çok yüklü miktarda çuval çuval belgenin imha edilirken kaçırılmaya çalışıldı. İmha edilen belgelerin çuval çuval kaçırılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Bu sistemin şu an toplam olarak bütün nasıl işlediğini parasal olarak ayrıntılı olarak incelemeye çalışıyorlar ki önemli bir isim daha dün gözaltına alındı. Mehmet Dursun ismi. O isimlerden 29 kişiden birisi. Bir dönem hem Arif Ahmet Denizolgun döneminde hem Alihan Kuriş döneminde bu sistemi en iyi bilenlerden, ki kendisinin bir tekstil firması var. İsmini burada hani açıklamaya gerek yok ama ilk dalga operasyonunda kayyum atamıştı o şirkete de.
0: Evet.
1: Kendisi de dün yapılan operasyonda gözaltına alındı. Daha önceki soruşturmalarda da bu sistemi çok iyi bilen cemaatin, yani bu yapılanmanın daha doğrusu Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasının ve öncesinden itibaren bu sistemi çok iyi bilen yapının kasası diyebileceğimiz isimler alınmıştı. Şu an muhtemelen anlıyoruz ki 5. 6. 7. dalgalarda gelecektir.
0: Bilinmeyen, yani savcılığın soruşturmayı derinleştirdikçe yaptığı tespitlerle doğal olarak yaptığı bir operasyon olduğunu anlıyoruz ama çoğunlukla da danışmanlık şirketleri
1: evet.
0: ve kurye hizmetleri veren şirketler var bunların içinde. Bunlara da kayyum atandı. Başka şirketleri olduğunu değerlendiriyor musun? Çünkü bu konuyla ilgili uzun zamandır çalışıyorsun. Yeni şirketlere erişebilir mi savcılık?
1: Muhtemelen, çünkü şimdi pek çok ismin aslında bağlantılı olduğu firmalar, şirketler vardı. Üçüncü, dördüncü kişiler üzerinden işlemleri yapıyorlardı.
0: Evet.
1: Mesela bizim daha önce gündeme getirdiğimiz, Aydınlık Gazetesi'nde gündeme getirdiğimiz bir işlem vardı. O da şu, Balkan trafiğinde, Balkanlar üzerinden para trafiği kurmuştu bu yapılanma. İçeriden bir tanık bize geldi, konuştu. Olayı şöyle anlatıyor, burada parayı topluyorlar. İşte dini amaçlarla bir şeyler yaptık.

0: iddia ederek parayı topluyorlar. Kapalı çarşıdaki çeşitli döviz büroları üzerinden bu parayı dövize çevirip yabancı
1: havala sistemiyle yine
0: gibi yöntemlerle yurt dışına çıkartıyorlar. Yurt dışına mesela şimdi o firmalar falan henüz daha gündeme gelmedi ama biliyoruz ki bununla ilgili bir takım incelemeler yapıyor soruşturma makamları.
1: Evet. Şimdi Alihan Kuriş aslında Süleymancılar akımı ya da Süleymancılar cemaatinin kriminalize olduğu dönem ya da savcılığın tespitine göre kriminalize olduğu bir suç imparatorluğuna döndüğü dönem Alihan Kuriş'in bu cemaatin başına geldiği dönem. O yüzden Alihan Kuriş suç örgütü olarak adlandırıyoruz ve savcılık da bu şekilde adlandırıyor. Tabi seçim süreçlerine dair etkilemeye dönük faaliyet de yürüttüğü söyleniyor. Normal bir cemaatin işi değildir. Bu zaten burada bazı partilerle ya da işte belirli yerel gruplarla işbirliği halinde seçim sonuçlarını da etkilemeye dönük faaliyet yürüttükleri de tespitler arasında anladığımız kadarıyla.
0: Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl açıklamıştı. İsim vermeden açıklamıştı. Partisinin grup toplantısında mecliste bir konuşma yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Demişti ki İstanbul'daki yürütülen Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturması bizim tahmin ettiğimizden daha fazla yere uzanıyor. İşte medya ayağı var bunun, işte uluslararası bağlantıları var, iş insanları bağlantısı var, bir de cemaat bağlantısı var demişti.
1: Evet.
0: Onun ismini söylememişti hangi cemaat olduğunu ama o cemaatin bu yapılanma olduğunu anlıyoruz. Çünkü dün de ortaya çıkan tanıklar, bizim de daha önce anlattığımız isimler vardı. 2019'dan sonra Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte çeşitli pazarlıklar yaptı ve özellikle dair İstanbul'da ve diğer illerde Ankara'da seçimlere müdahale edecek kadar bir pazarlığın olduğu ortaya çıkmıştı ki Antalya'da iddianameye de girdi. Muhittin Böcek iddianamesine. Orada biliyorsunuz iddianamenin bir itirafçısı var. Aynı İstanbul'daki Aziz İhsan Aktaş gibi. Orada da Yusuf Yadoğlu isimli bir iş insanı var. O da çeşitli...
1: O İBB yolsuzluk soruşturmasında da var o isim.
0: Evet doğru, İstanbul'da. Evet. O isim çeşitli rüşvet ilişkisini açıklamıştı itirafçı olarak iddianamede. Ve şunu söylemişti. Beni de bu sisteme çekmeye çalıştılar. Hatta Muhittin Böcek, bak Süleymancılar benim yanımda. Gel beni destekle, birlikte hareket edelim diye Yusuf Yadoğlu'nun bu açıklaması iddianameye girmişti.
1: Evet. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun'un eski bakan şüpheli ölümü ayrı bir soruşturma olarak bunun içinde
0: İstanbul'da,
1: İstanbul'da yürütülüyor. Şimdi Alihan Kuriş'in hemen bu ismin grubun akımın başına gelmesinden sonra da FETÖ ile mücadelede ya da devletin FETÖ ile mücadelesindeki kararlılığına karşı bir de uluslararası bağlantı ile hareket eden bir yapıya dönüştüğünün de altını çizelim. Kaan'ın söyledikleri bu açıdan önemli. Yine Türkiye ve Kanada'da bu grup ekseninde yapılmış toplantılar ve içine FETÖ'nün işte en önemli isimlerinden bir tanesi Hidayet Karaca'nın da katıldığı toplantılardan bahsediliyor. Kaan Aslan, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu vaktimiz yettiğince yine seninle birlikte işlemeye devam edeceğiz. Katkıların için teşekkür edelim.
0: İyi yayınlar diliyorum.

birlikte yardım parasının içinde hemen manşette de görüyorsunuz. Yardımların içine gizli nakit transferi yapılmış, kara para aktarıldığına dair çok ciddi şüpheler var. Biz bu konunun ayrıntılarını işlemeye devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesinden ne bekleniyor? Berlin'de seçimi kazanan Türk kim? Fon krizinde milyarlar nerede? SPK ve MASAT yeni hangi detaylara ulaştı? Yeni partinin ismi değişecek mi? Yargıtay, isim ve butlan konusunda ne karar verecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Alişer Delek, Mustafa Balbay ve Gökhan Taşkın'la Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Nedir ne değil? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Ve artık saatler 18 olmak üzere. Akşam haberlerine hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Saat 19'a kadar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikteyiz. Hemen şöyle manşetlerimizi atalım. Başlıklarımıza bakalım. Günün önemli gelişmelerine bir bakalım. Bu bir saat boyunca hangi konuları ele alacağız? Fonların tasfiye süresi 6 aya uzatıldı. Tabii borsayı sarsan fon depreminin yankıları devam ediyor. Borsa İstanbul yeni haftaya 13 binin altında başlarken soruşturmada da yeni gözaltılar var. Az sonra son gelişmeleri, yeni detayları sizinle paylaşacağız ve bir diğer önemli manşet, günün manşeti. Almanya'dan geldi aslında günün manşetlerinden biri. Berlin'de Elif Eralp'in seçim zaferi diyeceğiz. Dünya Almanya'daki seçim sonuçlarını konuşuyor. Berlin'de Sol Parti'nin adayı Türk asıllı Elif Eralp belediye başkanlığı seçimini kazandı. Zaferini de Tarkan'ın şarkılarıyla kutladı. O görüntüleri de az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Bir diğer başlığımızda tabii ki Birleşmiş Milletler olacak. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda lider ABD'ye gitti. Ülkeler arasındaki güven sorununu aşmaya odaklanan genel kurul kapsamında en kritik görüşme ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la ABD Başkanı Trump arasında olacak ve BM'de önemli manşetlerimizden, başlıklarımızdan biri olacak. O halde akşam haberleri başlasın. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Böylece ayrıntılar Alihan Tok'ta. Habertürk muhabiri Alihan Tok takip ediyor. Karşımızda Alihan, sendeyiz.
1: Evet Esra Toptaş, son olarak Osman Arslan tutuklandı ve suç örgütüne üye olma suçundan tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 7 oldu. Bir jandarma er, 2 acil tıp teknisyeni, 1 gazeteci ve şu anda aslında Osman Arslan'la beraber 2 gazeteci oldu. Ve o dönemin savcıları, cezaevi savcısı Necip Doğan ile Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, toplamda 7 tutuklu var ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi soruşturmanın hangi aşamasındayız? Aslında burada biliyorsunuz Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik de bir bilirkişi heyeti şimdi bir rapor oluşturuluyor. Onunla alakalı Sedat Savtak, yani Kozinoğlu karakterini canlandırdığı iddia edilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu. Şimdi Kaşifoğlu karakteri diziye nasıl entegre edildi, neden eklendi? Ve o dizinin senaryosu nasıl yazıldı? Yapımcılar o oyuncuya sahnelerle alakalı hangi bilgileri verdiler? FETÖ'yle bir iltisak var mı yok mu? Tüm bunlarla alakalı bilgi sahibi sıfatıyla Sedat Savtak ifade verecek. Kaşifoğlu karakterini canlandıran. Ama önceki ifadelerinden Kozinoğlu karakterini canlandırdıklarını bilmediğini ifade etmişti. Bir diğer konu Enver Altaylı, o da çok önemli. Ki 2008 yılında bilgisayarında FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'le mektuplaşmaları çıkmış. Orada da Kozinoğlu'nu hedef göstererek

yükselmesi felaketimiz olur. Etkisiz hale getirilmesi gerek demişti. Şimdi burada etkisiz hale getirilmek derken ne ima ediliyor? Bir cinayetten mi bahsediliyor? Aslında bunun üzerine gidilecek ki Enver Altaylı zaten FETÖ kapsamında 23 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Ankara'da tutuklu bulunuyordu. Ankara'dan İstanbul'a getiriliyor ve burada ifade verecek, sanık sıfatıyla ifade verecek. Onun ifadeleri de çok önemli olacak. Yeni tutuklamalar ve aynı zamanda yeni gözaltılarla beraber soruşturma çok geniş kapsamlı bir şekilde

0: yurt dışına çıkmama kontrolüyle aslında serbest bırakıldı. Ama Osman Aslan'ın tutuklanması suç örgütüne üye olma, yine Selahattin Günday da yine tutuklanmıştı bu konu kapsamında ve toplam tutuklu sayısı şimdi 7. Hem daha önceki işte o bahsettiğimiz FETÖ'cü Enver Altaylı'nın vereceği ifadeler, hem de Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı soruşturma burada çok önemli olacak. Takipçisi olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir başka soruşturmaya geçeceğiz. Yine bir canlı bağlantımız var. Ben Habertürk muhabiri Arzu'yu da göreceğim şimdi. Fon soruşturmasından bahsediyorum. Borsayı sarsan fon soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Bu sabah 15 şüpheli daha gözaltına alınırken savcılığın soruşturmayı başlatan yazısı da ortaya çıktı. Tüm detaylar Arzu Kaya'da. Arzu, sendeyiz.
2: Esra Toptaş, sabah saatlerinde 15 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Onu söyleyerek başlayalım. Bir dizide mali inceleme yapılıyor soruşturma kapsamında. Onlardan bir tanesi de 9 şirket yönetici ve yetkililerin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin para ve mal varlığı hareketleri noktasında bir dondurma kararı verdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Aynı zamanda söz konusu mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasını önlemek noktasında da MASA bir yazı yazıldı. Tabii MASAK raporları da soruşturma kapsamında ortaya çıkmaya devam ediyor. İsviçre'ye yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi. MASAK raporu doğrultusunda kimler tarafından ne kadar ondan da bahsedelim. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın çok yakın tarihte İsviçre'deki bir bankaya, Türk lirası olarak zikredeceğim, 2 milyar 889 milyon liralık bir para transferi yaptığı ortaya çıktı. Keza yine aynı şekilde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da yine aynı şekilde İsviçre'deki bir bankaya 1 milyar 198 milyon liralık bir transfer yaptığı da belirlendi. Tabii mali inceleme bir yandan devam ederken soruşturmanın nasıl başladığı da artık bugün gün yüzüne çıktı. Bir yazıyla başladı, bir müzekkereyle başladı. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ya 19 Ağustos tarihinde gönderdiği bir yazıyla ortaya çıktı. Hangi şüphelerle soruşturma başladı? Şimdi SPK'ya gizli bir müzekkere gönderildi, gizli bir yazı gönderildi ve bu gizli yazıda bazı hisselerde olağan dışı fiyat hareketleri var denildi ve fonların bu işlemdeki rolü artık incelemeye alındı. Yani yazılarda bazı hissenin yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiği ve bunun için bunun da fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceği noktasında bir inceleme yapılması adı altında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya bir yazı yazdı. Yine başsavcılık aynı zamanda 5 hisse ve bunlarda önemli alım yaptığı belirtilen fonlara ilişkin ivedi bir şekilde inceleme yapılması noktasında yazının yazmasının ardından hemen soruşturma başlatıldı ve genişletildi. Tabii suç duyuruları da vardı. İşte bu kapsamda da sabah saatlerinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplamda soruşturma kapsamında 23 şüpheli emniyette işlemleri sürüyor. Biz de soruşturmayı takip ediyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şimdi yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreci 3 aydan 6 aya çıkardı. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl ilerleyecek? Bu sorunun yanıtını haberimizde izliyoruz.
3: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecini en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek

0: varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
1: İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu. Emniyette işlemleri tamamlanan 157 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın mağdurlarından elde ettikleri haksız kazanç 3 milyar dolardan fazla. Şimdi İzmir'e döneceğiz. Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünel araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Görüntülerde şu anda ekranlarınızda. Yangın öğle saatlerinde Bayraklı Tüneli Çiğli istikametinde bir tırda çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini görenler 112'ye ihbarda bulundu. İtfaiyenin müdahalesi yangının tüneldeki diğer araçlara sıçramasını engelledi. Yangın nedeniyle tünelde yoğun duman oluştu. Diğer sürücüler tabii zor anlar yaşadı. Yanan tır kullanılamaz hale geldi. Geçici olarak kapatılan tünel tırın çekilmesiyle de ulaşıma açıldı. İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne ceza izledi? Detayları izliyoruz.
2: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
0: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
3: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
0: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
2: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmesi bekleniyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'ye gitti. New York'ta bulunan Türk evine girişinde de coşkuyla karşılandı Erdoğan. Dolu dolu bir BM Genel Kurulu geçireceğiz dedi. Bugün ikili temaslarına başlayacak olan Erdoğan'ın yarın genel kurula hitap etmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan'ın New York'taki ilk durağı Türkevi oldu. Erdoğan çifti Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan bir süre burada sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere de açıklama yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun dedi.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçiriyoruz. Bayağı yoğun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marşında yoğun bir diplomasi ve görüşme trafiği yürütecek. Resmi temasların ilk gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile ikili görüşme yapacak. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da 4. kez bir araya gelmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu'na 190 ülkeden üst düzey katılım beklenirken, liderler 22 Eylül Salı gününden itibaren hitaplarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış gününde 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. ABD Başkanı Trump ise Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu belirtti.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek.
3: Merdum-ı Cihan der yeksalı gözeşte.
1: Pezeşkiyan'ın konuşmasında öne çıkan başlığın ABD ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkiyan'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor.
4: Az her deri goftim.
1: New York'taki temasları kapsamında Pezeşkiyan'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve BM faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak.
3: İran herkes ağazgar hiç cengi ne budas.
1: ABD Başkanı Trump, genel kurul kapsamında Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdi. Yanıtta buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkiyan arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor. Trump'ın genel kurula salı günü, Pezeşkiyan'ın ise çarşamba günü hitap etmesi bekleniyor.
0: Şimdi dünya gündemine devam edelim. Almanya'ya döneceğiz. Zira Almanya siyasetinde dengeler değişiyor. Aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor Almanya. Berlin'de Sol Parti tarihi rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erak ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor.
1: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Erak, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
4: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
1: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
0: Almanya'da kalalım. Kübra Nur Uslu bizi bekliyor. Seçim sonuçları sokakta nasıl yankılandı? Gazeteler neler yazdı? Hangi manşetlerle çıktı? Kübra'ya soracağım hemen. Kübra merhaba. İzlenimlerin neler? Seni dinliyoruz.
5: Merhaba Esra Toptaş. Biraz önce aslında haberimizde de izledik. Gördüğün gibi Berlin'de kutlamalar vardı. Çünkü Sol Parti hakikaten Elif Eralp'in büyük bir zaferi söz konusu. Şüphesiz zaferindeki en önemli sebeplerden biri de artan kira fiyatlarına karşı mücadele ediyor olması. Şunu söyleyelim, ırkçılığa karşı mücadele eden bir isim. Aynı zamanda kira fiyatları fahiş oranda arttığı için bununla mücadele edeceğiz dediğim seçim süresince işte bunun da karşılığını aldığını görüyoruz. Biraz önce izledik, Tarkan şarkılarıyla hatta Sol Parti kutlama yaptı. Şimdi Berlin'de solun yükselişi varken bir diğer noktada da Mecklenburg-Vorpommern'da ise tam aksi AfD'nin aşırı bir yükselişi vardı. Öyle ki %38,3 aldı. Yani bu şu demek, bir önceki seçimlere göre oyunu iki katından fazla arttırdı demek. Tabii bu biraz sürpriz değil. Malum sen de biliyorsun, çok sık konuşuyoruz zaten aşırı sağın yükselişini. Fakat sürpriz olan noktalardan biri şu, Merz'in partisi o noktada %5'in dahi altında kaldı. Yani seçim barajını geçemedi. Biraz önce izledik ki Merz bunun üzerine çıktı, açıklama yaptı. Bu bir felakettir dedi ama bir yandan da koltuğunu bırakmayacağını söyledi. Şimdi şunu söyleyebilirim. Almanya'da şu konuşuluyor aslında. Merz'in koltuğu sallanıyor mu? Yani Merz seçmenle bu bağ kurabilecek mi acaba bir sonraki seçimde diye. Çünkü bir yandan da eyalet seçimleri devam edecek. Dolayısıyla sorulan sorulardan biri bu. Merz bir yandan koltuğunu bırakmayacağını açıklasa da aslında koltuğu sallanıyor sorusu hakim. Şöyle bir gazeteleri de size göstermek isterim. Elbette gazetelerde yine mesela şöyle Elif Eralp'in sevinci var. Manşetten duyuruyorlar. Onun fotoğrafıyla birlikte Elif Eralp'in bu sevinci de ekranlara yansıyor. Yine manşetlere de yansıyor. İzledik, 1981'de aslında burada doğuyor Elif Eralp. Yani 1980 darbesinden sonra ailesi buraya gelmiş. Burada doğmuş, büyümüş, hukuk okumuş bir isimden bahsediyoruz. Şimdi gazetelerde elbette Merz'in aldığı bu yenilgiye de yer açılıyor. Manşetlerde bu da duyuruluyor. Dolayısıyla şu an sorulardan biri. Hakikaten bu Merz nasıl adım atacak, o bağ kurabilecek mi? Bir de şuna dikkat çekmek isterim. Şimdi normalde aslında 2. Dünya Savaşı'ndan beri Alman siyasetinde seçmenler şöyle bir merkezde toplanırdı. Fakat artık bir dönüşümden söz ediliyor. Yani Alman siyaseti dönüşüyor. Seçmenler merkezde olmak yerine iki uçta kümelenmiş vaziyette. İşte bir yanda Berlin'de solun yükselişi, bir diğer tarafta da AfD ile birlikte sağın yükselişi var. Dolayısıyla burada insanlar meseleyi biraz da böyle okuyor. Yani seçmenler merkezden kaçıp da daha uçlarda toplanıyor diye. Şüphesiz bu da Almanya'nın bundan sonraki atacağı adımları, bundan sonraki seçimlerde alacağı pozisyonu da hakikaten önemli ölçüde önemli hale getiriyor. Şunu da vurgulayayım. Ya burada hangi Türk'le konuşursanız konuşun, konu bir yerden AfD'ye geliyor. Dolayısıyla uzun yıllardır burada olmasına rağmen bazı Türkler üzerlerinde baskı da hissediyorlar. Peki. Çünkü bu aşırı sağın yükselişi günün birinde bize de dönebilir mi diyeyim ve sözü Almanya'dan tekrar Peki. sana bırakayım Esra Toptaş.
0: Çok teşekkürler Kübra Nur. Teşekkür ediyoruz Kübra Nur'a. Şimdi seçim demişken, bir seçim de Rusya'da vardı. 3 gün sürdü seçimler ve tamamlandı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Putin'in Birleşik Rusya Partisi oyların %57'sini aldı.
1: Rusya'daki seçimin ilk sonuçları geliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi %57,8 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu seçime ilişkin kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı. Sandıkların %95'i sayıldı.
6: Birleşik Rusya Partisi oyların %57,83'ünü aldı. Burada ise tek sandalyeli seçim bölgelerindeki sonuçları görüyorsunuz. Parti bunlardan 208'ini kazandı.
1: Birleşik Rusya Partisi'ni %13,8 oyla Komünist Parti takip ediyor. Liberal Demokrat Parti %8,98 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi %7,96 oy aldı. %4,96 oy alan Adil Rusya Partisi'nin oy sayımı devam ettikçe %5 barajını aşarak Devlet Duması'na girmesi bekleniyor. Seçim komisyonu seçime katılım oranının %59 seviyesinde olduğunu açıkladı. İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi Devlet Duması'nda 355 sandalye kazandı. Komünist Parti 40, Liberal Demokrat Parti 25, Yeni İnsanlar Partisi ise 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Sonuçların kesinleşmesiyle sandalye dağılımının değişebileceği belirtiliyor. Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimlerinin belirlendiği seçim, 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor.
0: Suriye'ye döneceğiz şimdi. Halep iline bağlı El Hadava bölgesinde orduya ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. En az 4 kişi de yaralandı. Patlamaları Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Bir süre devam ettiği belirtilen şiddetli patlamalarda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yakındaki evler boşaltıldı. Bazı yollar kapatıldı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son dönemde bazı askeri tesislerde meydana gelen patlamaların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi. Suriye'de son bir ay içinde toplam 5 depoda patlamalar meydana gelmişti. Evet, Suriye'de 2 hafta içinde 3. kez bir cephanelik havaya uçtu. Bu tesadüf mü, sabotaj mı konuşacağız? Şimdi neler oluyor? Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin benimle birlikte stüdyoda. Çetiner hoş geldin.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne diyorsun? Tesadüf mü, sabotaj mı, neler oluyor?
7: Yani görüntü itibariyle baktığın zaman aslında Esra son bir aydır özellikle İdlib gibi, Halep gibi bölgelerde halkı sokağa çağıran açıklamalar, yapılan bazı yorumlar. Genel itibariyle mesela şimdi yeni bir ülke, yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Hali hazırda bir istikrar sağlayabilmiş bir ülke değil ama bir taraftan da işte mazot, benzin fiyatları, hayat pahalılığından dolayı zaten son bir aydır zaman zaman halkı sosyal medya üzerinden, bazı Suriyelilerin kendi içinde kullandıkları kapalı devre sistemler üzerinden sokağa döktüklerini gördük. Şimdi bu kadar şey yaşanırken bir de askeri cephaneliklerin patlaması işin açıkçası çok tesadüfmüş gibi durmuyor. Mesela örnek veriyorum, bunu Temmuz ayında, Ağustos ayında yaşıyor olsaydık belki aşırı sıcaklardan kaynaklı olarak bu mühimmatın patladığını söylemek mümkün olabilirdi.
0: Olağan akışında
7: ama
0: bir şey değil.
7: Yani artık
0: olamaz.
7: Eylül ayı da Orta Doğu'da havaların artık daha serinlediği, 40 derecelerin altına düştüğü, hatta 35 derecelerin altına düştüğü bir mevsim. Yani havanın en sıcak olduğu tarihlerde bunlar yaşanmamışken tam da böyle havaların serinlediği bir dönemde son 12 günde 3 tane, son 1 aydır da 5 tane askeri cephanelik
0: patlamış
7: durumda.
0: Yani o zaman Suriye ordusunun envanteri mi hedefte?
7: Bence evet, doğrudan Suriye ordusunun envanteri hedefte. Hatta bu konuda muhtemelen soruşturma sonuçlarını da açıklayacaklardır. Ama tabii soruşturma sonuçlarının açıklanması biraz zaman alacaktır. Çünkü sonuçta bu cephanelikler havadan atılan bombalarla patlatılmış olsaydı doğrudan bir teşhis yapmak mümkün olacaktı. Yani örneğin İsrail birinci fail. Yani şu anda en bilindik, en tanıdık, olağan şüpheli ve bunu yapabilecek kapasitede olan ülke konumunda İsrail gözüküyor. Ama İsrail genel itibariyle Şam'ın daha güneyindeki alanlarda, yani kendi İsrail-Suriye sınırındaki bölgelerde bu tarz eylemler yapmıştı. Ama bir şeyin altını çizmekte fayda var. Şam'da Esad rejimi

0: devrildiğinde ve yeni yönetim iş başına geldiğinde İsrail 2003'te, 1998'de hatta 2003 tarihlerinde, bu tarihleri özellikle veriyorum, Orta Doğu'da en hızlı, en hareketli yıllardı bu yıllar. Hava hareketliliğinin olduğu yıllardı. Ama bütün bunları geride bırakacak kadar 2023'te bir hava hareketliliğiyle Suriye'nin deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini ve birçok askeri alanını bombalayarak aslında Suriye ordusunun araçlarını, cephaneliğini kullanamaz hale getirmişti.
1: Evet, şimdi Çetiner, istersen harita üstünde de konuşalım. Bu üç bölgenin stratejik önemi ne? Sen oraları da çok iyi biliyorsun, bölgeyi de çok iyi biliyorsun. Bu harita üzerinden devam edelim istersen.
0: Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Aslında İsrail'in yoğun bir şekilde Suriye'yi baskıladığı bölge daha güneyde. Yani şu görmüş olduğunuz alanda. Genelde Lübnan, Ürdün ve Suriye, İsrail üçgenindeki alanlarda daha yoğun bir şekilde hareket halindeler. Fakat Esra, son dönemde hatırlarsan Türkiye'ye 80 kilometre yakında mesafede bir hava üssünü hedef almıştı İsrail. Evet. Ve sonrasında Şam yönetimi, Amerika ve Tel Aviv yönetimiyle diplomasi, görüşmeler, gerçi İsrail hani bir özür dilemedi ama yaptığında kabul etti. Fakat Amerika tabii bu konuda belirleyici oldu. Yani Amerika bundan sonra devamı gelirse ortaya çıkabilecek karışıklıklar, özellikle de Türkiye'nin bu konuda tepkisine hak verdiğini belirterek sert bir tutum ortaya koydu. Ama şimdi patlamaların meydana geldiği yerler, bir İdlib bize çok yakın bir yer. Sarma da özellikle bize çok yakın bir mesafede, ki Sarma'da bize Reyhanlı kentimize, yani Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yaklaşık 60 kilometre mesafede. Halep'in yine İYASEP bölgesinde meydana gelen bir patlama var ki bu da şu açıdan önemli. Halep'in içinde Şeyh Maksut ve diğer PKK'nın ve PYD'nin elinde tuttuğu bölgelerdi ve bu bölgeler temizlendikten sonra PKK'dan, PYD'den elde edilen silahlar ve dokümanlar, hatta tüm askeri envanter, silahlı envanter yine bu depolara getirilmiştir. Çünkü PKK'nın Şeyh Maksut mahallesinde ve diğer Kürtlerin yoğun yaşadığı mahallelerde çok ciddi, yoğun bir silah ve mühimmatı vardı ki bunlar olduğu gibi bu askeri alanlara taşındı. Bu mühimmatlar buraya taşındı. Şimdi burada tabii bu mühimmatlar
1: o bakımdan önemli.
0: Tabii yani şu anda hem örgütün elinden alınan, şimdi şöyle düşün, genel itibariyle Ahmet el-Şara İdlib'den çıkıp Şam'a geldiğinde zaten cephanesini Halep'te kullandı, İdlib'in çıkışında kullandı ve Şam'a geldiğinde büyük ölçüde bu bölgeler kurtarılmış bölgeler olduğu için cephanesini bu bölgeye taşımıştı. Son zamanlardaki elde edilen cephaneler de genelde PYD, YPG ve PKK'dan elde edilen, onların silahları devretmesiyle, onların bu bölgeleri terk etmesiyle, büyük çoğunluğu da zaten Şeyh Maksut ve diğer mahallelerden elde edilen silahlar ve oradan elde edilen askeri envanterdi ki onlar da buraya taşınmıştı. Şimdi bunu görüyoruz ki evet, şu anda resmi bir açıklama yok. Resmi bir ilan yok. Yani işte İsrail patlattı ya da herhangi bir uluslararası bir bu gibi durumlarda daha çok üstlenmeden ziyade biraz daha soruşturmanın sonucuna bakmak gerekecek. Yani bu durum doğrudan, şimdi İsrail uçaklarını kaldırıp buradaki herhangi bir yeri bombaladığı zaman uluslararası anlamda işte burada bir tehdit vardı, buna müdahale ettim diyerek kendisini savunmalıyor. Ama düşünün, ülkenin kuzeyinde gidip cephaneliği hedef aldığınız zaman, ki bu uçaklarla yapılmamış, belli ki içeriden bir sabotaj yapılmış. Ama şunu da unutmayalım, bu bölgeler evet kurtarılmış bölgelerdi. Zaten Suriye'de rejime karşı muhalif gruplar bu bölgelerdeydi ama daha da önemli bir şey var Esra. Bu bölgeler homojen bölgeler değildi. Yani buraya yabancı istihbarat örgütlerinin sızması, buradan adam devşirmesi ya da yeni Suriye rejimi içerisindeki bazı grupları kendisine istihbarat aparatı olarak kullanması, bunlar mümkün. Çünkü daha ülkede taşlar yerine oturmuş değil.
1: Evet. Şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Şöyle 2 dakikaya yakın bir zamanımız var ama Suriye'yi konuşurken tabii kendisini fetheden terör örgütü SDG-YPG'nin entegrasyonunu da bir konuşmamız lazım. Şöyle 3-4 cümlede toparlayacak olursan hangi aşamada?
0: Şu an tabii silahları devir süreci başladı ama silahların devrinden kastım ağır silahlar. Çünkü genel itibariyle biliyorsunuz PYD, YPG içerisindeki silahlı gruplar orduya mensup hale getirilmeye çalışıyor. Aslında entegrasyon bu yapıların dağıtılması değil. En başta biliyorsunuz bunların dağıtılması gündemdeydi ama şimdi dağıtılmasından ziyade Irak, pardon özür diliyorum, Suriye ordusu içerisinde

0: ve konumlandırma ve hangi bölgelere gidecekleri netleştirilmeye çalışılıyor. Ve özellikle de burada kadın gruplar, yani YPG içerisindeki kadın grupların, silahlı yapıların silahları nereye bırakacağı çok tartışma konusuydu. Çünkü Suriye rejimi ordu içerisinde kadın bir askeri yapı istemiyor. Bunlar da polis yapılanması içerisinde gidecekler. Dolayısıyla bir asayiş polis yapılanması içerisinde gidecek kadınların elindeki ağır silahlar, hatta makinalı silahlar, Kalaşnikovlardan ziyade daha hafif silahlar, daha şehrin içerisinde kullanabilecekler silahlara dönüştürülecek. Tabii şu ana kadar takip edebildiğim kadarıyla, o da yine sahadan takip edebildiğim kadarıyla diyorum. Çünkü bu konular, rakamlar birbirini tutmayabilir ama evet, genel itibariyle %35 civarında bir başarı sağlanmış durumda.
1: Entegrasyonda.
0: Ama bu tabii yıl sonuna kadar %80'i, %90'ı
1: bulur. Devam edecek.
0: Eğer %70'i aşarsa yıl sonuna kadar zaten bu büyük bir başarıdır. Burası peki. Orta Doğu, yani çok hızlı bir şekilde çözülme, entegrasyon ve Avrupa'daki gibi bir takvimlendirmeyle gitmeyebilir. Nitekim geçtiğimiz günlerde bir olay yaşanmıştı. Bir YPG'linin öldürülmesi üzerine çok ciddi ayaklanmalar, olaylar çıkmıştı. Doğrudan Mazlum Abdi bölgeye intikal etti. Suriye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Yapanlar yargılanacak evet, dendi. Bir yatışma sağlandı. Önümüzdeki süreç bu anlamda kırılgan. Ama bir o kadar da süreci hepimiz izleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü İsrail'de sonuç itibariyle ülkenin güneyinde o evet, bölgeyi baskılamaya çalışıyor. Bir taraftan yukarıda işte görüyorsunuz cephanelikler patlıyor. Henüz sebepleri resmi olarak açıklanmasa da süreçte olan fail fail ortadayken zaten Suriye'de bir istikrarsızlık bir süre daha devam eder.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çetiner, çok kıymetli katkıların için sağ olasın, görüşmek üzere. Şimdi devam edelim tabii haberlerimize. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden kalkan uçak ve helikopterler Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuşla ilgili ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor mesajı paylaştı.
2: Havadan erken ihbar kontrol uçağı, helikopterler ve F-16 savaş uçakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasındaki uçuş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde hava kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları yer aldı. F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra havadan erken ihbar kontrol uçağı ve havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da uçuşa katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli üslerden havalanan bu uçak ve helikopterlerin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında uçuş yaptığının altını çizdi.
1: Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar için de bir tören düzenlendi. Fakat bazı aileler için bekleyiş hala bitmiş değil ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair bir çağrısı var. Tekrar yaşanmasın diye unutulmaması.
3: Murat'a varsam da var. Bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
4: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve o da katlettiler.
5: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
6: Tam 52 yıl önce, tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
3: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
7: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
6: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. Üç Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü koruması altındaydı.
4: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
8: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
9: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık. Arttan geldiğimizde kimseyi bulmadık. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
6: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
4: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerine bir soru sordu. Askerleri biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
6: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
10: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
6: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
11: Bu insanların suçu neydi? Türk olmaları. Başka bir suçlar yoktu.
6: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
8: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.
1: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Özfatura 83 yaşında hayatını kaybetti. Eski belediye başkanı Özfatura geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı. Burhan Özfatura tüm müdahaleye rağmen 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura 1984, 1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katıldı. Mardin'de 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli ifadesinde bakın neler söyledi.
2: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel, Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi. Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da 8 gün önce evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler sırra kadem bastı. En son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan Dinler'i arama çalışması devam ediyor.
2: Evinden çıktı, bir daha gören, haber alan olmadı. 49 yaşındaki kayıp adam için ekipler seferber oldu. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler 13 Eylül Pazar günü evinden çıktı. Akşam olup evine dönmeyince ailesi meraklanıp 112'ye kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Dinler'in telefonu en son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal vermişti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve Sultan Gazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri alanı parça parça tarıyor. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekip kayıp adamdan iz arıyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına da bakın nasıl yansıdı.
2: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Antalya'da bir kişi tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek otomobili kundaklamış. Çıkan yangında alevler 3 katlı binaya da sıçramıştı. Kundakçı kısa sürede yakalandı. Suçunu da itiraf eden şüpheli olayın nedenini de anlattı.
2: Otomobili kundakladı, binayı da yaktı. Yakalanan şüpheli hayvanları şikayet edildi diye kundakladığını itiraf etti. Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi akşamı üzerine çöp poşeti giyen motosikletli bir kişi Fatma Demir'e ait evin önüne geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip uzaklaştı. Alevler yanan otomobilden 3 katlı binaya sıçradı. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, binada ise hasar oluştu. Polis ekipleri görüntüye yansıyan motosikletli şüphelinin peşine düştü. Zanlı AK evinde yakalandı. Şüpheli AK emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın gerçekleştiği apartmanın önündeki arazide hayvanlarını otlattığını söyledi. Kötü koku nedeniyle bina sakinleri tarafından şikayet edilmesine kızıp yangın çıkarttığını söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Türkiye Sinema Festivali 26 Eylül'de başlıyor. Biletler bugün satışa sunuldu. Festival kapsamında 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda film gösterimleri olacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz dedi. Festival süresince Türk filmlerinin biletleri 90 lira olacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Sinema Festivali'nde 780 binden fazla seyirci salonları doldurmuştu. Şimdi sosyal medyada başlayan 80'ler akımı paylaşımları aştı, kuaför koltuklarına da taşındı. Nasıl? Şöyle, bir dönemin kabarık saçları, iri dalgaları ve nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı artık. Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi. Saç modellerinde değişen talebi ve nostalji rüzgarının nedenlerini araştırdı.
12: Elimizde olabilsek ve şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
13: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
14: Mesela bu ablam, bu ben.
15: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
13: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
16: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi onu çok merak ettim.
14: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
17: Krepeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
18: Sosyal medyadaki 80'ler akımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
19: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye bize çok talep vardı konuda.
12: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
19: Perma yatırıp anormal şekilde fazla işte.
14: 80'lerde de yaptırdım perma hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
13: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
16: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
20: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon, mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, ağlıklar fazlasıyla abartılıyor.
16: Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konser partilerde yapıyoruz.
12: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
14: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler onları çok seviyorum.
13: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
21: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
13: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?
16: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
14: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.
1: Çok kısa bir ara reklam.

Ben akşam haberlerini burada noktalıyorum. Az sonra Faruk Aksoy ana haberde karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesinden ne bekleniyor? Berlin'de seçimi kazanan Türk kim? Fon krizinde milyarlar nerede? SPK ve MASAT yeni hangi detaylara ulaştı? Yeni partinin ismi değişecek mi? Yargıtay, isim ve butlan konusunda ne karar verecek? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu avukat Ertuğrul Akar, gazeteciler Alişer Delek, Mustafa Balbay ve Gökhan Taşkın'la Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Nedir ne değil? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 21 Eylül Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ve yeni hafta çok önemli gelişmelerle başlıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Erdoğan'ın genel kurulda konuşmasının haricinde son derece kritik görüşmeler yapması da planlanıyor. Mesela bu görüşmelerden en önemlisi olası Trump görüşmesi. Amerika'ya gideceğiz. Habertürk yazarı Oray Eğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bizi bekliyor. Sevgili Oray, merhabalar, iyi akşamlar. Bir kere baştan şöyle başlayalım.
1: İyi akşamlar Faruk Aksoy.
0: Sağ ol, çok teşekkürler. Şöyle başlayalım. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la görüşmesi kesin mi? Bu görüşme olabilir mi? Olmayabilir mi? Ve atmosfer, hava nasıl? Buradan bir başlayalım hızlıca.
1: Geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a geldiğinde daha sonra Beyaz Saray'a geçmişti, Washington'a geçmişti. Trump'la öyle görüşmüşlerdi. Fakat bu sefer olası görüşme Birleşmiş Milletler toplantılarının etrafında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Dışişlerinden en azından gelen açıklama bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 gün kalması bekleniyor New York'ta. Dolayısıyla New York'ta görüşecekler eğer görüşürlerse. Geleneksel olarak yarın üst düzey toplantılar başlıyor. Brezilya'nın konuşmasıyla daha sonra da ev sahibi ülke Donald Trump'ın konuşmasıyla devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın görüşecek. Yani yarın ikisi aynı salonda olacaklar, aynı yerde olacaklar. Dolayısıyla bir görüşme olacaksa bu New York'ta Birleşmiş Milletler görüşmeleri, toplantıları etrafta olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da bir görüşme yapması bekleniyor bu Birleşmiş Milletler toplantıları sürecinde Faruk.
0: Oray, şöyle bir şey var. Donald Trump'a yönelik olarak Amerikan basınında çok ciddi bir tepkiden bahsediliyor. Trump'ın yapacağı görüşmeler, ziyaretler, konuşmalar, bunları Amerikan basını görmeyecek deniyor. Böyle bir şey gerçekten mümkün mü?
1: Faruk Aksoy, çok ilginç bir dönemdeyiz çünkü hafta sonu Donald Trump Politico, CNN ve MSNBC kanallarına Beyaz Saray'da boykot uyguladı ve buna karşı tepki olarak da Amerikan Başkanı'nı takip eden Beyaz Saray havuzu, bir basın ekibi bu. Yani bütün görüntüler havuzdan servis ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın etrafında böyle yüzlerce kamera ve gazeteci dolaşmasın diye işte 10 kişilik farklı kurumlardan bir gazeteci havuzu kuruluyor. Ve bunlar başkanı takip ediyorlar. Fakat şimdi bu Trump'ın 3 kanala protesto, boykot uygulaması yüzünden onlar da Trump protesto ediyorlar ve hiçbir şekilde ilk defa Beyaz Saray muhabirleri, bunu 30 senedir Beyaz Saray'ı takip eden gazetecilerle konuşma, ilk defa böyle bir şey görüyoruz diyorlar. Evet, New York'a gelirken Trump'ın peşinde bir kamera olmayacak Beyaz Saray'ın, en azından alıştığımız anlamda bu o havuzun temsilcileri, Fox News da dahil olmak üzere ki Trump'a daha yakın bir kanal, CNN gibi kanallar görmeyecekler Trump'ı Beyaz Saray, Birleşmiş Milletler ve New York seyahatine.
0: Peki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın da kantara çıkacağı şu seçimlerle alakalı çok negatif bir görüntü değil mi? Trump için çok acayip bir olay değil mi? Bundan zararlı...

0: çıkmayacak mı zarar? Görmeyecek mi bundan?
1: Aslında tam seçim demişken önce bir parantez açmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bu görüşmesi seçimler öncesi olması açısından da çok önemli. Çünkü Trump'ın Kasım'dan sonra eli kolu bağlanabilir ve Türkiye istediklerini Trump'tan şimdi birebir ilişkiler kanalıyla yürüttüğü için dolayısıyla bir altın bir fırsat var. Yani köprüden önce son çıkış gibi bu seçimden önce Trump'a istediklerini Erdoğan net bir şekilde şimdi söyleyebilir.
0: Evet.
1: Daha sonra Trump işte seçimden sonra başka dertlerle uğraşabilecek. Fakat da bu görüşmeyi Beyaz Saray görmeyebilir. Trump'ın yandaşları bile diyor ki Trump ne zaman kendisine muhalif olan gazetecilerle kavga ederse diyor o zaman diyor ses getiriyor diyor o zaman diyor tabanı coşturuyor diyor. Yani stratejik olarak bile diyor bu basına diyor almamak diyor yanına diyor bir hata diyor ne kadar onlarla hoşlanmasa bile diyor. İşte biliyorsun sen de Beyaz Saray toplantılarında Trump hep onları laf ediyor oradan güzel malzemeler
0: Evet,
1: çıkıyor
0: evet.
1: herkese.

0: Şimdi bunlar olmayınca diyor Trump diyor kendi iletişim etkisini de kaybedecek diyorlar. Yani Trump'ın yandaşları bile bu karardan en azından stratejik olarak memnun değil. Zaten Trump'a da şu anda bir dava açıldı. Çünkü Amerikan Anayasası'nın bir numaralı ek maddesi basın özgürlüğünü garanti altına alıyor. Trump'ın bu keyfi boykotu yani gazeteciler akreditasyon uygulamasının anayasaya karşı olduğunu söylüyor kurumlar. Ve bugün mahkemeye başvurdu kanallar.
1: Son bir şey, özellikle bu
0: Tabii.
1: vurguladığın konu çok çok önemli, çok hassas. Yani Trump'ın seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi belki köprüden önceki son çıkış. Çünkü artık topal ördeğe dönüşebilir. Dolayısıyla gücü elinden kaçırabilir. O zaman Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkiler başka bir yere evrilebilir. Çünkü Trump istenenleri veremeyebilir. Peki tekrar başkanlıktan bahsediyor. Üçüncü kez değişiklikler, şunlar bunlar. Amerikan kamuoyunda bunlar nasıl konuşuluyor? Trump'a nasıl bakıyorlar?
0: Yok Trump'ın artık yani üçüncü kez başkanlık meselesini artık kendisinin bile istemediği artık net bir şekilde ortaya çıktı. O böyle biraz espriydi, biraz ortalığı karıştırmak için kurulmuş bir şeydi. Ama şimdi Kasım'daki seçimler şundan dolayı önemli. Eğer Trump Kongre'deki çoğunluğu kendi partisi de kaybederse yani hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde bir parayı kontrol edemeyecek, iki atamaları yapamayacak ve daha da önemlisi azil süreci başlayacak. Türkiye'nin avantajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın karşılıklı birbirleriyle kurdukları ilişkiydi. Yani doğrudan bazı kurumları bypass ederek tek telefonla birbirlerine ulaşarak istediklerini yapabiliyorlardı. Birbirlerine istediklerini aktarabiliyorlardı. Bu çok önemli bir iletişim kanalı ve pek çok liderin sahip olmadığı bir ayrıcalıktı bu. Azil süreci başlarsa Kasım ayından sonra yani Trump'ı görevden almak için demokratlar her iki mecliste birden ayaklanmaya başlayıp örgütlenirse Trump son 2 senesini bununla geçirmek zorunda kalacak. Zaten üçüncü kez seçilme ihtimali yok.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla yani dünya işte İran Savaşı olsun Gazze olsun bütün bu meselelerle dahi ilgilenemeyecek. Ve bu yüzden ben çok önemsiyorum bu görüşmeyi. Çünkü azil süreci başlayabilir ve büyük ihtimalle zaten bu ara seçimlerde Amerikan başkanları hep bir tokatlıyor seçmenden, hep bir cezalandırıyorlar. Ekonomi çok kötü durumda, hayat
1: Evet.
0: pahalılığı vesaire bunları yapamadığı için bir darbe alması muhtemel Trump'ın Kasım'da.
1: Oray, o zaman bu görüşme, olası görüşme sonrasında da kısa bir değerlendirme yapalım. Sen çok önemsiyorsun bu görüşmeyi. Olanı biteni senden o özel değerlendirmelerinle Habertürk izleyicilerine aktaralım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar sevgili
0: Görüşmek
1: Oray.
0: üzere. Yarın
1: Sağ ol,
0: Birleşik Milletler'de
1: teşekkürler. Sağ
0: olacağız. Hoşça
1: olasın.
0: kal.
1: Oray Eğin'le konuştuk sayın seyirciler. Oray bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki durumunu, şu andaki yapacağı ziyaretleri, Trump görüşmesini, Birleşmiş Milletler'deki gelişmeleri kısaca anlattı ama vurguladığı şey çok önemli. Trump köprüden önceki son çıkış. Türkiye ile ilişkileri çok özel. Cumhurbaşkanıyla birinci elden meseleleri görüşüyor ve hallediyorlar. Eğer Trump güçsüz konuma düşerse bundan sonraki süreç kendini savunmakla geçecek. Daha çok iyi görüştüğü liderlerle çeşitli meseleleri değil de kendi azil süreciyle uğraşabilir. Onun için bu görüşme çok önemli dedi. Oray Yayın çok da haklı. Dönelim Türkiye'ye, içerideki meselelere. Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece Kaşifoğlu dosyasında 7'ye yükseldi.
2: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrolle bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak

0: hakkında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
1: Sayın seyirciler, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıntılara bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'tan talep edilen mali veriler incelendi. Katılım Evim Tasarruf Finansman Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığına yapıldığına ilişkin tespitler üzerine yeni operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı. İlk dalga operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliyle ilgili işlemler sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım menkul değerlerin de olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tüm bu soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başladığı ortaya çıktı. Başsavcılık borsada bazı hisselerde olağan dışı işlemler olduğuna dikkat çekti ve bununla ilgili kapsamlı inceleme istedi. Bu yazı sonrası gizli yürütülen soruşturmayla bu aşamaya gelindi. Fon soruşturması muhalefetin de gündeminde sayın seyirciler. Sadece muhalefetin değil tabii, tüm Türkiye'nin. Ama muhalefet de bu konuda konuştu. Yeni parti zarara sebep olanların mal varlıklarıyla zararın karşılanmasına yönelik kanun teklifi hazırladı. Cumhuriyet Halk Partisi de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. İyi Parti ise zararın karşılanması için çeşitli önerilerde bulundu. Yani ortalama 7-8 milyar dolarlık en azından ilk etapta bahsedilen bir para ve vatandaşın, yatırımcının parası ve şimdi o paranın karşılanması için Türk siyasetinde çareler arama dönemi. İşte ayrıntılar, partiler kim ne söyledi, hangi tekliflerde bulundu?
2: Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu fonlardan zarar görenler, hissedarlar, işlem yapanlar, sayıya baktığımız zaman milyonları geçen insanın mağduriyeti söz konusu. Çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık.
0: Yeni partilerin fon soruşturmasına dair bu değerlendirme geldi. CHP'de mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıkladı.
3: Bu düzen içinde haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıkları araştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal duruma el koymalıdır. Bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunduk.
0: Fon soruşturması muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti zararın tazmini için öneride bulundu.
4: Öncelikle bu işi bu hale getirenlerin mal varlıkları iyi araştırılmalı ve gerekirse vatandaşın kaybını, tazmin meselesi de buralardan karşılanmalıdır. İkincisi, bu işlemlerle karışanlara acilen piyasada işlem yasağı getirilmelidir. Yani bütün sistem bir olduğu gibi normaline döndürülmelidir.
1: Sayın seyirciler, Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonları için süreci 3 aydan 6 aya çıkardı. 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak. Elde edilecek para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek? Ayrıntılara bakalım.
5: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecini en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve

0: yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da geri ödenecek. Tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek.
1: Bu başlığı bu akşam nedir ne değildir de detaylı bir şekilde konuşacağız. Geçelim iç siyasetin önemli başlıklarına. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Ağrı'da seçim tartışmalarına değindi. Seçim yenileme için 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor dedi. Bir hafta olsa bile maksat hasıl oluyor eklemesini yaptı. Yavuz yenileme kararının da 360 vekille alınması gerektiğini söyledi.
2: Meclisin seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz biz. Çünkü meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne almayı şöyle 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa çok net söylüyorum bunu. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı? Benim öngörüm alınmış bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten birçok kez seçim zamanında olacak demiştir. E peki zamanında olursa adaylığı ne olacak? E bir hafta öne almak, iki hafta öne almak da zamanında demektir. Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunu umuyoruz. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz açıkçası.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday. Açıklamalardan bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sayın seyirciler, CHP'ye geçelim. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönemde İstanbul'a kim bakacak? Ayrıntıları bir görelim.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
0: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da seçimler ses getirdi. Almanya aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gitti. Berlin'de sol parti tarihi rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor. Aşırı sağ alternatif partisi Almanya'da bir tarafta yükselirken diğer tarafta da aşırı sol yükseliyor. Almanya'daki siyasi gelişmeler.
0: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de sol parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu sol parti Berlin eyalet seçimlerini %25'in

0: üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken Herald'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Herald, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
1: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
0: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
2: Gerçekten enteresan tartışmalar. Almanya'da Başbakan Merz, sandıktan çıkan sonuçlar felaket diyor. Almanya'da her kanattan, radikal kanatlarda ciddi bir yükseliş var. Türkiye için ilgi çekici olan Berlin'de Türk kökenli, Türkiye kökenli bir isim Berlin'de başbakan oluyor. Peki yakın zamanda acaba bir şansölye çıkar mı? Almanya'da, yani Almanya başbakanı Türk kökenli birisi olabilir mi? Çünkü sol yükseliyor, sağda da kıpırdanmalar var. Bugün bu meseleye dair çok önemli saptamalar, önemli yazılar vardı. Mesela Almanya'da, Berlin'de Türk kökenli birinin bu seçimleri kazanmış olması, sosyalist, sol görüşlü Türk kökenli birinin bu seçimleri kazanmış olması, Alman Yahudileri fena halde üzmüş diyor çeşitli analistler. Almanya'da Alman Yahudiler özellikle aşırı sağ partilerin yükselişinden değil de Berlin'de bir Türk'ün seçimi kazanmasından daha fazla rahatsız oldu saptamaları yapılıyor. Son derece kritik gelişmeler. Şimdi dönelim Orta Doğu'ya. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Yemen ve hali hazırda devam eden bir savaş. Peki Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara dahil olacak mı? Amerikan CNN kanalının iddiasına göre Amerikan Başkanı Donald Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini değerlendirdi. Amerika, Suudi Arabistan'ın yanında Husilere, Yemen'e karşı savaşa girebilir.
0: ABD, Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. New York Times gazetesinin iddiasına göre ise Trump, Selman'la konuştuktan sonra Husilere saldırı kararı aldı. Ancak pazar günü fikrini değiştirerek saldırı planlarını askıya aldı. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yanbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış. Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

0: huge demand of.
1: Bu gerçekten çok değişik defalar ifade ediliyor herkes tarafından. Türkiye'nin kuzeyinde de savaş var, güneyinde de savaş var. Yani Karadeniz'in üstünde, yani Akdeniz'in altında ve doğusunda. Gerçekten ateş attı. Moskova-Kiev arasındaki gerilim, oradaki müzakereler ya da müzakere olup olmayacağı, bir masanın kurulup kurulmayacağı belirsizliğini koruyor. Sahadaki tansiyon tekrar yükseldi sayın seyirciler. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar alırken Kiev ve Odessa'dan da patlama sesleri yükseliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün biraz daha yükseliyor. İş nereye gidecek? Artık milyonları aşan insan kaybı, savaşta kaybedilen, savaşta yitirilen ekonomik değerler ve tabii iki ülkenin tarihin en derinlerine kadar düşman olarak tamamen kodlandığı bu savaş bitecek mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise barışın öncelik olduğunu söylüyor. Söylüyor ama Zelenski Rusya'yı, Putin de Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmandı. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar aldı. Moskova-Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlediğini açıkladı. Şehrin ana petrol rafinerisi ve bir apartmanın vurulduğunu söyleyen Sobyanin, Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığı, merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı öne sürüldü. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da geldi. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Önceliğin barış yolu olduğunu söyleyen Zelenski, Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump ise Rusya'nın savaş nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü ne yazık ki kaybettiğini savundu.
3: Dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğu havaya uçuruldu ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona ermeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç.
2: İngiltere basınında ise Trump'ın Zelenski'ye Rus rafinerilerine saldırıları durdurması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Zelenski'nin çarşamba günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ise cumartesi günü konuşması bekleniyor.
1: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu sayın seyirciler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir diğer ayağının savunma işbirliği olduğunu belirterek, devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur diye konuştu. İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikaları ve eylemlerini sıralayan Hakan Fidan, özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz eklemesini de yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail üzerindeki gücünü daha fazla kullanmalı. Bölge istikrarsızlığa sürükleniyor. Bunun da baş mimarı İsrail'dir diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın yapacağı görüşme, yüksek ihtimalle gerçekleşecek görüşme birçok konuda özellikle ufuk açıcı olacak. Türkiye, İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda da mutlaka

0: Kan başkanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı önemli konuları konuşacaklar, değerlendirecekler. Sayın seyirciler, geçelim memleketteki diğer gelişmelere, diğer başlıklara. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüpheliler, şebeke, o şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Maliyeti düşük, değeri düşük bir evi yüksek gösterip daha sonra o 400 bin dolar civarındaki ödemeyi ödendi gibi gösterip yabancılara vatandaşlık veren bir şebekeden bahsediyoruz. 72 şüpheli gözaltına alındı ve 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği tespit edildi. Şimdi o kişilerin vatandaşlığı iptal edilecek.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılması ile ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporları ile yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
0: Ana habere devam ediyoruz sayın seyirciler. İçişleri Bakanlığı da usulsüz vatandaşlık işlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına geçiş süreçlerinin incelendiği belirtildi. Yatırım yoluyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan 6.134 kişinin vatandaşlık hakkı geri alındı. Milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı hakkında da işlem yapıldı. Yani bu meseleyle ilgili, son yaşanan fonlarla ilgili, daha önceki hadiselerle ilgili gerçekten çok ama çok dikkatli bir inceleme, araştırma ve hatta öncesinde önleyici hukuk kavramını devreye sokacağımız çok daha cesur kararlar almamız gerektiğini görüyoruz. 6000 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyor. Aslında o belirlenen rakamı yatırım olarak bu ülkeye getirmiyor. Yani 50 bin dolarlık, 60 bin dolarlık bir ev, 400 bin dolar gösteriliyor ya da herhangi bir şey. Ve sonra adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkını alıyor. Ve sonra o adam üzerinden bir sürü usulsüzlük, yolsuzluk yapılıyor. E tabii bütün bunların hepsi çok ciddi incelemelerle önceden engellenmeli. Bu konuda daha uyanık, daha ciddi, daha özel çalışmalar yapmalıyız. Şimdi bu akşam Habertürk'te nedir ne değildir de şu fon meselesini detaylı şekilde konuşacağız. Açıklamalar var, örnekler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanan örnekler var. Sadece bizde olmuyor bunlar. Yani orada da yasal olmayan vatandaşlıklar, çeşitli dolandırıcılık şebekeleri, bir sürü işler, bir sürü işler. Bir Türkiye gerçeği değil, dünya gerçeği. Ama biz bizden sorumluyuz. Ve bu işler

0: konusunda çok daha titiz ve hassas olmalıyız. Bunu bir kez daha yaşayarak gördük, görüyoruz. Sayın seyirciler, geçen cumartesi günü Rize'de yaşanan selin ardından bazı ilçeler yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 mahallede hasar çok büyük. Bazı evlerde sanki deprem yaşanmış. Çatlaklar var. Bazı yollardaysa çökmeler meydana geldi. Yani memleketten, Rize'den pek iyi haberler yok. Hemen İvedilik'te el atılmalı, vatandaş tekrar ayağa kaldırılmalı.
1: Büyük afet, ben 53 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah'tan can kaybımız yok.
2: Çok aşırı bir yağmur yağdı. Korkunç bir yağmur yağdı. Yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım.
3: Bazı noktalarda metrekareye 186 kilogram yağış düştü. Toprak bu ağırlığı kaldıramadı, 40'ın üstünde heyelan meydana geldi. Rize'de sel sonrası bu manzara ortaya çıktı.
1: Burası ablamın evi. Aşağıdaki benim ev. Büyük kaymalar, patlamalar sonucu bu hale geldi. Allah'tan can kaybımız yok.
3: Burası İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyü. Bazı evlerde sel sonrası dev çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. Hasarın fazla olduğu evler tahliye edildi.
1: Görevliler geldi, tuttular tutanaklarını. Bundan sonraki süreçte devletimizin desteğini bir de bekliyoruz.
2: Aşağı dereler ciddi. Ha, buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
3: Burası da Fıçıtaşı mahallesi. Mahallede yol yarıldı, istinat duvarı çöktü.
2: Ama direkler, mirekler, cerilimler yattı bunda. Karataşlar yıkıldı. Ama arka taraftan duvarlar yıkıldı. Sabah kalktıkça ortalık perişan olmuştu.
3: Heyelanlar nedeniyle çay bahçelerinde de hasar büyük. İlçede çalışmalar devam ediyor.
0: Şimdi görüyorsunuz her yerde tabii enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Doğal afetler yaşanabilir. Vatandaş ihtiyaca düşebilir, isteyebilir. Bütün bunların hepsi daima insanların aklına gelen ilk yapı devlet. Devletten yardım istiyoruz diyorlar, haklı olarak. Onun için devletin idaresi, devletin bir kuruşu, bir lira demiyorum, bir kuruşu ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, milletin ortak kesesi ne kadar önemli ve ne kadar hassas, orayı hep birlikte el birliğiyle dolu tutmamız, vatandaşın ihtiyacına, halkın ihtiyacına yetişmesi için güçlü bir finansal yapı kurmamız, bakın nasıl ortaya çıkıyor. Rize'de sel, devlet yetiş. Şimdi Hatay'a bakacağız. Hatay'da su, devlet yetiş. Maraş'ta deprem, devlet yetiş. Elbette vergi veriyoruz. Hepimiz vergi veriyoruz. Vergilerimizi veriyoruz ama ihtiyaç da çok büyük. Yani verdiğimizden belki daha fazlası lazım halka, yurttaşa, vatandaşa yaşanan hadiselerle birlikte. Şimdi Hatay'a bakacağız. Hatay'da Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçilerimiz çok dertliler. Geçen yıl yağışlarla birlikte ova göle döndü. Ve aylar geçti, yaz geçti, sular çekilmedi. Yani tarlada su var. Tarlanın sürülmesi lazım, tohumun toprağa düşmesi lazım. Ama tarla yok ortada, bir göl var. Dolayısıyla ekim yapılamadı. Peki sular çekilmedi, ne olacak? Ne olacağını söyleyeyim. Çiftçi diyor ki, devlet bize yardım etsin. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Devletin her yere yardım etmesi için devletin kasasının da tıka basa dolu olması lazım. Hataylı çiftçilerin sorununa bakalım.
4: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
3: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
4: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
3: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
4: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
3: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
5: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamuş çıktı yerlerimizde.
3: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
0: Evet.

0: vatandaşın ihtiyacı, vatandaşın söyledikleri. İfade etmeye çalıştığım bu. Elbette 90 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı nerede ihtiyaç duyuyorsa oraya el uzatılacak. İşte uzatılacak ama çok güçlü bir yapımız olması lazım. Çok güçlü, çok iyi hesap kitap yapmamız lazım ki her yurttaşımızın ihtiyacına cevap verebilelim. Sılaj yapacaktım diyor. Hayvanlarını besleyecek kışın ama yağışlar, sel, su yapamadı. Ne olacak? İşte bu kış o hayvanlar nasıl geçirecek kışı? O vatandaşın derdine çare olmak lazım. LED'in önüne geldik. Sevgili İlkay'ın köşesi. Anadolu'nun farklı coğrafyaları, daha doğrusu farklı yerleri. Yine güzel görüntüler. Yazın hayvanlarını serin ve verimli otlaklarda beslemek için Hakkari'deki yaylalarda konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla birlikte zorlu dönüş yolculuğuna başladı sayın seyirciler. Gerçekten muazzam görüntüler. Yani hazırlıklar yapılıyor ve geri dönüş başlıyor. Göçer aileler ilkbaharda temiz su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiriciliğinin tercih edildiği Berçelen yaylasına geliyor. Aileler bu süreçte elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünleri satarak gelirlerini sağlıyorlar. Göçerler havanın soğumasıyla hayvanlarını sıcak illere götürmek için yola koyuldular şimdi. Hayvanları belirledikleri güzergahlardan götüren göçerler, sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de çaba gösteriyorlar. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından sürüyü Batman'a ulaştırmayı hedefliyorlar. Hakkari'den Batman'a bu sürü yürüyerek, yolları dağları aşarak oraya ulaşacak. Zor bir hayat ama haklı, hakkı ve lezzeti bol bir hayat. Sayın seyirciler, hamsili pilav, hamsili ekmek derken şimdi de hamsili simit. Ordu, Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit müşterilerden ilgi gördü. İşletmeci Bahtiyar Bodur, asırlık lezzet simitle Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söylüyor. Müşterilerden geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirtiyor. Hamsili simidin hazırlama sürecinin 1 saat sürdüğünü de ekliyor. Hamsili simidin iç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanıyor. Sonra da fırında pişiriliyor ve vatandaşa sunuluyor. Hakkari'nin dağlarından Karadeniz dağlarına geçiyoruz. Hamsili simitli aslında yavaştan bir geçiş yapmıştık. Burası Çamlıhemşin'deki Ayder Yaylası. Bizim esas memleketimiz. Yayladaki zengin florada üretim yapan arıcılar sağım işleminin ardından elde ettikleri balı tüketicilere ulaştırıyorlar. Coğrafi işaretli Ayder balında bu yıl hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediği söyleniyor. Üreticiler 3 ton rekolte bekledikleri sezonda ancak 1,5 ton civarında ürün alabildiklerini ifade ediyorlar. Lezzetiyle farkını ortaya koyan ve tabii şifasıyla Ayder balı yok satıyor. Ayder balının kilogramı ise ortalama 5000 lira. Yani 1 kilo Ayder balı 5000 lira. Sakarya'da, Karasu'da, Kurudere köyünde 1 kilo kestane balı ise 2000 lira. Elbette kalite var ama yine de özel. Peki, devam edelim. Sonbaharın gelmesiyle ceviz için de hasat dönemi başladı sayın seyirciler. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca haliyle vatandaşın yüzü de güldü.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit cevizinin hasadı başladı.
2: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
3: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.

0: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Şalencer cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8 bin ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
2: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yömiyeler çıpkı yömiyesi 5 bin lira, işçi yömiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
3: İşler iyi gidince vatandaşın yüzü nasıl da gülüyor. Gülsün. Anadolu çiftçisinin her şey hakkıdır. Sayın seyirciler, üzümün ana vatanı Manisa'da yılın bu döneminde sarı sıcak bir mesai var. Dünyanın en büyük doğal kurutma alanlarından biri olan bölgede sultani üzümün yolculuğu başladı. Her bir üzüm tanesi altın rengine dönüşüyor. Sonra ihracat yolculuğuna çıkıyor. İşte Ege'nin altını üzümün hikayesi.
4: Sizin elinizden dünyaya gidiyor değil mi?
5: Aynen öyle. Herkese afiyet olsun diyelim.
1: Özenle topluyorlar. Ya ipe diziyorlar ya da yere seriyorlar. Kuru üzümün zahmetli yolculuğu başladı.
6: 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor.
1: Manisa'da şu sıralar her yer sapsarı. Sultani çekirdeksiz üzümün yolculuğu bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler sergi alanlarında önce zeytinyağı ve potasyum karbonatla hazırlanan bandırma çözeltisine batırılıyor.
4: Üzümün ana vatanında kurutma mesaisi başladı. Çözeltinin içerisine batırılan üzüm taneleri şimdi tel örgüye yerleştiriliyor ve günlerce burada kurutuluyor. Sonrasında altın tanelerinin de ihracat yolculuğu başlıyor. Burada neye dikkat ediyoruz?
5: İki telin arasında koyacağız. Yani düşmemesini sağlamaya dikkat ediyoruz.
4: Ne kadar kalacak burada?
5: 15 gün kalıyor.
7: Bir de çok tanelenmemesine dikkat ediyoruz salkımının.
1: Günlerce güneş altında bekleyen üzümler suyunu kaybederek o kendine özgü altın sarısı rengini alıyor. Kuruyan üzümler daha sonra temizleniyor ve işletmelere teslim ediliyor. Ve artık sıra bağdaki emeğin dünya sofralarına ulaşacağı yolculukta. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm işletmelerden dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
4: Kaç salkım sermişsinizdir?
5: Vallahi saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. Belki. Evet. Bini geçiyordur ya.
1: Manisa başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Son 3 yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte beklentisi var.
6: Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz. İnşallah üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
3: Bir tablet, taş tablet nerede? Nerede bulundu? Çorum'da, Ören yerinde. Peki biraz yaklaşalım, belki okuyabiliriz. Var mı okuyanınız? Pek fazla anlaşılır gibi değil. Fakat bu yıllardır, belki yüzyıllardır aranan bir tablet. Çorum'da bulundu. Çok önemli bir tablet, çok önemli bir yazıt. Neden biliyor musunuz? Çünkü tarihteki ilk barış anlaşması, Kadeş Barış Anlaşması'nın yazıldığı nüsha bu. Ve Çorum'da bulundu, Ören yerinde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Yılmaz dedi ki, barışın tabletini, barışın sigortasını da Anadolu topraklarında bulduk. Gerçekten o kadar özel bir coğrafya ki, barıştan savaşa, insanlık tarihinde ne arıyorsanız bu kutsal Anadolu'da. Bakalım neler oldu.
8: II. Ramses'le Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuşili arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barışın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazgale ilçesindeki Boğazköy Hattuşa Ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı.

0: tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barış'ın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
1: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
0: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
2: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Biraz sonra nedir ne değildir başlayacak. Dakikalar sonra şu fon meselesini konuşacağız. Gerçekten önemli bir konu. 350-400 bin insanı ilgilendiren ve her geçen dakika yeni başlıklar, yeni ayrıntılarla birlikte ortaya acayip bir tablonun çıktığı durumu enine boyuna detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu iş ne oluyor? Bu mesele çözülüyor mu? Açıklamalar ne yönde? Gerçekten vatandaş rahat bir nefes alabilir mi? Bunları her yönüyle tartışacağız. Tabii diğer başlıklarımız var. Yeni partideki isim krizi, Berlin'deki seçimler, orada bir Türk seçimi kazandı. Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşecek ama özellikle fon meselesi. Biraz sonra birlikteyiz.

0: Rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

İyi akşamlar, burası Habertürk. Hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Nedir, ne değildir'e başlayacağız. Tabii Türkiye'nin meseleleri, önemli başlıklar, önemli ayrıntılar. Fon meselesi gündemi meşgul ediyor. Yaklaşık olarak 850-900 milyar TL, yani 12-13 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz.

Fon krizi nereye gidiyor? Ne oluyor? Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü direkt birinci elden 350-400 bin insanın etkilendiği söyleniyor. Yani şu anda Habertürk'ü izleyen vatandaşlarımızdan bir ihtimal, bir hesap 350-400 bin kişi bu fon havuzu içerisinde yer almış olabilir. Mesela hafta sonu konuştuğumuz, evet benim de, ben de oraya bir para vermiştim, ben de para yatırmıştım ev için, araba için diyen bir sürü insana rastladım. Peki nasıl oldu? Buraya nasıl gelindi? Neden gelindi? Hiçbir işaret yok muydu? Ya da bu tür yapılanmalar neden bu kadar kolay kendi kendini inşa edip sonra vurgunu yapıp piyasadan çekilebiliyor? Elbette yargı, hukuk, sistem işliyor. Takipteler. Biraz önce son dakika notları, gözaltılar var vesaire. Ama önleyici hukuk, önleyici tedbir diye bir şey de var. Bütün bunlar nasıl oldu, ne oldu, ne bitti hepsini konuşacağız çok kısa bir aranın ardından.

0: Valla döndük başlıyoruz ama nasıl başlayacağımızı da doğrusu bilemiyoruz. Çünkü ortada vahim bir durum var. Bu durumu anlamaya, anlatmaya, bundan sonra olabilecekleri değerli konuklarımın bakış açısıyla size iletmeye çalışacağız. Stüdyoda Gökhan Taşkın, Nihal Bengisu Karaca, Avukat Ertuğrul Akar, Mehmet Metiner, Alişer Delek var. Ankara stüdyosunda Mustafa Balbay var. Önemli bir kadro ve yaşananlar, her şey ortada. Bu fon krizini her açıdan bir değerlendireceğiz. Ama öncelikle bu araştırmanın, bu soruşturmanın, bu dosyanın nasıl açıldığına dair bir yazışma var. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yazdığı bir yazı var. O yazıyla pim çekiliyor aslında. O yazıyı ekrana bir getirelim buraya. Bunu hemen göreceğiz sonra. O yazı, yani bununla başlıyor. Her şey şöyle başlıyor sayın seyirciler. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na diyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Diyor ki, Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere son dönemde borsa, İstanbul pay piyasasında, yani biz işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü, yani fonlar aracılığıyla yapıldığı yönünde ihbarların olduğu gibi, ayrıca başsavcılığımızca re'sen incelemeler yapılmaktadır. Borsada işlem gören hisselerin anlık fiyat analizleri dijital ortamdan takip edilmekte olup bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar olduğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğu değerlendirilmekte olup hisseler üzerinde hisselerin büyük çoğunluklarının fonlar aracılığıyla toplandığı, yani fon işlemleriyle işlem gören hisselerin çoğunluğunun piyasa üzerinden satın alındığı, bu alımlar neticesinde hem ilgili şirketin hisse değerinde artış, ayrıca hisse alımı gerçekleştiren fon değerinin de hisse fiyatıyla artışlar gösterdiği tespit edilmiştir diyor. Yani bu hukuki bir yazı, uyarı. Uyarı değil yani. Bu ne zaman olmuş? İşte 19.08.2026'da. Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazıyı gönderiyor Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na. Sonra olanları şimdi konuşmaya başlayalım. Balbay'la başlayalım. Ankara'ya bir gidelim. Şimdi Sayın Balbay, hadiseyi başından beri takip ediyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor? Benim, vatandaşın, yurttaşın, hepimizin anlayacağı şekilde bize bir özetler misiniz? Biz fon başlığı altında şimdi ne konuşuyoruz? Kim kimi nasıl dolandırdı, ne oldu, ne bitti? Bir özet istiyorum sizden.
1: Şimdi sevgili Faruk Aksoy, biz gazeteciler kendimiz için yaptığımız tanımlardan biri şudur. Gazeteci her şeyi bilen kişi değildir. Hangi bilgiyi nerede bulacağını bilen kişidir. Bu bağlamda tabii ben de pek çok arkadaş gibi, stüdyodaki arkadaşlar gibi hem bu gelişmeleri anlamaya, bir de tabii muhakeme etmeye ve bu konunun içindeki kişilerle görüşmeye çalıştım. Örneğin onlardan biri Doğan Cansızlardı. Biliyorsunuz 2000-2006 yılları arasında 6 yıl boyunca kesintisiz SPK başkanlığı yapmış bir kişi. Ondan önce de yine 6 yıl İsmail Türk yapmıştı. Onun dışında 6 yıl bu görevi yapan olmadı. Çok daha kısa sürelerle yaptılar. Doğan Cansızlar'ın değerlendirmesi, tabii SPK uzmanlarına güveniyor ama diyor...

0: devamındaki siyasi kararlar için şu aşamada bir şey diyemeyeceğini söylüyor ama en azından şu kısmını paylaşabilirim diye düşünüyorum. Bu aşamadan sonrasının paldır küldür götürmesinler diyor. Yani tanım kendisinin paldır küldür götürmesinler. Bu tür olaylarda, krizlerde olayın olduğu andan sonrası daha önemli olabilir diyor. Yani çok büyük bir durumla karşı karşıyayız ama bu vahim durumla karşı karşıya kaldığımızda onu çözmek için atılabilecek kimi adımlar bazen ileri bazen geri durumu daha da kötü hale getirebilir. Önce bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi tabii son dönemde en çok konuşulan Ankara'da yani göz göre göre. Yani biz Mehmet Şimşek'i örneğin ben de köşemde birkaç kez yazdım. Yani Sayın Şimşek şunu da bir ölçüde de teslim etmiştik o hakkı. Ekonominin tümünden sorumlu değil, sadece finanstan sorumlu. Evet, onu da uluslararası dengeler içinde götürüyor gibi cümleler kurup emeklinin durumunu, dar gelirin durumuyla çok ilgilenmemesini eleştirdik. Ama görüyoruz ki finans kısmında da yine Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te İstanbul'da sermaye piyasası konferansında söylediği manipülasyonlar var. Biliyoruz, yakında geleni yapacağız demiş olmasına karşın bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu noktaya gelirken de zaten kamuoyunda adı da zaten konuşulduğu için hani TERA kurumu, yatırım portföy kurumunun bankacılık izni de aldığını ve bunu da adım adım resmi bir izinle bankacılık izne sahip olduğunu görüyoruz. Sıradan bir vatandaş olarak bakılsa bu herhalde güven sorunu olmaz. Hani devletin, resmi kurumlarının pek çok konuda güvendiği bir kurum. İşte bu büyük güvene dayalı olarak öyle bir tablo ki kişisel olarak ben hiç girmedim, ayrıntıları bilmem ama kimi insanlar olağanüstü ilgili bu alanla. Örneğin sevgili Aksoy beni çok seyrek de olsa bir yerden bir yere taşıyan bir şoför yani bu konularla çok ilgiliydi ve dedi ki abi çok kötüyüm, çok kaybettim dedi. 2 ay kadar önce çok fena haldeyim borsada dedi. Öyle yangın ki herhalde işte illallah dedi bir daha yapmayacağım diyecek sandım. Peki ne yapacaksın bundan sonra dedim. Abi kendime bir toparlayayım nereden girebilirim ona bakacağım dedi. Yani bunun hakikaten hani bir oyun yeri neyi ne kadar elde edebilirim? Haklı haksız ne kadar kazanabilirim? Böyle bir alan geldiğinde birebir fotoğraf olarak da görmüştüm ben. Şimdi burada yine en somut siz de dediğiniz olabilecek en hani anlaşılabilir şekilde anlatmak gerekirse yani bu kurum bir kurumun değerini 2000 kat artırıyor. Artırdıktan sonra da halka açılma arz talep ediyor ve bu izin veriliyor. Yani şimdi herhalde çıplak bir gözle bakan bile yani bu kadar hani olağanüstü bir artıştan kaynaklanan durumun nasıl böyle tamam halka açılabilirsin izni verildiğinin çok ciddi bir soru işareti olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani burada bütün unsurlarında ihmalin olduğu, denetim mekanizmalarının çok zayıf olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu iznin verilmesi, bu sürecin takip edilmesi, İznin üzerine halka arz izninin de verilmesi, bu olağanüstü artışın kimsede ya şüphe uyandırmaması ya da bu kapalı devre bunun devam etmesi. Yani bütün bunlar gerçekten bu noktaya kadar gelişin çok ciddi soru işaretleri. Kabul edilebilir değil, mutlaka sonuçları yani tabii ki ekonomik sonuçlar olacak ama siyasal olarak da tartışılacak bir durum olarak değerlendiriyorum. Rakamsal boyut hani pek çok kişi geçmişte olup bitenlerle karşılaştırıyor. Ben 1995 Tansu Çiller dönemi emlak krizini yaşadım. İntihar edenler olmuştu. 10 kadar kişi intihar etmişti. 2001 krizini yaşadık. O dönemde yine aynı şekilde. Ama şimdi içinden geçtiğimiz durumun bir fotoğrafı da Faruk Aksoy. Zaten sürmekte olan bir krizin içindeyiz. Yani 2018 yılından bu yana 8 yıldır indirilememiş bir enflasyon ve tek haneye indirileceğine dair sözlere rağmen yapılmamış, tutulmamış bir söz var. Buna Mehmet Şimşek dönemi dahil.
1: Vallahi,
0: yani bu aşamada gelinen noktanın
1: vallahi bir şey
0: mali
1: soracağım.
0: Boyutuyla
1: Özür
0: ilgili
1: dilerim. Özür şöyle dilerim. Bir şey sorayım öyle hızlıca onu da toparlayın. Burada
0: tabii.
1: Neden Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu bunu yazıyor? Bu işin terörizmin finansmanıyla ne alakası var? Onu anlamadım.

0: Siz anladınız mı?
1: Şöyle söyleyeyim, yanılabilirim. Tabii ki ayrıca bilgi sahibi olan arkadaşlar vardır. Hukukçu arkadaşlar belki daha derin düşünebilir ama hani oradan girdiğinizde operasyonu çok geniş yapma hakkınız oluyor. İstediğiniz kadar ileri gitme, istediğiniz kadar genişletme hakkınız oluyor. O yani bu süreci ya yönetenlerin elinde çok geniş bir imkan sağlıyor.
2: O büronun evet. Adı öyle. Büronun adı öyle. Aynı zamanda terörle ilgili finansman suçlarını da araştırıyor. Kaklama suçlarıyla ilgili yani münhasıran bu portföy bilmem ne dediğiniz konular terörizm kapsamında olduğu için değil. Ama böyle bir büro var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde.
0: O büro bakıyor.
2: O büro ama burada tersinden işlemesi gerekiyordu. SPK'nın tespit edip başsavcılığa iletmesi gerekirken başsavcılık demek ki böyle bir yazı yazmasaydı belki de bütün bunların hiçbirisi olmayacaktı.
0: Geleceğim Balbay Ertuğrul Akar. Neden terörizm bürosu? Geleceğim çok özür dilerim. Bir cümle neden olduğu konusunda tabii. Bilginiz var
3: çünkü
0: mı?
3: Bu ekonomik terör suçu değil. O yüzden terör suçları Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele kanununda ayrıca belirtilmiştir. O kapsama girmediği için eylemin niteliği o kapsama girmediği için terör suçu olarak değerlendirilemez.
0: Ama şey diyor
3: en
0: ya
3: en fazla hani örgüt suçu olarak.
0: Hayır yani yazıyı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yazıyı yazan, gönderen yani Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yazıyı gönderen terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu.
3: Ya orada büronun başlığı öyle olabilir ama orada finansmanın aklanması suçu oluştu. Yani kara para aklama suçu oluşturma durumu söz konusu olduğu için o büro o işlemi yapmış.
0: Peki. Balbay toparlayın.
1: Son toparlayayım. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarını konuşabileceğimiz bir durum olduğu
0: tabii,
1: için
0: tabii konuşacağız, konuşacağız.
1: Bu aşamadan
0: bütün ayrıntıları konuşacağız.
1: Ilgili, tabii.
0: Buyurun.
1: Hani bu aşamadan tabii. Bu aşamadan sonrası ile ilgili yani doğrusu yani öncelikle bu faturanın yani halka kesilmemesi gerekiyor. İkincisi yani bu 500 bin kişinin de onların mağdur edilmesini de benim gönlüm razı değil bir yurttaş olarak. Tekrar altını çiziyorum hiçbir işim bağlantım yok yani benim çevremde hiçbir şey olabilirdi de yani çevremizde benim hiçbir şekilde yok. Ama bunu Amerika'nın uyguladığı yöntem son yaşadığı böyle bir krizde ucu Afrika'daki şirketlere kadar gitse bile buna neden olanlardan tahsil etmek sonra da bu zarara uğrayanları ödemek üzerine bir yöntem geliştirmişti. Bir şekilde en son sıcak örnek bu. Sıcak paylaşılan örnek de bu. En azından bunun yani bu aslında buna hani bir usulsüzlük bir yol ya da ne bileyim bir borsa oyunu falan değil. Bu dolandırıcılık özeti. Bunu yapanların tümüyle bu paranın tahsil edilmesi ve burada bu süreçte hani biliyorsunuz çok büyük bir bölümü 50 bin liranın altında buraya para yatıranların ya bir miktar artar mı da üstüne hayatımı sağlayacak bir artı gelir olur mu diye bakan insanların da olağanüstü mağdur edilmeyeceği bir yöntem bulmak gerekiyor. Yani Doğan Cansızlar'ın sözü hani 2000-2006 yılları arasında SPK başkanlığı yapan kişinin yani paldır küldür gitmeden hakikaten bütün boyutlarını gözeterek bundan sonrasını hiç değilse sağlıklı yürütmek gerekiyor.
0: Peki. Peki efendim çok teşekkürler. Bu arada fon krizi deşifre oluyor. Özellikle İsviçre'ye transfer edilen paralar vesaire. O görseli bir görelim. Nihal Bengisu Karaca. Bütün bunlar Amerika örneği veriliyor. Yani o Madoff ya da Madoff krizi Ponzi dolandırıcılığı. Ama orada bugün yayın toplantısını yaparken Fatih Sadırlı'yla editör arkadaşlarımızla hepsiyle konuşurken aslında totalde bir 70 milyar dolar paradan bahsediliyor Amerika'da. Bunun sadece bir 15 milyar dolarının ödenebildiği, geri ödendiği söyleniyor. Yani ortada çok ciddi bir kayıp var Amerika'daki hikayede de. Fakat şuraya bakıp size geliyorum. Fon krizi deşifre oluyor. Evet oluyor. Nasıl oluyor görelim. Gerçekten rakamlar çok enteresan. Şöyle geçtim kusura bakmayın. 4,1 milyar liralık İsviçre transferi. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Pusula Holding'in iki yöneticisinin İsviçre hesaplarına toplam 4 milyar 87 milyon aktardığı belirleniyor. Yönetim kurulu başkanının hesabında da yaklaşık 1,2 milyar liralık bir transfer var. Para hareketlerinin fonların 15-16 Eylül'de temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği kaydediliyor.

0: Yani burada da bir...
1: Sıkıntı o zaten.
0: Ciddi mesele
2: 19
0: var.
2: 19 Ağustos'ta zaten savcılık yazmış. Yani ona dikkat edelim. Burada 15-16 Eylül'den söz ediyoruz. Evet. Neredeyse üzerinden 25 gün geçmiş. Ve bu işlemleri yapmışlar. 4.1 milyarı İsviçre'ye
0: göndermişler parayı.
2: Yani o esnada Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazıyı yazdıktan sonra bu işlemlerin yapılması engellenebilirdi. En azından 4.1 milyar yine bir yerde kasada bulundurulabilirdi. O dediğimiz 50 bin lira, 100 bin lira yatıran kimse o mağdur vatandaş. En azından onlara şimdi 6 ay beklemeden bir para ödenebilirdi.
0: Şunları da toparlayalım. 15 şüpheli gözaltında. Bunlar değişiyor. Biraz önce 2 kişi daha gözaltına alındı. İşte 10 şüpheli firari 2024 ve sonrası dönem mercek altında. Hesap ve varlık hareketleri araştırılıyor. Temerrüt öncesi para transferleri, paralar İsviçre hesaplarına gidiyor. Yani acayip bir dünya. Paralar İsviçre'ye gönderiliyor. Edmund de Rothschild Bankası var. O bankaya, Rothschild Bankası'na bu paralar gönderiliyor İsviçre'ye. Ve buradan toplanıyor fon başlığı altında. Paralar oraya aktarılıyor. Sonra da herkes defteri kapatıyor, dükkanı kapatıyor. Mahalleyi dolandırıp kaçan kuyumcu gibi defolup gidiyor. Son olarak Serdar Turhan, Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı. İsviçre'deki hesap 15 milyon dolar para transfer ediyor. 24 Ağustos'ta yapıyor bunu. 24 Ağustos. Ve Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. İsviçre'deki hesaba 25 milyon euro para transfer ediyor. Ne zaman? Bugün kaç? 21 Eylül. Parayı ne zaman gönderiyor? 1 Eylül 2026. Şimdi Nihal Bengisu Karaca. Şöyle bir şey var. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Bir yıl önce bir uyarıda bulunuyor. Ve fonların değeri de Mehmet Şimşek uyarıda bulunurken 297 milyar. Bu uyarıdan sonra 822 milyara çıkıyor. Şimdi bu fon krizi böyle göz göre göre mi geldi?
1: Evet, maalesef. Sözünü ettiğiniz uyarı Allah aşkına Şimşek sorumluluktan kurtaran değil, sorumluluğunu arttıran bir şey. Çünkü o uyarıda şirket adları yok, isimler yok. Yani çok genel yapılmış, çok üst perdeden yapılmış ve sadece finansal okuryazarlığı olan insanlara, böyle düz vatandaşı, düğün parası biriktirmeye çalışan, araba parası biriktirmeye çalışan, enflasyona ne kadar biriktirirse biriktirsin, birikimi böyle bir türlü enflasyonun şeyine, enflasyon karşısında donanımlı hale gelmeyen vatandaşın anlayabileceği bir uyarı değil o. Yani çok üst perdeden, çok iş dünyasına hitap eden, çok genel bir uyarı. O noktada işte Şimşek söylemiş, bakın keşke herkes tedbirini alsaydı canım, siz de gözünüz açık olsaydı denilemez. Vatandaş burada çok ciddi şekilde mağdur. 550 bin kişinin hesabı kilitlendi. Hisse serbest düşmeye devam ediyordu ve insanlar ama satış talimatı veremiyordu. Yani orada kimse bu göze alınması gereken bir risk canım diyemez. İnsanlar normal işlem hareketliliği içerisindeki kayıpları, riski, yani kayıp riskini göze alabilir. Ama böyle bir gün balyoz gibi inen bir ortamda, yani bütün şeyin paralarının, kendi yatırdıkları paralarını kaybetti insanlar. Ya bırakın kardan zarar falan etmiş değil insanlar. Yani şu para şuna yetmiyor, bir araba bile alamıyorum. Götüreyim biraz toparlansın falan mantığıyla yatırılmış paralarını kaybetti. Aslında insanlar kendi paraları gitti yani. Ve burada şey çok büyük sıkıntı. Temerrütten önce bu kişilerin sadece Pusula değil Tera çok sıkıntılı. Hatta Tera biliyorsunuz Pusula'nın şeylerini almaya çalıştı. O sığken şişirilmiş, fazla şişirilmiş hisseler olduğu ortaya çıkınca o bahsettiğiniz savcılık yazısıyla filan. İnsanlar bir şeylere uyanırken Tera kahramanlığa soyundu. Hani bunun öyle olabileceği düşünüldü. Yani kurtarılabileceği düşünüldü. Sonra kendisi de gitti. Çünkü aslında kendisi de aynı şeyleri yapmış. Yani gözaltına alınan isimlerden biri Emre Tezmen. Ve Tera'ya baktığınızda neyi görüyorsunuz? Rektörleri görüyorsunuz yönetim kurulunda. Bir dönem Cumhurbaşkanı danışmanı olan Fecir Alptekin'i görüyorsunuz. 2 ayda olsa kalmış. Bunlar ne biliyor musunuz? Normal. Finansal okuryazarlığı çok ortalama ya da ortalamanın altında olan vatandaşlar için bunlar siyasi kalkan gibi görünen işler.
2: Güven
1: telkin ediyor. Teminat telkin ediyor. Aa burası sağlam. Buradan ben biraz kazanabilirim. Biraz şeyimi toparlayabilirim durumumu gibi bir algıya kapılıyor ve AK Parti tabanı da orada, açık konuşalım, burada faizden kaçıyor çünkü. Hani faiz, mevduat faizi falan hoş değil. İşte

0: Dan fıkkına göre belki oturup yeniden buralara bakılması lazım. Çünkü denize düşen yılana sarılır. Tam olarak sarıldığı şey yılanın ta kendisiymiş. İnsanlar kendi yuvalarından, ocaklarından, umutlarından ısırıldılar yani. Olan şey bu. Hani bir kızını evlendirecek, öbürü işlerine bir eleman daha alacak. O insanlar yani burada 2 milyon ve altı, bakın hesap işlem hacmine baktığınızda, ya ben ekonomi tabiriyle konuşamam ama artık bu kadar gündem olup bu kadar çok insanı ilgilendirince tabii bakıyorsunuz yani orada mağdur edilmiş, parası içeride kalmış, hisse serbestçe düşerken satış talimatı veremeyen hesapların külahsası toplamı çoğunluğu yani 2 milyon ve altı. Ya bu nedir biliyor musunuz işte?
1: Küçük yatırımcı.
0: Küçük yatırımcıdır. Niteliksiz yatırımcı deniliyor bunlara. Nitelikli yatırımcı daha büyük paralarla giren ve bir fondan ne zaman çıkacağını bilenlere deniliyor aslında. Yani
2: öyle
0: bu işin
2: oluyor?
0: Özü...
2: Mesela bir fondan biraz öyle ne zaman oluyor. Çıkacağını biliyorlar mı?
0: Biraz öyle
2: mı?
0: Oluyor. Yani nitelikli yatırımcı biraz...
1: Bu işin uzmanları,
0: bu işin uzmanı, havayı çok iyi koklayabilen, satır aralarını aşırı derecede, siyaseti, politikayı da iyi takip edebilen ve nerede onlar çıktı gitti işte. Ben size söyleyeyim, onlar çıktı gitti. İçeride kalan çoğunluğu 2 milyon ve 6 hesap tutarı bu kadar olan insanlar.
1: Para getirenler evet. Var tabii.
0: Ya telefon çok kaybedenler var. Çok kaybeden var yani ve bakılması gereken. Burada siyasetin sorumluluğu var. Ben onu bilir onu söylerim. Dediğim gibi. Orada bir danışmanı, yüksek profilli, Cumhurbaşkanı'nda olan, Beştepe'de olan bir danışmanı gören vatandaş, rektörleri gören, Alkin kardeşler işte gizli saklısı yok gözaltında. Onları gören vatandaş, insan ne der? Ya burada bir sağlamlık var, bir sigorta, ya bir teminat var, bir devlet var. Fısıltıyla söylenen şey bu zaten. Yani fısıltı değil, gümbür gümbür. Ya bu terada falan işler o kadar iyi gitmiyor denildiği zaman sosyal medyada insanlar linç edildi. Ve linç edilirken kullanılan argüman şuydu. Sen işte yerli ve millilik üzerinden eleştirenlere karşı konuluyordu. O insanların yerliliği ve milliliği masaya tahtaya çıkarılıyordu. Ve siz işte yabancı fonlara gidin kardeşim, burada Türkiye'de aslanlar gibi tera var bilmem ne, siz buna çamur atamazsınız denilerek bu kişiler zan altında bırakılıyordu. Oysa mesele sığ hisselerin şişirilmesi, yükseltilmesi, ondan sonra vakti gelince kaçanların kaçması, diğerlerinin, küçük yatırımcının içeride kilitli kalması ve şu an yani hiç kesinlikle dediğin örnek çok doğru. Madoff meselesinde bile insanların mağduriyetlerini giderme adına dağıtılan devletin ödeyebildiği parayla gerçekte buharlaşan para arasındaki fark çok yüksekti. Burada da öyle olacak maalesef. İnsanların parasının çoğu gitti.
1: Yani ortada zaten bir para yok.
2: 4'te 3 oranında Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilere konu oldu. Yani Ponzi meselesinde 4'te 3 oranında toplanan para buharlaştı. Ödeyemediler. Sadece bir 15 milyar dolar.
0: İçeride kalmamış gibi zaten. Şey. Fiyat gerçek değil. Şimdi sığ hissenin şişirilmesi denen şey burada gerçek bir fiyat yok anlamına geliyor. Ama sorun şu, vatandaş bunu bilmiyor. SPK mührünü gördüğü zaman insanlar o fiyatı gerçek zanneder. Lamıcımı yok. SPK mührü, izin, halka açılma izni, bunlar görüldüğü zaman fiyat vatandaş tarafından gerçek peki. Görülür. Orada danışmanlar, yüksek profilli aktörler, rektörler görüldüğü zaman vatandaş o fiyatı gerçek olarak görür. Dolayısıyla burada ay göze almasaymışsınız canım, siz de riski göze almışsınız denilecek. Göze almaması gereken bir riski göze almış olan bir vatandaş durumu yok. Burada tuzağa düşürülmüş bir vatandaş durumu var.
2: Peki bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması X'te. Onu bir görelim. Akın Gürlek'in açıklaması. Metin Er, size geleceğim. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi şöyle bir durum var. Yani her şeyi açık açık konuşuyoruz. İfade ediyorsunuz yani. Burada Habertürk'te anlatıyorsunuz. Çünkü birinci önceliğimiz vatandaşın hakkı, hukuku. Yani sorumlular kimse elbette
0: şu ekonomik
2: yargı yoluyla durumda açığa çıkarılacak ve cezalandırılacak. Gözaltılar var, şu var, bu var. Bunları Allah konuşuyoruz ama diğer taraftan da hani devletin konunun üzerine gidiş şeklini, tedbir var yok.
0: Orada bir cümle daha ekleyebilir miyim? Çok lütfen. Doğru. Bunu yapanlar, bu Ponzi işi, evet. Bu dolanan, millete tuzağı kuran, hatta bence işin bürokrasi tarafında o tuzağın kurulmasına göz yuman. Evet. Herkesin üzerine gidilmeli. Ama meselenin sadece cezalandırılmayla halledileceği düşünülmemeli. Çünkü burada bu mağduriyetleri yani gidermek, mağduriyetleri gidermek de devletin amaçları, hedef.

0: hedefleri arasında, hatta ikinci sırada bile değil, ilk sırada olmalı.
1: Peki, şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek anlatıyor. Yani buradan böyle anlatıyor. X hesabı zaten görebilirsiniz. Bizi en çok ilgilendiren kısmı bu işin. Alişer, şurası. Burada dikkat lütfen. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun. Bir daha söylüyorum. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi bunu tabii Adalet Bakanı kendi yapıyor değil mi? Kendi votluyor değil mi? Tamam. Sayın Metiner, olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nihal Bengisu Karaca'nın eleştirileri var. Yani bir kere vatandaş kandırıldı diyor. Bakan bundan sonraki sürece dair meseleyi takip ediyor. Biraz önce açılışta herkese sordum. Sevgili Ertuğrul Akar'a hukukçu olması dolayısıyla sordum. Yani işte nedir o? Terör suçları bürosu tarafından yani sermaye piyasası kuruluna yazı yazılıyor. Akın Gürlek'in söylediği gerçekten her kim olursa olsun bu mesele açığa çıkacak mı?
2: Çıkacak tabii ki. Hani Nihal Hanım'ın söylediklerinde her birimizin çıkarması gereken dersler var. Hiç kuşkusuz burada ciddi bir ihmal var. Bunun siyasi eleştirisinin yapılması da doğaldır. Ama bir bütün olarak siyaset kurumunu izam eden sözlerden kaçınmak lazım. Çünkü Akın Gürlek de, Adalet Bakanımız da siyaset kurumunun aynı zamanda bir parçasıdır. Yani eğer siyaset kurumu halkın dolandırılmasına şu ve bu ölçekte yol açmış olsaydı, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla böyle bir operasyona kalkışmaz. Dikkat ederseniz başsavcılığımız SPK'ya bildiriyor. Benim burada tuhafıma giden şey şu.
1: Nedir?
2: Yani SPK'nın bunu tespit edip başsavcılığa bildirmesi gerekirken başsavcılığımızın tespit edip bildirmesi. Aradan geçen işte onca zamandan sonra gene bir takım işlemlerin devam etmesi.
1: Peki bunu söylerken SPK ile ilgili ne demeye çalışıyorsunuz?
2: Ben yani SPK'nın başındaki başkanı tanırım. Onun kişiliği hakkında hiçbir şey söylemek istemem. Ekonomiyi çok iyi bildiğim bir konu değil. Bunların hepsini ilk defa duyuyorum.
1: Hayır, hayır, şunu diyorsunuz ya. Özür dilerim yani. Evet. Bunu SPK'nın tespit edip...
2: Tabii ki.
1: Ama tersi oluyor. Savcılık.
2: Çünkü bu ekonomik... Bunlar
1: peki ekonomik bunu söylerken suçlar. Aynı zamanda SPK'da neyin yolunda olmadığını söylüyorsunuz?
2: Yani şu görülüyor... Bu kirli sistemin içinde olan bir takım unsurlar var.
1: Evet, bunu diyorsunuz. Net.
2: Tabii ki. Yani bu başka türlü olmaz. Başka bu ekonomik bir suç. Yani. Ekonomik suçu tespit edecek olan kurumlarımız belli.
1: Evet.
2: Eğer bankacılıksa bankacılık devlet denetleme kurumu.
3: Düzenleme ve denetleme kurumu.
2: Efendim işte bunlar neydir bilmiyorum. Portföyümü ilk defa duyuyorum gerçekten. Yani pusuladır, hedeftir. Ama bir takım isimler elbette ki... bu şekilde kendilerini kullandırtmışlarsa çok yazık. Ben Fecri Alparslan mı dedi? İlk defa duydum ismini. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olduğunu söylüyor. Ben siyasetin içindeyim yıllar.
0: Attekin.
2: Fecri
0: Attekin.
2: Ben bilmiyorum gerçekten ilk defa duydum ismini. Ama bir profesör var. Şu ismi Alkin duydum. Olan bir dönem yani. Külliyede.
3: İki profesör.
1: İki ay yapmış galiba.
3: Emre
1: i̇ki
3: Alkin, yapmış. Kerem Alkin.
2: Hiç bilmiyorum. Ben de ilk defa duydum. Hiç bilmiyorum. Evet. Mesela ilk defa duydum ben. Bu bile kabul edilebilir bir durum değil.
1: Tabii ki.
2: Aynı zamanda şu ismi Alkin olan bir profesör var. Tabii ki masumiyet karinesine de dikkat ederek konuşmamız lazım. Belki de iddia edilen suçtan hiçbirisini işlememişlerdir. Bilemiyorum. Onun da bir dönem bizim Cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki kurullarından birinde görev aldığını biliyorum. Rektörler var. Yani Topkapı Üniversitesi'nin rektörü olduğu söylüyor. Mütevelli heyet üyeleri var. Yani ismini iktidarımız döneminde bildiğimiz bir takım isimler var. Hı hı. Ya biz onları ilahiyatçı diye biliyorduk. Bir de bakıyoruz böyle ekonomik...
0: Değil mi? Enteresan... Böyle şeylerin içinden çıkıyorlar. Diyanette evet. Çalışmış insanlar.
2: Şimdi burada bir şey var bakınız. Bir, siyasi ihmal var. Bürokratik ihmal var.

0: Sistemin içindeki bir takım unsurların mutlaka kirli bir ittifakı vardır, çıkar ilişkisi vardır. O yüzden Sayın Bakanımız siyaset kurumunu bence AK Parti'nin de ideallerine uygun bir biçimde temsil eden Akın Gürlek kardeşim bunun üstüne gidiyor. Bunun üstüne giderken, başsavcılarımız bunun üstüne giderken elbette ki siyasi otorite, yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi ve onayı dahiline gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Sistemin, bu kirli sistemin içinde olan kim varsa, şu an bilmiyoruz, belki başkaları da çıkacak. Kim varsa gereğinin yapılacağı anlamına geliyor. Hiç kimse şey yapmayın. Bir buradaki açıklama, ben Sayın Bakanımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın haklarının korunması ifadesi var ya, o kadar önemlidir ki. Burada mağdur edilen vatandaşlarımızın haklarının korunduğunu devlet olarak bizim göstermemiz lazım. Bizim iktidarımız döneminde bu yapılıyorsa, geçmişte bankalar
1: Metin
0: üzerinde...
1: Metin, bu haklar nasıl korunacak? Mesela oraya yatırılan para kadar mı bir para geri ödenecek?
2: Hayır.
1: Yoksa hani vaat edilen para mı ödenecek? Hiç. Ana para mı ödenecek?
2: Ana para bile gitti.
1: Bu konuda
2: ana
1: bilginiz var mı?
0: Yani ben prensip olarak bilmediğim konuda konuşmam.
1: Tabii.
0: Ben ekonomik konusunu hiç bilmem.
1: Tabii.
0: Gerçekten
1: ben de bilmem.
0: Hiç bilmem. Ama bu tabloya baktığım zaman...
1: Onu biliyorum yani. Onu bilecek kadar biliyorum.
0: Hayır, bu tabloya baktığım zaman bu bir sistem. Evet. Çok ciddi ölçekte bir ekonomik suç var. Ve bu kirli sistemin, bu devasa ölçekli paraların dolandırıcılığı da içeren bir sistemin içinde ona göz yuman, onlara bir şekilde arkalayan, koruyan unsurlar olmamış olsa bu çark bu kadar rahat yürümezdi. Şimdi bu çarka çomak sokuldu. Başsavcılarımız, Adalet Bakanımız kimin emriyle? Cumhurbaşkanımızın emriyle. Bu şu anlama geliyor. Vatandaşlarımızın haklarının korunacağı artık devlet tarafından taahhüt edilmiştir.
1: Evet.
0: Ne şekilde korunur, iade edilir o devletimizin bilebileceği şeydir. Ama Akın Bakanımız bunu söylediğine göre sen Cumhurbaşkanımızın da bu hassasiyetinin yansıtılması gerektiğine inandığı için söylemiştir. Öylesine söylenmiş bir söz değildir. Ama diğer boyutu çok önemlidir. Sistemin içinde kim varsa, kim kurumacılık, kollayıcılık yapmışsa, göz yummuşsa, imal etmişse, bu kirli sistemin şu ve bu şekilde bir parçası ise onlardan hukuk karşısında hesap sorulacaktır.
1: Peki, Gökhan Taşkın, bakanın açıklaması yani her kim olursa meselesi hepimizi çok ilgilendiriyor.
3: Elbette.
1: Her kim olursa ve vatandaşın hakları sonuna kadar. Hatta diyor ki Sayın Bakan son kısımda bütün adli ve mali imkanlar kullanılacak. Şimdi mali imkanlar nasıl kullanılacak? Mesela bu gözaltına alınan isimler.
3: Mal varlıklarına
1: tehdit. Gökhan, daha açık sorayım. Şimdi para İsviçre'ye uçmuş kardeşim.
3: Gitti.
1: Para gitmiş.
2: Geri alacaklar.
1: Parayı lütfen gelsene
2: yapılacak
1: lütfen.
2: Yapılacak
1: başka. Para şimdi hani anlamaya çalışıyoruz biz de ama tam anlayabiliyor. Yani ben de Mehmet abi gibi ekonomiden
2: öyle
1: çok anlamadığım için hani soruyu sorarken
0: ama
1: de
0: bütün mal varlıklarına el konulduğu
1: su
0: için bütün şimdi, mal varlıklarına el konulduğu için mahkeme sonucunda vatandaşlarımızın paralarının iadesi konusunda devletimiz bence gerekli hassasiyeti
1: şimdi,
0: gösterecektir.
1: Sevgili Gökhan'dan bir bakanın tweetini bir alalım.
3: Şimdi buradaki hazirun hepimiz gerçekten ekonomiyi çok bilmiyoruz. En azından aramızda mağdur yok, onun da farkındayım.
1: Evet.
3: Ama pek çok mağdurla temas ettim, siz de ettiniz.
1: Şurada ne diyor çalışıyor. Gökhan? Şurada ne diyor? Son,
3: şurada
1: son,
3: adı geçen fon şirketlerinin
1: aşağısı yönetim... aşağısı. Soruştum
3: ben önce tamam. Şu bölümden başlamak
1: tamam,
3: istiyorum.
1: Tamam,
3: adı geçen
1: tamam.
3: Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususuyla ilgili tüm kurumlara bilgi verildi diyor. Yani diyor ki eşi, çoluğu, çocuğu, amcaoğlu, teyzeoğlu
1: kim varsa
3: hepsine bir şekilde mal varlıklarına tedbir konuyor. Yani bu ilk başta yapılması gerekendi. Az evvel konuştuğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun aslında savcılığa bir yazı yazıp bu konuda bir suç duyurusunda bulunması gerekirken tam tersi SPK'nın bu şekilde savcılık kanalıyla uyarılması 19.08.2026 bunlar yapılmadı ve Eylül başında milyon milyon eurolar İsviçre Bankası'na gitti. Bu işlemin daha evvel yapılması
1: gerekiyor. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu 800 küsur milyar

0: anda bu para nerede?
1: Şu anda bu para yok. Zaten ortada böyle bir para yoktu. Bir bunu anlayalım. Ekonomiden anlamıyoruz ama nasıl bir sistem olduğunu az çok çözebiliriz. Şimdi 2021 yılında Terra Portföy denilen bu şirket bir şekilde işlem yapmaya başlıyor. Bu portföy şirketlerinde işte bir hisse senedi alıyor, dolar alıyor, euro alıyor, altın alıyor, bir şekilde parayı parayla yükselttiğini beyan ediyor. Ve bu şekilde işlem tahtasında da yükseliş göründüğünde yatırımcı, evet ben altınımı alayım, dolarımı alayım, euromu alayım değil, onun yerine bu portföy şirketinden alım alayım. Bununla birlikte onlar benim paramı değerlendirsin mantığı bu.
0: Yani aslında faiz almıyor ama evet, parasını fonda yükseltiyor. Bu mu?
1: Ama bu sonrasında Ponzi sistemine dönüşüyor. Şimdi Faruk Aksoy ile Gökhan biz kötü niyetli insanlar değiliz ama diyelim ki kötü niyetli insanlar olduk. Faruk abi dedim ki sana, gel biz seninle bir şirket yapıyoruz, portföy şirketi. Sen Aksoy portföy yap, ben Taşkın portföy yapayım. Bizim de bir tane tepe portföy şirketimiz olsun. Sen bana sat, ben sana satayım. Sen 11'e sat, ben senin hisseni alayım. Ben 12'ye satayım, sen benimkini al. Böyle bir bin, %10, %10. Tabii tabii bunlar. O yüzden zaten Hedef Holding, işte Pusula Portföy, Terra Portföy, böyle değişik değişik portföy şirketleri var. Bunlar kendi aralarında alım satım yaparak bazı günler aynı fiyattan alıp sıfırlayarak bir değer yükseltiyorlar. Ve geliyor 1,5 sene kadar evvel bunu borsaya açma yönünde başvuruda bulunuyorlar. Ve borsaya açıldığında 10 lirayla başladıkları iş, ki 1 milyon lira arabasını satıp bu şirketi kurduğunu söyleyen Emre Tezmen, o gün işte 530 milyonluk bir adam haline dönüşüyor. Bir videosu var, bir videosu var. Sosyal medyada herkes görebilir. Çok lüks bir otomobilde. Sosyal medyada hepimizin karşısına çıkmıştır, bir akım vardır. Arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz diye yaklaşan bir arkadaş var. Aynı video çekilmiş. Emre Tezmen'e geliyorlar ve Emre Tezmen'in cevabı Bank of America'ya sorun. Bank of America'ya, Amerikan Bankası'na kafa tutan biriymiş izlenimi yaratılıyor. Sonrasında az evvel Nihal Hanım'ın da belirttiği, Mehmet Metiner'in de belirttiği üzere güven veren kimi unsurlar da, siyasi altyapısı olan unsurlar da bir araya geldiğinde vatandaş da 3 lirasını, 5 lirasını bir şekilde belki birazcık artırırım duygusuyla, güven de telkin edildiği için bu portföy şirketlerine yatırıyor.
0: Peki şimdi
1: 800
0: biz,
1: milyar dediğimiz bu zaten.
0: Onu anladım. Şimdi burada hemen hızlıca bugünü özetleyelim.
1: Olur.
0: Mesela Alişer'e gideceğim biraz sonra. Ertuğrul Akar'dan görüş alacağım. Şimdi bakanın söylediği mali imkanlar, adli imkanlar. Adli imkanlar tamam.
1: Tamam.
0: Şimdi vatandaşın, şu anda mağdur vatandaşın parası nasıl ödenecek? Hangi para ödenecek?
1: Şimdi zaten şişirilmiş bir portföy diyorum ya.
0: Ya 100 bin lira yatırdım ben buraya. 100 bin lira. Şu anda bugün,
1: hangi
0: yarın
1: değerdeyken yatırdığınız bir önemli, hangi değerdeydi? Yani bunun tahtadaki değeri neydi o zaman? 600 lira mıydı? 600 lirayken 100 bin lira yatırdınız. Şimdi 12 liraya düştü. Değil mi? Yani düştü, hatta borsa kilitledi kendini.
0: Öyle mi oldu?
1: Tabii canım, temerrüte düştü.
0: Ben borsa şimdi kilitledi. Ben şimdi 100 bin lira yatırdıysam geriye 12 bin lira mı alacağım? Mesela.
1: Yani 12 mesela bin yani lirayı da alabilirseniz. Evet. Çünkü aşağı ortada para şey yok. Olacak. Anlatmaya çalıştığım olmaz şey bu. Hı? Şimdi borsada işlem gören şirketlerin neyi vardır? Malı, mülkü.
0: Peki bunların şu anda taşınmazları, şusu busu, malı, el konulan, işte Sayın Bakan diyor ya bak, adı geçen fon şirket yönetim kurulu başkanı, üyeleri, imza etkili eşleri, birinci derece kanısı, hepsi. Bunların elindeki bütün mal varlığı toplandığında yatırımcının...
1: 800 milyarın 800'de biri toplanırsa kar bence.
2: İşte yurt dışına çıkarılma meselesi o yüzden.
1: Paralar
2: önemli.
1: Zaten gitti.
2: Burada olan menkul ve gayrimenkul satılır tabii ki.
1: Bir de atladığımız
2: bir şey var. Ama dışarı çıkan
1: sevgili
2: için
1: dostlar,
2: prosedür çok uzuyor.
1: Sevgili ağzımın. Bir de bu işin altında bir evim, katılım evim gibi bir vatandaşı
0: ya benim de,
1: aydan
0: benim
1: ayağı toplayıp...
0: İnsanlar daha çok bunu ev almak için girmişler.
1: Tamam
0: yani,
1: işte oradan
2: nasıl
1: da bir para toplanıyor.
2: Bunlar?
0: Bizim akrabalar mesela içinde. Sakarya'da hafta sonu görüştüm.
1: Şimdi
0: çocuğum
1: sermaye
0: buradan ev almak istiyor çocuk.
2: Denetim
0: yani
2: kanunu nerede?
1: Sermaye buradan yaratılıyor.
0: Evet.
1: Evet. Bu

0: sermaye ile. Şimdi bu katılım evim gibi şirketlerin mantığı şu. 30 ay belirli bir para ödüyorsunuz. Sonra sana diyor ki sana ev alma hakkı geldi. İşte şu kadar parayla şu kadar birikim oluşuyor. Ve bunun işte bir 30 ay daha senetini imzalıyorsun. Hı-hı. Gidiyorsun bir ev alıyorsun. Tamam. Mantığı bu. Sen kendi başına işte altın yapayım, dolar yapayım falan biriktiremeyeceğine inanıyorsun. Burası daha garanti ve bu bir sistem. Bunlar daha toplu alım yaptıkları için ucuza alıyorlar evleri. Ya da toplu alım yaptıkları için araçları da ucuza alıyor zannedip buralara para yatırıyor para vatandaş.
1: Ve sonra?
0: Buradan sermayeyi yapıp buradaki portföy şirketinin içine pompalayıp yani elin parasıyla portföyü yükseltip sonra portföyü en tepeye getirdiğinde işte 12 dev adam diye anılıyor sosyal medyada. 12 kişi var mesela. Ya getirmiş 1 milyon koymuş, 530 milyon almış, yürümüş, gitmiş. Böyle adamlar da var.
1: Bunlar 12 kişi çıkacak. Kim? Onu biliyor muyuz?
0: Belli değil. Açıklanmadı. Ve peki. Açıklanması da peki. Söz konusu olmayacak bana
1: peki.
0: Sorarsanız.
1: Çok teşekkürler. Buyur Gök. Alişer, 12 kişiyi bilecek miyiz?
2: Şu kim olursa olsun
1: ben
2: sözünün
1: onun için soruyorum.
2: O var.
1: Onun için. Bakan diyor ki, Sayın Bakan diyor ki, kim her kim olursa olsun diyor. Her kim olursa olsun. Burayı bizim eski öğretmen tabiriyle burayı koyu siyahla belirtmiş. Yani altını çizmemiş ama altını çizerek söylemiş. Peki biz o 12 kişiyi bilecek miyiz? Hani kapalıyken daha vatandaşa tam vatandaş içeriye girememişken orada içeride işlem yapan 12 kişiyi bilecek miyiz?
2: Ya umarım bileceğiz. Yani Akın Bey de bu kadar uzun bir mesajı verip en sonunda da kendisinin kalınca her kim olursa olsun demesinin altında bu yatıyordur bence. Umuyorum odur. Üstüne bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi senden ricam, rejiden ricam ekrana bir daha getirirse.
1: Neyi, hangisini?
2: İlk yazı var
1: i̇lk
2: ya
1: yazı.
2: İşte bu yazıyla başlıyor.
1: Erdem
2: yazı.
1: Getir lütfen. Şey Gökhan getirin o ilk yazıyı.
2: Peş peşe iki şey isteyip sizin şimdi ekranda kullandıklarınızda. Tarihi 19.08.2026.
1: Alişer gel böyle burada anlat. Madem yazıyı istedi sen anlat biz anlayalım tam ne olduğunu.
2: Şimdi bu yazının tarihi 19.08.2026, 25 gün önce falan galiba değil mi? Yani bir ay, bir ay gibi bir şey önce.
1: Evet, bir ay.
2: Çok doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu.
1: Ağustos'un 26, Ağustos'un 19'u ya.
2: Evet, işte bir ayda. Çok evet. Doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu. Normalde SPK'nın demesi lazım ki ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
1: Ama savcılığın dikkatini çekti.
2: Tersinden olay yürümüş. Neyse hayır olmuş yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih hangi parayı İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
1: Onu demiş. Getirin onu arkadaşlar. Getirin. Gelir o da gelir. O da gelir.
2: Vurgulamak
1: gelirsin. Buyur,
2: şey
1: bunu diyorsun
2: bak,
1: değil mi?
2: Bak sadece şu iki maç.
1: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
2: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.

0: Ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
1: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.

0: Ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
1: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.
2: Buyur Gök. Alişer, 12 kişiyi bilecek miyiz?
0: Şu kim olursa olsun
2: ben
0: sözünün
2: onun için soruyorum.
0: O var.
2: Onun için. Bakan diyor ki, Sayın Bakan diyor ki, kim, her kim olursa olsun diyor. Her kim olursa olsun. Burayı bizim eski öğretmen tabiriyle burayı koyu siyahla belirtmiş. Yani altını çizmemiş ama altını çizerek söylemiş. Peki biz o 12 kişiyi bilecek miyiz? Hani kapalıyken, daha vatandaşa tam vatandaş içeriye girememişken orada içeride işlem yapan 12 kişiyi bilecek miyiz?
0: Ya umarım bileceğiz. Yani Akın Bey de bu kadar uzun bir mesajı verip en sonunda da kendisinin kalınca her kim olursa olsun demesinin altında bu yatıyordur bence. Umuyorum odur. Üstüne bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi senden ricam, rejiden ricam, ekrana bir daha getirirse.
2: Neyi, hangisini?
0: İlk yazı var
2: i̇lk
0: ya,
2: yazı.
0: İşte bu yazıyla başlıyor.
2: Erdem
0: yazı.
2: Getir lütfen. Şey Gökhan getirin o ilk yazıyı.
0: Peş peşe iki şey isteyip sizin şimdi ekranda kullandıklarınızı. Tarihi 19.08.2026.
2: Alişer gel böyle burada anlat. Madem yazıyı istedi sen anlat, biz anlayalım tam ne olduğunu.
0: Şimdi bu yazının tarihi 19.08.2026. 25 gün önce falan galiba, değil mi? Yani bir,
2: evet.
0: Bir ay gibi bir şey önce.
2: Evet, bir ay.
0: Çok doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu.
2: Ağustos'un 26, Ağustos'un 19'u ya.
0: Evet, işte bir ayda. Çok evet. Doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu. Normalde SPK'nın demesi lazım ki ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
2: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak istediğim şey
2: diyorsun,
0: bak sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.

0: Ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
1: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz. Peş peşe iki şey isteyip sizin şimdi ekranda kullandıklarınızda. Tarihi 19.08.2026.
2: Alişer, gel böyle burada anlat. Madem yazıyı istedi, sen anlat, biz anlayalım tam ne olduğunu.
0: Şimdi bu yazının tarihi 19.08.2026. 25 gün önce falan galiba, değil mi? Yani bir, evet. Ay, bir ay gibi bir şey önce.
2: Evet, bir ay.
0: Çok doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu.
2: Ağustos'un 19'u ya.
0: Evet, işte bir ayda. Çok evet. Doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu. Normalde SPK'nın demesi lazım ki ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
2: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey,
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.

0: Ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
1: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz. Peş peşe iki şey isteyip sizin şimdi ekranda kullandıklarınızda. Tarihi 19.08.2026.
2: Alişer, gel böyle burada anlat. Madem yazıyı istedi, sen anlat, biz anlayalım tam ne olduğunu.
0: Şimdi bu yazının tarihi 19.08.2026. 25 gün önce falan galiba, değil mi? Yani bir, evet. Ay, bir ay gibi bir şey önce.
2: Evet, bir ay.
0: Çok doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu.
2: Ağustos'un 19'u ya.
0: Evet, işte bir ayda. Çok evet. Doğru bir soruyu Mehmet Metiner sordu. Normalde SPK'nın demesi lazım ki ya biz bir trafik görüyoruz. 400 katına çıkmış, 600 katına çıkmış. Bir şeyler oluyor. Garip bir şey var.
2: Ama şuna savcının dikkati, savcılığın dikkatini çekiyor.
0: Tersinden olay yürümüş. Neyse, hayır olmuş, yürümüş. Şimdi bir de az önce sizin arkadaşların hazırladığı bir vol var. Tarih, hangi para İsviçre'ye kaçmış, ne olmuş.
2: Onu getirin arkadaşlar. Getirin. Gelir, o da gelir. O da gelir.
0: Vurgulamak
2: gelir. Buyur,
0: şey,
2: bunu diyorsun.
0: Bak,
2: değil mi?
0: Sadece şu iki maç.
2: Sen geniş görebilirsin istediğin yeri. Buyur.
0: Serdar Turhan, Muhammed Yarız. Hiç yani tanımam etmem ama giden paraları görüyoruz.
3: Atmak için söylüyorum. Devlet işin peşinde. Kurumlar bazı çözülmeler yaşayabilir. Maalesef insandır, problem yaşayabilir ama hukuk, adalet bunun denetimini yapıyor. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Ben Sayın Maliye Bakanı'nın artık bu konuyu devralmasını bekliyorum. Bu doğru değildir. Şimdi burada
2: böyle
3: tabii...
2: düşünen özür dilerim. Bir saniye, bir virgül. Mustafa Balbay, Ertuğrul Akar diyor ki, yani bu iş Adalet Bakanı'nın işi değil. Bunu diyor, Hazine ve Maliye Bakanı'nın devralması gerekiyor. Gerekli açıklamaları yapması, hatta müdahaleleri yapması gerekiyor diyor. Aynı zamanda Erdem de buraya soruları arka arkaya koyuyor. Mesela diyor ki, fon soruşturmasında kimler suçlu? Ertuğrul Akar'ın açıklamalarına göre Hazine Maliye Bakanlığı'nın ciddi sorumluluğu var.
3: Denetim sorumluluğu,
2: denetim
3: var.
2: Sorumluluğu kesinlikle var diyor.
3: Kesinlikle.
2: Bu görüşe katılıyor musunuz? Kimdir sorumlu? Kimlerdir? Bir de şu 12 kişi meselesi. Bakan diyor ki Akın Gürle, kim olursa olsun tabii diyor. Biz bu 12 kişiyi bileceğiz mi?
4: Şimdi şöyle sevgili Aksoy, gerçekten konu çok ciddi, çok büyük. O yüzden böyle suni bir köpürtme yapmak ya da siyasal bir çıkarımvari bir şekilde konuşmak istemem. Ama Mehmet Şimşek, yani Boğaz'da biraz lüks lokantada ayda 3 defa yemek yiyenin peşine düşüyor da borsada 5000 kat para suni olarak bir para artırıp fonun değerini artırıp sonra piyasaya halka arzı niçin görmüyor? Mehmet Şimşek organize sanayi bölgesinde orada çıkan mallarla, çıkan tırla ödenen vergiyi karşılaştırıyor da buradaki bu kat kat şeyi niye görmüyor? Yani hakikaten inanın affedilir ya da yani mantıken açıklanabilecek bir durum yok ortada. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in aslında 4 Kasım günü, yani 10 ay önce bunu görmüş olması bence suçu büyütüyor. Suç. Yani bilmese, ya göremedim ben işte yurt dışından

0: yapmıştır diyor. Yani bir sevgili Akar da hani tabii ki farklı düşüneceğiz, edeceğiz ama onun vicdanı da böyle bir şeyi sorgular diye değerlendiriyorum. Ya bu aşamadan sonrasına ulaşılamamıştır diyor.
1: Balbay, bir virgül koymanızı yani, isteyeceğim. Şimdi geleceğim, hemen devam edeceksiniz, sizdeyim.
0: Tamam.
1: Metiner SPK başkanına
2: başkanımız aradı
1: bir
2: ama
1: mesaj yazdı. Şimdi de SPK başkanı canlı yayında Mehmet Metiner'i aradı.
3: Yazısı gelmeden önce de SPK'nın bir şey olmuş mu? 2025'te sanki bir anomali tespit ettik gibi bir açıklaması olmuştu.
1: Tamam. Metiner, bir görüşme yap lütfen. Rica ediyoruz. Bu soruları SPK başkanına bir sorup bizi
3: bilgilendirin.
1: Şimdi Metiner'in sesini kısın arkadaşlar. Görüşmesini yapsın. Mehmet Metiner, çık dışarı çıkabilirsin, hemen koridorda yapabilirsin görüşmeni. Metiner görüşmeyi yapsın, gelsin bir şey yapalım. Ne oluyor gerçekten birinci elden? Bak, bir açıklama bekliyordunuz. Çünkü SPK başkanı
3: bir şey söyleyebilir miyim?
1: Konuşacak ve gelecek. Peki şimdi dönelim şeye, Mustafa Balbay'a. Sayın Balbay, toparlayın buyurun.
0: Faruk Aksoy, ben tamamlayayım. Evet. Evet, yani bu hakikaten çok ciddi bir denetim sorununun çok somut bir örneğiyle karşı karşıyayız burada.
1: Evet.
0: Yani burada bir denetim eksikliği bile, başlı başına vahim ama denetlenemedi mi, denetlenmedi mi, göz mü yumuldu, bütün bu sorular havada. Eğer bunlar bu konularda en kısa sürede bir açıklığa gidilmezse, korkarım sevgili Aksoy, bu güvensizlik yayılabilir. İnanın beklemediğimiz bir alana bile yayılabilir. Ve bu tür dedikodulara bırakın o Türkiye'nin şu kurumu sağlam, bu kurumu az sağlam, çok sağlamı. Alman Merkez Bankası dayanmaz. Böyle suni bir yükselen bir güvensizlik havasına, yayılan bir güvensizlik havasına.
1: Ama öyle o nedenle durum, vallahi ben, şu anda öyle bir durum, bir saniye bir şey söyleyeyim. Öyle bir durum söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bankacılık sektörüyle birkaç önemli isimle konuştum. Yani bu kendi başlığı altında bir şey. Genel ekonomik gidişata, şu andaki bankacılık sektörüne, şu andaki ödemelere, kredilere, şuna buna etki eden bir şey değil. Yani böyle bir güvensizlikten bahsedemeyiz. Ama bu bir vaka, ortada ciddi bir durum var. Tek başına incelenmesi gereken bir parantez. Hani genel bir güvensizlikten bahsetmek tepkiye yol açar, hatta vatandaşı tedirgin eder. Olmayan bir şey üzerinden bir şey söylemiş oluruz. Bu piyasa için, çünkü serbest piyasa, ekonomik koşullar, iş dünyası bir tedirginliğe yol açar. Ama bu başlık son derece önemli ve dibine kadar Sayın Bakan'ın söylediği gibi gidilecek bir konu. Buyurun.
0: Ben zaten sevgili Aksoy, o sizin söylediğinizi kastetmedim. Diyorum ki oraya gitme tehlikesine karşı her şeyi olabildiğince açık götürmek lazım bundan sonra.
1: Tabii.
0: Ben şu nedenle de örneğin buraya gelirken birinci bölümde biraz vurguladım ama gerçekten hani ismimi açıklaman gerekmez dedi. İzin verseydi siz de evet o kişi bu işleri bilir derdiniz. Mesela bu işleri bilebilecek bir kişinin bir tahmini de şöyle sevgili Aksoy. Hı hı. 12 kişi diyoruz ya hepimiz. Ben diyor 12 kişiyle sınırlı olduğunu inanmıyorum diyor. Her şeyi o 12 kişinin üzerine yığıp bu süreç içinde bambaşka çıkar elde edilen pek çok kişiyi dışarıda tutmak ve onları kurtarmak ya da kurtarma sözcüğü farklı olabilir ama onları dışında tutmak üzerine de olabilir diyor. Vurgulamak istediğim, belirsiz bırakırsanız, gri alanlar bırakırsanız bu çürüme yaratacak. Onu vurgulamak istedim. Hmm. Vurgulamak istediğim o sevgili Aksoy. Bakın şu anda daha başındayız. Ben geçmişte Gökhan Taşkın'la da geçmiş 10 yıllar önceki görüş, hani canlı yayınlar gözümün önüne geldi. Pek çok krizin başladığından zamanla katlanarak büyüyebildiğini gördük. Onu vurguladım sadece. Hiçbirimiz de dilemeyiz tabii ki devamının.
1: Tabii.
0: Bir unsuru tabii daha vurgulayayım.
1: Lütfen.
0: Şimdi yurt dışına giden paralar.
1: Evet.
0: Bunların birçoğunun Banker Castelli dönemini bilenlerin karşılaştırmasıyla söylüyorum. Diyelim ki 20 milyon doları gönderdi İsviçre Bankası'na. Birkaç vekaletli gönderiliyor diyorlar. Şu anda gönderildiğinde o param orada olmayabilir diyorlar. Bu da ayrıca hani dikkatli olması gereken bir durum. O paraya ulaşılmasa bile birkaç vekaletli ise yani orada

0: başka bir şey yerlere uçtu ya da gittiyse bu yanının da ortaya çıkartılması gereken bir durum olabilir. Yani şu aşamada biz bakın hani 1 saat 15 dakikalık zaman diliminde bile mevcut durumun devamına ilişkin endişelerimizi dile getirdik.
1: Evet.
0: Naçizane bir de son benim tabii ki bu tür krizlerde zaman zaman uygulanan bir yöntemi anımsatmak isterim. Şimdi böyle bir duruma diyelim ki 3 kişi, biri 40 bin lira yatırdı ya da binlerce kişi 40 bin lira altı yatırmış. Bir kısmı 100 bin diyelim, bir kısmı 10 milyon yatırdı. Şimdi bir defa ilk 50 bine, bütün ilk 50 binleri yatıracağız dendiğinde çok çok mağdur olanlar kurtarılabilir. Yani en azından bir nebze hani oransal olarak yara sarılabilir. Yani ilk 50 bin lira yatıracağız denebilir. İlk 50 bin lira yatıracağız herkese. 5 milyon lira yatıranın da 50 bin lirası yatırılır. 50 bin lira yatıranın da 50 bin lirası yatırılır gibi. Yani bu tür krizler geçmişte en azından çok dar durumda olanların daha vahim bir noktayı sürüklenmemesi için böyle çözülmüştü sevgili Aksoy. Bunu da çok kısa anımsatmış olayım.
1: Peki. Çok teşekkürler. Ertuğrul bir şey söylüyordun.
2: Ya burada tabii vatandaş geliyorum. Genelde şeyi merak ediyor. Yani bunların karşılığı ne olacak? İsviçre'ye giden paralar geri gelebilecek mi falan? Yani bunları merak ediyorlar. Tabii oraya...
1: Evet, ne olacak mesela?
2: Ya şöyle, tabii burada 3 tip suç oluştu. Hı hı. Birisi sermaye piyasası suçları. SPK özellikle 107, 1 ve 2 oluştu. Yani burada sermaye piyasası dolandırıcılığı dediğimiz manipülasyon. Milletin anlayacağı şekilde haksız rekabet oluşturacak raporlar düzenlemek.
1: Evet.
2: Fiyatları şişirecek şekilde yalancı ve kurgusal haberler yaymak. Hı hı. Bu manipülasyon olarak değerlendiriyor ve dolandırıcılık suçu niteliğinde Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılır. Ama 3 yılda 5 yıl arası cezası bunun, onu söyleyeyim. Tabii bir diğer suç yine Türk Ceza Kanunu kapsamında mal varlığının aklanması suçu oluşacaktır. Burada da buraya yatırılan paraların... büyük miktardaki paraların ve buradan giden paraların nerelerde kullanıldığı tespit edilecektir. Bu da Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca cezalandırılacaktır. Bir de tabii vatandaşın zararı, burada bir tazmin söz konusu olacaktır. Orada da ben SPK'nın şu an bir pozisyon alamadığını düşünüyorum. Çünkü orada bir faiz söz konusu olacak. 6 aylık bir süreden bahsediliyor. Mesela vatandaşın sorduğu genel sorulardan birisi de şu: İşte özellikle bu emin evin falan, bu tarz şeylerde mesela biz para yatırmaya devam edecek miyiz? Ne yapmamız lazım? Bu soruların...
1: Yani diğer katılım...
2: Katılım yatırım, evet, şirketleriyle ilgili. Mesela SPK'nın bunlarla ilgili hemen açıklama
0: yapması lazım.
2: İşte
0: benim vurgulamak istediğim de bu sevgili Aksoy.
1: Anladım.
2: Yani SPK o yüzden güven vermeli diyoruz. Yani açıklaman lazım. Millet ne yapsın? Nasıl bir pozisyon alsın, neye güvensin, parasını yatırsın mı, yatırmasın mı, bu hesaplama yapıldığında yatırdığı günkü kurla mı parasını alacak, faizi işleyecek mi, işlemiyor. Yani bunların hepsi bir tarafa bırakılarak 6 ay sonra bile belki alırsın alamazsın noktasında bir açıklama görüyoruz. Genel itibariyle bir de İsviçre'ye giden paraların söz konusu, biliyorsunuz. Bunlar geri alınabilir mi? Evet, bunlar geri alınabilir.
1: Nasıl alınır?
2: Burada Adalet Bakanlığımız yaptığı bu soruşturma neticesinde bu saydığım suç vasıflarını ve delilleri değerlendirerek eğer bir kanaate de somut delile ulaşırsa veya somut delillere ulaşırsa, bunu tabii adli yardımlaşma sözleşmeleri var, İsviçre'de var bu. Bunu oradaki muhataplarına,
1: tabii
2: muhataplarına gönderecek.
3: İsviçre'de duruyorsa ama.
2: Nasıl?
3: İsviçre hesabında duruyorsa.
2: Para oradaysa tabii. Ya para orada yoksa
3: Cayman
2: nasıl alacaksın?
3: Cayman Adalarına, offshore cennetlerine aktarılırsa.
4: Bir şey var.
2: Onu eskiden, alamazsın. Gittiyse gitti para.
4: Yani banker kasayı.
2: Oradaysa.
3: Yapmışlardır herhalde bu kadar düzeni. Tamamlasın. Tezgahı kuran, tamam, onu da ihmal etmez.
2: Eğer para İsviçre bankalarındaysa,
1: evet,
2: oradan buradaki deliller, soruşturma evrakları, paranın nereden geldiği, nereye gitti. Yani paranın tek başına İsviçre'ye götürülmesi veya fondan elde edilen gelirin tek başına İsviçre'ye götürülmesi bir suç değildir. Bunun kara para olarak adlandırdığımız,
1: tabii,
2: geliş ve gidiş yönleri, tabii, vatandaşın anlayacağı şekilde söylüyorum.
1: Tabii.
2: Buralar önemli. Suç unsuru buralarda aranacaktır. Eğer bunlar tespit edilir, somut deliller gönderilir ve para İsviçre bankalarında ise oradan alabilirsiniz. Yoksa para adaya gittiyse, Man Adası'na falan, o ancak orayla bir yazışma yaparsınız. Yani para,
1: peki,
2: neredeyse orayla.
1: Peki,
4: şimdi
1: Gökhan,
4: unuttuğumuz bir şey var. teknoloji çok gelişti. Hı hı. Yani konuştuğumuz dolandırıcılıklar, Banker Kastelli Sayın Mustafa Balbay hatırlattı. 2001 banka krizi, yani banka kurup, emlak bank krizi, hı hı, böylesi derinleşmiş krizleri yaşadık. On binlerce mağduru, hı hı, hala paralarını alabilmiş değil. Yani ben şu anda 350 bin dolayında vatandaş çok tedirgin, farkındayım. Onların da daha da tedirgin olmaması için dikkat etmeye çalışıyorum söylediklerime. Fakat gerçekten böylesi deneyimlerimiz var ve teknoloji de çok ilerledi. Şimdi avukat dostumuz söyledi. İsviçre Bankası'na yazdık. Eğer para oradaysa aldık. Ne kadarını alacağız? 25 milyon euro, 15 milyon dolar. İki para gönderimi tespit edildi. Bahsettiğimiz para 12.8 milyar dolarlık bir yekün.
1: Gökhan, özür dilerim. Bir nokta. Metin Er, buyur gel. Ha, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz kurumlar, işte SPK, Bakanlık, Adalet Bakanlığı vesaire. Yani bütün bunlar bizim için önemli yapılar. Yani bu memleketin kurumları, yapıları bizim için bir herhangi bir suçlu, suçsuz hüküm vermiyoruz. Öyle bir hakkımız yok, yetkimiz de yok. Ama Metin Er kendi isteğiyle, kendisi dostluğuna inanarak SPK başkanıyla bir görüşme yaptı. Bizim olayı gündeme getirmemiz söz konusu değil bu açıdan. O Metin Er'in özellikle, bir şimdi bu saatte SPK başkanına ulaşacak halimiz yok. Zaten böyle bir talebimiz de yok. Ama Sayın Metin Er kendisi yazdı, çizdi, konuştu. Ne söylediyse anlatabilirsiniz. Buyurun.
5: Yani şunun için aradım. Çünkü burada suçlanan Maliye Bakanlığımız, burada suçlanan SPK...
1: Yok yok, suçlanan değil. Yani onu bir kere toparla. Yani suç değil. Bu ekranlarda... Burada herkesin bir sorumluluğu var ve o sorumluluklar konuşuluyor.
5: Bu buyurun, ekranlardan bahsetmiyorum. Bu
1: olay konuşuldu. Genel olarak, tamam.
5: Bu olayın konuşulduğu her yerde insanların, tabii, aklına bu geliyor.
1: Tabii canım.
5: Dolayısıyla burada da konuşulunca ben Sayın Başkan'ı aradım. Ya tamam, böyle bir şey var, ne yaptınız diye. Tabii o da çok önemli bir toplantıdan çıktı, sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. WhatsApp'ımı görmeden benim aradığımı görerek dönmüş. Ben dedim yayındayım. Yoksa Sayın Başkan'ın verilemeyecek bir hesabı yok. Bence sistemi çok iyi bilmediğimiz için haklı olarak dışarıdan bakıldığında kurumları eleştiriyoruz.
1: Siz hataları düzeltin, buyurun.
5: Tabii ya, hataları söyleyeyim, düzeltmek için değil. Burada gördüğüm kadarıyla, başkanımızın da anlattığı kadarıyla, Maliye Bakanlığımızın da SPK'nın da kurum olarak herhangi bir şey yok. Merak edip sorduğum soru şuydu: savcılık size bu yazıyı gönderdikten sonra ne yaptınız? Başsavcılığımız biliyorlar, biz kendilerine 4 tane dolu dolu dosya gönderdik.
1: Ha, geri gönderdik diyor.
5: Daha önce üzerinde çalıştığımız şeylerdi. Merak edenler de diyor, bakabilirler diyor. Zaman zaman aldığımız tedbir kararları var, uyguladığımız idari para cezaları var. Biz bunları da bültenlerimizde duyuruyoruz. Mesela bir örnek hiç olsun diye bir şey söyledi. 16.09.2026 59 sayılı bültende suç duyurusunda bulunmuşuz dedi. Katılım evle ilgili. İsimlerini de vererek yani.
1: SPK başkanı diyor
5: tabii
1: bunu.
5: Tabii evet, yani. Dolayısıyla yani burada SPK'nın bir şeyi yok bence. Bir ihmali, bir kusuru yok. Daha önce zaten başsavcılığımıza gerekli şeyler gönderilmiş. Başsavcılığımızdan kendisine gelen yazı üzerine de 4 tane rapor, böyle şey, kallavi rapor, yani öylesine şey değil. Zaten başsavcılığımızın da soruşturmayı derinleştirmesi tamamen SPK'dan giden bu şey üzerinden. Bu tür para trafiklerinde genellikle MASAK, işte bankalar üzerinden yapılıyorsa BDDK falan şey yapıyor. Dolayısıyla burada siyaset kurumunun bir ihmali yok. Maliye Bakanlığımızın bir ihmali yok. Onları haksız yere suçlamak doğru değil. Ama bu tür eleştiriler, vatandaşlarımızın haklı olarak gündeme getirdiği eleştiriler, biz de hem iktidar olarak, hem hükümet olarak, hem de kurumlarımız adına bu tür eleştirilere serinkanlılıkla cevap vermek zorundayız. Ben bu niyetle aramıştım. Kendisine tamam, teşekkür ediyorum.
1: Ben de size teşekkür ederim. Başkana da teşekkürler. Gökhan, bir şey söylüyordun.
5: Ya şimdi, bültenlerimize merak edip girenler olursa dedi,
1: girip bakabilirler.
5: Yaptığımız suç duyurularını görürler, isim isim şunu görürler.
3: İdari 2025'te Vişne madencilikle ilgili bir idari para cezası falan olmuş.
5: Yok, bir sürü şey vardı, hepsini burada tamam, tek
3: yani,
5: tek.
3: Tera filan
1: yani
3: onların
1: oraya
3: içinde,
1: bakılabilir
3: tera
1: diyor.
3: Tera filan onların içinde yok.
5: Hepsi
3: hayır,
5: hakkında var yani.
3: Hayır, tera portföy
5: tut,
3: filan yok.
5: Gün doğduğunda da.
3: Çünkü hani böyle de bakınca bu sistemin vatandaş içindeki, suçlu gibi oluyor.
5: Bu hani, sistemin içindeki şeylerin hepsiyle ilgili tek tek bültenlerinde buna şey yapıyorlar.

0: Çok teşekkürler Metin Hanım.
1: Çok pardon.
2: Ya bu benim anladığım.
0: Anladım.
1: Şunu doğru anlamadım. Yani savcılık yazısından sonra SPK 4 dosyayı göndermiş savcılığa. Yani bir uyum içinde çalışılıyor bu vatandaşın merakını.
0: Yani o sorduğun soru savcılık gönderiyor. O da 4 tane dosya hazırlıyor ve gönderiyor. Bakılabilir o dosyalarımız dolu diyor. Gökhan Topar'la bir araya gidip gelelim.
3: Şimdi burada vatandaşı suçlamayalım diyoruz ama ne yazık ki vatandaşın da hataları var.
0: Tabii canım. Ya o yani dile getirmeye çalıştım ama
3: özellikle
0: hani böyle bir durumda
3: kimseyi
0: fazla da tepki
3: çekmiyorum ama
0: gitmedim
3: çiftlik
0: yani.
3: Bank
0: gerçeği de
3: gördük
0: bu.
3: Biz.
0: Evet.
3: Ponzi sistemi dediğimizi hatırlarız hepimiz. Titan vurgunu vardı Kenan Şerenoğlu.
0: Ya gördük. Neler oldu?
4: Ya abi, çok...
3: Şimdi az evvel bir araba örneği zaman verdim. Lüks bir arabanın içinde Bank of America'ya kafa tutan biriydi Emre Tezmen. Ya da Kenan Şeranoğlu'nu hatırladığımızda da kırmızı Ferrari'siyle doğum günü partisiyle patladı.
0: Dans ediyordu falan böyle
3: tabii
0: şeyler.
3: Yani işler. Vatandaşın da ne yazık ki bu konularda evet ekonomi anlamında, finans anlamında okuryazarlığı yok.
4: Evet,
3: kandırılmaya müsait. Ve biz bu dolandırıcıları, dolandırıcı ifadesini kullanmak zorundayım.
0: Tabii.
3: Masumiyet karinesi tamam ama daha evvel dolandırıcılıktan hüküm giymiş bu isimleri hatırlattığım için söylüyorum. Bu dolandırıcıları artık bir şekilde ayırt etmeyi de öğrenmeliyiz.
0: Tabii, tabii.
3: Kolay kazanmıyoruz. Çok zor para kazanılan bir ülkedeyiz. Alın teriyle kazanıp şu 3 kuruş biriktirdiğimiz parayı gidip...
4: Ya sabıkası var mıymış Emre Tezman'ın daha
3: nasıl
4: önceden?
3: Yani
0: burada yeni bir bilgi
4: yani
0: var.
4: Sabıkası var mıymış Emre Tezman'ın? Vatandaş mesela bunu mu görmemiş?
3: Babası eski bir bakan...
4: Evet,
3: babası
4: bakan.
3: Eski Milli Piyango Genel Müdürü.
0: Ya Fatih,
3: Dünya bizim Piyangolar Derneği Başkan
0: Fatih
3: Yardımcısı.
0: Sadırlı bugün bana
4: ama
0: onunla
4: yasal
0: ilgili
4: mı? Yasal.
0: Detaylı
4: yasal
0: şeyleri yasal gönderdi.
4: SPK'nın mührü var mı? Var. O mührü gören vatandaş oradaki fiyatlama gerçektir diye düşünür mü? Düşünür. Hani insanların Instagram sayfasını takip etmek zorunda
2: şu
4: değil ki vatandaş ya.
2: Yeni bilgiyi aktarmama izin verirsen.
0: Lütfen buyurun. Buyurun
4: yani,
0: siz aktarın ben de bir şeye bakacağım.
2: Bu Muhammed Yarız ilk defa ismini duydum. Bu
0: kim?
2: Konu,
0: evet. Muhammed. Evet. Göz altında.
4: İşte Muhammed şey. Yarız.
0: Evet ne diyor?
2: Muhammed Yarız'la ilgili Akın Gürlek Bakanımız başsavcı.
0: Tutuklandı. Tutuklandı bu arada. Evet.
2: Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız iken henüz bakan değilken SPK'ya bir müzekkere gönderiyor. Bu kişi hakkında ivedi araştırılsın diyor. SPK'da zaten ivedilikle araştırıyor raporlamalarını.
0: Yarızı. Muhammed Yarızı.
2: Tabii. Evet.
4: Yani, pusula değil mi?
2: Bu da yeni bir bilgi.
0: Şu an gözaltı
4: peki,
0: değil.
4: Peki ilan ediyor
0: tekrar
4: mu? He? Araştırma sonucunda olumsuz bir şey varsa.
0: O tutuklandı Muhammed Yarız tutuklandı.
4: Hayır 16 Eylül'den önce olması önemli. Bu, 17 Eylül'den önce.
0: Şu andaki durumu söylüyorum.
4: Vatandaşın öğreneceği şekilde
2: söyleyeyim.
4: İlan ediyor mu? Bu araştırmanın sonucu olumsuzsa. Çünkü vatandaş nezdinden bakış açısından önemli olan budur.
2: Hani 2025
4: almaması
2: yılında,
4: gereken bir form
2: evet,
4: varsa onu önceden bilmesinin yolu budur.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2025'e taksim 45336 sayılı soruşturma kapsamında gönderdiği bir yazı bu. Sayın Bakanımız başsavcı iken SPK'da bunun gereğine uygun raporlamalarını yapıyor ve süreç böyle başlıyor.
4: Tam o zaman
0: evet,
4: pusula
2: tutup başsavcılığımızın koordineli bir çalışması neticesinde bunlar ortaya çıkıyor.
4: Tamam. Şimdi bu açıklama çok güzel de bu araştırma tespit edilen bazı usulsüzlükler, bu şahısla ilgili olumsuzluklar varsa SPK'da yani burada işlem görmemesi lazım. Tefas'ta orada burada pusulanın işlem görmemesi lazımdı. Yani ben yazımı yazdım, uyarım yaptım, raporumu verdim de ya bu vatandaş ilgilendirmez ki bu. Vatandaş bunu bilmez ki.
2: Ama bültenler
4: yani kurumlar arası
2: yani.
4: Kurumlar arası iletişimler
0: diyorsunuz. Yani, vatandaş da orada bültenler yayınlanıyor. Bilgiler veriyor.
4: SPK
2: basın yayın organı değildir.
4: Pusula, pusulanın başındaki adam yolsuz, ipsiz, sapsız biri ise pusulanın o fonun orada Tefas'ta işlem gören fonlar arasında olmaması lazım.
2: Ama SPK bir basın organı değil.
0: Ya hiçbir bülteni takip etmeyen, hiçbir açıklamaya bakmayan, gidişatı takip etmeyen biri. Hani şimdi biraz da Gökhan'ın olduğu noktaya geliyorsa,
4: yani
0: bir koyup
4: 10
0: almayı hesaplayıp gidip para yatırıyorsun. Bir
4: ya
0: şey demiyorum
4: öyle
0: da.
4: Şey olur mu?
0: Sen de bir şey takip et yani.
4: Varsa,
0: bak yayınlamış.
4: Usulsüzlük yolsuzluk varsa o fonun işi ne orada?
0: Ya tamam anladım. Anladım.
4: Bak, niye orada o fon?
0: Hani bak açıklamaları diyor. Bunu, bak açıklamalar yaptı diyor. Orada diyor bülten yayınladı diyor.
3: Şimdi vatandaşın buraya para yatırmasının nedeni ne?
4: İzinli yahu izinli yasal meşru görülen bir fon ya bu.
3: Nihal Hanım vatandaşın bu fonu tercih etmesinin nedeni ne? Nedeni bu fonun yükseliş grafiği gösteriyor.
4: Hayır olması. Bu fonun sahiplerinin bilakis güçlü insanlarla,
2: biz niye bilmiyoruz o sahiplerde?
4: Çok içli dışlı olduğunu da görüyorlar.
3: Vatandaşın büyük bölümü
4: biz olaydan sonra duyduk. Biz olaylardan sonra duyduk ama
3: ne Topkapı şey Üniversitesi şimdi, rektörünü.
0: Şimdi bak, Gökhan
3: kim
0: bir saniye,
3: olduğunu bilmiyorlar.
0: Bir şey soracağım. Şimdi bir hareketlilik tespit ediliyor, bir gariplik. Hı-hı. Aşırı derecede yükseliyor. İnceleme yapılıyor, araştırma yapılıyor. Ondan sonra gözaltı yapılıyor ve tutuklanıyor. Şimdi başka ne olabilirdi? Nasıl
4: daha olabilirdi? Önce olabilirdi. Yani halka
0: tamam
4: arzından
0: önce. Tamam da bir hareketlilik var ya hani şimdi bir gariplik var ya yükseliyor bu görülüyor. Çok bir olağanüstü bir şey var.
4: Halka arz meselesi kapalıyken hisse değerlerini şişirenler bu kişiler. Yani bu ismi geçen kişiler muhtemelen onların da başına bir şey gelecek. Bir yasal yaptırma uğrayacaklar. Ama halka arz edilen fon ya geçti ya denetimlerden demektir. Burayı kaçıramayız. Benim söylemeye çalıştığım şey bu.
0: Peki.
4: Yani diğer şeylere de takip edin, gözünüz açık olun. Bundan sonra asla yaş tahtaya basmayın. Bir sürü şey söyleyebiliriz vatandaşa.
0: Peki.
4: Haklı da oluruz. Peki. Fakat kaçırmamamız gereken şey halka arzı nasıl mümkün olabilmiş bunların?
0: Peki.
4: Bu haldelerken.
0: Vatandaşa hepimize aslında
4: hisselerde
0: bir
4: hisselerde anomali keşfedilirken.
0: Vallahi bir şey.
4: Sığ hisselerin değer kazandırılma sürecinde anomali tespit edilirken
0: tabii.
4: halka arz edilmemeleri gerekirdi bir
0: peki,
4: kere en
0: anladım.
4: Baştan. Bunu
0: teşekkürler.
4: Söylüyorum.
0: Balbay buyurun bir cümlenizi söyleyin bir araya gidip döneceğim.
5: Çok kısa ben de
0: buyurun efendim.
5: Nihal Hanım'ın değerlendirmelerine katılıyorum. Şimdi son suç duyuruları, bildiriler falan var ama bunlar son 15-20 gün içinde
4: aynen.
5: büyük ölçüde benim de baktığım kadarıyla.
4: 15-20 gün.
5: Yani
4: daha fazla
5: daha
4: değil.
5: Önce yok.
0: Peki.
5: Daha
0: peki.
5: önce yok. Bir de daha önce 6-7 ay önce kendisi açıkladığı için söylüyorum. MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak bu olumsuzlukları dile getirdiğinde halkı yanıltıcı bilgi vermekten gözaltına alınmış.
4: Ha, bir ifade bu var vermiş. Yani buyurun.
0: Peki.
2: Hiç alakası.
4: Koruma altında peki, algısı var bu fonlarla ilgili. Bir siyasi kalkan
0: şey
4: var algısı var.
2: Burada, bir
0: şey diyor.
2: Burada Sayın Balbay'ın
3: şey,
2: yaptığı
3: bir saniye. Şey yazınca yerli ve
4: aynen.
3: fona
4: Gökhan,
3: bir
4: aynen.
3: Saniye.
4: İnsanlar linç ediliyordu
0: bir
4: ya.
0: Bir cevap alayım bir saniye.
2: Sayın Balbay'ın yaptığı evet. AK Parti hükümetini izamdır, suçlamadır.
0: Buyurun cevap.
2: Eğer bir şeyin üstünü örtmek isteyen, evet. MASAK başkan yardımcısı bir şeyler yapmak istedi, üstünü örtmek isteyen bir hükümet olmuş olsaydık, bu operasyonu yapan hükümet de olarak tarihe geçmezdik. Kim olursa olsun ucu nereye dayanırsa diyen bir Adalet Bakanımız çıkmazdı.
4: Doğru ama
2: 2025'ten itibaren bu durum tespit edilmiş.
5: İşte biz geç kalındığını anlatıyoruz
2: müsaade
5: sevgili Metin'e.
2: Müsaade et. Geç kalınma.
5: Yani başta ben iki defa
2: devlet,
5: vurguladım.
2: Devlet delilleri,
5: devlet
2: delilleri titizlikle takip eder. Masumiyet karinesine uygun davranır. Hukuka uygun davranır. Başsavcıyken Sayın Başsavcımız göndermiş. SPK'mızda
0: cevap
2: gerekli
0: yani.
2: Cevapları vermiş ve böyle başlayan bir soruşturma sürecinin son şeffaşı bu. Dolayısıyla burada SPK'yı sorumlu tutmak veya da işte Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i siyasi polemik konusu yapmak doğru değil.
0: Peki. Kısa bir ara döneceğiz.
5: Ben kamuoyunun takdirini sunuyorum.
0: Peki. Kısa bir ara.

Evet, döndük ve devam ediyoruz. Şimdi meseleleri enine boyuna detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Bu arada tabii Türkiye siyaseti de var. Yaklaşık olarak yani 1,5 saati geçkin meseleyi konuştuk, fon konusunu konuştuk. Bu daha Türkiye'de çokça konuşulacak, tartışılacak. Ama şu notla yeni başlığa geçelim. Yani ne olursa olsun reklam arasında olan biteni de söyleyeyim. Elbette hiç kimse vatandaşa bir fatura kesmiyor. Fakat kurumlar da önemli. Nihayetinde işleyen bir devlet sistemi var. Yani bu kurumlar sadece bugünlük değil, oralarda da ciddi hatalar olsa, içeride enteresan işler de olsa, kurumları olmayan hiçbir yapı, hiçbir devlet, hiçbir millet ayakta kalamaz. Kurumlar önemli. Kişileri çekip çekip çıkaracağız. Suçlu kim, yanlış yapan kim, hatalı kim, onları çekip çıkaracağız. Ama kurumsal bir şeyin içine düşmeyeceğiz. Çünkü bu sefer sistem çatırdar. O doğru bir şey değil. Burası koskoca bir ülke. Bir şekilde işin içinden çıkacağız. Ama Ertuğrul Akar'ın söylediği gibi tedbirleri dibine kadar alacağız. Nihal Bengisu Karaca'nın söylediği gibi suçlu kimse peşine düşeceğiz. Ne yaptıysa sonuna kadar gideceğiz. Hikayenin özü bu. Bir de vatandaşa bir cümle. Çok yorum yapmadım ben bugün. Zaten hakkım da değil. Konuklarım yorum yapacak ama yani dünya üzerinde hiç kimse ama hiç kimse şuraya 1 lira koyarak ertesi gün 10 lira kazanamaz. Bu 9 lira mutlaka başka birinin hakkıdır. Sizin hakkınız değildir. 1 lira koyduysanız 1 liralık iş 5 kuruş kazandırır. 1 lira koyup 10 lira kazanacağını düşünen her insan yanılmaya ve aldatılmaya hazır insandır. Yani hazır, potansiyel. Dolayısıyla bu işler böyle değil. Alnınızın terini böyle akıtacaksınız. Emeğinizle, hakkınızla, hukukunuzla hayatınıza devam edeceksiniz. Şunu demiyorum. Çeşitli fonlara, şuralara, buralara para yatırıp buralardan kazanç elde etmeyi düşünen, bu işlerin içine giren insanlar suçludur demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama dünya rızkı alın teriyle kazanılır, helalinden. Başka türlü kazanılan para sıkıntılı paradır. Bir gün kazanırsın, ikinci gün kazanırsın, üçüncü gün hani çekirge gibi zıplayamazsın. Öyle 100-200 kere de zıplayamazsın. Zıplayamazsın yani. Dolayısıyla vatandaşın da üzerine düşen sorumluluk budur. İçimden gelen bir şeydir. Söyledim, özür dilerim. Şimdi Balbay, sizinle başlayalım. Ya bu yeni partide isim ne olacak? Bu isim meselesi gerçekten yeni parti tekrar yeniden acayip bir şeyin içine mi düşecek? Yeni partide bir isim kargaşası, tartışması var. Önce şurayı bir görelim. Özel alternatif parti isimlerini açıkladı diyor. Bunu söylüyor. Ondan sonra mesela diyor ki bakanlık yeni parti ismiyle başvurumuzu alıp kütüğe kaydetti. Bakanlık aldı, Yargıtay da kütüğe kaydetti. Sonradan bir başka parti bu bizim ismimize benzer iltibas olabilir diye başvurunca otomatikman yazıyorlar diyor. İltibas olmadığı Anayasa Mahkemesi'nde önceki kararlarını incelenerek söylenince ismimizle devam ediyoruz diyor. Yani baktılar ettiler, bir sıkıntı yok, biz böyle devam ediyoruz diyor. İltibas vardır derse iltibası ortadan kaldıracak bir isim veririz. Türkiye'nin yeni partisi veya yeni başlangıç partisi yeni başlangıç olabilir. Bakacağız diyor yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Balbay, bu bir kere baştan şunu sorayım. Bir de kulis var mı, bir bilgi var mı? Mesela partinin adı ne olacak eğer burada bir hukuki süreç bunu kullanamazsınız derse, yargı hayır derse yeni partinin adı ne olacak? Artı bir de şöyle bir durum var. Ya yeni bir parti kuruluyor. Hani 3 gün 5 gün hesap yapılıp isim misim bu işler böyle biraz daha çalışılarak yapılamaz mıydı? Bu bir güven kaybına sebep olmaz mı? Yarın mesela Cumhurbaşkanı çıkıp siyasi ortam kızıştığında yeni partiye, muhalefete yönelik derse ki ya siz ne biçim muhalefetsiniz? Partinize isim bile koyamadınız.

0: İsim bile bulamadınız derse ne olur?
1: Sevgili Faruk Aksoy, eğer uygunsa fona yeni partinin ve yenilik partisinin amblemlerini bir koyun isterseniz, hani o şekilde eğer uygunsa o şekilde ben sözlerime devam edeyim. Yani bizi izleyenler de iki ambleme bakıp yani birbirinin kopyası mı diyecek ya da ne alakası var diyecek, bakabilir. Ben stüdyodaki bütün arkadaşların bildiğinden emin olduğum ama evet, kamuoyuyla da paylaşmak istediğim bir durumla girmek istiyorum.
0: Ya iki bir logoyu koyar mısınız arkadaşlar? Yeni şimdi, parti ve yenilikçi partinin logolarını bir getirebilir misiniz buraya?
1: Şimdi Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz, üç usta yazar, o dönemin icraatını eleştiren, böyle kara mizahta barındıran Marco bir dergi Paşa çıkarmaya karar veriyorlar. Ve çıkartıyorlar, adı Marco Paşa. Şimdi ikinci sayıdan sonra hemen enselerine bir yasak kararı geliyor. Siz bunu çıkartamazsınız deniyor. Ertesi hafta Sabahattin Ali, Aziz Nesin kafa kafayı veriyorlar ve Malum Paşa diye çıkartıyorlar. Yine satıyor. Hatta Beyoğlu'nda Sabahattin Ali birebir orada kendisi
2: satıyor. Hangi tarihte oluyor bu Sayın Balbay?
1: Onu da yasaklıyorlar.
2: Kimin devri iktidarında oluyor?
0: Diyor ki
2: bu?
0: Hangi tarihte oluyor? Kimin iktidarı döneminde oluyor diyor.
1: CHP döneminde oluyor. Evet.
2: CHP döneminde öğrenebilirsiniz
1: oluyor.
2: Yani.
1: CHP döneminde oluyor.
2: Sabahattin Ali'leri de içeride çürüttünüz işte yıllar bugün, yılı. Eserinizde öğrenebilirsiniz.
1: Tabii.
0: Buyurun
1: bugün
0: Sayın
1: de, bugün de çürüyenler de var. Bugünküler de ortadan. Keşke bugün ders alınmış olsa o günlerden. Şimdi
0: buyurun efendim.
1: O da yasaklanınca 7-8 Hasan Paşa diye çıkartıyorlar. Osmanlı tarihinde de böyle bir paşa var zaten. O da yasaklanınca o paşa diye çıkartıyorlar. Yine satıyor. O da yasaklanınca Ali Baba ve 40 Haramiler diye çıkartıyorlar. Diyeceğim o ki eğer bir parti, bir lider, bir mücadele grubu, bir yasalara başvurup mahkeme, efendim İçişleri Bakanlığı'na başvurup halkın gözünde tamamen meşru bir mücadeleye başlamışsa onu durduramazsınız. Ha, halkın gözünde düşer, halkın gözünde umut olmaktan çıkar, o ayrı konudur. O zaman zaten ona dünyanın en güzel amblemini de verseniz başarmasını sağlayamazsınız. Ama yeni partinin şu anda herkesin kabul ettiği gerçek, iktidarın kendi araştırma, kamuoyu araştırma kurumları, onlara yakın diyelim daha doğrusu, onların da kabul ettiği gerçek şu ki Türkiye'nin ilk iki partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Parti. Bu mecliste de böyle, millet belediye başkanlıklarında da böyle, milletvekilliğinde de böyle ve görünen o ki toplumsal kabulde de böyle. Şimdi bu tür böyle amblemi yan yana koyduğunuzda gerçekten toplumun bütün kesimlerinin, yani en hani halkımızı bir kategorize, cahil vesaire, hani okumuş yazmış yazmamış diye ayırmayacağım, bütün kesimlerinin bakınca ya iki ayrı parti diyeceği bir konuda böyle bir tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası olacağını düşünmüyorum. Yeni partiyi de bir olumsuz etki yaratacağını da düşünmüyorum. Öyle anlaşılıyor ki ne yaparsa yapsın bir şekilde yeni partiliyle uğraşılacak. Benim dileğim siyasetin meşru, toplumsal kabulü çerçevesinde, toplumun toplumsal kabulün genel gerçek kabul edildiği bir iklimde sürdürülmesidir sevgili Faruk Aksoy.
0: Balbay,
1: bu konudaki
0: Balbay,
1: çalışma anlamında
0: Balbay,
1: da
0: Balbay özür dilerim.
1: Benim
0: bakın evet, ekrana istediniz ya, böldüm ama sizin için böldüm. Yenilik evet. Partisi yeni parti.
1: Estağfurullah.
0: Logolar ve isimler, bunu istediniz değil mi?
1: Hangi, yani bizi izleyenler isterseniz anket yapın sevgili Faruk Aksoy. Habertürk izleyicileri benzerlik var mı yok mu diye. Ben mesela sandığa gitseniz karıştırır mısınız karıştırmaz mısınız diye. İsterseniz bir sorun.
0: Tamam.
1: Allah aşkına.
0: Twitter'dan
1: Habertürk
0: hesabından göndersinler. Ya da benim hesaptan da gönderebilirler. Bakalım insanlar ne diyor.
1: Sandıkta bu iki amblemi karıştırır mısınız, karıştırmaz mısınız?
3: Konu o değil yani.
1: Yani hayır, ama genel muhatap millet. Yargıtay yani bu konuda milleti tabii ki Habertürk bir karar verilmiş. Onun üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne
3: Türkçe
1: gidilecek.
3: Bilmeyen insanlar ama, var, Kürtçe konuşan insanlar var, okuma yazması olmayan
0: Balbay,
3: insanlar var.
0: Ama şu anda
3: ha, Allah aşkına. Işte.
0: Balbay.
4: Logo onlar için aslında.
0: Şey diyor ki evet. Ertuğrul Akar diyor ki ya yani konu o değil diyor. Konu o değil diyor ama neye konu o ne değil peki? Diyor. İşte iki parti bu. Ne bozuyor mu sence?
3: Vatandaşa
0: Balbay'ın söylediği
1: şey söyleyeceğim bak. Bütün mesele bir şey birbirine benzer mi? Diyor. Vatandaşa, ben de diyorum ki bizi izleyenler bir baksın diyorum Allah aşkına. Bizi izleyenler bir baksın diyorum ya. Yani desinler ki ya Balbay bu yenilerin logosu şeyi aynı, puntosu aynı. Bizim gazetecilik diliyle yeni partideki yeni puntosu 80 punto. Yenilik Partisi'ndeki punto 12 punto kabaca söylüyorum. Aşağı yukarı matbaa dilini biraz bilenler bunu görecektir. Yani bunun hakikaten hani biraz benzese ben de vicdanen diyeceğim ki keşke baksalardı ama hakikaten sağdan bakıyorum benzemiyor, soldan bakıyorum benzemiyor, renkten bakıyorum benzemiyor. Ya renk körlüğü olan bile bunu ya, ayırır yani.
0: Yalnız Balbay bir
1: ama
0: şey söyleyeceğim.
1: Ama yine de eğer Yargıtay...
0: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi sizinle program yapmak gerçekten
2: aslında çok,
0: çok
2: benziyor da benzetemiyor.
0: Bak çok keyifli, çok özel. Yani biliyorsunuz sizin anlattıklarınız, tespitleriniz çok değerlidir. Her zaman bunu ifade ya, ederim yayınlarda. Eksik olmayın sağ olun. Fakat yayının şeyin
1: adalet
0: başında
1: adalet
0: ki,
1: sözü geçen 9 parti var ya.
0: Ya evet, şu şunu dediniz
1: içinde
0: ama.
1: İçinde adalet geçen 9 parti var.
0: Aynen, tamam. Aynen. Şunu dediniz bak yayının başında şunu. Mesela Aziz Nesin işte AP Sebahattin var, Ali örneğini AP verdiniz. Şimdi orada Aziz Nesinler'in çıkardığı Marco Paşa dergisi o süreçleri iyi biliyorum ben. Tabii bu bir şeyle yani burada bir devlet müdahalesi var o dönem. Yani bunu yapamazsınız diyor, çıkartamazsınız diyor. Kalkıp Aziz Nesin'den, Sebahattin Ali'den falan herhangi bir başka biri şikayet etmiyor. Yani devlet müdahale ediyor ve diyor ki bu dergi çıkarılamaz diyor. İşte anayasal düzene aykırı diyor, şu diyor, bu diyor falan. Şimdi burada hani örnek tam yerine oturuyor mu onun için soruyorum. Şimdi burada Yenilik Partisi diye bir parti var. Vallahi ben size katılıyorum. Hiç birbirine benzemiyor. Net yani benzemiyor, hiç benzemiyor. Ama bu Yenilik Partisi kalkıyor, gidiyor ve itiraz ediyor. Diyor ki isim benzerliği başvurusunu Yargıtay'a taşıyor. Diyor ki kardeşim burada bir parti kuruldu, yeni parti. Bu benim diyor adımı hani tırnak içinde aşırdı diyor. Ben Yenilik Partisiyim diyor. Benim adımı bunlar aldı diyor. Şimdi burada sorumlu kim? Yani Yenilik Partisi'nin başlattığı
2: bir ben benzer diyorum. Niye benim niye benzettiğimi
0: anlatayım. Bak bir de Metin Erbenzer benzer diyor. Neyi benzer?
2: Ya arkadaşım.
0: Buyur gel lütfen Allah aşkına bir gel. Hayır gel. Ya bir benzerliği bize bir göster.
2: Ben prensip olarak ekranlara
0: ama bir göster otur yine. Bak yine gel göster otur. Şu neresi benziyor? Buyurun.
2: Şekilsel olarak benzemiyor. Niye benzediğini
0: neresi benziyor?
2: Buradan açıklayabilirim. Bakın.
0: Buradan açıklayın buyurun.
2: Bir.
0: Buradan açıklarım
4: evet.
0: Diyor.
4: Önünü söylüyor benim kafadan.
0: Evet.
4: Öyle kalkman ne ya?
0: Evet buyur.
2: Önümüzü durduramazsınız diyor. Önünü durdurmaya çalışan.
0: Kimin önünü?
2: Sayın Balbay söyledi.
0: Tamam.
2: İkimiz de siyasetçi olduğumuz için satır aralarını okuyabiliyoruz. Hmm. Kimsenin
1: hayır, ben yeni
2: Balbay
1: partinin,
2: gibilen önünü
1: yani
2: kesmeye
1: halkta
2: şey
1: kabulü
2: yok.
1: Varsa diyorum.
2: Müsaade et bir dakika. Yargıtay kesmiyor. AK Parti kesmiyor. Sizin eski genel başkan yardımcınız kesiyor. İçinizden biri başınıza tac ettiğiniz, çok önemli makamlarda taltif ettiğiniz Yenilik Partisi onun partisi. Sizinle pazarlığa oturmak isteyen kendi içinizden biri. Yani kendi içinizden her türlü şeyi birbirinize yapıyorsunuz. Başka aşamalarda da olduğu gibi. Bu olayda da gene eski genel başkan yardımcınızın tabela partisi var. Gidiyor Yargıtay'a müracaat ediyor. Yargıtay ne yapsın? Yargıtay bunu dikkate almasın.
0: Ne yapsın Sayın Balbay?
3: Yargıtay'ın dikkate aldığı bir önceki
1: reddetsin ya bırakın Allah
3: zaten.
1: Aşkına desin. Evet. Beni bunlarla yani meşgul etmeyin desin. Bunlarla meşgul etmeyin desin. Bırakın
3: gösteriyor.
1: Bunu desin.
0: Bir daha söyle.
1: Bir bilir kişiye başvursun desin ki benziyor mu diye.
3: Ha, konu
1: bir bilir kişiye
2: ya şekilsel olarak benzemiyor elbette.
1: Bir bilir kişiyeti desin ki
2: ya siz daha bir
1: o karar versin.
2: Kendinize uygun bir isim bile bulamıyorsunuz.
1: İki
2: ya.
1: Kardeş şey bile mahkemelik olabilir.
3: Bak basit bir mantık.
1: İki kardeş bile mahkemelik basit olabilir. Bırakın eski yöneticileri. İki kardeş bile mahkemelik olabilir.
2: İçinizdeki
1: ama gider,
2: kendi
1: ki,
2: düşmanlarınızı
1: haklısın,
2: kendi içinizde
1: haklısın.
2: Arayınız.
1: Burada sorun.
2: Ne Yargıtay'ı suçlayın ne de AK Parti'yi suçlayın, hükümeti suçlayın. Kimsenin sizinle uğraştığı yok, merak etme.
1: Burada
2: siz birbirinize yetiyorsunuz.
1: Ben
2: siz birbirinize yetiyorsunuz. Kendi kavganızı da bizim mahalleye taşımayınız.
1: Ben sizinle, ben düşüncemi söyledim. Şimdi bu sevgili Aksoy çok klasik bir söylem. Bunlar birbirlerini şikayet ediyorlar. Birbirlerinden kaynaklanıyor. Ya yargıda yargı sorun üretmez. Yargı kriz üretmez. Yargı kaos tabii üretmez.
3: Bunlar yargı çözüm üretir. Ne varsa yargı
1: bakar
3: tamamdır.
1: Bakar ki işin kestirmeden
3: planı, Sayın bakış açısı plan, hayır, planı ne ki burası.
1: Bitirir. Örneğin şu anda sürmekte olan bir pek çok davada yargının kararını verip çözüm üretmesi gerekir. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'ne
3: yargı
1: gidecek.
3: Çözüm yeri değildir. Adaletin tecelli
1: ben kamuoyunun takdirini sunuyorum.
3: Çözüm üretmez yargı.
1: Tabii ki arkadaşlar görüşünü söyleyebilir.
4: Yargı ihtilafa son verilen yerdir.
3: Onun adı çözüm değil, adalettir. Tamam, burada ihtilaf, mesele
4: ihtilafın çözümü çözümdür.
5: Kendi aramızda da konuşalım.
3: Çözüm lehime beklediğim şey gelsin. Sevgili daha önceki emsal kararlar görülmezden gerilsin. Söz konusu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve avanesinin avantajlarıysa emsal karar hukuk boş verilsin, çözüm bu değil. Adalet ne? Adalet diyor ki kardeş, bak basit bir mantık. Bizi hukukta hep böyle anlatırlardı, aklımızda kalsın diye. Kardeşim orta zekada bir adam eğer bunu karıştırma ihtimali, ihtimal, Türkçe, bilmiyorum Arapça da olabilir, ihtimal varsa bitti, konu kapanır. Bak sen gittin Anadolu'da 60, 65, 70 yaşında Ayşe teyzeye, Mehmet amcaya oy zamanı geldi. Tamam, dedin ki ya bir dakika mı? Ama açıklıyorum. Hmm. Bir dakika. Dedin ki teyze dedin müthiş iktidara yürüyor. Bir tane genç bir çocuk var Özgür Özel. Harika işler yapıyorlar. Yeni yazan yere vur mührünü. Vur.
2: Evet.
3: Hangisi? Amblem yok. Yeni partinin amblemi yok bir kere. Sadece kelime üzerinden girecek ve yeni yazan yere vur dedin. Kadın hangisine vuracak veya teyzem? Hangisine vuracak?
0: Sana bir örnek vereyim.
3: Bak.
0: Bir örnek
3: şimdi,
0: vereyim mi?
3: Ver.
0: Bir örnek vereyim. Şimdi 2002 yılında Doğu Anadolu bölgesindeydim ben. Seçimler yapıldı. AK Parti'nin iktidara geldiği ve tek başına iktidar olduğu %34'lük seçim. Diğerlerinin baraj altında kaldığı seçim. Şimdi DEM, HDP, DEHAP, DEPAR falan işte eskiye doğru DEM Partisi'nin diğer versiyonları. Ne yaptılar biliyor musun? Doğu'da ve Güneydoğu'da kendi seçmenine, okur yazar, Türkçe bilmeyen seçmenine ip verdiler. İp.
3: Tamam.
0: Bak birinci elden anlatıyorum tamam. Sana. İp verdiler. Pusula şurada. Pusulada ölçtüler.
3: Tamam
0: dediler
3: da bu
0: ki,
3: kanuna, aykırı, 8. kanuna aykırı bir iştir bu.
0: Allah Allah bir şey söylüyorum.
3: Ya şimdi ya. Öyle bir örnek
0: şey
3: gösteriyorsun ki.
0: Metiner bilir mesela. İp verdiler. Dedi ki mesela bugünkü DEM. DEM pusulayı koydum.
3: 2002
5: seçimleri. Buradan
0: tuttu dedi ki şu pusulanın üstünde ipi gereceksin. Şuraya bu ip kadar diyelim 8 santim.
3: Tamam,
0: DEM orada.
3: Özgür
0: İpi,
3: Özel,
0: şu ipin bitişindeki yere o mührünü verdi.
3: Özgür buradan, Özel ip mi dağıt? Özgür Özel ip mi dağıtsın?
0: Ya şimdi ip mi dağıtsın?
3: Ya ne?
0: Bilemem
3: yani,
0: ben.
3: Hayır,
0: ben
3: bak,
0: bir şey söylüyorum sana.
3: Verdiğin örnek alakası
1: hakikaten
3: yok.
1: Aziz Nesinlik midir?
3: Alakası yok.
0: Aziz Nesinlik diyor bak.
2: Ertuğrul'un dediği şey doğru. Bakın,
0: doğru.
2: İyilik Partisi kurulsa.
0: Evet.
2: Şu an İyi Parti.
3: Bravo.
2: İyilik Partisi kurulsa.
3: Amblemi de olmasa. Sadece yazı üzerinden
2: yani olur
3: gitse.
2: Olur mu?
3: Olur mu ya? Olmaz.
2: Ya
3: olmaz
2: ben bunu yani. Savunmak için söylemiyorum. Hiç umurumda değil. Yenilikte, yenide, eskide. Zaten adı yeni kendisi eski yani. Demo da bir parti.
3: Evet.
2: Şimdi... Ama yani bu şekilsel benzerlikler üzerinde konuşup böyle yargının aklıyla alay etmek doğru değil. Üstelik bizi engellemeye çalışıyorlar.
5: Ben şunu merak ediyorum. Başvuru
2: yani
5: olmasaydı,
2: yok böyle bir şey ya.
0: Böyle bir şey olacak
5: mıydı? Böyle bir tartışma
0: mıydı?
5: Olacak mıydı? Yani Sayın Mehmet Metinler'in söylediği gibi
0: kim kimle
5: girmişti?
3: Olmazdı.
5: Yenilik Partisi Genel Başkanı başvurmamış olsaydı böyle bir
2: evet.
0: Hangisi,
5: tartışma
0: hangisi
5: olacak ileride?
3: Olmazdı. Ama oldu sonuçta.
4: Ve
3: burada dediğim
0: bir şey
3: gibi
0: bir saniye bir şey söyleyeceğim. Şimdi Erdem şunu gönderdi. Yakın gösterebilirsiniz. Şimdi Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi. Kaçta girdi Erdem? 2025'te mi? Şunu bir yakın gösterin. Bak şimdi. Şimdi bu mesela bak aynı amblemle olarak
3: tamam.
0: Çekiş falan.
3: Evet.
0: Şimdi bunlar girmiş burada
3: tamam,
0: diyor.
3: Tamam girsin.
0: Ha bu arada Metinler'e son derece katılıyorum. Mesela bu Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasındaki mesele. Yani yargının, AK Parti'nin, iktidarın meselesini şikayet eden belli şey. O konuda
6: önceden...
0: Hayır, buna itiraz etmek, yani Faruk hükümete Aksoy. Yargıya itiraz anlamına gelmiyor. Hayır. İki parti arasında bir şey
6: Faruk
0: var.
6: Faruk Aksoy.
0: O konuda zaten haklısın. Ama bu konuda, burada girmişler.
6: Bak bu konuda, buyurun. Bu kaçmasın aradan. Bak bu konuda, evet. Daha önce Yeni Parti ismiyle kurulan bir parti var. Ve aynı Yargıtay

0: yapamazsın diye partinin ismini değiştirmiş. Bu sadece bugün Özgür Özel'in genel başkanlığı yaptığı. Ya
1: bunu niye değiştirmemiş?
0: Ha, şimdi şikayet
2: orada başvuru yok.
0: Şikayet konusu yok orada. Orada şikayet konusu var.
1: O zaman Balbay'a bir kısa söz vereyim. Metin Er haklı çıkıyor Balbay. Diyor ki kardeşim bizi sorumlu tutma diyor. Senin partinde genel başkan yardımcısıydı. Gitti o şikayet ediyor. Siz her konuyu iktidara fatura ediyorsunuz diyor. Haksız mı bu konuda?
3: Haksız. Bence şöyle genel anlamda bunu bakan bir Yargıtay üyesi ya da hani şu kararı da verebilirdi. Ben Yargıtay'ın kararının böyle hani katılmıyorum ama bir karar verdiyse de onun üzerinden bir çözüm üretmek zorunda yeni parti. Zaten ya isim değişikliğine gidecek ya da yani geçmişte biz gazetelerde ben geçmişte çok örneğini gördüm. Örneğin Günaydın gazetesinin bir Günaydın daha çıkacaktı. Aynı logoyla ama tepesine Türkiye'de Günaydın diye yazıldı ve başka bir gazetedir dendi. Tercüman gazetesi çıktı. Biri halka ve olaylara tercümandı. Aynı ekip benzer bir gazeteyi çıkartır mı çıkartırmaz mı diye tartışma çıktı. Dendi ki biri halka ve olaylara tercüman, öteki de dünyada ve Türkiye'de tercüman dedi. Yani evet. Bunlar yasaların arkasına dolanarak değil, gereğe yapılarak olabilecek şeyler, çözülebilecek de bir durum. Ama bence zaman kaybı, Yargıtay burada benim tamamen kişisel görüşüm. Logoya bakacaktı. Zaten hukukçular da öyle diyor. Sadece bir konuya bakmazlar diyor. Hani ben de başta da söyledim. Biz her şeyi bilen insanlar değiliz ama hangi bilgiyi nerede bulacağımızı bilen insanlar.
1: Balbay.
3: Onlar da diyorlar ki evet, logoya bakar, partinin adına bakar, ona göre de bir karar verir diyordum. Benim değerlendirmem budur.
1: Peki bir cümle istiyorum sizden. Denildi ki yeni parti olarak seçime giremezsin. Sizin bilginiz vardır. Partinin yeni adı ne olacak? Yeninin yeni adı ne olacak? Yani öyle bir yere
4: İyi Parti olur.
3: Yo, estağfurullah. Şöyle İyi yine var. Dediğim gibi
1: evet,
3: bunun zaman hani başı önüne ve sonuna
1: evet,
3: değişik isimler getirmek. Önüne ve sonuna değişik isimler getirmek.
4: Ya gidin İyi Parti ile birlikte bir şey yapın
3: olacak.
4: Olsun bitsin.
0: Ben vereyim mi isim?
3: Önüne ve sonuna iyi şeyler bir örneğin Türkiye'nin yeni partisi ya da benzer bir şey getirmeyi de tartışıyorlar şu anda. Böyle yasaklarla mücadele edip yasakların hiçbir şey yaramayacağını en iyi AKP bilir.
4: Yahu yeni nesil diyorsunuz ya.
3: AKP'nin yasaklara karşı bir mücadelesinin ürünüdür.
4: Sayın Balbay, yeni ne söylüyorsunuz ya? Yeni ne söylüyorsunuz ki adınız diye onu anlayamıyorum.
1: Hayır, Cumhuriyet Gazetesi'nin yıllardır yazarı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, CHP müktesebatına sahip hakim ve bu kültürü benimsemiş biri olarak yeni parti anladığım kadarıyla şimdi yeni partinin yol haritasını, işlevini, düşüncesini, ortaya çıkışını destekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi şu eleştiriyi yapıyor musunuz?
3: Evet.
1: Ya tamam da bir yeni parti kuruluyor. Yani bu partiye bir isim bile tartışma konusu olur mu? Neden daha derinlikli bir çalışma yapılmadı diyor musunuz kendi kendinize?
3: Şöyle ya ne yapsa tartışılacaktı zaten. Biz şu anda Ankara'da bir dizi şu anda hani bir canlı yayında dile getirmeye gerek görmediğim bir dizi dedikodusu dolaşıyor. Yani seçime girer mi girmez mi, girmemesi için ne olur ne biter.
0: Zaten uğraşılacaktı.
3: Benim değerlendirmem yeni parti toplum katında kabul gördü. Ha bunu taşır büyür, taşıyamaz güdük kalır. Ama şu aşamada ben bu iktidara hukuk çerçevesinde meşru toplumda böyle gerçekten demokratik bir yarışın tarafı olabilecek bir seçenek doğdu diye değerlendiriyorum.
1: Peki efendim.
4: Ya müsaade
1: bu arada şeyi bir görelim Faruk, bakın burada. Faruk Bey. Bir Gün gazetesi kaynak yeni parti için alternatif isimler Yeni Değişim Partisi yani yeninin araya Yeni Değişim Partisi yeniden sonra gelebilir diyor Bir Gün. Kaynak Bir Gün. Yeni Türkiye Partisi yeniden sonra Türkiye gelebilir diyor. Partisi olur.
2: Yeni Türkiye Partisi olmaz. Vardı.
0: Var zaten. Yeni Türkiye
1: Neyse,
0: Partisi.
1: Neyse o Bir Gün'ün bir şeyini aktarıyorum. Yani. Benim görüşüm değil. Aynen. Fakat burada Türkiye'nin yeni partisi bir tamlamaya giden parti adı ilk kez duyuyorum. Hani isim tamlamasından parti
2: yepyeni ya da yepyeni yapalım olsun bitsin.
1: Evet orada bir sıkıntı oldu.
0: Ya buradaki bak nüansı kaçırıyorsunuz.
1: Sen yeni bir parti adı öneriyordun bir önersene. Nihal Bengisu Karaca beğenecek mi? Çok merak ettim.
0: Bu benim önerim değil de duyduğum için söylüyorum. Ya. Yenik parti olsun.
1: Ne parti?
0: Yenik parti.
1: Yenik
0: direkt şey olur. Bak, Burada kaçırmaması gereken bir husus var.

0: Bak, bir şey söyleyeceğim.
1: Ama toplum
0: bak,
1: katında
0: şimdi burada
1: milyonların
0: bir saniye Sayın Balbay.
1: Umut beklediği bir parti
0: olabilir mi? Yani,
1: bak, bir şey söylemek istiyorum. Ediyorum.
2: Tabii.
1: Biz ben, biraz nezaket rica ediyorum.
0: Ben Sayın
1: ediyorum.
0: Özgür Özel'e ücretsiz
2: biraz nezaket
0: danış...
2: diyor Balbay.
0: Ya bu benim tercihim Sayın Balbay. Benim tercihim yenik parti olarak duyduğumu söylüyorum sadece. Şimdi bak burada yani, Sayın Özgür Özel'e
1: sadece nezaket
0: Özgür Özel'e yine şunu söylüyorum bak. Şimdi konuyu gene anlamamışlar. Burada yeni partiye bir logo lazım. Şimdi sen 500 kelimenin arkasına da yeni koysan bu sadece harf yazı olduğu için bu karışacak.
3: Yargıtaydaki konu o değil ki.
2: Ya yargıdaki konu yeni
3: yargıdaki
2: yenilik.
3: Yargıdaki konu amblem
0: Hayır.
3: konusu değil.
0: Olur mu?
3: Biri yeni biri yenilik.
0: Hayır.
3: İltibas
0: işte
3: var.
0: Konu,
3: İddiası
0: bak,
3: var.
0: İltibas ne demek? Karıştırma demek.
3: İşte karıştırma.
0: Neyle karıştırırsın? Yazıyla, puntoyla, amblemle, şekille, yuvarlağıyla, karesiyle.
3: Ve İkisinin tüm... logosu çok
0: Hayır.
3: farklı.
0: Ve
3: karıştırılabilir bunları, değil.
0: Bak, bir şey söyle.
2: Ne lazım parti
3: kelimeler
2: logo?
3: Karışıyor
2: Tabii,
3: bile. Bir
2: saniye,
3: biri yeni.
2: Bir dakika.
0: Kelimeler,
3: ya
0: bir
3: saniye.
0: İşte kelimeler bir
3: Bu
0: yerden...
3: Bu konuda ikinci, üçüncü kez bak, söz alıyor Ertuğrul.
0: Bir ya, yerden...
2: Sen bunu...
3: Ben de biraz konuşabilir
2: şimdi
3: miyim?
2: Şimdi normal, şimdi geliyorum. Yeni bak, parti... Bak şimdi bu yazılan bir şey olsaydı yazardım sana. Yeni parti.
0: Tamam.
2: Burada bir yuvarlak var. Kırmızı halka.
0: Tamam.
2: İçi beyaz zemin. Üstünde yeni yazıyor büyük harflerle. Tamam. Altında da hafif böyle
0: Abi, ben...
2: ufuk çizgisi gibi bir çizgi.
0: Bak,
2: şimdi bu zaten bir amblem, logo değil mi?
0: Anlatamıyorum bak. Şimdi şuraya odaklanalım lütfen. Vatandaşlar şuraya odaklansınlar.
2: Nereye?
0: Tüm genel çerçevede
2: evet.
0: karıştırma ihtimali dahi olmayacak diyorum. Sana diyorum ki eğer diyelim ki Yenilik Partisi'nin amblemi bir kuş gibi görünüyor değil mi? Kuş o öyle tahmin ediyorum. Yeni parti de bir aslan resmi koydu diyelim ki. Vatandaş benim Ayşe teyzem, Mehmet amcam sandığa gittiğinde oğluna soracak. Ben kime oy vereyim? Eğer oğlu teyzeme amcama... Aslana oy ver diye net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa yeni partiyi problem ortadan kalkacak. Ama o amblem veya logo

0: Tamamen şartsız ortadan kaldırılması gerekmektedir.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca.
2: Yani bence her halükarda ayırt ediliyor.
1: Buyur, buyur, buyur, devam.
2: Bence her halükarda ayırt ediliyor. Yeni okuma yazma bilmeyen biri için bile Özgür Özel'in yeni partisinin yeni parti şeyi bir logodur. Onu bir şekilde anlatırsın, hala okuma yazma bilmiyorsa teyze ya dayı amcaya. Ya da okuma yazma öğretirsin, hayra geçersin, sevap kazanırsın, o ayrı. Yeni parti logosu şu haliyle de bir logo. İçindeki yazı harflerden oluşsa bile kuştan ayırt edildiği çok ortada. Ama şu konuda tabii ki yeni parti eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Büyük olaylar, büyük hengameler, tabii, tabii, parti içi bölünme, başımıza gelmeyen kalmadı arkadaş. Tabii. Mutlak butlan bilmem ne derken ya bir parti kuruyorsun, ayrışıyorsun CHP'den, zoru başarıyorsun. Dereyi geçip insan, denizi geçip insan derede boğulur mu? Hatırlayın o süreci. CHP'den kovup yeni parti kurmak falan ne kadar zor işler. Bunlar çok tabanı da ilgilendiren, bütün tansiyonun çok aşırı derecede yükseldiği bir dönemde.
3: Doğru.
2: Sen öyle bir dönemin içinden sonuçta çıkıyorsun, 91 vekil alıyorsun üstelik ki yarı yarıya düşünülüyordu. Burada hepimize soruyordun rakamları, hatırla.
3: Evet,
2: kimse doğru 91 rakamını vermemiş de. Şimdi ne yalan söyleyelim. Herkes ben en fazla vermiştim, 60 falan diyordu.
1: Ben vermiştim.
2: Tamam.
1: Hakkımı teslim
2: tebrikler,
1: et, vermiştim.
2: Hakkını teslim edin.
3: Evet.
2: Ben 70 falan demiştim yani. Yok. 70, 75 evet falan diyordum yani. 91 milletvekilini alıyorsun, ayrılıyorsun, gidiyorsun. Abi partisini seçerken bir zahmet düzgün araştırın hani.
1: Çok haklısın.
2: Şu noktada yani halihazırda mevcut seçim olsa, mevcut seçime girecek partilerin isimlerini yan yana dizecek bir danışmanı yok mu ya Özgür Özel'in?
1: Peki bunu mesela deseler ki
2: hani bu konu gerçekten biraz
1: şey,
2: Yargıtay
1: dedi ki
2: uyandırıcı,
1: bu olmaz, bunu kullanamazsın dedi.
2: Ama
1: bu sefer bu parti için, yeni parti için yani bir itibar kaybı olur mu? Vatandaş
2: olmaz
1: der mi yani?
4: Şey
1: ya sen partine isim bile koyamazsın.
2: Vatandaş şu an yine siz engel çıkardılar diyecek. He. Onu söyleyeyim. Genel yani
3: böyle değerlendirir.
2: Tabii yani ana muhalefet partisine bir favor yapan herkes ödüllendiriliyor diye öbürü de Yenilik Partisi'nin başkanı da böyle bir harekette, böyle evet bir şikayette bulundu diyecek. Yeni partiye oy verme eğilimi içerisinde olan kitle bunu böyle görecektir. Dolayısıyla yeni çözüm partisi falan gibi bir yeni bir kelime ekleyerek. Yani yeni değişim tatsız bir isim çünkü değişim zaten yeni olur.
1: Benim
2: yeni
1: için
2: dönüşüm yine olmaz. Dönüşüm zaten, dönüşen şey yenidir zaten.
1: Ya Türkiye'nin yeni partisi,
2: o çok saçma,
1: tamlamadan yani parti
2: çok
1: falan olmaz
2: o
1: ya.
2: O çok Türkiye bozuk, ya Türkçe tabii bozukluğu.
3: Abi
2: yani
3: o zaman
2: gramer bozukluğu.
4: AYM'ye gidecektim daha bir şey yok. Onu, siz daha iyi bilirsiniz. Anayasa Mahkemesi asıl karar verecek değil mi? Daha
2: tabii.
3: Evet, Anayasa Mahkemesi.
2: Abi yani
3: karar belli belli. Kararı beklemeye gerek yok.
4: Yok daha karar belli.
2: Yani bence değiştirseler
4: fazla
3: ya SPK 96 açık emsal karar var.
2: Şikayetini geri almayacaktır.
5: Özgür Yılmaz'ın tavrına bağlı Özgür Yılmaz şikayeti geri almadığı sürece parti ismi değişecek. Ama yepyeni mi olur, yepyeni mi olur, Türkiye'nin yeni partisi mi olur?
1: Özgür Yılmaz ne bekliyor burada?
5: Büyük bir Mehmet Metin abi söylemişti.
1: Yani
5: pazarlık
1: mesela
5: bekliyor değil mi?
2: Bence tebrik
1: yani ne bekliyor derken şunu sormaya çalışıyorum. Mesela Özgür Bey kalkıp gidip Yenilik Partisi'ne merhabalar biz geldik. Ya Öztürk Bey bu işi bir halledelim yani şimdi bir daha bu işi başımıza. Ya Türkiye'de birçok şey. Bak Erdoğan'ın en büyük özelliği
2: ne yapsın?
1: Bak,
2: şimdi yani yeni partide hiç kendisine uymadığını düşündüğü.
1: Hayır yani gidersin
2: bir profille
1: görüşme
2: mi yapsın? Pazarlığa mı otursun?
1: Hayır gidersin dersin ki ya kardeşim tamam yani hani burada birbirine benzemiyor. Bir adı var. Hatta ha sen bu şikayeti
2: binde iki oy alıyor ya.
1: Dese
2: binde iki bile oy almıyor bu
5: hayır,
2: arada. Yenilik Partisi'nin oy oranı kaç?
5: Aynı tabandan
2: iki
5: geliyor olabilirler ama şimdi Öztürk Yılmaz'la Özgür Özel'in kafası uyuşacak diye bir şey yok ki. Öztürk Yılmaz sadece burada isim belirlenirken yeni parti ismini belirlediler diye kendine bir evet şekilde bir kazanım elde edemez. Yani partisinin ismi Yenilik diye yeni parti gel kardeşim sana
2: İsim
5: bir milletvekili verelim falan. Böyle bir pazarlık da olmaz
1: bak,
5: herhalde
1: yok
5: değil mi?
1: Siyaset biraz böyle tuttuğun eli hafif öbür elinle de tutarsın. Hani bir dostluk hissi verirsin.
2: Sıkıştırma değil mi? Markaj.
1: Bazen böyle şeyleri de böyle aşarsın.
2: Markajı alacak
1: yani,
2: diyorsun.
1: Gidersin
5: işte
1: konuşursun,
5: tamam,
1: ikna edersin.
5: Eyvallah hani, diyalog siyaset olsun ama efendim? Ben Öztürk Yılmaz'ın bu kazanımı elde etmesini anlayamam. Siyaseten Özgür Özel.
1: Ya o Öztürk Yılmaz kazanımı değil. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermeden yani iş yargıya taşındı ya Öztürk Yılmaz'ın kazanımı olarak bakmazsın. Ben olsam mesela Özgür Özel'in yerine bu söylediğim yöntemi denerim.
4: Şimdi denendi.
5: Özgür Özel sorunu aşmak için bunu deneyebilir.
2: Özgür Yılmaz tuhaf bir cevap verdi.
5: Ben Özgür Yılmaz açısından söylüyorum.
2: Ya gelsinler ben genel başkan olurum.
5: Kazanımı olarak
2: genel başkan.

0: yardımcısı
1: olur. Bu nasıl
0: olur
1: bir siyaset? Dedi. İsimden milletvekilliği kazanmak. O ben ne güzel.
2: Alişer bir şey söylüyor.
3: Ben biraz bilgi bilmiyorum vereyim. Belki üzerine konuşmak daha sağlıklı olacak.
2: Lütfen.
3: Gelmeden önce Yeni Parti, Özgür Bey'in çevresindeki yakın isimlerle konuştum. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz
2: diye. Ne yapacaklarmış?
3: Bir kere şeyi söyleyeyim. Bir görüşüldü. Yani Yenilik Partisi'yle, evet, Özgür Yılmaz'la görüşmeler yapıldı. Doğrudan Özgür Bey değil ama yardımcıları görüştü. Yani gerçekten hani burada adını koymak lazım. Çünkü bence siyasette zaten olmaması gereken olmayacaktı bir isim olduğu için. Normalde çok eleştirmem siyasetçileri de. Genel başkanlığım üzerinde kurultaya gidelim. Sonra ben de rakip olayım, şeye gireyim de dahil. En azından bana genel başkan yardımcılığı verilsin. Yeni Parti ismini, itirazımı çekerim gibi.
2: Özgür Yılmaz böyle mi diyor?
3: Böyle, yani en azından Yeni Parti'den
2: yok,
3: gelen
2: canım,
3: iddialar
2: bu. Ben teklifimi geri çektim.
3: Yani ama zaten hani
2: öyle bir şey olur mu? Ben partinin genel
3: vallahi
2: başkanı
3: hani sevdiğim için söylüyorum. Kurt siyasetçi Metiner yani zaten tabloyu çok güzel okumuş. Adını çok söylemeyin. Zaten adamın amacı bu diyor ya, doğru söyle. Yani Öztürk Yılmaz adı buralarda çok mıyım konuşulsun diye. Perşembe hatta günü o cephede de hadi söyleyeyim bilgi olarak. Perşembe günü Öztürk Yılmaz bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ne yapacaklarını açıklayacakmış. Şimdiden söyleyeyim, kararımızın arkasındayız. Geri çekmeyeceğiz diyecek.
4: Fethi Yıldız'ın kulakları çınlasın.
3: Biraz çok şey yapıyor.
4: Peki, bu yeni partiler sistemini değiştirmediğimiz sürece, ivedilikle değiştirmediğimiz sürece, tabela partileri sorunu çözmediğimiz sürece siyasetin itibarı böyle
3: esir alıyorlar yani.
0: Herkes şu an
4: iki yanlış yaptı.
0: Şu an ipotek altına aldı mesela. Bunu konuşuyoruz gündeme yani. Şu dakikalarımıza yazık yani.
4: Bakınız biz devlet kahramanı gibi karşıladık. Başbakan düzeyinde karşıladık.
3: Cumhuriyet
0: Halk Partisi işte, tabii
4: bir devlet kahramanını, halk kahramanını böyle baş tacı etti. CHP Genel Başkan Yardımcılığına taşıdı. Akıbet bu. Siyaseti bu kadar çok şey yapmanın manası yok. Sırf kendini gündeme taşımak için yaptığı bu şey siyasetin itibarına halel getiriyor. Hı hı. Ama bu CHP'nin kendi iş sorunudur. Birbirlerini yiyorlar, bitiriyorlar, tüketiyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. Birbirlerine her bir şey yapıyorlar ama aklınıza ne gelirse. Ama sonra dönüp bakıyor diyorlar ki ya bu AK Parti var, bizim önümüzü kesmeye çalışıyor. Ya sizin önünüz mü kaldı? Ben şunu merak ediyorum. Balbay'a da soruyorum. Lafı eveleyip gevelemeden bizi izleyicilere tatminkar bir tek söz söylemesini söylüyor istiyorum. Yeni isminde bu kadar çok ısrar ediyorlar. Ben yeni kelimesini çok önemseyen bir insanım. Değişimi de çok önemseyen bir insanım. Bana bu partinin yeni diyebileceğimiz bir tek cümlesini, bir tek önerisini söylesinler.
2: Balbay, bir cümle. Çok şey söylenebilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olmayan bir parti içi demokrasi hayal ediliyor. Ve bütün üyeler oy kullanacak. Bu yeni.
4: Siyaset bu işte, görüyor musun? Ben ne soruyorum ne cevap veriyorum.
1: Vallahi siyasetçi olan sizsiniz.
2: Ben yeni olan dediniz.
5: Tabii. İsmi yeni. Evet.
2: Hayır, yeni olan bir şey söyle dediniz. Arkasını da getirebilirim ama bir şey söylüyorum.
4: Ya düşünsel olarak
2: hafta sonu
4: Türkiye'ye yeni ne katmak istiyor?
0: Yeni bir iktidar profili getirecek ya. Hayal ve vaat şu. Türkiye'deki mevcut iktidar yapılanmasını değiştirip yeni bir dönemi başlatmak.
4: Ha, değiştirirler.
0: Mevzu o yani. Evet, vaadi kendi vaadiyle orantılı aslında.
4: Bu yeni bir
0: vaat. Ama onun dışında alt başlıklarda o yeniyi olgunlaştıramadılar. Hala bekliyor kamuoyu.
4: Yok ki.
0: Hayır, temel vaatte
2: bir de şu. Yani
0: temel vaadi itibariyle
4: tutuyor. Bize hep yıllar yılı şunu söyledi.
1: Albay cevabını veremedi ama. Sordunuz ya.
4: Yok ki, cevabı yok.
1: Yok, veriyor.
2: Şöyle, hayır, verdim.
1: Cevabını versin.
2: Buyurun. Hayır, bakın. Sadece yeni bir şey söyle dediniz. Bir, bütün üyelerin partinin yöneticilerinin belirlediği bir parti içi demokrasi. Bu herkesin demokrasiye
5: olmadı,
2: katılması anlamına gelir.
5: Ve
2: o il başkanı olmadı, ben seçtim der.
5: Sayın Balbay, olmadı ilçe başkanlıkta yapamadınız, olmadı nasıl?
2: Hayır.
5: Nasıl yani, olmadı?
2: Hayır, o şekilde oldu. Takip etmediniz herhalde.
5: Ettim ettim, çok şöyle, iyi takip ediyorum.
2: Şöyle, bütün üyeler...
4: Sevgili Balbay.
2: Hayır hayır, bakın bütün üyeler oy kullandı. Bakın,
4: sevgili Balbay.
2: O zaman... Bütün üyeler oy kullandı.
4: Sevgili Balbay, altına,
2: ama bir bitireyim, sordunuz.
4: Altına imza,
2: ama sordunuz, bir bitireyim.
4: Altına imza koyduğunuz bir raporun gereğine uygun parlamentoda söz söylemeniz gereken zamanda genel başkan, ben ayrı oy kullanıyorum, milletvekillerim de kendi şehirlerinin hassasiyetlerine ve dengelerine göre oy kullansınlar, serbesttir. Bu mu siyaset yani? Çünkü söyleyecek sözünüz yok sizin.
2: Şimdi sevgili Metin
4: Politikanız abi. Politikanız yok sizin.
2: Hayır hayır. Bunları da ayrıca...
0: Ama orada Dilek İmamoğlu faktörünü
2: bitirin,
0: unutmayın.
2: Bitirin, sonra ben devam edeyim.
0: Biraz zor durumda kaldı.
6: Buyurun, buyurun, tamamlayın Sayın Bal.
4: Şimdi bu partinin hala kimin partisi olduğunu şimdi herkes merak ediyor yani. Yeni parti kimin partisi?
6: Buyurun efendim, tamamlayın şimdi Sayın Bal.
2: Bir defa... Hayır.
6: Efendim?
2: Şöyle, herkes merak ettiğine göre demek ki iyi bir şey yapıldı. Herkes merak ettiğine göre... Demek ki bir beklenti yaratıldı.
5: Ya merak
2: siyaset
5: etmiyoruz.
2: Yapmak için gündeme
5: özellikle geliyorlar.
2: Demek ki herkesin merak ettiği bir şey. Hem demek ki herkesin merak
4: sandıkta,
2: ettiği bir şey.
4: Sandıkta görüşürüz.
2: Bir şey.
4: Sandıkta
2: bunu da
4: görüşürüz.
2: Karşılaması gerekir yeni partinin. Tabii ki Metin Er, bir bitireyim o zaman. Çok
6: buyurun,
2: derin bir soru sordunuz.
6: Buyurun,
2: çok
6: buyurun.
2: Uzatmayacağım. Bakın sevgili Ertuğrul Akar'ın
4: da... Şehirlerin hani, hassasiyetine göre siyaset yapılır mı ya? Diyeyim. Siz bir partisiniz, partinizin bir politikası olur. Ona göre genel başkan irade koyar, üyeler de ona göre oy kullanır ya. Şimdi ne bu... demek iller, milletvekilleri şehirlerin hassasiyetlerine göre oy kullansınlar? Siyaseti ne hale düşürdüğünüzün farkında
2: sevgili
4: değil misiniz
2: bir
4: ya?
2: Bütün olarak konuşabilir miyim? Yani
6: bir tamamlarsa.
2: Bir bütün
6: buyurun.
2: Olarak konuşabilir miyim?
5: Bir de şöyle cevap verebilir
6: misin?
5: Ama konuya ama yani. Ha, cevap versin. O yüzden... Üye
2: ya,
5: diyor
2: teker
5: ya.
2: Teker teker gelir şimdi.
5: Sayın Balbay bu soruya da teker teker buna da cevap verirseniz sevinirim. Çünkü
2: hayır, söyleyin ondan sonra cevap vereyim.
5: Üye konusuna tamam. Girdiğiniz için söylüyorum. Yargıtay daha üyelikleri onamadı. Yeni partinin üye sayısı belli değil. Girdiğinizde sıfır görünüyor. Hangi üyeler oy kullanmış bu yeni teşkilatlanmada onu merak peki. ettim ben.
6: Şimdi kesmeden bir bitirsin. Buyurun Sayın Balbay bitirin.
2: Kendisine beyanda bulunan üyeler.
6: Buyurun.
2: Kendi iradesiyle ben bu partiye üye olmak istiyorum deyip kimlik bilgilerini partiye vermiş olan kişiler oy kullandı. Faruk Aksoy lütfen izin verin. Bu kadar sataşma oldu. Meclis diliyle söyleyeceğim.
6: Buyurun.
2: Metin Er anlar sataşmadan.
6: Buyurun.
2: Birkaç dakika konuşmak isterim. Şöyle mesela mevcut siyasi partiler yasası bütün üyelerle ilçe başkanı ve il başkanı belirlemeye müsait değil. Delegelerle belirlenir diyor. Şu anda yeni parti de şöyle yaptı. Bütün üyelerin oy kullanımıyla kendi iç gündeminde ilçe başkanını belirledi. Sonra siyasi partilerin yasasının gereği olarak delegelere bütün üyelerin seçtiği ilçe başkanını onaylattı. Delege bütün üyelerin sözcüsü olmuş oldu yasa önünde. Bir anlamda noterlik görevi yapmış oldu. Bu yeni bir şey. Belki topluma anlatılması zaman alan, belki de Devlet Bahçeli'nin dediği gibi siyasi partiler yasası değişince siyasi partiler yöneticilerinin kendi kurallarıyla tüzükleri çerçevesinde belirler dediğinde uygulanabilecek bir şey. Bu önemli bir durum bence. İkincisi, Metin Er'in söylediği tabii ki tüm Türkiye'nin tartıştığı bir şey. Terörsüz Türkiye, hepimizin özlemi. Metin Er de bu ülkede yıllarda hem siyaset yapıyor hem bu ülke kalem oynatıyor, düşünce üretiyor. Ben de 1985 Turgut Özal'ın ilk eve dönüş yasası denemesinden beri bu gelişmeleri izleyen ve yazan bir kişiyim. Ve çok önemsiyorum. Ve bu son dönemi yazarken de şunu söyledim. Hiçbir şey olmasa bile, hiçbir sonuç alınmasa bile MHP-DEM Parti diyaloğu ülkenin yararınadır. Yani bunu birkaç defa da dile getirdim. Dileğim tamama ermesi ama hiçbir şey olmasa bile o diyalog Türkiye'nin yararınadır.
4: Doğru.
2: Son yasada ise bizim de içimizde konuştuğumuz 6. maddenin yasası çıktı. 7. maddeyi bekliyoruz. 7. madde kamuoyu bilmeyebilir. O bütün partilerin üzerinde mutabık olduğu 7. maddede kayyumun kalkması var. Demokratikleşme var. Bir belediye başkanı ola ki tutuklanırsa yerine yerel meclisi, o belediye meclisinin seçmesi var. Bütün bunların da beraberinde gelmesi sadece CHP yeni parti değil, tüm Türkiye kamuoyunu, toplumu da tatmin edecektir diye değerlendiriyorum.
6: Peki. Peki efendim. Ben çok
4: buna,
6: teşekkürler.
4: Buna bir eleştiri getireceğim. Açıklama daha doğrusu.
6: Buyurun.
4: Bu yasa devlet ve toplumla silahını bırakıp gelecek olan unsurların bütünleştirilmesi yasasıdır. Ve biz dedik ki bu ilk yasadır. Arkası gelecek. Demokratikleşme yasaları gelecek. Hem siyasi idari anlamda hem hukuksal anlamda bu tek yasa değil. beyefendiler mazeret üretmesinler. Daha da silahını bırakıp gelen insanlar ne yapacak? Bu sorunun cevabını verilmesi lazım. Nasıl bütünleşecek? Bu yasa münhasıran onu. Bu yasanın için, bu yasada içkin olan üst kurullar oluşturuldu. Sen Cumhurbaşkan Yardımcımızın başkanlığında üst kurullar oluşturdu ve alt kurullar çok deneyimli arkadaşlardan oluşan ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kalkıp da 7. madde gelmedi. Kayyum niye yoktu? Yani mesele bu değil. Çünkü bu yasanın mantığı da farklıydı. Üstelik Öcalan'ın evet dediği, Dem'in evet dediği, yani CHP'nin herkesin evet dediği bir şey. Hayır demesi, bir de buna mazeret üretmesi hakikaten sizi çok yeni kılıyor yani.
6: Vallahi Metin'i daha ediyorum. Çok kızdıracak bir başlığı açacağım hızlıca. Şöyle kalkayım ben ayağa. Bir de diyorsunuz ki parti belirliyor, adayını belirleme çabası içinde. İmamoğlu'ndan sonra seçenek yavaş. Özgür Özel söylüyor bunu. Diyor ki ortaya koyduğu tavır şu ana kadar son derece tutarlı. Kendisiyle aramızda, hani yeni parti ne yaptı diyorsunuz ya, seçim için bayağı ciddi hazırlık yapıyor. Adayını belirliyor. Üzerinde çalışıyor filan. Diyor ki kendisiyle aramızda herhangi bir çelişkimiz yok. 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Seçildi. Yani kendi parti içinde yaptıkları seçim kastediyor. Sonra diyor ki İmamoğlu teknik olarak hukuken aday olabildikçe Cumhurbaşkanı adayıdır. Hukuken ve teknik olarak olabildiği oranda adaydır. Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar diyor. Sonra devam ediyor esas bizi ilgilendiren kısım. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir diyor. Bu durumda. Kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diyor. Gökhan, aday Mansur Yavaş mıdır diyor burada açık.
7: Mansur Yavaş geçtiğimiz hafta neyi konuştuk? Cumhurbaşkanlığı külliyesindeydi, Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'la bir araya geldi. Ve tam da partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen bir zaman diliminde böyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Mansur Yavaş ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yeni partinin adayı değildir bana sorarsanız. Mansur Yavaş'ın...
6: Özgür Özel niye böyle diyor?
7: Özgür Özel'de hala bir umut var. Özgür Özel kendisi aday değil. Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı teknik olarak hukuken aday olabilirse Cumhurbaşkanı adayım diyor. Şu anda teknik olarak ve hukuken aday değil.
6: O zaman adayı Mansur Yavaş yok. Diyor işte.
7: Adayı yok. Mansur Yavaş da aday olacak mı? Hayır. Yani kendisi adayım demeyen birini illaki itekleye nereye aday gösterir?
0: Ne olacak, muhalefet aday göstermediği bir seçime mi gidecek?
6: Nihal Hanım ne diyor bu konuda?
0: Muhalefetin aday olmadığı.
6: Hayır ne diyor?
0: Yani ya da tavşan aday oldu.
6: Özür dilerim. Tek tek hızlıca yani, vakti de kullanalım, görüş alayım.
0: Ben bunu diyorsunuz anlamında söylemiyorum.
6: Hayır hayır, burada ne diyor
0: sonuç
6: şimdi?
0: Oraya
6: Özgür Özel burada
0: yani.
6: Ne diyor? Benim adayım, partimin adayı Ekrem İmamoğlu hukuken olamazsa Mansur Yavaş'tır demiyor.
4: Bir yere gitme.
0: Şimdi evet, Gökhan Bey'in söylediklerini anlıyorum. Evet. Siz bunu söylemeye çalışıyorsunuz anlamında bir şeyde bulunmuyorum Gökhan Bey'e. Ama umarım öyle değildir yani. Çünkü sonuçta çok partili sistem, Cumhurbaşkanlığı, hükümet modeli. Bu
7: arada. Yani sen bir yere gitme, sana göz kırpıyorum.
0: Evet.
7: Ya bak Mansur, biz seninle anlaşırız. İmamoğlu olmazsa sensin aday. Bak ben seni ya Cumhurbaşkanlığına düşünüyorum.
0: İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aynı anda bulunduğu bir sahne vardı. Biliyorsunuz Mansur Yavaş orada biraz sitemde bulundu.
6: Biliyorum.
0: Bana bugün söylenseydi konuşmamızı hazırlar gelirdim. Hani ben de aslında Ekrem Bey'i kastederek ben de hani bu kadar havalı bir konuşma yapabilirdim. Anlamına gelen bir sitemi çok açık söylemişti. Hatta ilk kez İmamoğlu cephesiyle Mansur Yavaşoğlu cephesinin sürtüşmeye başladığını biz orada görmüştük. Orada Özgür Özel'in bir hali vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle ikisini elinden tutup birinin kafasını omzuna dayayıp birini de elinden tutup hani
6: evet, evet,
0: ikinizi de bırakmıyorum, ikinizi de salmıyorum anlamında. Şimdi onun elinde olmayan nedenlerle Ekrem İmamoğlu şu an cezaevinde. Ve siyasi yasak ceza alırsa, ki bu siyasi yasak anlamında geldiği için Cumhurbaşkanı adayı falan olamaz. Dolayısıyla gerisinde iki seçenek kalıyor. Ya Mansur Yavaş aday olacak, evet. Ya Özgür Özel kendisi olacak. Mansur Yavaş isteksiz diyor Gökhan Bey. Kendisi aday olma noktasında hiçbir irade beyanı göstermeyen bir adam bu kadar önemli bir seçimi taşıyabilir mi anlamında? Haklı bir eleştiride bulunuyor. Haklı bir eleştiri.
6: Evet.
0: Ama bence böyle değil. Mesela ben orada ayrılıyorum Gökhan Bey'den. Bence konu gerek külliye ziyareti hem de 9 Eylül'e denk gelmesine rağmen yapılmış o külliye ziyareti, gerekse o isteksizlik ya da ben şu an Ankara'nın belediye başkanıyım bu kadar deyip kestirip atan söylemler, hepsi Mansur Yavaş'ın zamanı satın alma girişimidir. Zaman kazanmaya çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışan biri de böyle yapar daha doğrusu. Bakın tekrar altını çiziyorum. Ben net bir biçimde Mansur Yavaş aday olacak, çok istekli, göreceksiniz kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göreceğiz demiyorum. Ama mevcut şartlarda, zor şartlarda Erdoğan gibi bir kişinin karşısına çıkabilecek olası muhalefet Cumhurbaşkanı adayı eğer zaman kazanmak istiyorsa, eğer şimşekleri çok erken bir surette üzerine çekmek istemiyorsa tam olarak böyle davranıyor.
8: Teşekkürler. Alişer.
3: Ben şeyi anlamadım ama zaman kazanmaktan, yani zamanı geçiriyor hani daha yakına giderken.
0: İsminin erkenden Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasını istemez. Kendi bu şartlardaki bir yarışma adayı. Dolayısıyla görüşünü... ben aday gibi değilim. Ben aday olur muyum olmaz mıyım belli değil gibi. O gri alanda, o flu alanda tutmak istiyor.
8: Buradan ne anlıyorsun?
0: Kendi şeyini.
8: Sen ne anlıyorsun?
3: Ben sizin anladığınızı anlamıyorum. Yani işte
8: ne anlıyorsun?
3: Hem KHŞ'deki hem şeydekini anlamıyorum.
8: Burada tamam, ne anlıyorsun?
3: Şu sondan ikinci cümle daha önemli. Buradan tam okuyamadım.
8: Söyleyeyim ben
3: Mansur
8: sana.
3: Yavaş'ın
8: bu
3: adaylığı...
8: durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir.
3: Niye tek seçenek değil?
8: Çok önemli bir seçenek.
3: Tamam, ben diyorum ki niye tek seçenek değil? Ekrem İmamoğlu olmayacaksa adayım Mansur Yavaş'tır demiyor. Özgür Özel kendisi aday olacak. Yeni partinin adayı Özgür Özel olacak. Mansur Yavaş da bunu istemiyor. Gökhan'a biraz kısmen katılıyorum. Mansur Yavaş da herhangi bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de adayı olmak istemiyor. Mansur Yavaş'ın gönlünden geçen, kazanacağını daha çok göreceği tüm muhalefetin adayı olmak.
0: Tabii.
3: Mansur Yavaş bir yandan da İyi Parti'yi ya da milliyetçi diğer partileri... ya da bu aralar milliyetçi olan diğer partileri de sıra dışı bırakmadan kazanmasını daha da garanti gösteren bütün muhalefetin ortak bir adayı olmak istiyor. Sadece Yeni Parti'nin,
0: ama
3: sadece
0: Cumhuriyet
3: Halk Partisi'nin...
0: Kim çıkarsa öyle olmak zorunda değil mi? Kim adayı
3: öyle
0: olmak istiyorsa Mansur, muhalefetin ortak adayı olmayı istemek zorunda.
3: Mansur, yani ikinci tur için evet söylediğiniz doğru olabilir ama birinci tura giderken Mansur Yavaş bu garantiyi istiyor. Ona göre ben bu işe girelim diyor. Yoksa ben belki de sizin de biraz doğru anladıysam... Şimdi ben niye başıma bela alayım?
0: Yani Erdoğan'ı, biraz ertelemek istiyor.
3: Erdoğan'ı
0: evet.
3: Neden
0: bana
3: yeni parti bagajı ya da Cumhuriyet Halk Partisi bagajıyla karşıma alayım deyip bütün muhalefetin adayı Erdoğan'ın karşısında birebir olacaksan bu işe girelim
8: ben
3: diyor.
8: Senin
3: ama şunu söyleyeyim. Özgür Özel
8: aday, onu anlıyorum söylediklerinden.
3: Ben bunu ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken de söylüyordum zaten. Yani daha bu mutlak buttan yokken de söylüyordum. Doğal aday zaten yani. Çünkü Mansur Yavaş bir partinin adayı olmak istemiyor. Bunu daha nasıl bağırabilir ya zaten? Yani bence çok ben hep öyle okuyorum. Doğal olarak eğer her çoklu girilecekse ki öyle gözüküyor. Dem tabii ki demin aday çıkartıp çıkartmayacağı belirleyici olacak oraya giderken. Yeni partinin de bir adayı olacak. CHP'nin adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yeni partinin bir adayı olacaksa o isimde Özgür Özel olacaktır. Özgür Özel de bunu okuyarak zaten siyaseti bir süredir yapıyor. Yani Ekrem İmamoğlu önce çok konuşuldu. Şu an artık Ekrem İmamoğlu'nun konuşulmadığı bir kampanya üzerinden Mansur Yavaş'ı tabii ki hemen bugünden yok sayamaz. Ama yavaş yavaş yokmuş gibi, seçenekmiş gibi, önemli seçenekmiş gibi sunup yavaş yavaş kendisine o yolu hazırlıyor.
8: Peki. Ertuğrul
3: bu da
8: Akar...
3: bu arada doğaldır, bir eleştiri değil yani. Okumadır sadece.
8: Anladım. Ertuğrul evet. Akar ne anlıyor bu konuşmalar, bu açıklamalardan? Mesela burası, şurası önemli. Biraz kısa, hızlıca herkes döneyim diye. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Alişer de diyor ki niye tek seçenek değil? Neden hala o kapı açık?
5: Şimdi burada iki soru tabii insanın kafasına geliyor. Yani bir, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasını kim önemsiyor? İki, biz yine neden yeni partinin Cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz? Kimin umurunda? Yani 2020 yılından bu yana biz muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz. Konuşturtuyorlar. Parti kuruyorlar, isimleri olmuyor. Politika yapıyorlar, olmuyor. İddialar, davalar, dosyalar, onlar, bunlar. Sonra millet de bize diyor ki ya kardeşim siz şu ekrana çıktığınızda vatandaşın derdini konuşmuyorsunuz. Bak,
8: yeni bir parti
5: buradan
8: olmuş.
5: Bir dakika.
8: O partinin genel başkanı.
5: Bir dakika. Şimdi
8: hayır,
5: buradan
8: hayır,
5: ben
8: millete... O partinin genel başkanı demiş ki bak niye konuşuyoruz dedin ya. O partinin şimdi, genel başkanı demiş ki
5: tamam.
8: Benim Cumhurbaşkanı adaylarım şunlardır.
5: Tamam, ben
8: bunun
5: de buradan,
8: için konuşuyoruz.
5: Tamam, ben de buradan milletimize bunu izah etme ihtiyacı hissettim.
8: Buyur et.
5: Milletimiz Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçlüsünün Türkiye'nin gündemini sürekli meşgul etmesinden kaynaklı kendi sorunlarına yönelmemizi, yorum yapmamızı, buralardan çözüm önerileri olmasına müsaade etmiyor. Hı. Yani çözüm olacağını iddia eden muhalefet kendi eliyle Türkiye'de çözüme maalesef ki örtü oluyor, müsaade etmiyor. Hı. Bugünden başlayan bir çözümsüzlük sadece kendi içlerinde iktidar olma egosu, tatminini yaşama yeterliliği, bunun peşine düşme, acaba bürokraside, parti içerisinde herhangi bir koltukta iktidar keyfi yaşar mıyım? Bir yerlere gittiğim zaman birileri benim önümde önünü ilikler mi? Birileri benim peşimden koşup börek verir, ben de onu tersler miyim? Vatandaşa hakaret eder miyim? Bunun derdindeler. Bak, bu sıkıldık, ben de sıkıldım ya. 2020 yılından beri muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmasından sıkıldım. Konu bitsin artık, bana ne? Ben ülkemde ekonomiyi konuşmak istiyorum. Ben ülkemde Mekke anlaşmasını, Irak'la yapılan anlaşmayı, ben ülkemde Amerika ile yapılan anlaşmayı, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin büyümesini konuşmak istiyorum ya. Ben Türkiye'nin geldiği seviyeye millete anlatmak istiyorum. Ben hukuk sisteminde varsa problemler, bunu konuşmak istiyorum. Kiraları konuşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye getirdiği noktayı konuşmak istiyorum ama biz geliyoruz Ankara'da tek bir çivi dahi çakmamış bir Allah'ın kulunun, ya bu adamın iki tane değil bir tane büyük projesini gösterin dediğinde cevap dahi veremeyeceği bir ismin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını konuşuyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye gençleşsin, Türkiye yeni nesil ve yeni sesleriyle ilerlesin derken Sayın Özgür Özel'in gelmiş, emeklilik yaşı yetişmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra artık bir hayali olmayan, kendi ağzıyla artık siyaseti bile bırakabilirim diyen 70 yaşındaki bir amcanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuyoruz.
8: Peki.
5: Türkiye'ye bir şey vermeyecek isimlerin artık siyasetten gitmeleri lazım. Bak bunu tekrar söylüyorum.
8: Peki. Peki.
5: Yeter, bıktık da yeter.
8: Peki, teşekkürler. Metin Er, kısaca Özgür Bey ne diyor burada?
4: Yani Alişer gibi düşünüyorum. Dediği şey şu, başka bir yere gitme, biz seni düşünüyoruz.
0: Yani ama o kadar
4: şey gösteriyor, göz kırpıyor. Bu çok hileli bir siyaset. Mansur Yavaş bu hileli siyaseti sakamayacak kadar da akıllı bir insan. Bakın siyasette kartlar yeniden karılacak.
8: Ne
4: hiçbir
8: demek?
4: Hiçbir şey bak, şu demek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer bu süreç başarılı olursa zaten DEM şu an görünürde var ama Öcalan kendisinin İmralı'dan yöneteceği bir parti kuracak. Siyasal aktörleri başka, program atığı tamamen Öcalan'ın 27 Şubat'ta çıkıyor.
8: Öcalan aslında gölge bir parti lideri olarak mı çalışacak?
4: Şimdi o yeni paradigmaya uygun bir siyasal parti, toplumun bütün kesimlerine hitap eden siyasal aktörler ve sürecin başarılı olması halinde de Türkiye 100 yılının inşa süreci başlayacağından bu süreci taşıyacak partilerin kendi aralarında bir ittifak sistemi oluşacak. Bu kaçınılmaz. Bugün kim ne derse desin, demin sözcüleri öyle desin, böyle desin. Yok efendim biz kimsenin arka bahçesi değiliz, ön bahçesi değiliz. Kimsenin, kimseyi zaten arka bahçe, ön bahçe, yan bahçe gibi gördüğü yok. Ama sürecin başarılı olması halinde çok net öngörümü söylüyorum. Arşivler unutmaz. Süreç başarılı olduğunda asla Öcalan'ın kurduğu, kuracağı yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Cumhurbaşkanımızı desteklerler. Toplumsal taban itibariyle de söylüyorum. Bu tabanı tanıyan, bilen bir insan olarak söylüyorum.
8: Peki Mansur Yavaş aday olacak mı?
4: Mansur Yavaş ben %100 bütün muhalefetin üzerinde birleşebileceği bir adaya dönüşmediği sürece aday olabileceği kanaatinde değilim.
8: Peki.
4: O da zaten yok hükmündedir. Bir de muhalefet dediğiniz kim? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Zaten Mansur'u çizmiş. Yeni partinin adayı olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi destek vermez. Zafer Partisi ile diğer partilerin zaten bir DEM parti var zaten, o kitle var, geniş bir kitle. O da zaten farklı bir ittifak sistemi. Yani AK Parti olmayacak.
0: Kendi adayı çıkarabilir ama DEM.
4: Efendim?
0: DEM kendisi adayı çıkarmaz mı?
4: Siz söyleyin ben de söyleyeyim.
8: Süreç, yok diyor, çıkarmaz.
4: Süreç başarılı olursa.
0: Tavşan adayı çıkarabilir.
4: Bakın süreç başarılı olursa.
0: Ama anlamı var, siyasi anlamı vardır.
4: Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde aday çıkartmaz Öcalan. Cumhurbaşkanını desteklerler. Cumhurbaşkanı kazandıktan sonra da Türkiye'nin Türkiye yüzyılının inşa sürecine bu yeni ittifak sistemindeki partiler birlikte hareket ediyor.
8: Neden böyle hızlı hareket ediyorum? Sizi Almanya'ya götüreceğim şimdi. Yani böyle şimdi, kalkıp uçurup götürmeyeceğim.
0: Çok önemli bir şey oldu orada.
5: Faruk Aksoy, bir şey söyleyeyim mi? AK Parti Ekonomik İşleri Başkanlığı bir

0: tweet atmış da
1: Ne
0: onu
1: diyor?
0: söyleyeceğim. Orada Sermaye Piyasası Kurulu
1: Evet.
0: adı altında görev ve yetkilerini anlatan çok ironik bir mesaj paylaşmışlar. Onu Fatih abi attım, istiyorsan bir bak. Yani orada SPK'nın sorumluluğu değilim lafına karşılık yok görev ve yetkilerini bil diye.
2: Tabii ki
0: AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı.
1: Peki. Demek ki
2: mümkün değil ya zaten hükümetten. Sorumlu
1: peki.
2: Olmaması.
1: Evet. Peki.
2: Yani açık. Söyleyecek
0: peki.
2: De yani.
0: Görev yetkileri
2: mümkün mü öyle bir şey?
1: Fatih kim? Attın mı?
0: Kim? Attım attım.
1: Şimdi
2: kim için
1: Erdem, Kübra Nur hazır mı? Nereden göreceğim?
3: Bu, Faruk Aksoy bana söz vermeyecek misin bu konuda?
1: Ya şöyle Balbay, bu konuda söz vereyim de Almanya ile ilgili özellikle size söz verecektim. Yani oradaki o değişim seçim
3: peki,
1: ne diyorsunuz diye.
3: Peki tamam.
1: Bunu da eklersiniz.
3: Tabii,
1: tabii. Bunu da eklersiniz.
3: Sahibi sizsiniz program. Tabii
1: estağfurullah
3: ki.
1: Ben geleceğim. Bunu da eklersiniz ama şu Almanya'daki hikayeyi önce size soracağım. Bak Kübra Nur'u gördüm Almanya'da. Ya oraya niye
4: evet,
1: gittin Kübra Hanım?
4: Merhaba.
1: Ne yapıyorsun
4: merhaba
1: orada?
4: Merhaba Faruk Aksoy. Mustafa Balbay'dan öncelikle müsaade istemiş olayım ben
1: evet.
4: De. Hemen şöyle hızlıca toparlayayım.
3: Estağfurullah. Buyurun. Buyurun
4: vardı.
3: Sayın Mustafa.
1: Evet.
4: Teşekkür ederim. Malumunuz Berlin'de seçimler vardı. Hem sadece Berlin'de değil aslında bir başka eyalette de vardı. Çok konuşuluyor bu çünkü
1: ses
4: muhtemelen Berlin'de biz artık Türk bir başbakan görebiliriz. Görünen o ki Elif Eralp önemli bir isimden bahsediyoruz. Berlin'de Sol Parti %25,7 oy aldı. Oylarını ciddi manada yükseltti. Elif Eralp de aslında 1981'de buraya geliyor. Ailesi 1980'de darbeden sonra Almanya'ya geliyor. 81'de burada doğuyor. Hukuk okumuş. Ve en önemli seçim vaatlerinden biri de şu. Kiralar çok arttığı için Berlin'de bu fahiş fiyatlara karşı mücadele edeceğim diyor. Dolayısıyla seçimleri kazanmasındaki en önemli sebeplerden birinin de bu olduğu değerlendiriliyor. Yine aynı zamanda ırkçılığa da karşı bir isimden bahsediyoruz. Şimdi hemen bir başka eyaletteki seçimden de bahsedeyim. O da yine Mecklenburg-Vorpommern'de seçim vardı. Burada da hep konuşuyoruz malum Faruk. Aşırı sağ artıyor diye AfD burada öyle bir oy aldı ki %38,3 yani bir önceki seçime göre oy oranının iki katından daha fazla oy aldı. Burada sürpriz olan gelişmelerden biri şu Başbakan Merz'in partisi baraj altı kaldı yani %5'i dahi geçemedi.
3: Evet.
4: Merz de çıktı hatta bu seçim sonuçlarının ardından bu bir felakettir dedi. Şöyle bir manşetlere baktım hemen hızlıca size onu da aktarayım. Yani bütün manşetlerde Elif Eralp var diyebiliriz. Özellikle Elif Eralp'in o sevincine yer veriyorlar. Ve Berlin'de sola bir kayış var şeklinde ifadeler var. Bu arada arkadaşlarımız görüntüleri de sol tarafta veriyor. Sol Parti mesela Tarkan'ın şarkılarıyla kutlama yaptı. Berlin'de. Yine şöyle hemen bir başka gazete daha göstereyim. Elbette Merz de çok eleştiriliyor çünkü Merz büyük bir hezimete uğradı, yenilgi aldı deniliyor. Son olarak şöyle söyleyeyim, şöyle değerlendiriliyor seçimler. Aslında bu zamana kadar 2. Dünya Savaşı'ndan beridir Almanya'da şöyle bir merkeze yönelim vardı. Seçmenler o yönde eğilim gösterirdi fakat artık bir dönüşüm söz konusu. İki uca yöneliyor. Bir yanda solun yükselişini, diğer yanda da aşırı sağın yükselişini görüyoruz diye değerlendiriyorlar Faruk Aksoy.
1: Kübra Nur Uslu, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. En kısa zamanda tabii...
4: Teşekkür ederim Faruk Aksoy. İyi yayınlar.
1: Perşembe gün program var. Görüşürüz. Çok teşekkürler.
4: Görüşmek üzere.
1: Şimdi Balbay, Almanya'da Berlin'de sol kazandı. Ve bir Türk aday Berlin'de başbakan oluyor eyalette. Bazı isimler, eski diplomatlar şöyle bir eleştiri yapıyorlar. Ya bu Türkiye'de bir Türk orada seçimi kazandı diye bir mutluluk havası oluşturuyor ama bu Sol Parti ciddi anlamda bir Türkiye düşmanı partidir. Yani böyle çok sevinmenize gerek yok. Avrupa'yı bilmediğiniz için böyle seviniyorsunuz. Yani orada bir Türk kızı ya da Türkiye işte etnisitesi nedir bilmiyorum. Yani kendine ben Türk'üm diyor mu demiyor mu bilmiyorum ama hani Berlin'de seçimi aldı öyle sevinmeyin. Partisi bir Türkiye düşmanıdır eleştirileri var. Buyurun ne diyorsunuz? Tarkan şarkılarıyla kutlama yapıyorlar vesaire vesaire.
3: Bir defa kutlama şekli bile bir Türkiye düşmanı olmadığını gösteriyor
1: evet.
3: En azından. Şimdi sevgili Faruk Aksoy hemen konuya gireceğim. Ben de programın sahibi sizsiniz.
1: Estağfurullah.
3: Dilerim ben Habertürk'teki bu yelpazenin farklı düşünenlerin aynı ekranda konuştuğu yelpazeyi çok önemsiyorum.
1: Tabii.
3: ve hani ben birbirimize katlanmazsak hepimizi katlarlar bu topraklarda diye düşünüyorum.
5: Doğru.
3: Çok farklı düşünsek bile yelpazenin olabildiğince geniş olmasını diliyorum. Konuşma gündemini belirleme hakkı sizindir.
5: Estağfurullah.
3: Ben de daha çok Türkiye'nin temel konuları, sorunları, fırsatları ve ufku çerçevesinde olmasını diliyorum.
5: Tabii.
3: Yani ayrıntıya da girmeyeyim çünkü önceki konuya dönmeyelim. Hazır böyle bir Almanya çok sıcak bir gündemken ben de öteki görüşlerimi daha sonra bırakmış olayım.
5: Buyurun.
3: Bir defa Elif Eralp'i kutlamak gerekiyor. Ben de dün birkaç gündür böyle bir olasılık ortaya çıktığından beri Almanya'da konferanslar nedeniyle pek çok kez gittim Almanya'ya. Bu gelişmeleri izlemeye çalışıyorum. Hatta geçen hafta ilk ilk hani Saksonya eyaletindeki seçimlerden sonra Almanya 1926, Almanya 2026 diye bir yazı yazdım. Çünkü Almanya'nın bugünkü seçimlerin 1926'daki yani tam 100 yıl önceki siyasal iklimi andırdığı söyleniyor. Bu benim iddiam değil. Bu Almanya'da siyasete kafa yoranların bence hepimizin de kafa yorması gereken. Çünkü Almanya Avrupa'nın lokomotifi, 3 milyondan fazla yurttaşımız var, bizi etkileyecek. Çok apayrı bir tartışma konusu bence
5: tabii,
3: bu.
5: Tabii.
3: Dış politikayı siz de seviyorsunuz ve ayrıca konuşabilecek bir konum. Ama ben Elif Eralp'in birkaç farklı kişiyle konuştum. Sosyal demokratların içinde siyaset yapanlarla konuştum. Bağımsız siyaset yapanlarla konuştum. Kazanmasındaki en önemli unsurun kimlik siyaseti yapmadığını. Biraz önce Sayın Uslu da söyledi canlı yayında. Temel sorunlara yöneldiğini söylediler. O nedir diye sorduğumda en çok konut dediler. Yani orada zaten biraz önce canlı yayında da vurgulandı. Ve şöyle bir kavram üretmiş. Türkçe'ye şöyle çevirdiler. Almanca bir kavramın. Ödenebilir bir yaşam. Yani hayattaki temel gereksinimlerinizin tümünü ödeyebilmelisiniz. Yani ödenebilir yaşam diye bir slogan üretmiş. Ve o başarının ana sırrı o dediler. Ve Alman yurttaşlar, Almanlar bir yandan göçmenlere karşıt olan alternatif partiyi pek çok eyalette, örneğin Doğu Almanya'daki eski Doğu Almanya eyaletlerinde %40'a kadar oy verirken, ama Berlin'de de siyasetin kalbi Berlin'de de başında bir Türk'ün bulunduğu, Elif Eralp'in bulunduğu bir partiye de yani birinci parti yapabiliyor. Yani çok kıymetli. Ben Elif Hanım'ın bunu değerlendirebileceğini, bütün dileğimiz bence hani Almanya'da oraya giden dördüncü kuşak sayılır Elif Hanım. O 80'de gitmiş ailesi ama ilk 60'larda gidenleri sayarsak
5: tabii.
3: Çok önemsiyorum. Biraz önce Sayın Uslu yine ayrı bir derin tartışma konusu olabilecek bir şey söyledim. 81 yılında Almanya'da doğmuş. Belli ki anne babası Türkiye'de 12 Eylül'den kaçmış. Öyle fotoğraf onu gösteriyor.
5: Evet.
3: O dönem Türkiye'den gidenler tam bir Türkiye karşıtı olarak büyüdüler sevgili Aksoy. Kenan Evren rejimi vardı. Yıllarca Türkiye aleyhtarlığı yaptılar. Ama onları da suçlamamak gerekiyor. Yani Türkiye'de böyle bir rejim var dediler yani. Onun etkisiyle ve orada tutunabilmek için örneğin ben İzmir'de yani üniversite son sınıftaydım 1980'de. 81'de bitirdim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini. Almanya'ya ve İsveç'e kaçak giden iki arkadaşım arandıklarına dair bir fotoğraf olursa orada oturum izni alacaklardı. Konak vapur iskelesinde onların arandığına dair, o dönem tabii yeni kuşaklar tabii bilmeyecektir, 12 Eylül döneminde arananlar diye fotoğrafları yayınlanırdı onların. O fotoğrafları çekip postayla gönderdiğimi anımsıyorum. Ve o fotoğrafla oturum izni almışlardı. Çok derin bir öykü. Hani 81'de doğmasından kaynaklanan.
5: Evet, evet.
3: Dört kuşağın her biri ayrı bir öykü. Birinci kuşakla dördüncü kuşak arasında tercüman kullanmak zorunda kalabildikleri bir öykü. Ama sonuçta orada Berlin'de, Almanya'nın başkentinde
5: peki,
3: birinci partinin başındaki kişinin Türk kökenli olması ve bunu gerçekten bir siyaset üreterek yapması önemli. Artıları eksileri çok konuşulacaktır diye düşünüyorum.
5: Peki, çok teşekkürler.
2: Teşekkür.
5: Bu arada çok özür dilerim. Murat Kurum mu konuşuyor? Bir dönelim New York'a bakalım.
6: Mı hızlandıracağız? LDC GIF, az önce o toplantıdaydık. En az gelişmiş ülkelerde proje fırsatlarını teknoloji ve finansmanla buluşturacağız. Yani En az gelişmiş ülkeler baktığınızda bugün dünya nüfusunun

0: %14'ü ama gayri safi yurt içi hasıladaki payları %1'i. Dolayısıyla bu uçurumu daha da arttırmak istemiyoruz. Buradaki açığı kapatacak ve uygulamayı hızlandıracak. Oradaki sanayi yatırımını da yeşil sanayi ve döngüsel ekonomi başlıklarıyla yenilikçi çözümler geliştirmiş olacağız. Döngüsellik bilgi paylaşım ağı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz. Ve yapay zeka 2026 yapay zeka Antalya taahhüdüyle yapay zekanın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımını teşvik edeceğiz. Bu da çok önemli. Evet, yapay zekayı kullanmalıyız. Sorumlu teknolojiler için bilhassa ama burada da kullanımının yine içeriği ve süreci çok önemli diye düşünüyorum. İklime dirençli şehirler 2035 yılına kadar binalarda enerji yoğunluğunu en az %25 azaltmayı hedefliyoruz. Bunu bir örnek vermek istiyorum. Türkiye 2023 yılında bir deprem yaşadı. Asım felaketi dediğimiz depremde 53 bin canımızı, vatandaşımızı kaybettik. Ve hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asrın inşa seferberliğini başlattık. Ve 2 yılda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik. Vatandaşlarımıza 455 bin konut teslim ettik. Bu konutların hepsi iklim dirençli konutlar ve sıfır atık uyumlu, yenilenebilir enerjiden istifade eden. Bugün baktığımızda buradaki enerji kullanım yoğunluğu geçmişe nazaran %39 azaldı. Bu önemli bir veri. Dolayısıyla dirençli şehirler başlığında bu birikimi, bu tecrübeyi tüm dünyaya aktaracağız ve binalardaki enerji yoğunluğunu en az %25 azaltmayı da hedefliyoruz. Sörf ile iklim taahhütlerini yatırım yapılabilir hazır projelere dönüştüreceğiz. Antalya enerji verimli binalar mutabakatı ile enerji verimli ve dirençli binalara yine geçişi hızlandıracağız. Uluslararası sürdürülebilir binalar yarışması düzenliyoruz ve yenilikçi iyi uygulamaları yaygınlaştıracağız. Bu projeleri de Antalya'da tüm dünyayla paylaşacağız. Yine akıllı, dirençli ve sürdürülebilir şehirler üst düzey diyaloğu ile dijital teknolojilerin şehirlerde iklim eylemi için kullanımını destekleyeceğiz. Yine önemsediğimiz bir konu, UNDP ile bu konuyu çalışıyoruz. Az önce başkanımızla da görüştük. Tekrar ben huzurlarınızda kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım hazır proje portföylerine dönüştürmeyi ve uygun finansmanla buluşturmayı amaçlıyor bu proje. Ve İstanbul Deklarasyonu ile biriciye yönelik uluslararası işbirliğini ve siyasi desteği güçlendireceğiz. Gençlik ve eğitim benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi. Çünkü farkındalığı arttırmak zorundayız. Yani bugün toplumların bu konudan ne kadar haberi var dediğinizde oranın %10'u bulmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu farkındalığı arttırmak bence finans kadar, bence hedef kadar, bence uygulama kadar önemli. Dolayısıyla hedefimiz herkes için iklim eğitimi eylemi. Çocuklar, gençlik ve iklim dirençliliği Antalya üst düzey diyaloğu ile iklim taahhütlerinin çocuklara ve gençlere duyarlı politika, finansman ve uygulamaya dönüşmesini ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının güçlenmesini amaçlıyoruz. Diğer bir başlığımız okyanus ve denizler. Bölgesel ve uluslararası okyanus işbirliği girişimiyle deniz ve kıyı alanlarının iklim dayanıklılığını güçlendireceğiz. Trabzon'da bu toplantıyı yaptık ve bu kapsamda deniz çöpü eylem platformu ile ihtiyaçları, iyi uygulamaları ve finansmanı buluşturacağız.
1: Reklam.

Yayın bitti. Değerli konuklarımı gönderdim arada. Amerika'ya gittik. Murat Kurum'un konuşmasını, bir kısmını dinledik. O arada o süreyi Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla geçirdik. Sonra ben konuklarımı gönderdim. Buradan Ertuğrul Akar'a, Nihal Bengisu Karaca'ya, ondan sonra Gökhan Taşkın'a, Mehmet Metiner'e, Ali Şerdele'ye, Mustafa Balbay'a, Ankara'ya çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı yine birlikte olacağız. Değerli konuklarımla Türkiye'nin meselelerini tartışmayı sürdüreceğiz. Bütün kameraman arkadaşlarıma, rejideki heyete, program departmanına, herkese çok çok teşekkürler. Sevgili Erdem'e, herkese, Gökhan'a, yönetmenim ve Evren Aydın şimdi gece raporuyla karşınızda olacak. Evren bu dakikaya kadar özellikle Amerika'da önemli gelişmeler var. Onlardan bahsedecek. Yarın akşam 19'da Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. Yoğun ve hareketli bir gündemle başlıyoruz. Haftaya dünyada gözler Amerika'ya çevrildi. Savaşlar, çatışmalar ve artan jeopolitik bölünmelerin gölgesinde liderler krizlere çözüm üretmek için New York'ta BM zirvesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dünya siyasetinin en önemli buluşma noktası diyebiliriz. Verilecek mesajların yanı sıra ivme kazanan Ankara-Washington ilişkileri açısından da oldukça kritik. Peki bu yoğun diplomasi trafiği bizler açısından, Türkiye açısından neler vaat ediyor? O beklentiler somut adımlara dönüşecek mi? Yanıtlarına birazdan gece raporuna bakacağız efendim. Hoş geldiniz gece raporuna, Evren Aydın ben. Önce başlıklar diyelim. Evet, BM Genel Kurulu New York'ta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM kürsüsünden dünyaya seslenecek. Dünyanın vicdanı olacak. Vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Tabii öncesinde ikili temaslar da başladı. Erdoğan-Trump görüşmesi var. Ne zaman yapılacağı merak konusu. Hepsine bakacağız. Tüm başlıklar ve anlık gelişmeler birazdan masaya yatıracağız ve değerli bir konumuz olacak. Bir diğer başlık, fon soruşturması kapsamında yapılan işlemlere dair gözaltı ve tutuklu sayıları artıyor efendim. Son bilgilere göre 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olanlar da var. Soruşturmanın gidişatına dair tüm detaylar gece raporunda olacak. Bu arada dış gündemde BM zirvesi dışında bir de Almanya'daki o seçimler var. Çok dikkat çekti. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi konuşulurken Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora koştu. Partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erhalt da ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Tüm detaylara bakacağız. Hadi başlayalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu için

0: bulunduğu New York'ta temaslarını hızlı başladı. Türk evinde devlet liderlerini ağırladı. Hemen bakalım hızlıca. Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile de bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile de görüştü. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk, Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitap edeceğini de göreceğiz. Bu arada Erdoğan'ın zirve kapsamında Amerikan Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. New York'taki o yoğun trafikle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta gerçekleştirilen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan'ın ABD'nin İsrail üzerine nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
1: Centennial of Türkiye-US Diplomatic Relations.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenileşmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
1: Close dialogue, an exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
1: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong political will to translate their common understanding into practical results.
2: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Buna örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
1: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
2: Fidan bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
1: Seek to strengthen national institutions so they can affect.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı efendim. Tutuklu sayısı da 7'ye yükseldi.
2: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrole bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Serhat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
0: Efendim, Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye edilecek yatırım fonları için süreçte bir değişikliğe gitti. O süreci 3 aydan 6 aya çıkardı. Şimdi 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak ve elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl, hangi yolla ilerleyecek, izleyelim.
3: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecine en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi.

olacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera Portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen... Just

0: çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Buna örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
1: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace.
0: İran bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı efendim. Tutuklu sayısı da 7'ye yükseldi.
0: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrole bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
2: Efendim, Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye edilecek yatırım fonları için süreçte bir değişikliğe gitti. O süreci 3 aydan 6 aya çıkardım. Şimdi 6 ay boyunca varlıklar nakde çevrilerek zamanla satılacak ve elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Peki tasfiye süreci nasıl, hangi yolla ilerleyecek, izleyelim.
3: 131 fonun tasfiye süreci en fazla 6 ay sürecek. Varlıklar satılana kadar takas bankla bekletilecek. Satışlar iki banka tarafından yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 fonunun tasfiye sürecini en fazla 3 ay olmasına karar vermişti. Ancak SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerine dikkate alarak tasfiye sürecinin en fazla 6 ay sürmesine karar verdi. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. 131 fondaki yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık takas bank bünyesinde tutulacak. Öncelikle 353 bin yatırımcının hangi fonunda ne kadar para olduğu tek tek netleştirilecek. Tera portföy fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası varlıkları satarak nakde çevirecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıklarını zamanla satacak. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında ödenecek. Borsadaki sert satışın ardından fonlardaki varlıklarını satmak için talimat vermesine rağmen işlem yapamayan çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Peki bu kişiler için süreç nasıl işleyecek? 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Yani işlem talimatı veren kişilerin fonlardaki varlıkları da

0: Merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. Yoğun ve hareketli bir gündemle başlıyoruz. Haftaya dünyada gözler Amerika'ya çevrildi. Savaşlar, çatışmalar ve artan jeopolitik bölünmelerin gölgesinde liderler krizlere çözüm üretmek için New York'ta BM zirvesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dünya siyasetinin en önemli buluşma noktası diyebiliriz. Verilecek mesajların yanı sıra ivme kazanan Ankara-Washington ilişkileri açısından da oldukça kritik. Peki bu yoğun diplomasi trafiği bizler açısından, Türkiye açısından neler vaat ediyor? O beklentiler somut adımlara dönüşecek mi? Yanıtlarına birazdan gece raporuna bakacağız efendim. Hoş geldiniz gece raporuna, Evren Aydın ben. Önce başlıklar diyelim. Evet, BM Genel Kurulu New York'ta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM kürsüsünden dünyaya seslenecek. Dünyanın vicdanı olacak. Vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Tabii öncesinde ikili temaslar da başladı. Erdoğan-Trump görüşmesi var. Ne zaman yapılacağı merak konusu. Hepsine bakacağız. Tüm başlıklar ve anlık gelişmeler birazdan masaya yatıracağız ve değerli bir konumuz olacak. Bir diğer başlık, fon soruşturması kapsamında yapılan işlemlere dair gözaltı ve tutuklu sayıları artıyor efendim. Son bilgilere göre 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olanlar da var. Soruşturmanın gidişatına dair tüm detaylar gece raporunda olacak. Bu arada dış gündemde BM zirvesi dışında bir de Almanya'daki o seçimler var. Çok dikkat çekti. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi konuşulurken Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora koştu. Partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erhalt da ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Tüm detaylara bakacağız. Hadi başlayalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını hızlı başladı. Türk evinde devlet liderlerini ağırladı. Hemen bakalım hızlıca. Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile de bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile de görüştü. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk, Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitap edeceğini de göreceğiz. Bu arada Erdoğan'ın zirve kapsamında Amerikan Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. New York'taki o yoğun trafikle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta gerçekleştirilen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan'ın ABD'nin İsrail üzerine nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
1: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenileşmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
1: Close dialogue and exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
1: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong political will to translate their common understanding into practical results.
2: Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak

0: yazıyla başladığı ortaya çıktı. Başsavcılık borsada bazı hisselerde olağan dışı işlemler olduğuna dikkat çekti ve bununla ilgili kapsamlı inceleme istedi. Bu yazı sonrası gizli yürütülen soruşturmayla da bu aşamaya gelindi. Evet, son soruşturması efendim, yeni gelişmeler yaşanıyor. Önemli detaylar var. Kimde? Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Hemen gidelim, o gelişmelerin detaylarını Emre bizlerle paylaşacak. Emre.
1: Evet Evren Aydın, fon soruşturmasında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi MASAK tarafından durduruldu. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40.9 milyar dolar karşılığında İsviçre'de bir finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. Bu işlemin mahiyetinin swap işlemi olarak da bildirildi, öğrenildi. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40.9 milyon doların hesaba henüz geçmediği ve söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Aynı zamanda bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi. Bir kez daha ifade edelim. Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi MASAK tarafından durduruldu.
0: Fon soruşturmasında gelinen noktaya göstermesi açısından önemli bir gelişme ve tüm detayları da Emre Aytekin'den aldık. Devam edelim gece raporunda yolumuza. Efendim biraz da siyasete soluyalım. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Şimdi Perşembe günü yapılacak bir MYK toplantısı var ve il başkanlığı atamasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Şimdi, tabii merak ediyorsunuz il başkanlığı için hangisinden adı geçiyor? Hadi bakalım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'a zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
2: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: Aşırı sağın imelendiği bir dönemde Almanya eyalet seçimlerine hazırlanıyor. Berlin'de Sol Parti tarihi bir rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erarp de ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusuna baktığımızda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam ediyor.
2: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Erarp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
4: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek. Çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hemfikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşeceğiz.

0: görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
1: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
2: Evet, Almanya'daki seçim atmosferine şöyle bir baktı. Kendi ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime hazırlanan Trump için bu rakamlar ne kadar önemli bilinmez ama İran Savaşı'nın Amerika'ya faturası da her geçen saat artıyor. 45 milyar doları aştı harcamalar ve savaş uzadıkça da ayda 2-3 milyar dolar daha artabileceği belirtiliyor.
1: İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 45,1 milyar dolara yükseldi. Pentagon, savaşın bütçeye getirdiği maliyeti Kongre'ye bildirdi. CNN International'ın haberine göre Pentagon, 3 Eylül itibariyle savaşın maliyetini 43,6 milyar dolar olarak hesapladı. Yakıt için yapılan 1,5 milyar dolarlık ek harcama da eklenince toplam rakam 45,1 milyar dolara çıktı. Savaşın maliyetindeki en büyük payı mühimmat ve ağır askeri harcamalar oluşturdu. Hasar gören askeri üsler ve binaların onarım masrafları ise hesaba dahil edilmedi. Bu nedenle açıklanan rakamın savaşın ABD'ye getirdiği toplam mali yükü göstermediğine dikkat çekildi. Açıklanan rakamlar Pentagon'un daha önce tahminlerini de geride bıraktı. Pentagon Temmuz ayında savaşın maliyetini 37,5 milyar dolar olarak hesaplamış, Kongre Bütçe Ofisi de savaşın 1 Ağustos'a kadar olan maliyetini 38 milyar dolar olarak tahmin etmişti. İran'la savaşın uzaması halinde faturanın daha da büyümesi bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi, çatışmaların sürmesinin her ay ABD'ye yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar ek maliyet getirebileceğini hesaplamış, 2027'nin ilk çeyreğinde ABD'deki enflasyonu artırmasının beklendiğini bildirmişti.
2: Enteresan, sıra dışı bir durum aslında. ABD-İran savaşı devam ederken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gidiyor. Amerikan Başkanı Trump da konuştu ve Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek. 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek. Pezeşkian'ın konuşmasında öne çıkan başlığın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le devam eden çatışma olması bekleniyor. Pezeşkian'ın New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapması da planlanıyor. New York'taki temasları kapsamında Pezeşkian'a aralarında Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Ve hareket alanları büyük ölçüde diplomatik ve Birleşmiş Milletler faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılacak. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkian'ın basın ekibi ise Amerikan vizesi verilmemesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı'na eşlik edemeyecek.
4: İran herkes ağazgarı hiç cengi ne budas.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, genel kurul kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, buna muhtemelen açık olduğunu söylemişti. Şu aşamada Trump'la Pezeşkian arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor. Trump'ın genel kurula salı günü, Pezeşkian'ın ise çarşamba günü hitap etmesi bekleniyor.
2: Dünya diplomasisinin bu en büyük etkinliğini konuşacağız. Kiminle? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu konuğumuz Gece Raporu'nda. Efendim hoş geldiniz Gece Raporu'na, Habertürk'e.
5: Hoş bulduk Evren Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Çok sağ olun efendim. Öncelikle genel bir yorum almak isterim sizden. Reformlara ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve genel kurul dünya siyasetinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya da devam ediyor. Efendim, savaşlar, krizler, diplomatik girişimler, uluslararası anlaşmazlıkların tartışıldığı bir genel kurul göreceğiz herhalde. Ama öncelikle bu yıl beklentileriniz neler ki? Bu yılki temada güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olarak belirlenmiş ama bunda ne kadar başarılı olur olmaz onun yanıtını sizden alacağız. Buyurun.
5: Evet, yani dönüşümü yönetmek noktasında bir sıkıntı var dünyada. Son 10 yıldır ciddi anlamda bir dönüşüm yaşanıyor. Eski bildiğimiz her şey sil baştan yeniden tanımlanıyor. Bir karışıklık, bir kafa karışıklığı var dünya siyasetinde. Bir de tabii çok fazla krizler var. Bunları yönetmek noktasında da mevcut uluslararası ve bölgesel kuruluşlar son derece etkisiz konumdalar. Bu sistemi yaşatan büyük güçler arası işbirliği de hiç olmadığı kadar darbe almış durumda. Yani büyük güçler arası rekabetin arttığı, güç mücadelelerinin hızlandığı, gücün çok önemli bir referans noktası olmaya başladığı, hukuku ve kurumların erozyona uğradığı böyle bir dünyada Birleşmiş Milletler gibi bu sistemin en önemli temsili kurumlarından bir tanesinin de giderek işlevsizleşmeye başladığına biz şahit oluyoruz son yıllarda. 81.si düzenlenen genel kurum toplantısı bu. Her sene olan bir şey bu. Mutlak bir şey yani. Bu seneye ait olan bir şey değil ama bu sene Ukrayna'da bir savaş var. İşte İran'da bir savaş var. İsrail'de Gazze muhabbeti hala devam ediyor. Tayvan noktasında bir gerilim var. Yapay zeka gibi çok önemli bir noktada Çin ve Amerika arasındaki rekabet hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda. Çevre problemleri, sağlık problemleri, teknolojik gelişmeler noktasında büyük güçler arasında görüş ayrılıkları, uzlaşmazlıklar artmaya başladı. Böyle bir ortamda BM zirvesinin yapılıyor olması bu tarz sorunlara kalıcı çözümler bulunması noktasında bizi rahatlatır mı? Kesinlikle rahatlatmaz. Yani onu söylemek lazım. Çünkü bu görüş ayrılıkları yaşamaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'e en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız Evren Bey. Ama Birleşmiş Milletler'in de en işlevsiz olmaya başladığı bir zaman diliminde. Çok paradoksal bir durum var karşımızda. Çünkü özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri birçok noktada farklı takılıyorlar. İşte yani görüyorsunuz yani Rusya'nın bir pozisyonu, Çin'in pozisyonu, özellikle Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı noktasında Amerika ve diğer Avrupalı ülkelerle Fransa ve İngiltere'den bahsediyorum. Tamamen farklılaşmış durumda. Çalışmayan, sorunlara çözüm üretmeyen ve bütçesiyle her anlamda kısıtlanmaya başlanan bir BM ile karşı karşıyayız. Trump evet. Amerikası iktidara geldiğinden bu yana ikinci kez bütçe kısıntılarına gitti. Yani böyle bir ortamda can çekişen bir BM var. Umarım buradan bir şey çıkar.
2: Yani krizli ve hararetli bir ortamda liderler masaya getirecek pek çok konu başlığı ve bunlara çözüm üretmeye çalışacak. Tarık Hocam, şimdi süper güçler arasındaki uzlaşmazlıklardan artan fikir ayrılıklarından bahsettiniz ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine baktığımızda bunun tam tersi bir manzara ortaya konduğunu görüyoruz. Özellikle Trump'ın ilk dönemiyle karşılaştırılamayacak, mukayese edilemeyecek seviyede şu an ABD-Türkiye ilişkilerin rayında gittiğini görüyoruz ama şimdi Ankara'da NATO zirvesi sonrası da Türkiye'nin artan beklentileri var malumunuz. Trump Temmuz'daki NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye uygulanan işte katsayı yaptırımlarının kaldırılacağını, F-35 satışının da değerlendirileceğini açıklamıştı. Ancak aradan geçen sürede pek de beklentilerimiz dahilinde gelişmeler yaşanmadı ama şimdi bu görüşmede Trump ve Erdoğan arasında yapılması beklenen bu muhtemel görüşmede biraz somuta evrileceğini görüyor musunuz? Bu önemli başlıkların özellikle katsayı yaptırımlarının ne dersiniz?
5: Yani şöyle başlayayım isterseniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasının iyi olması, iki ülkenin liderlerinin konuşuyor olabilmesi, görüşüyor olabilmesi, iki taraf arasında pozitif bir kimya olması iyi bir şey. Bundan yana kimsenin derdi olmaması gerekir. Ama Trump Amerikası'nın, daha doğrusu Trump'ın kendisinin Türkiye'ye yönelik vaat etmiş olduğu bu konularda şu ana kadar çok ciddi bir şey dokunur, Türkiye'nin görmek isteyeceği kıvamda gelişmeler yaşadık mı diye soracak olursanız yaşamadık. Her şey Trump'a bağlı olmuş olsaydı belki katsa yaptırımları çoktan kalkmış olabilirdi. F-16'lar F-35'ler noktasında Türkiye'nin önüne konan engeller ortadan kalkmış olabilirdi. Ama her şey Trump'a bağlı değil. Yani Kongre'de hatırı sayılır bir Türkiye muhalefeti kesim de var. Bunu unutmamak lazım. Hem Cumhuriyetçi Parti içinde hem Demokrat Parti içerisinde Türkiye ile sürdürülmekte olan bu işbirliğinden rahatsızlık duyan Türkiye karşıtı grupların etkisine açık, onların baskılarına açık olan kesimler var. Bunların bir engelleyici pozisyon takındıklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama biz bunları unutalım, şunu düşünelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücü, 30 trilyon dolarlık bir zenginliğe hükmeden bir devlet. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerini önemsiyor olması Trump yönetiminin bu iyi bir şey. Yani son zamanlarda Türk-Amerikan ilişkilerindeki stratejik yakınlaşmayı hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Suriye'ye bakışları noktasında benzerlikler oluşmaya başladı. Büyük Orta Doğu vizyonları birbirine benzemeye başladı. Mekke Savunma Anlaşması'ndan yana Trump'tan kaynaklı çok olumlu açıklamalar var. Hep biz bunları görüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Türkiye'nin oynadığı olumlu arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünü benimseyen bir Trump var. Ve Trump yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladığını görüyor. Büyük güçler arası bir rekabet olduğunun da farkında. Böyle bir iklimde Türkiye gibi çok önemli ve sarkaç devlet diye tarif edebileceğimiz bir ülkeyi kendi tarafında konumlandırmak isteyecektir. Biden yönetimiyle karşılaştırıldığında Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok daha olumlu, stratejik, realpolitik ve jeopolitik perspektifler oluşuyor. Bu bizim işimize gelen bir şey kesinlikle. Ha, bu görüşmeler az önce bahsettiğimiz konular çerçevesinde Türkiye'nin görmek istediği noktada bir sonuca evrilir mi? İnanın bunu şu anda kimse bilemez. Çünkü Trump'tan bu yöndeki açıklamaları biz daha önce de duyduk. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde duyduk. Zamanında Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya katılması karşılığında Türkiye'nin yapmış olduğu işbirliğini ödüllendirme noktasında duyduk. Birçok vesilede duyduk bunları.
2: Tarık Hocam, şimdi ama NATO'daki zirvenin üzerinden sadece Tarık Hocam sadece 2,5 ay kadar kısa bir süre geçti. Yani bu kadar kısa bir vadede bu görüşmenin gerçekleştirilebiliyor olmasının da ayrı bir önemi yok mudur? Yani bu sorunların çetrefilli sorunların çözüme ulaştırılması bakımından.
5: %100 ya, konuda kimsenin itirazı yok zaten. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani liderler düzeyindeki görüşmelerin oluyor olabilmesi kendi başına değerli ve anlamlı bir şey. Yani zaten az önce de söyledim, yani Trump'a kalsa belki şu anda bu sorunlar çoktan dahi çözülmüş olabilirdi. Onu da söyledim. Ama Trump'a kalmıyor işte. Yani Trump her istediğini yapabilecek konumda değil şu anda Amerikan siyasetinde. Ama başkanın, yani Beyaz Saray'da oturan yürütmenin başındaki kişinin Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak istemesi ve geçmiş Amerikan yönetimlerinin Türkiye'ye yönelik almış olduğu olumsuz kararları ortadan kaldırmaya çalışması, bu yönde niyet beyan etmesi, bu bizim için olumlu bir şey şüphesiz.
2: Yani Türkiye'nin önünde ciddi bir şekilde açılan, sonuna kadar açılan bir fırsat penceresi var ve bu pencereyi tabii Türkiye nasıl kullanabilecek, önemli olan bu herhalde, onu görmemiz gerekiyor. Tarık Hocam, aynı zamanda Kasım ayında yapılacak bir ara seçim var Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Trump'ın geleceği kaderi açısından da oldukça kritik. Yani acaba bu seçimin sonucuna göre Trump'ın sorunları çözmeye yönelik yaklaşımı da bir değişime uğrar mı uğramaz mı? Bu da aklımıza takılan bir soru işareti olarak duruyor.
5: Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin söz konusu olduğunda ara seçimlerin çok ciddi bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Yani Trump'ın Türkiye'ye bakışı olumlu, bunun değişeceğine dair bir kanaat içerisinde değilim. Ama başka konular söz konusu olursa, mesela İran Savaşı söz konusu olursa, Ukrayna Savaşı söz konusu olursa, Trump'ın daha başka politikalar takip etme ihtimali olabilir. Hele bir de kongredeki çoğunluğunu kaybederse, Cumhuriyetçi Parti'den Demokrat Parti'ye geçerse üstünlük, Ukrayna'da da İran'da da yapmak isteyebileceği birçok şeyi yapamayabilir. Ama diğer taraftan şunu da söyleyelim. Artık son 2 yılına girmeye başlayacak başkanlığında. Bir daha iktidara gelme gibi bir durum söz konusu değil. Seçimleri de arkada bırakmış. Dolayısıyla artık daha az kendini sınırlandırılmış, kısıtlandırılmış hisseden bir Trump olabilir. Son 2 yılında dış politikada çok daha aktif, çok daha şahin. Gerektiğinde çok daha zorlayıcı enstrümanları kullanan Amerikan başkanları daha önce gördük. Trump'ın da kişiliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı özellikle İran söz konusu olduğunda savaşı kaldığı yerden devam ettirme ihtimalini ben mesela çok yüksek görüyorum. Yani seçimlere kadar bu şekilde idare edip ekonomik yaptırımlar ve abluklar üzerinden İran'ı sıkıştırmak ama seçimler geride kaldıktan sonra tekrardan askeri buzu arttırmak noktasında bir tavır takını satıran, bu beni hiç şaşırtmayacaktır. Bir de sormadınız ama Evren Bey müsaade ederseniz söyleyeyim burada. Trump'ın iktidarında yani Amerika'nın bakın Rusya'yla da Çin'le de ilişkileri son derece olumlu seyretmeye başladı. Trump Putin Rusya'sını da önemsiyor. Xi Jinping Çin'i de önemsiyor. Xi Jinping de zaten bu hafta görüşecek biliyorsunuz. Yani bu iki ülkeyi var olursa tehdit gibi görmüyor. Önceki Amerikan yönetimleri gibi onlarla işbirliği kovalamaya çalışıyor. Bu iki ülkeye de hareket alanı açıyor şüphesiz ama Türkiye gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi daha orta ölçekli güçlere de bir hareket alanı açan bir yaklaşım bu Trump'ın yaklaşımı. Yani dünya siyasetine kutuplar perspektifinden, bloklar perspektifinden, ideolojik ve normatif perspektiften bakmayan bir başkan. bu başkanın Beyaz Saray'da oturuyor olması bir

0: bile kendi başına, sadece kendi başına bu faktör bile Türk dış politikasındaki Ankara merkezliliği, stratejik otonomi arayışını, çok boyutluluğu, çok taraflılığı kolaylaştırıcı bir unsur. O anlamda Trump'ın başkanlığının sonuna kadar ben Türk-Amerikan ilişkilerinin olumsuz seyredeceğini düşünenlerden değilim. Daha olumlu da olabilir.
1: Anlıyorum. Tabii hocam, Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede önemli başlıklar var. Hem Türkiye'yi ilgilendiren hem dünyayı ilgilendiren meseleler ki ABD-İran arasındaki savaş, Hürmüz'deki o gerilim mutlaka konuşulacak. Ve İran'dan da ufaltılmış bir heyetin hocam BM Genel Kurulu için salı sabah saatlerine New York'a inmesini bekliyoruz. Ama tabii İran heyetinin bu yıl halen savaş halinde olduğu bir ülkenin kendi topraklarında bulunması, yani eşi benzeri görülmemiş de bir durum. Yani acaba ABD-İran savaşına az evvel değinmiştiniz, bazı değişikliklere gidebilir demiştiniz ama bu BM zirvesinde özellikle İran dosyası konusunda böyle çok sürpriz, flash bir karar bekler miyiz veya önemli kararların arifesinde olduğunu söyleyebilir miyiz Trump'ın?
0: Ben zannetmiyorum çok önemli bir kararın arifesinde olduğumuzu. Çünkü İran'ın da Amerika'nın da tutumu artık çok kemikleşmiş, çok net. Yani şu anda oyunu kuran bakın Amerika. Yani avlukayı koydu, ambargoyu koydu. İran'ı denizden de çeviriyor. Ekonomik yaptırımlar altında da ekonomik anlamda zorlamaya çalışıyor. Askeri enstrümanları kullanmaya gerek kalmadan İran'ı pes ettirmeye, ona havlu attırmaya çalışan bir Amerikan yönetimi var. En azından seçimlere kadar. İran yönetimi bundan rahatsız. Yani İran aslında şu anda Amerika'nın oyunundan rahatsız. Bu işi daha da germek istiyor bence. Yani bu işin o kadar ucuzda olmadığını Amerika'ya göstermek arayışında. Belki de Amerika'yı bir oldu bittiye çekebilme ihtimali olan aktör bence İran burada. Savaşın dozunu dahi arttırabilir, bazı riskler dahi alabilir Amerika için. Çünkü Trump'ın biraz bedel ödemesini, seçimlere çok rahat git demesini, maliyetlerin artmasını, Amerikan ekonomisinin kötü etkilenmesini bu artan doğalgaz ve petrol fiyatlarından dolayı bunu isteyen bir İran var. Trump ise ateşi düşürmeye çalışıyor seçimlere kadar. Ha, bu oyun değişir mi? Bu Birleşmiş Milletler'de olası bir Trump ile Pezeşkiyan görüşmesinden sonra ben görüşeceğini zannetmiyorum. Ben de görüşeceğini de zannetmiyorum. Yani görüşse de şaşırmam ama görüşmeme ihtimalini daha yüksek görüyorum açıkçası.
1: Peki, çok sağ olun hocam. Konuşmaya da devam edeceğiz. Önemli gelişmeler yaşanacak önümüzdeki günlerde New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları oldukça kritik ve Trump'la görüşmesinin sonuçlarını da merakla bekliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz ile konuştuk. Sağ olun hocam katkılar için.
0: İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
1: Gece raporuna devam ediyoruz. Antalya'dan bir görüntüyle kenti aniden bastırdı sağanak yağış ve sonrasında cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Ortaya çıkan manzara burada efendim. Sağanak yağış Elmalı ilçesinde etkili oldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle kentte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Yaşanan taşkın sonrası araçlar trafikte zor anlar yaşadı. İlçede pazar kurulan bir alana yayılan su nedeniyle esnaf ve vatandaşlar su içinde kaldı. Ekipler biriken çamur ve su birikintilerini temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştı. Geçen cumartesi Rize'de yaşanan selin ardından bazı ilçeler halen yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 mahallede hasar biraz fazla oldu. Bazı evlerde sanki deprem yaşanmış gibi bazı dev çatlaklar oluştu. İşte burada.
2: Büyük afet, ben 53 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Allah'tan can kaybımız yok.
3: Çok aşırı bir yağmur yağdı. Yani. Korkunç bir yağmur yağdı. Yani. Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım.
4: Bazı noktalarda metrekareye 186 kilogram yağış düştü. Toprak bu ağırlığı kaldıramadı, 40'ın üstünde heyelan meydana geldi. Rize'de sel sonrası bu manzara ortaya çıktı.
2: Burası ablamın evi. Aşağıdaki benim evim. Büyük kaymalar, patlamalar sonucu bu hale geldi. Allah'tan can kaybımız yok.
4: Burası İyidere ilçesine bağlı Köşklü Köyü. Bazı evlerde sel sonrası dev çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. Hasarın fazla olduğu evler tahliye edildi.
2: Görevliler geldi, tuttular tutanaklarını. Bundan sonraki süreçte devletimizin desteğini bir de bekliyoruz.
3: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
4: Burası da Fıçıtaşı mahallesi. Mahallede yol yarıldı, istinat duvarı çöktü.
3: Ama direkler, mirekler, gerilimler yattı bunda. Karataşlar yıkıldı ama arka taraftan duvarlar yıkıldı. Sabah kalktıkça ortalık perişan olmuştu.
4: Heyelanlar nedeniyle çay bahçelerinde de hasar büyük. İlçede çalışmalar devam ediyor.
1: Memleketin hali bu. Japonya'ya da bakalım. Orada da Dujuan tayfunu etkili oluyor. Başkent Tokyo'ya doğru ilerleyen tayfun için birçok bölgede toprak kayması için alarm verildi.
4: Dujuan tayfunu Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin doğu bölgelerine kuvvetli yağış getiren tayfun nedeniyle en üst seviye toprak kayması uyarısı yapıldı. Tayfun sabah saatlerinde Mikurajima adasına ulaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde limanda dev dalgaların oluştuğu görüldü. Dujuan tayfunu başkent Tokyo'nun da olduğu Kanto bölgesinde aşırı yağışlara neden oldu. Tokyo'nun güneyindeki Izu adalarının bazı bölgelerinde 30 santimetre yağmur kaydedildi. Ada ve yakınındaki bölgeler için en üst seviye toprak kayması uyarısı yapıldı. Yokosuko kentinde bir eve çamur ve moloz dolduğu açıklandı. 60 yaşındaki bir kadın evde mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ülke genelinde 2 milyon kişi için tahliye emri verildi. Enerji hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 50 bin aboneye elektrik verilemediği açıklandı. Tayfun nedeniyle Başbakan Sanae Takaichi'nin Birleşmiş Milletler için New York'a gidişi de 4 saat ertelendi. Aichi bölgesinde düzenlenen Asya oyunları çerçevesinde yapılacak at yarışları da salı gününe kadar askıya alındı. Dujuan tayfununun Kanto bölgesinin yanı sıra Chiba ve Tokai bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Japonya Meteoroloji Ajansı tayfunun getirdiği yağmurların bir süre etkisini artıracağını, salı günü ise tayfunun etkisini kaybedeceğini belirtiyor.
1: Birleşik Devletler'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE yine silahlı müdahaleyle gündemde. Bir ICE görevlisi bu kez 28 yaşındaki Venezuelalı bir kuryeyi vurdu. Olayın neden yaşandığı henüz net değil.
5: Trafik çevirmesi yaptılar. Venezuelalı kuryeyi vurdular. Amerika Birleşik Devletleri'nde ICE görevlileri birini daha yaraladı.
6: Oh my God.
5: Texas eyaletinin Austin kentinde ICE ekibi bir araç takibi konusunda polisten yardım talep etti. Ancak polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını beklemeyen ICE görevlileri silahlı müdahalede bulundu. Venezuelalı Wilber Rafael Garces Perez'in bulunduğu araca ateş açtı. Garces Perez gövdesinden vuruldu. Avukatı hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki adamın durumunun ciddi ancak stabil olduğunu bildirdi.
6: Oh my God.
5: Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı Garces Perez'in ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini aktardı. Olayın soruşturulduğunu açıkladı. Olayın neden kaynaklandığı ise henüz net değil. Yüzlerce kişi silahlı müdahalenin yaşandığı bölgede toplandı. ICE karşıtı protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin geniş önlem aldığı gösteride bazı protestocular polisle tartıştı. Araçlarından korna çalan bazı sürücüler de göstericilere destek verdi. ICE görevlileri Temmuz ayında iki farklı olayda iki kişiyi vurarak öldürmüştü. ICE'ın Ocak'ta Minnesota'da Alex Pretty ve Rene Good'un öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı müdahaleleri de ülke genelinde tepki çekmişti.
1: Okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak yeni tedbirleri duyurdu. Okul çevreleri ve servisler denetlenecek, riskli okullarda ise polis ekipleri görevlendirilecek. Bu arada akran zorbalığı ve bağımlılıkla mücadele için de yeni adımlar yolda.
7: Okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği için alınan tedbirleri anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine vurgu yaptı.
8: Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi oluşturduk. Bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili ifade etmek istiyorum.
5: İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aralarında olduğu 7 bakanlık okul güvenliği protokolüne imza attı. Bakan Çiftçi okulların güvenliği için alınan tedbirleri sıraladı.
7: İlk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar.
1: Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Ankara'da bugün tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Mehmet Cemil Acar hakkında yeni bir suçlamayla gündeme geldi. Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması soruşturmasında yeniden gözaltına alındı. Acar, Ankara'da bugün görülen ve mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davada tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Ankara Etimesgut'ta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosikletli kurye çarptı. Bir diğer kazada Sincan'da yaşandı. Ters yönden geldiği iddia edilen otomobil motosiklet sürücüsüne bakın nasıl çarptı.
4: Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istedi. Hızla gelen motosikletli kurye kadına çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki E'ye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Başkentteki bir diğer kazanın adresi ise Sincan ilçesiydi. İddiaya göre ters yönden giden otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, işe iade davalarını ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme arabuluculuk tutanağındaki ifadelerin katı ve şekilci olarak yorumlanarak davanın reddedilmesini hak ihlali saydı. Çalışanın mahkeme erişim hakkının engellendiğine karar verdi. Dosyada yeniden bir yargılama yapılacak.
4: Anayasa Mahkemesi işe iade davası hakkında önemli bir karara imza attı. Mahkeme, arabuluculuk sürecindeki bir form hatasının çalışanın hakkını aramasına engel olamayacağına hükmetti. Karara konu olay İzmir'de yaşandı. Özel bir güvenlik şirketinde çalışan UÖ'nün işine son verildi. Çalışan işe geri dönmek için dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi de fesin geçersiz olduğuna ve çalışanın işe iadesine karar verdi. Ancak işveren karara itiraz etti ve dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, arabuluculuk başvuru formunda işe iade seçeneğinin işaretlenmediğini belirledi. Son tutanakta da işe iade talebinin açıkça yer almadığı gerekçesiyle davayı usulen reddetti. Çalışan bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu. Oy birliğiyle çalışanın mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi sadece başvuru formundaki bir işaretleme eksikliğine dayanılarak davanın reddedilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti. Dosya yeniden görüşülmesi ve karar verilmesi için genel mahkemeye gönderildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında konuştu. Sıfır atık hareketinin önemine değindi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak COP31 zirvesine işaret etti.
9: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak.
5: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinden bahsetti. Sıfır atık hareketini kıymetli bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
9: Sıfır atık hareketi, İklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
5: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getirdiğini belirtti.
9: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
5: Emine Erdoğan, sıfır atıkı konuşuyor olmalarının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
9: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının İklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
5: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ay'ın Ebru çalışmasına katkıda bulundu.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyalog, çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni alan açtı dedi.
10: After that point, Türkiye became part of European.
5: New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
10: We are living in a period when the international system itself is being reshaped. The year 2027 will mark a period in which both countries are redefining their roles in the international system. This centennial is obviously a strategic juncture for both countries.
5: Duran, Türk-Amerikan ilişkilerinde güçlü siyasi irade ve liderler arasındaki diyaloğun önemine işaret etti. İki liderin doğrudan temaslarının daha yapıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
10: Today, the direct dialogue between the President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created room for movement on issues that have remained unresolved for years.
5: Burhanettin Duran, Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
1: 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da düzenlenecek. 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongrede yeni nesil uzay teknolojileri masaya yatırılacak. Kongre, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonlu ve teknolojik kapasitesini dünyaya tanıtması açısından da önemli bir fırsat.
11: Türkiye, the cradle of civilization.
12: Geleceğin uzay vizyonu şekillenecek. Yeni nesil uzay teknolojileri ele alınacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenlenecek.
11: The Antalya NEST Congress Center.
12: 5 Ekim'de başlayacak kongre 4 gün sürecek. Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak kongrede uydulardan uzay görevlerine, yeni nesil uzay teknolojilerinden geleceğin uzay gündemine kadar kritik başlıklar ele alınacak. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla öne çıkacak kongrede, uzayda kapsayıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir geleceğin imkanları masaya yatırılacak. Ayrıca

0: Kongre, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu ve teknolojik kapasitesini de dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Uzay Kongresi, yeni uluslararası işbirliklerinin kurulmasına ve uzay ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sunacak.
1: Türkiye Space Travel.
0: Antalya'da hem akademik hem de endüstriyel gelişmeler 4 gün boyunca kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Uluslararası Uzay Kongresi etkinliklerine her yıl 6.000'den fazla katılım oluyor.
2: Üzümün ana vatanı sayılan Manisa'da yılın bu döneminde sarı sıcak bir mesai var. Dünyanın en büyük doğal kurutma alanlarından biri olan bölgede Sultani Üzüm'ün yolculuğu da başladı. Her bir üzüm tanesi altın rengine dönüşüyor, ardından ihracat yolculuğuna çıkıyor.
3: Sizin elinizden dünyaya gidiyor değil mi?
4: Aynen öyle. Evet. Herkese afiyet olsun diyelim.
0: Özenle topluyorlar. Ya ipe diziyorlar ya da yere seriyorlar. Kuru üzümün zahmetli yolculuğu başladı.
5: 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor.
0: Manisa'da şu sıralar her yer sapsarı. Sultani çekirdeksiz üzümün yolculuğu bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler sergi alanlarında önce zeytinyağı ve potasyum karbonatla hazırlanan bandırma çözeltisine batırılıyor.
3: Üzümün ana vatanında kurutma mesaisi başladı. Çözeltinin içerisine batırılan üzüm taneleri şimdi tel örgüye yerleştiriliyor ve günlerce burada kurutuluyor. Sonrasında altın tanelerinin de ihracat yolculuğu başlıyor. Burada neye dikkat ediyoruz?
4: İki telin arasına koyacağız. Yani düşmemesini sağlamaya dikkat ediyoruz.
3: Ne kadar kalacak burada?
4: 15 gün kalıyor.
6: Bir de çok tanelenmemesine dikkat ediyoruz salkımının.
0: Günlerce güneş altında bekleyen üzümler suyunu kaybederek o kendine özgü altın sarısı rengini alıyor. Kuruyan üzümler daha sonra temizleniyor ve işletmelere teslim ediliyor. Ve artık sıra bağdaki emeğin dünya sofralarına ulaşacağı yolculukta. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm işletmelerden dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
3: Kaç salkım sermişsinizdir?
4: Vallahi saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. Belki. Evet. Bini geçiyordur ya.
0: Manisa başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Son 3 yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte beklentisi var.
5: Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz. İnşallah üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
2: Efendim, Türkiye Sinema Festivali için de geri sayım devam ediyor. 26 Eylül'de başlayacak festival sinema tutkunlarına duyurulur. Biletler de satışa sunuldu. Festival kapsamında 75 ilde yaklaşık 1500 salonda film gösterimleri olacak. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz dedi. Festival süresince tüm film biletleri ise 90 lira olacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Sinema Festivali'nde 780 binden fazla seyirci salonları doldurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde milli basketbolcu, milli gururumuz Cedi Osman'ı kabul etti. Milli basketbolcuya kendi takımına transfer teklifi de yaptı. İkili arasındaki diyalog tebessümü beraberinde getirdi.
7: Ankara'ya geldi. Milli basketbolcuyla bir araya geldi. Ankara'ya gelip takımında oynamasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cedi Osman arasındaki gülümseten diyalog ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cedi Osman'ı Türk evinde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcuya transfer teklifinde bulundu. Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın dedi.
8: İrtibat halinde olsun. Yani daha iyi konular var olduğunu düşünüyorum. Tek salondan daha iyi ol, benim takımda oynarsın.
9: Hidayet karşıya verelim ki. Şey olsun.
8: Ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapabilirim.
7: Erdoğan, Cedi Osman görüşmesi görüşmelerle sona erdi.
9: Bana bir şey diyeyim.
2: Tarihin ilk barış anlaşmasının izi Çorum'da bulundu. Ören yerinde yapılan kazılarda bulunan tablet parçasının Kadeş Barış Anlaşması'na ait bir nüshası olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk dedi.

0: İkinci Ramses'le Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuş ile arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barışın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattuş'a ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
1: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
0: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
2: Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Gençler bu kez iyilik için projelerini yarıştırdı.
3: Fikirler tartışıldı, projeler sahaya indi. İyilik için yarışan gençler ödüllerine kavuştu.
4: Her nesil kendine devredilen değerleri bir biçimde çağın şartları içerisinde yeniden yorumlayabilmeli.
5: Kendi iş dünyalarına bir iyilik projesinin senaryosunu yazıyorlar. Onu metin haline getiriyorlar. Sahada bu iyiliği uyguluyorlar.
3: Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında düzenlenen İyilik Okulu yarışmasında ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin iyilik projeleri mücadele etti.
4: Bir noksanı gidermek, bir derde çare olmak bu hayattaki en önemli tezahürlerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple iyiliğin en güçlü hali harekete geçirilmiş durumdur diyebiliriz.
5: İyilik projesini videoya çekiyorlar ve yarışmaya bu şekilde katılıyorlar. Kötülükler artıyor. Biz kötülüğün karşısında iyiliği çoğaltabiliriz.
3: Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler İstanbul'daki törenle ödüllerine kavuştu. Birincilik ödülü Yıldızını Parlat Ödülünü Kap projesine verildi.
6: Mardin'de bu okulumuzda 4 tane iyilik projesini sürdürüyoruz.
2: Kısa bir reklam arası, dönüşte buradayız efendim.

Ve yeniden birlikteyiz efendim. Yeni bir güne adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda gece raporunda ikinci dilimle karşınızdayız. Önce bir özetlerimize bakalım. Efendim eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklu sayılarında artış sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan da tutuklandı. Bu arada mahkemenin tedbir kararının kaldırılmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamaya çevrildi. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu arada okullarda güvenlik tedbirleri de artırılıyor. Bu kapsamda 7 bakanlık ortaklığında okul güvenliği protokolü imzalandı. Yeni tedbirler kapsamında okullarda 31 bin kişi istihdam edildi. Bu tedbirler sadece okullarda geçerli değil, okul çevreleri ve servislerde denetlenecek. Bu arada düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüphelilere ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği de tespit edildi. Ve havanın durumu, meteoroloji uyarı verdi efendim. Birçok kentte yağış bekleniyor. Uyarıların ardından Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Bu arada geçtiğimiz hafta Rize'de yaşanan sağanaksa arkasında büyük bir hasar bıraktı. Ülkede durum bu. Japonya'da ise tayfun alarmı verildi. Ülkede Dijuan tayfunu etkili oluyor. Başkent Tokyo'ya doğru ilerleyen tayfun sebebiyle birçok bölgede toprak kayması yaşanabilir uyarıları yapıldı. Ve Türkiye birçok alanda ilerlemeyi sürdürüyor. Bu kez de yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. liğe yükseldi. Dünyada ise 11. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Dünya Sıfır Emisyon Günü kapsamında yeni hedefleri de duyuruldu. En sıcak başlıkla başlayalım ikinci dilime. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarına hızlı başladı. Türk evinde ikili temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile de bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prens Şeyhi Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüştü. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenen yemeğe de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi ve 17 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'tan talep edilen mali veriler incelendi. Katılım Evim Tasarruf Finansman Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitler üzerine yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15 yakalandı. Fon soruşturması kapsamında daha sonra 2 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu Muhammed Yaraz'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit

0: edilen Selim Dağbaşı ile iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı. Diğer yandan Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre Merkezli Banka'ya tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi Mossack tarafından durduruldu. İlk dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli ile ilgili işlemler sürerken önemli bir gelişme daha yaşandı. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım menkul değerlerinde olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Tüm bu gelişmeler fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni Parti zarara sebep olanların mal varlıklarıyla zararın karşılanmasına yönelik kanun teklifi hazırladı. CHP'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.
1: Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu fonlardan zarar görenler, hissedarlar, işlem yapanlar, sayıya baktığımız zaman milyonları geçen insanın mağduriyeti söz konusu. Çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık.
2: Yeni partilerin fon soruşturmasına dair bu değerlendirme geldi. CHP'de mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıkladı.
3: Bu düzen içinde haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıkları araştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal duruma el koymalıdır. Bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunduk.
2: Fon soruşturması muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti zararın tazmini için öneride bulundu.
4: Öncelikle bu işi bu hale getirenlerin mal varlıkları iyi araştırılmalı ve gerekirse vatandaşın kaybını tazmin meselesi de buralardan karşılanmalıdır. İkincisi, bu işlemlerle karışanlara acilen piyasada işlem yasağı getirilmelidir. Yani bütün sistem bir olduğu gibi normaline döndürülmelidir.
0: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne ceza istedi? İşte yanıtı.
5: En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
6: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli tümgeneral baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kırılmıştı.

0: delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
1: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
0: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
1: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmesi bekleniyor.
2: 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Olay Mardin'de yaşandı. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun kuzeni ise gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli ifadesinde bakın neler anlattı.
1: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel, Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi. Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
2: Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirde kutlandı. Şırnak sokaklarında da kutlama vardı ama havai fişekli kutlamalarda bazı iş yerlerinde yangın çıktı.
1: Kutlamalar az daha faciaya dönecekti. Havai fişekler iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Şırnak Cizre'de Amedspor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Dakikalarca havai fişek sesleri yankılandı. Havai fişekler 3 iş yeri ve bir araca isabet etti. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Kutlamalardan geriye bu görüntüler kaldı.
2: Hatay'da Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli ve endişeli. Zira geçen yıl yağışlarla birlikte göle dönen ovada aylar geçmesine rağmen su halen çekilmedi. Üretici bir an önce yardım bekliyor.
3: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
1: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
3: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
1: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
3: Ne yazık ki bu su yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
1: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
4: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamış çıktı yerlerimizde.
1: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
2: Sevgili dostlar, Antalya'da bir kişi tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirmiş, otomobili kundaklamış. Çıkan yangında da alevler 3 katlı bir binaya da sıçramıştı. Kundakçı kısa sürede yakayı ele verdi, suçunu da itiraf etti şüpheli. Olayın nedenini teker teker anlattı.
1: Otomobili kundakladı, binayı da yaktı. Yakalanan şüpheli hayvanlar...

0: Kadınları şikayet edildi diye kundakladığını itiraf etti. Antalya'nın Serik ilçesinde cumartesi akşamı üzerine çöp poşeti giyen motosikletli bir kişi Fatma Demir'e ait evin önüne geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip uzaklaştı. Alevler yanan otomobilden 3 katlı binaya sıçradı. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi, binada ise hasar oluştu. Polis ekipleri görüntüye yansıyan motosikletli şüphelinin peşine düştü. Zanlı AK evinde yakalandı. Şüpheli AK emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın gerçekleştiği apartmanın önündeki arazide hayvanlarını otlattığını söyledi. Kötü koku nedeniyle bina sakinleri tarafından şikayet edilmesine kızıp yangın çıkarttığını söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Gece raporunda sıradaki görüntüler İstanbul Bağcılar'dan bir fırından. Fırın işletmecisi kadın anlaşmazlık yaşadığı mülk sahibinin yakınının saldırısına uğradı. Kadının çocuklarının yanı başına darp edildiği anlarda güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
2: Ben bak yarın burada...
3: Ben yarın buradayım, gelmeyeceğim.
2: Ben burada tatlış yapmayacağım.
3: Yapacağım.
2: Ekmek yapma.
3: Yapacağım. Sen kimsin? Senle konuşuyorsun. Tamam. Sen kimsin?
0: Anlaşmazlık kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. İddiaya göre fırın olarak işletilen iş yerinin sahibi, önümüzdeki Şubat'a kadar kontrat süresi olan kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi. Kiracı Güllü Güneysu bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.
3: Kesinlikle, bak beni öldürseniz de malzemem bitene kadar ben
2: sana öldürseniz diyeceğim.
3: Benim malzemem bitince sana veririm. Sen kimsin?
0: Tartışma kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı.
3: Sen kimsin? Senle konuşuyorsun. Tamam. Sen kimsin?
4: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarımı da çok korkuttu. Çocuklar çığlık içindeydi. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Post makinesini kafamıza attı. Sopayla arkaya tezgaha geldi. Benim üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. O şekilde beni kurtardılar.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
4: Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum.
1: Efendim gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişme, bir kaza haberi ki kaza yerinden canlı görüntülerde hemen arkamda Amasya'da bir yolcu otobüsünün kaza yaptığı bilgisi ve kaza sonucunda 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza tam olarak nerede yaşandığı soracak olursanız Merzifon ilçesinde Gökçebağ köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü kaza yaptı efendim. Ve hemen de ekiplerin bölgeye sevk edildiğini anlatıyor bize bu görüntüler. İlk bilgilere göre, elimizdeki ilk bilgiye göre 24 kişinin yaralandığını biliyoruz ve yaralılar hemen olay yerine getirilen ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş durumda ve olay yerinde de gördüğünüz gibi ekiplerin, trafik ekiplerinin, jandarma ekiplerinin çalışmaları, incelemeleri devam ediyor. 24 yaralımız var bu kazada. Neyse ki bir can kaybı yaşanmamış ve olay yerinde de incelemeler halen şu dakikalarda devam ediyor. Tekrarlamakta fayda var. Merzifon ilçesi Gökçebağ köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Hemen yolun dışına doğru savrulmuş görüntülerin anlattığına göre ve bölgeye de hemen ekipler sevk edildi ve ilk bilgiye göre bu kazada 24 yaralı var. Yemen'in Taiz kentinde de bir halk pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları Husilerin pazarı bir füzeyle hedef aldığını yazdı. İşte ilk görüntüler. Patlama Babül Mendeb yakınlarındaki Taiz kentinde meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından bölgeden yoğun bir duman yükseldi. Patlama esasında pazar çevresinde çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak ölen ya da yaralanan olup olmadığının bilgisi verilmedi. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürüyor. Tüm dünyanın aklındaki soru bugünlerde şu: Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki o çatışmaya dahil olacak mı yoksa dışında mı kalacak? Amerikan CNN kanalının iddiasına göre Amerikan Başkanı Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini masaya yatırdı.
0: ABD Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. New York Times gazetesinin iddiasına göre ise Trump, Selman'la konuştuktan sonra Husilere saldırı kararı aldı. Ancak pazar günü fikrini değiştirerek saldırı planlarını askıya aldı. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yanbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış, Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
1: Moskova-Kiev hattında yaşananlara da bakalım. Sahada tansiyon yüksek efendim. Moskova petrol rafinerisi ya saldırısına hasar alırken Kiev ve Odessa'dan da yine patlama sesleri yükseldi. BM Genel Kurulu için Amerika'ya gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise önceliğinin barış olduğunu söyledi.
0: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmandı. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar aldı. Moskova-Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlediğini açıkladı. Şehrin ana petrol rafinerisi ve bir apartmanın vurulduğunu söyleyen Sobyanin, Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığı, merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı öne sürüldü. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da geldi. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Önceliğin barış yolu olduğunu söyleyen Zelenski, Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump ise Rusya'nın savaş nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü ne yazık ki kaybettiğini savundu.
5: Dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğu havaya uçuruldu ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona ermeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç.
0: İngiltere basınında ise Trump'ın Zelenski'ye Rus rafinerilerine saldırıları durdurması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Zelenski'nin çarşamba günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ise cumartesi günü konuşması bekleniyor.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a gidiyor. İki liderin görüşmesinde ticaret savaşından İran dosyasına kadar birçok kritik başlık masada olacak.
6: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Xi'nin çantasında ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

0: gerçekleşecek. 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette ek gümrük vergilerinden İran savaşına, yapay zeka güvenliğinden teknoloji kısıtlamalarına kadar birçok kritik başlık masada olacak. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken Çin'i ziyaret etmişti. Savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki etkilerinin Washington'daki görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşeceği bir diğer başlıksa yapay zeka olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapay zeka risklerine karşı bir uyarı mekanizması oluşturulmasını da içeren yeni bir diyalog başlatılması bekleniyor. Çin'in ziyareti iki ülke arasındaki geçici ticari uzlaşmanın geleceği açısından da önem taşıyor. Trump'la eşi Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede geçici uzlaşmaya varmıştı. İki ülke karşılıklı tarifeler kapsamında birbirlerine getirdikleri %24 ek tarifeyi 10 Kasım 2025'ten itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
1: Evet, bu hafta dünya liderlerinin tek rotası Amerika Birleşik Devletleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve önemli temaslarda bulunmak üzere New York'ta. Bugün BM Genel Kurulu'nda da dünyaya bir kez daha seslenecek ve yine küresel vicdanın sesi olacak. Amerikan Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede haftanın en kritik diplomasi başlıklarından biri. Tüm bunları konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık hocamızla birlikte. Nuri hocam, hoş geldiniz Gece Raporu'na.
2: Evren Bey, hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, konuların sayısı oldukça fazla, hepsi de birbirinden kritik ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Erdoğan bu konuşmayla BM Genel Kurulu'na 16. kez dile kolay hitap etmiş olacak. Geçmişteki açıklamaları da zihnimizde, bunlar da göz önünde bulundurulursa kürsüde hangi mesajları vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan?
2: Evet Evren Bey, siz de ifade ettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Yani açıkçası modern uluslararası siyasette bu denli uzun bir süre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmiş bir lider var mı? Açıkçası çok emin değilim. Bu yönüyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten istisnai bir konumda. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Tabii temel olarak Evren Bey, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ağırlıklı olarak Gazze meselesini gündeme getirmesini bekliyorum. Geçtiğimiz yılda benzer bir konuşma yapmıştı. Çünkü Gazze'de malumunuz geçen sene tesis edilen bu mekanizma, barış anlaşması neticesinde Trump'ın öncülüğünde imzalanan Ekim 2025'te belirli bir aşamaya getirildi. Ancak ikinci aşamaya bir türlü geçilemedi. Burada soykırımcı Netanyahu yönetiminin direttiğini biliyoruz. Bu sebeple de Amerika Birleşik Devletleri ile Trump yönetimiyle de ilişkilerinde bir gerginlik olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Gazze meselesinde tabii ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi, insani yardımların ulaşılması noktasında hala bir takım sıkıntılar yaşanması ve Trump planı olarak adlandırılan planın ilerletilmesinde bir takım engellerle karşılaşılması Türkiye'nin açıkçası canını sıkan gelişmeler. Bu Gazze'deki soykırımın bir türlü nihayete erdirilememesi elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında merkezi bir yer teşkil edecektir diye düşünüyorum. Burada öncelikli mesele tabii İsrail terör devleti üzerinde uluslararası baskının artırılması Evren Bey. Yani bu soykırım politikası, sağa sola saldırmalar, mütecaviz politikalar, işte Lübnan'ı bombalama, Suriye'de toprak işgal etme sadece Orta Doğu jeopolitiği değil, küresel siyaset de artık bu yükü daha fazla taşıyamıyor. Burada da ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptırımların artırılması, baskının artırılması noktasında uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunacağını, Gazze'deki soykırımın durdurulması noktasında, Gazze'deki insanların acılarının dindirilmesi noktasında daha fazla destek olmaları noktasında bir çağrıda bulunacağı kanaatindeyim. Tabii bir diğer mesele de bunlar artık Evren Bey, yani şöyle ifade edelim, palyatif çözümler. Burada meselenin özünün, sorunun özünün ortadan kaldırılması gerekiyor. O da elbette iki devletli çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları bağlamında artık hayata geçirilmesi lazım. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Filistin meselesi bağlamında bu devletin artık Filistin devletinin tanınması noktasında dünya liderlerine çağrı yapmasını da bekliyorum. Bence bu da önemli bir başlık olarak karşımıza çıkacaktır. Ve tabii temelde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu ifade edecektir Evren Bey. Bakın yani bu bir realite. Hepimiz bunu gözlemliyoruz. Her gün vuku bulan hadiseler gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Filistin meselesi, Gazze'deki soykırım, Batı Şeria'daki işgalci teröristlerin uyguladığı o Filistinli masum Filistinlere yönelik baskılar artık sadece Filistinlerin, Orta Doğu halklarının, bu bölgenin bir sorunu değil. Aynı zamanda bu küresel siyasetin de bir sorunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanaatimce bu noktaya parmak basacaktır. Yani biz bugünlerde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan liberal değerlere dayalı, normlara dayalı uluslararası sistemin artık çatırdamaya başladığından bahsediyoruz. Ciddi sınamalar var, meydan okumalar var, savaşlar var. Birleşmiş Milletler bir mekanizma olarak bunlara bir çözüm üretemiyor. Bunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Bunun tabii temel sebeplerinin başında da aslında Filistin meselesi geliyor. Yani belki Birleşmiş Milletler gerçekten bir irade ortaya koyabilseydi 1948'den itibaren Filistin devleti kurulması, burada iki devletli çözümün hayata geçirilmesi noktasında bir perspektifi hayata geçirebilseydi bugün karşı karşıya kaldığı krizleri belki daha efektif bir biçimde karşılayabilecekti Birleşmiş Milletler. Fakat bu noktadan son derece uzakta. Yani dolayısıyla Filistin meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bağlamında sadece bir bölgesel mesele değil, küresel siyasetin de artık bir meselesi. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Tabii Rusya-Ukrayna savaşına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlar vermesini bekleyebiliriz. Yine benzer şekilde artık motto haline gelen dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün söyleminin küresel siyasette yavaş yavaş bir yankı bulduğunu, eskilerin tabiriyle makes bulduğunu görebiliyoruz Evren Bey. Bugün birçok önemli uluslararası medya kuruluşu da aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılması gereken bir reform olduğunu söylüyorlar. Yani bu beşli yapının, veto mekanizmasının küresel siyasetteki krizleri, çatışmaları, savaşları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğine dair Batı kamuoyunda da giderek artan bir kanaat var. Bugün baktığımızda pek çok uluslararası medya kanalında da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunun tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi artık daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığını görüyoruz. Bütün bunlar da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alacaktır. Kıbrıs meselesinin ben ele alınmasını bekliyorum. Malumunuz Kıbrıs'ta iki
1: Hocam,
2: devletli
1: Cumhurbaşkanı
2: çözümle ilgili.
1: Erdoğan'ın vereceği mesajları konuşuyoruz. Hepsi birbirinden kritik ama az evvel de Mamdani ile New York Belediye Başkanı ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump. İran konusunda birkaç mesajı var hocam öne çıkan. Dilerseniz izninizle hemen izleyicilerle paylaşayım. İran konusunda bazı Lütfen. Görüşmelerin olacağını ifade etmiş bugün Donald Trump ki bunları zaten Amerikan basından kamuoyundan takip ediyorduk ve yine İran'daki mevcut, Tahran'daki mevcut duruma da değinerek İran'ın durumunun da pek de iyi olmadığını söylemiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılacak çok önemli bir görüşme var. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde vereceği mesajları konuştuk ama tabii tüm dünyanın beklediği önemli bir diplomasi merkezi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesi ki burada şimdi Orta Doğu'da yeni güvenlik dengelerinin değiştiğinden bahsediyoruz. Yeni ittifaklar, yeni gelişmeler yaşanıyor. Hem de Türkiye-İranlı sınırı bulunan bir NATO ülkesi ki bunlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede mutlaka gündeme gelecektir İran dosyası da. Ve öncesinde vermiş olduğu mesajları bir dilerseniz bir değerlendirin bizler için. İran konusundaki görüşmelerinden herhangi bir gelişme bekliyor musunuz? Yani çünkü İran'la savaşın bir sonraki aşamasını görüşmek üzere de yani Arap devletlerinin liderleriyle de bir araya gelmesini bekliyorduk Trump'ın. Hem verdiği mesajlar hem de bu beklentiler arasında İran-ABD dosyasına da bir değinirseniz sevinirim hocam.
2: Tabii Evren Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ikili görüşmeler vuku bulacaktır. Çünkü liderler her zaman sık sık bir araya gelemiyorlar. Elbette telefon görüşmeleri oluyor ama bazı önemli dosyalarda mesafe kat edilebilmesi için liderlerin yüz yüze o lider diplomasisini yürütmeleri gerekiyor. Malumunuz geçen sene bu lider diplomasisi bağlamında Gazze dosyasında önemli bir takım somut çıktılar olmuştu. Hatta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump yan yana oturmuştu. Şimdi benzer bir gelişme İran'la ilgili olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü baktığımızda bu savaştan en fazla olumsuz etkilenen ülkelerin başında elbette Türkiye ve bölge ülkeleri geliyor. Donald Trump geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Artık İran'a dair nihai bir karar verme aşamasındayım. Yani ya çok kötü şeyler olacak ya da bir çözüm bulacağız dedi. Ya tabii izleyicilerimiz şunu düşünebilirler. Yani Trump sürekli olarak benzer açıklamalar yapıyor diye düşünebilirler. Evet, bunun bir nebze haklılık payı var ama Evren Bey, gerçekten Donald Trump artık nihai bir karar noktasına da doğru gidiyor gibime geliyor. Yani İran dosyasında bir türlü ilerleme kat edilemiyor. Bırakın savaşın bir noktada durdurulmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını. Sizinle de geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayında konuşmuştuk. Yine bu sefer Babil-Mendeb meselesi ortaya çıktı. Tabii bütün bunlar hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Amerika'nın bölgesel müttefikleri açısından can sıkıcı gelişmeler. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları var. Burada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik taahhütlerini ne düzeyde yerine getirdiğine dair bir takım sorgulamaların da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz Körfez ülkelerinde. Dolayısıyla tam olarak sizin ifade ettiğiniz gibi, yani bölgede yeni bir güvenlik kompleksi oluşuyor. Bölgesel güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. İttifaklar giderek kayganlaşıyor. Yeni ittifak arayışları ortaya çıkıyor. Bölgesel aktörler giderek ön plana çıkıyorlar. Hegemon güç Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine, ki işte Mekke Anlaşması'yla biz bunun en somut çıktısını görmüştük. Bütün bunlar tabii Donald Trump'la müttefikler arasında masaya yatırılacak. Ama nihai olarak İran Savaşı'na dair bu görüşmelerden İran'ın dahil olmadığı bir tabloda netice çıkar mı diye sorarsanız, maalesef ben burada çok umutlu olduğumu söyleyemeyeceğim Evren Bey. Çünkü Tahran yönetiminden yapılan açıklamalar gerçekten artık Amerika Birleşik Devletleri'ni tam manasıyla kıstırdıklarına ve yendiklerine dair güçlü bir kanaat var. Halbuki Tahran yönetimi geri adım atmıyor. Geri adım atmayı bir kenara bırakın, Babil-Mendeb ekseninde yeni bir kart açarak Amerika Birleşik Devletleri'ni daha da sıkıştırıyor. Ya buradan bir nihai çözümün oluşması, ortaya çıkması belki de bir barış konferansıyla mümkün olacak Evren Bey. Bunun örneklerini biz Soğuk Savaş yıllarında, Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Doğu'da gördük. Yani bir mesele, bir savaş iki devleti aşarak bölgesel bir nitelik kazanıyorsa, ki bu İran Savaşı bağlamında bence tam olarak artık böyle bir tablodan bahsedebiliriz. Belki bütün aktörlerin artık paydaşı olduğu bir masanın kurulma zamanı gelmiştir. Geçtiğimiz ay yine Trump, malumunuz, çok yoğun bir saldırı dalgası başlatacaktı. Bölge ülkelerinin araya girmesiyle bundan vazgeçtiğini söylemişti. Şimdi bölge ülkeleri yeni bir kritik kararın tam böyle arifesinde olan Donald Trump'ı durdurabilecekler mi, fikrini değiştirebilecekler mi? Bunu göreceğiz ama bir lider diplomasisi, belki Pezeşkian'la Trump görüşmesi çok hani beklenen bir gelişme değil, ama eğer bu vuku bulmazsa ben İran Savaşı dosyasında açıkçası çok bir ilerleme beklemiyorum. Körfez
1: Ama üst
2: liderleriyle
1: düzey bir
2: Trump
1: isimle
2: arasındaki...
1: yapılacak görüşme sonrası bir atılım sağlanabileceği yönünde bir görüşünüz var sanırım. Doğru mu anlıyorum hocam?
2: Evet, doğru. Yani şöyle, Körfez ülkelerinin liderleriyle Trump'ın yapacağı bu zirveden çıkacak sonuç ancak bu ülkelerin güvenliğinin daha fazla, daha iyi nasıl sağlanabileceğine yönelik bir çıktı olur. Yani asıl savaşın tarafı olan, bir aktör olan İran, o masanın bir tarafında olmadan Evren Bey, yani dünya diplomasi tarihinde bunun örneği yok, bir netice çıkmaz, çıkamaz. Çünkü savaşan taraflar belli. Siz doğrudan savaşın muhatabı olan, parçası olan, aktörü olan bir devleti devre dışı bırakarak bu dosyada bir ilerleme kaydedemezsiniz. Yani Trump'ın mesajları elbette çok çelişkili. Bu savaşın da açıkçası ben uzun süre daha devam edeceği kanaatindeyim. Yani ne yazık ki çok iyimser olamıyorum.
1: Hocam son birkaç dakikamızdayız. Aslında ilk bölümde Sayın Tarık Oğuzlu'yla bir diğer konuğumuzla konuşmuştuk ama siz neler düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede mutlaka Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren başlıklar var ki Ankara ziyaretinden yaklaşık 2,5 ay sonra sıcağı sıcağına yeni bir liderlerin temasının yaşandığını göreceğiz. Aslında 7 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'da önemli ifadeler kullanmıştı Trump ve Türkiye'ye uygulanan katsayı yaptırımlarının kaldırılabileceğini ve F-35 Euro satışın yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı. Ne dersiniz bu yeni görüşmede yani bu sözlerin bir takvime uygulanabileceğini veya bir formüle bağlanmayacağı konusunda neler düşünürsünüz?
2: Yani Evren Bey, bu görüşme, Cumhurbaşkanımıza Trump arasındaki görüşme, bu netameli meselelerin halledilmesi noktasında önemli bir dönüm noktası olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugün Tom Barak'ın da yaptığı bazı açıklamalar vardı Türk medyasına. Özellikle S-400 meselesi ve Türkiye'nin F-35 programlarına geri dönmesi ve tabii katsa yaptırımları meselesinde adımların atılabileceğini, bu konuda iyimser olduğunu söyledi Tom Barak. Kendisinin Trump nezdindeki ağırlığını da biliyoruz aslında. Yani Trump bütün bu Orta Doğu dosyalarını ve Türkiye ile ilişkileri Tom Barak'a bırakmış durumda. Tabii Evren Bey, müttefiklik ruhuna uygun değil. Yani katsa

0: yaptırımları özünde Amerika Birleşik Devletleri'nin muarızı olan, düşmanı olan devletlere yönelik uygulanan yaptırımlar. Ve bunlar Trump'ın ilk döneminde ikili ilişkilerde yaşanan çalkantılar nedeniyle gündeme getirilmişti ve Türkiye'ye karşı uygulanmıştı. Şimdi Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde böyle bir ikinci bahar havası mı diyelim, balayı mı diyelim, nasıl tanımlarız bilemiyorum ama inanılmaz bir olumlu hava esiyor. Şimdi bütün bu olumlu tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımları devam ettirmesinin hiçbir rasyonelitesi yok. Bu sözle eylem arasında muazzam bir çelişkiye ve çatışma anlamına geliyor. Dolayısıyla Trump'ın burada iyi niyetini biliyoruz. Kasım'daki seçimlere kadar da bence bu işi artık halletmeleri lazım. Çünkü Kongre'de Cumhuriyetçilerin bir ağırlığı var. Trump da sonuçta Cumhuriyetçilerin lideri, onların başkanı. Kongre üzerindeki etkisini de kullanarak Trump'ın bu dosyayı halletmesini bekliyorum ben. S-400'lerle ilgili bir takım formüller gündeme geldi. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da makul karşılanacaktır diye düşünüyorum. Bir noktanın altını çizmek isterim. Bugün Tom Barak çok ilginç bir şey söyledi. Yani Türkiye'nin F-35'lere dönmesi önemli ama Türkiye bunlara dönmese de artık savunma sanayi alanında kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke. Kaan'ı uçurdukları anda Türkiye bambaşka bir noktada olacak dedi. Bu da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi karşısına almaktan ziyade Türkiye ile beraber yol yürüyerek kazançlı çıkacağını anladığını gösteriyor diye düşünüyorum Evren Bey.
1: Peki, çok sağ olun efendim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık'la küresel meseleleri, dünyanın geleceğini, Türkiye'nin önemli beklentiler içerdiği o görüşmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmeyi konuştuk. Sağ olun hocam katkılar için.
0: İyi geceler, iyi yayınlar
1: Teşekkür
0: diliyorum
1: ederim.
0: Evren Bey.
1: Devam ediyoruz. Efendim, Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bayraktar Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yayınladığı mesajında Türkiye'nin hedeflerini de anlattı.
2: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
3: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
2: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
1: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden kalkan uçak ve helikopterler Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuşla ilgili ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor mesajı paylaştı.
2: Havadan erken ihbar kontrol uçağı, helikopterler ve F-16 savaş uçakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kanatları Akdeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasındaki uçuş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde hava kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları yer aldı. F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra havadan erken ihbar kontrol uçağı ve havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar da uçuşa katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli üslerden havalanan bu uçak ve helikopterlerin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında uçuş yaptığının altını çizdi.
1: Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun bir ilgi var ve her geçen günde artıyor. Başvuru sayısı 308 bini geçti. Fondan bu ay 18 bin gence 2 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı. Evlilik yolunda desteklenen genç sayısı 222 bin olmuş.
2: Başvuru sayısı 308 bini geçti. Bu ay 18.334 genç için 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Aile kurumunu desteklemek ve genç çiftlere evlilik sürecinde katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona ilişkin son verileri paylaştı. Aile birliği vurgusu yaptı.
4: Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 308.767'ye ulaştı. Evlilik yolundaki 222.988 gencimize 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağladık.
2: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira destek sağlanıyor.
1: Trafik kazalarını fırsata çevirip milyarlarca liralık vurgun yapan şebekeye ağır darbe vuruldu. Kaza mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Trafik kazası mağdurlarını hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler.
5: İşte bu büyük vurgun vekalet alımı sırasında gerçekleşti. Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasındaysa avukatlar, kolluk görevlileri, tahkim hakemleri ve sigorta çalışanları da var.
2: 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasındaki olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 20 şirket TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler, yargı önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı.
1: İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı ama tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce de ortaya silahlar, bıçaklar çıktı. Tüm olan biten cep telefonu kamerasında.
2: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Sosyal medyada başlayan 80'ler akımı paylaşımlar arttı. Şimdi kuaför koltuklarına kadar taşındı. Bir dönemin o kabarık saçları, iri dalgaları ve nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı. Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Çokun da kuaförleri gezdi. Saç modellerine değişen talebi araştırdı.
6: Elimizde olabilsek de şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
7: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
8: Mesela bu ablam, bu ben.
9: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
10: kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal

0: Medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
1: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak? Yapay zekadaki gibi iyi mi? Onu çok merak ettim.
2: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
3: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
0: Sosyal medyadaki 80'ler akımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
4: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye bize çok talep var bu konuda.
5: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
4: Perma yatırıp anormal şekilde fazlalaştık.
2: 80'lerde de yaptırdım perma hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
0: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zeka ile 80'lere ışınlayanlar oluyor.
1: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
6: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon, mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, allıklar fazlasıyla abartılmadan. Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konser partilerde yapıyoruz.
5: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
7: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım ne yazık ki ama çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler onları çok seviyorum.
0: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
8: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
0: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?
9: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
2: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.
10: Efendim 80'lere dönmek sizi kesmediyse biraz daha geriye götüreyim. Aslında yüzlerce yıl öncesine Nevşehir'de kurulan bir ortaçağ panayırında tarih yeniden canlandırıldı. Birçok kişi dönemin ruhuna o uygun kostümleri giydi ve doyasıya da eğlendi.
11: Kostümler, kahramanlar, savaşçılar. Kapadokya'da zaman adeta geriye sarıldı.
12: Bir yandan ürün satıyoruz, bir yandan eğleniyoruz. Çok güzel bir festival oluyor.
11: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki mimar Muammer Erinal'ın ortaçağ merakı çocukluk yıllarında başladı. Annesinin okuduğu hikayeleri dinlerken kendi kahramanlarını çizdi. Kartondan atlar yaptı, onları savaştırdı. En sonunda da hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attı. Mimar Erinal önce Ürgüp'te eski bir binayı satın aldı. Orayı ortaçağ temalı bir restorana dönüştürdü. Ardından aynı hayali paylaşanları bir araya getirerek harekete geçti. İlk panayır 2023'te yapıldı.
13: Yurt dışından ve Türkiye'den çok izleyici çekiyor. Sırf bu etkinliğe katılmak için 6-7 aydır kostüm yapan, kostüm araştıran, yurt dışından kostümler getiren, kendi el emekleriyle kostümler yapan insanlar var.
14: Danslar ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alıyor olması, özveriyle çalışılmış gerçekten çok hoşuma gitti.
11: Her yıl Eylül ayında düzenlenen panayıra yüzlerce kişi katılıyor. Ortaçağ merakları farklı kostümler giyip tarihi yeniden canlandırıyor.
13: Kendimi eskiden yalnız hissediyordum böyle bir konuda ama inanılmaz bir kitle var. Ortaçağ meraklı, ortaçağ kitapları okuyan.
15: Zaten buranın enerjisi çok farklı. Bir de buradan dışarı çıktığınızda zaten binalar taş bina, ışıklar loş. Yani buradan çıktığınızda hala o ortaçağ hissi devam ediyor. Bunu İstanbul'da veya Ankara'da yakalayamazsınız.
11: Ortaçağ panayırına hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılım oldukça yoğun oluyor.
16: Ben normalde çok fazla mitoloji ve tarih okuduğum için önceden geçmişte buradan inanılmaz bir istek geliyordu. öncesinde İskandinav mitolojisinden başladı. Sonrasında devam etti ve şu anda gerçekten bu orta çağı çok sevip içinde bulunmaktan da çok haz alıyorum.
17: Bu inanılmaz bir atmosfer. Kostümler içinde çok fazla insan var. Burası eğlenceli ve heyecan verici.
10: Sonbaharın gelmesi demek ceviz içinde hasat döneminin başlaması anlamına geliyor. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit cevizi içinde üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek, haliyle yüzler de gülüyor.
11: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit cevizinin hasadı başladı.
18: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
11: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
19: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
11: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
20: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan Cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8000 ton üretim yapılmaktadır.
11: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
21: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
11: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
10: Bu gecelik bu kadar. Sonuna geldik Gece Raporu'nun. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi yarın yine Gece Raporu'nda olacak. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üstürev gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarına başladı. Türk evinde ikili temaslarda bulundu. Detaylara bakalım. Evet, Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thieu Lam'la görüştü ve Erdoğan görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisini Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatini olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini de ifade etti. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüştü. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 16. kez de BM kürsüsünden hitapta bulunacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi elbette ki bekleniyor değerli izleyiciler. Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta düzenlenen panelde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İşbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız dedi. Fidan, ABD'nin İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını beklediklerini de kaydetti.
1: Centennial of Turkey-US Diplomatic Relations.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki ortaklığı değerlendirdi. İlişkilerin güçlü ve yenileşmiş bir ivme yakaladığının altını çizdi.
1: Close dialogue, an exceptional relationship between President Erdogan and President Trump have a central role in this current breakthrough.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin uzun süredir güçlü bir ayağının savunma işbirliği olduğunu belirtti.
1: We must resolve outstanding difficulties and remove restrictions that limit cooperation. These

0: restrictions should have no place between two allies. Our president have put forward a strong political will to translate their common understanding into practical results.
1: Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da birbirine bağlı tehditlerin ortak çabaları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Buna örnek olarak İran Savaşı, Yemen'deki çatışma ve İsrail'in bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını sıraladı.
0: Addressing them requires effective regional responsibility and close cooperation with the United States. In particular, we expect the United States to further use its influence to urge Israel to end its policies that undermine both regional and global peace and stability.
1: İran bölge ülkelerinin kendi coğrafyalarının güvenlik ve istikrarı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı örnek gösterdi. Başkan Trump'ın bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
0: Seek to strengthen national institutions so they can...
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Tutuklu sayısı da böylece 7'ye yükseldi.
1: Kaşif Kazinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke, öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kazinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrole bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kazinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
2: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Masak'tan talep edilen mali veriler üzerine Katılım Evim Tasarruf Finansman şirketinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Yeni operasyonda gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. İsviçre'deki bankaya yapılan 2 milyar TL'lik işlem de Masak tarafından durduruldu. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım Menkul Değerlerin de olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkilerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. Bazı borsa hisselerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi üzerine gizli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni Parti zarara sebep olanların mal varlıklarıyla zararın karşılanmasına yönelik kanun teklifi hazırladı. CHP'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. İyi Parti ise zararın karşılanması için önerilerde bulundu.
3: Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu fonlardan zarar görenler, hissedarlar, işlem yapanlar, sayıya baktığımız zaman milyonları geçen insanın mağduriyeti söz konusu. Çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık.
1: Yeni Partiler'in fon soruşturmasına dair bu değerlendirme geldi. CHP'de mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıkladı.
4: Bu düzen içinde haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıkları araştırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal duruma el koymalıdır. Bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunduk.
1: Son soruşturma

0: Nasıl muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti zararın tazmini için öneride bulundu.
1: Öncelikle bu işi bu hale getirenlerin mal varlıkları iyi araştırılmalı ve gerekirse vatandaşın kaybını tazmin meselesi de buralardan karşılanmalıdır. İkincisi, bu işlemlerle karışanlara acilen piyasada işlem yasağı getirilmelidir. Yani bütün sistem...

0: atmış, vekili alınması gerektiğini söyledi.
1: Meclisin seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz biz. Çünkü meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne almayı şöyle 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa, çok net söylüyorum bunu, bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı? Benim öngörüm, alınmış bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten birçok kez seçim zamanında olacak demiştir. E peki zamanında olursa adaylığı ne olacak? E bir hafta öne almak, iki hafta öne almak da zamanında demektir. Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunu umuyoruz. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz açıkçası.
0: Mahkemenin tezbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? İzleyelim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı Perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
3: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'la zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
2: İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, adil yargılama süreciyle ilgili açıklama yaptı. Hüküm kesinleşene kadar kimse suçlu muamelesi göremez, dedi. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ceza muhakemesinin temel amacı hukuk devleti ilkelerine sadık kalarak maddi gerçeğe ulaşmaktır ifadelerini kullandı. Hakkında suç isnadı bulunan kişinin hüküm kesinleşene kadar suçlu muamelesi göremeyeceğini vurgulayan Yıldız, bu durum iselleştirilmeden söylenen her söz boşlukta kalır, dedi. Yıldız, savunma hakkı, makul sürede ve açık yargılanma hakkı gibi ilkelerin çağdaş ceza adalet sisteminin temel taşları olduğunu da hatırlattı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Demokrat Partisi'ne ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı alındı. Erbil'de konuyla ilgili düzenlenen etkinliğe Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilciler de katıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını açıkladı. Tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi. Barzani, ülkenin istikrarı noktasında Peşmerge ile Irak Federal Ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü de belirtti. Suriye'nin Halep iline bağlı El Hadaba bölgesinde orduya ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. En az 4 kişi yaralandı. Patlamaları Suriye resmi haber ajansı SANA duyurdu. Bir süre devam ettiği belirtilen şiddetli patlamalarda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yakındaki evlerin boşaltılırken bazı yollarda kapatıldı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son dönemde bazı askeri tesislerde meydana gelen patlamaların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar yürütüldüğü de belirtildi. Suriye'de son bir ay içerisinde toplam 5 depoda patlamalar meydana gelmişti.

0: Almanya aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde eyalet seçimlerine gidiyor. Berlin'de Sol Parti tarihi rekora imza atarken partinin Türk kökenli başbakan adayı Elif Erarp ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmaya hazırlanıyor. Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi de devam ediyor.
1: Almanya'da halk sandığa gitti, siyasi dengeler değişti. Berlin'de Sol Parti ilk kez en güçlü parti oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin eyalet seçimlerini %25'in üzerinde oyla ilk sırada tamamladı. Partililer Türkçe şarkılarla kutlama yaparken, Eralp'in Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olmasının önü açıldı. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017 yılında Sol Parti'ye dahil oldu. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
2: Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için ve bunu yapacağız şimdiden itibaren. Ya bizim en önemli konuyu kira sorunu çözmek, çünkü kiralar artık fırladı. Berlin çok pahalı bir yer oldu ve bir sürü insan bunları artık ödeyemiyor. Ondan hangi partilerle görüşeceğiz? Bu konularla ilgili hem fikir olan partiler, en yakın bize olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, onlarla görüşmeleri sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin'i daha iyi, daha ödenebilir, daha iyi yaşanabilir bir yer yapacağız.
1: Almanya'nın doğusunda ise aşırı sağcı Almanya için alternatifin yükselişi devam etti. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38 oyla birinci, Sosyal Demokrat Parti %35'te ikinci sırada yer aldı. Başbakan Merz'in genel başkan olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %4,9 oyla seçim barajının altında kaldı. Oy oranlarını felaket şeklinde nitelendiren Merz, istifa baskılarına rağmen görevine devam edeceği mesajını verdi. Sonuçlar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ediyor.
0: ABD, Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya dahil olacak mı? Amerikan CNN kanalının iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Husilere olası saldırı seçeneklerini değerlendirdi.
1: ABD, Yemen'deki Husileri vurmayı değerlendiriyor. İddia CNN International kanalından geldi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında saldırı seçeneklerini değerlendirdi. ABD merkezli CNN International, Washington'ın Husileri hedef alma planlarının Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı saldırının ardından gündeme geldiğini yazdı. Haberde Trump'ın Camp David'de bu konuda bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Trump'ın toplantıda olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı'nın Camp David ziyaretini kısa keserek Beyaz Saray'a dönmesinin de bu konuyla alakalı olduğu savunuldu. Beyaz Saray, Trump'ın program değişikliği hakkında açıklama yapmadı. CNN'e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta ABD Başkanı Trump'la iki kez görüştüğünü de söyledi. Görüşmede Selman'ın ABD'nin Husilere saldırı yapmasını istediği öne sürüldü. New York Times gazetesinin iddiasına göre ise Trump, Selman'la konuştuktan sonra Husilere saldırı kararı aldı. Ancak pazar günü fikrini değiştirerek saldırı planlarını askıya aldı. Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Husilerle doğrudan iletişim halinde olduklarını açıkladı. Husilerin ABD'ye saldırmayı taahhüt ettiklerini vurguladı. Husiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu kentine saldırı düzenlediklerini açıklamış, Suudi Arabistan ise Husilerin attığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
0: Moskova Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar alırken Kiev ve Odessa'dan da patlama sesleri yükseldi. BM Genel Kurulu için ABD'ye gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise barışın öncelik olduğunu söyledi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmandı. Moskova petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar aldı. Moskova-Kiev hattında müzakere masasının kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenlediğini açıkladı. Şehrin ana petrol rafinerisi ve bir apartmanın vurulduğunu söyleyen Sobyanin, Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkezinin hedef alındığı, merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı öne sürüldü. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da geldi. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeye hazırlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Önceliğin barış yolu olduğunu söyleyen Zelenski, Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump ise Rusya'nın savaş nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü ne yazık ki kaybettiğini savundu.
3: Dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğu havaya uçuruldu ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona ermeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç.
1: İngiltere basınında ise Trump'ın Zelenski'ye Rus rafinerilerine saldırıları durdurması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Zelenski'nin çarşamba günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ise cumartesi günü konuşması bekleniyor.
0: Yavru vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 52 yıl önce tarihinin en büyük katliamı yaşandı. 126 sivil Rumlar tarafından soykırıma uğradı. Katliam çukurlarına gömüldü. Aradan geçen yıllarda kimlik tespiti yapılanlar bireysel kabirlere defnedildi. Son olarak 15 şehidin daha kimliği belirlendi ve onlar içinde bir tören düzenlendi ama bazı aileler için bekleyiş hala bitmedi ve tüm Kıbrıs halkının bu soykırıma dair bir çağrısı var. Tekrar yaşanmasın diye unutulmaması.
4: Murat'a varsam da var da bir soykırım yaşandı. Dünyada eşi benzeri görünmeyen.
5: Tüm çocukları, kadınları, yaşlıları topladılar. Hem çukurları başlarına getirdiler ve orada katlettiler.
6: Eğer Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
7: Tam 52 yıl önce. Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde 126 Kıbrıs Türk'ü Rumlar tarafından katledildi. Yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçti. Ancak acı ilk gün gibi.
4: Aradan yıllar da geçse siz düşünün ki bir evlat acısı hiçbir zaman unutulmaz.
8: 15 tane yeğenlerim vardı benim. Hepsi öldürdüler. 3 yaşında vardı, 40 günlük vardı.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamış, Türk birlikleri adada ilerleyişini sürdürüyordu. Üç Türk köyü, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Koruması altındaydı.
5: Buradaki kadınlar, çocuklar onlara yalvarıyormuş. Bizi ya koruyun veyahut da alıp bir mücahit koruması altındaki bölgeye götürün. Fakat onlar da duyarsız kaldı, yardım etmedi.
9: Bu köylüler hep esir idi erkekler.
10: Esirlikten çıktığımda 3 ay sonra çıktık Arp'tan. Geldiğimizde kimseyi bulmadım. Annem, babam, 3 kardeşim hep gitti.
7: Rum milislerin saldırısına uğrayan 3 köydeki yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 126 Kıbrıs Türk'ü katledildi. Ve ardından naaşları katliam çukurlarına gömüldü.
5: Komutanları başlarında çok sert bir şekilde komutan askerlerine seslendi. En öndeki askerine bir soru sordu. Asker dedi, biz böyle yaptık mı Rum'a diye bir soru sordu kendisine. Hayır komutanım diye bağırdı böyle. Peki dedi, bir soru daha soracağım sana. Bunu gördükten sonra aynısını biz de Rum'a yapacak mıyız diye bir soru sordu. O asker yine hiç düşünmeden ve aynı sertlikte asla komutanım diye bağırdı böyle.
7: O günün şartlarında kimlik tespiti yapılamadı. Şehitler toplu mezarlara defnedildi. Ancak yıllar sonra o mezarlar yeniden açıldı.
11: Toplu mezarların açılmasının ardından Murat Ağa ve Sandallar köylerinde şehit edilen 89 kişinin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra işte köyde oluşturulan bu mezarlığa defnedildiler.
7: Ancak Atlılar'da hikaye henüz tamamlanmadı. 37 şehidin bulunduğu toplu mezardan 15 kişinin daha kimliği belirlendi ve düzenlenen törenle bireysel kabirlere defnedildiler.
6: Bu insanların suçu neydi? Türk olmaları. Başka bir suçlar yoktu.
7: Ve bugün toprağın altında isimlerine ve ailelerine kavuşacakları günü bekleyen 22 Kıbrıs Türk'ü şehit bulunuyor. Katliamın üzerinden geçen 52 yılda acı hiç azalmadı. Kıbrıslı Türklerin çağrısı ortak. Bu soykırımın unutulmaması.
9: Gençlere öğretmemiz lazım ki unutmasınlar Rumların bize yaptığı katliamları.
0: Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldi. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı. Bayraktar, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yayınladığı mesajında Türkiye'nin hedeflerini de anlattı.
1: ...354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saat elektrik üretildi. 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki hedefini vurguladı.
12: Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyadaysa 11. sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi 2035 yılına kadar 120 bin megawatt kurulu güce ulaştırarak Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız.
1: Türkiye geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Ayrıca fosil yakıt kullanımıyla yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
0: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran şüphelilere ikinci dalga operasyon yapıldı. 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçtiği tespit edildi.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. İkinci dalga operasyonla şüpheliler tek tek yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırılmasıyla ilgili soruşturmasını genişletti. 3 inşaat şirketinin işlemleri incelendi. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Yabancı uyruklu 274 kişiye yapılan satışların usulsüz olduğu tespit edildi. Bu kişilerden işlemler karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar civarında para alındığı belirlendi. Aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği ortaya çıktı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin dolar tutarında dövizin Türkiye'ye giriş yapmadığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 2000'den fazla taşınmaza, bir otele, 86 araca, 2 yata tedbir uygulandı. Ayrıca 30 şirkete el konulup kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
0: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 26 şüpheli arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortakları da var. Peki savcı hangi suçtan ne ceza istedi, detaylara bakalım.
13: en önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
1: Dorukhan Büyükışık 8 yıl

0: yıl önce şantiyede öldürüldü, intihar süsü verildi. Emekli Tümgeneral Baba Ethem Büyükışık olayın peşini bırakmadı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesiyle ilgili davada dönemin ilçe emniyet müdürü dahil 26 kişi daha hakim karşısına çıkacak. 262 sayfalık iddianamede Dorukhan Büyükışık'ın demir çubukla öldürülmüş olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi. İddianameye göre dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil oldu. Şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan Yalçın tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İddianamede soruşturmanın ilk aşamasında delillerin toplanmasına yönelik müdahalelerde bir bir sıralandı. Buna göre olay yeri muhafaza edilmemiş, Dorukhan'a ait eşya ve araç üzerindeki izler zamanında ve eksiksiz incelenmemişti. Zamana duyarlı biyolojik örnekler yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmişti.
1: Olay yerinde hiçbir parmak izi alınmadı. Olay günü olay yerinde mevcut olan parmak izlerinin görevli polisler tarafından silindiği ve silindikten sonra sahte delil üretmek üzere fotoğraflama yapıldı. Kanıtlarıyla ortaya konuldu.
0: İddianameye göre olay yeri fotoğraf ve videoları da uzun süre soruşturma dosyasına konulmamıştı. Şantiye alanındaki kamera kayıtlarının tamamı temin edilmemiş, sonradan giren görüntünün de kaynak bilgileri silinmiş ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmişti. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün yanı sıra polis amirleri, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanığa iki suçlama yöneltildi. Sanıkların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
2: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Kabul edilen iddianamenin 8'i polis, 13 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesi bekleniyor.
3: Adana'da aralarında daha önce husumet bulunan iki grup mahalledeki kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce bir kişi vurularak öldürüldü.
0: Husumetliler kahvehanede karşılaşınca silahlar çekildi. Bir kişi canından oldu, 5 kişi yaralandı. Adana'da akşam saatlerinde bir kahvehanede ortalık karıştı. İddiaya göre husumetli iki grup arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Birbirlerine silah çeken kişiler peş peşe tetiğe bastı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günkan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
3: Mardin'de 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Vücudunda kurşun izi olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli ifadesinde bakın neler söyledi.
0: Köylüler, ekipler seferber oldu. Bir gün sonra acı haber geldi. 13 yaşındaki Selahattin'in cansız bedeni tarlada bulundu. Vücudunda kurşun yarası olan çocuğun kuzeni gözaltına alındı. Selahattin Karayel Mardin'in Derik ilçesinde yaşıyordu. Cumartesi günü arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, bir daha dönmedi. Yakınları ona ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. 13 yaşındaki Selahattin için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dronlar ve arama köpekleri de destek verdi. Gece saatlerinde acı haber geldi. Selahattin Karayel silahla vurulmuş halde mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Şüpheli çocuk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
3: İstanbul'da 8 gün önce evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler sırra kadem bastı. En son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan Dinler'i arama çalışması sürüyor.
0: Evinden çıktı, bir daha gören, haber alan olmadı. 49 yaşındaki kayıp adam için ekipler seferber oldu. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler 13 Eylül pazar günü evinden çıktı. Akşam olup evine dön.

0: etmeyince ailesi meraklanıp 112'ye kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Dinler'in telefonu en son Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal vermişti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve Sultan Gazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri alanı parça parça tarıyor. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekip kayıp adamdan iz arıyor.
1: İstanbul Bağcılar'da fırın işletmecisi kadın anlaşmazlık yaşadığı mülk sahibinin yakınının saldırısına uğradı. Kadının çocuklarının önünde darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ben bak yarın burada...
3: Ben yarın buradayım, gelmeyeceğim.
2: Ben burada tatlış yapmayacağım.
3: Yapacağım.
2: Ne ekmek yapma.
3: Yapacağım. Sen kimsin? Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Sen kimsin?
0: Anlaşmazlık kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. İddiaya göre fırın olarak işletilen iş yerinin sahibi önümüzdeki Şubat'a kadar kontrat süresi olan kiracısından dükkanı boşaltmasını istedi. Kiracı Güllü Güneysu bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.
3: Kesinlikle bak beni öldürseniz de malzemem bitene kadar ben sana
2: ödeyeceğim. Kocan gelsin.
3: Benim malzemem bitince
2: sen
3: kimsin?
0: Tartışma kavgaya döndü. Mülk sahibinin yakını kiracıya saldırdı.
3: Sen kimsin? Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Sen kimsin?
4: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarımı da çok korkuttu. Çocuklar çığlık içindeydi. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Post makinesini kafamıza attı. Sopayla arkaya tezgaha geldi. Benim üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. O şekilde beni kurtardılar.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
4: Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum.
1: Ankara İtmeskut'ta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yaya motosikletli kurye çarptı. Bir diğer kaza ise Sincan'da yaşandı. Ters yönden geldiği iddia edilen otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı.
0: Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istedi. Hızla gelen motosikletli kurye kadına çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'ne meydana geldi. 20 yaşındaki E'ye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Başkentteki bir diğer kazanın adresi ise Sincan ilçesiydi. İddiaya göre ters yönden giden otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ahmet Spor'un Beşiktaş galibiyeti Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirde kutlandı. Şırnak sokaklarında da kutlama vardı. Havai fişekli kutlamalarda iş yerlerinde yangın çıktı.
0: Kutlamalar az daha faciaya dönecekti. Havai fişekler iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Şırnak Cizre'de Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Dakikalarca havai fişek sesleri yankılandı. Havai fişekler 3 iş yeri ve bir araca isabet etti. Çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Kutlamalardan geriye bu görüntüler kaldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı.

0: Müzikli asker eğlencesinde önce tartışma çıktı, sonra kavga. Eğlence kana bulandı. İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi vardı. Gençlerden oluşan kalabalık dışarıda müzik eşliğinde alay çekiyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ancak gençler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Silahların da çekildiği olayda iki kişi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Hatay'ın Amik Ovası'nda tarım yapmaya çalışan çiftçiler dertli. Çünkü geçen yıl yağışlarla birlikte göle dönen ovada aylar geçmesine rağmen su çekilmedi. Üretici bir an önce yardım bekliyor.
2: Geçen yıl 11. 12. ayda bu yağmur yağdıktan sonra bu taşkın oluşmaya başladı. Yazlar çekilirdi, bu yaz hiç çekilmedi bile.
0: Aylar oldu ama su bir türlü çekilmedi. Bir zamanlar tarım yapılan arazilerde şimdi ördekler yüzüyor.
2: Kuşlara artık yuva olacak. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz olduk.
0: Hatay'daki Amik Ovası geçen kış yağışlarla birlikte su tutmaya başladı. Ekili alanların olduğu ova göle döndü.
2: Ne yazık ki bu suyu yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
0: Su çekilmeyince çiftçinin ekmek kapısı da kapandı.
3: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum. Şu anda sular, bak görüyorsunuz ördekler içinde, kamış çıktı yerlerimizde.
0: Üretici suyun tahliye edilmesini ve bölgeye kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında konuştu. Sıfır atık hareketinin önemine değindi. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 zirvesine işaret etti.
4: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak.
5: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinden bahsetti. Sıfır atık hareketini kıymetli bulduğunu söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
4: Sıfır atık hareketi, İklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
5: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getirdiğini belirtti.
4: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
5: Emine Erdoğan, sıfır atıkı konuşuyor olmalarının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu dile getirdi.
4: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının İklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
5: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ay'ın Ebru çalışmasına katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosanhela Lula da Silva ile de görüştü. Sosyal medya paylaşımına çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı.
1: Tarihin ilk barış anlaşmasının izi Çorum'da bulundu. Ören yerinde yapılan kazılarda bulunan tablet parçasının Kadeş Barış Anlaşması'na ait bir nüsha olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
5: II. Ramses'le Hitit İmparatorluğu Kralı 3. Hattuşili arasında M.Ö. imzalandı. Tarihin en eski barış antlaşması olarak kayıtlara geçti. Barış'ın binlerce yıllık izi Çorum'da gün yüzüne çıktı. Çorum'un Boğazgale ilçesindeki Boğazköy Hattuşa Ören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden birine ait bulguya rastlandı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın bir nüshasına ait tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi 21 Eylül Dünya Uluslararası Barış Günü'nde duyurdu. Barış'ın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk ifadelerini kullandı.
6: İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.
5: Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik yeni buluntuda antlaşmanın 12 ile 20. maddelerinde yer alan bilgiler yer alıyor. İki tarafın ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik hükümler dikkat çekiyor.
1: Üzümün ana vatanı Manisa'da yılın bu döneminde sarı sıcak bir mesai var. Dünyanın en büyük doğal kurutma alanlarından biri olan bölgede sultani üzümünün yolculuğu başladı. Her bir üzüm tanesi altın rengine dönüşüyor, sonra ihracat yolculuğuna çıkıyor.
7: Sizin elinizden dünyaya gidiyor değil mi?
8: Aynen öyle. Evet. Herkese afiyet olsun diyelim.
0: Özenle topluyorlar, ya ipe diziyorlar ya da yere seriyorlar. Kuru üzümün zahmetli yolculuğu başladı.
9: 1453 adet üzüm çeşidimiz mevcut. Şu anda hala hasat periyodumuz hummalı bir şekilde devam ediyor.
0: Manisa'da şu sıralar her yer sapsarı. Sultani çekirdeksiz üzümün yolculuğu bağlardan toplanmasıyla başlıyor. Üzümler sergi alanlarında önce zeytinyağı ve potasyum karbonatla hazırlanan bandırma çözeltisine batırılıyor.
7: Üzümün ana vatanında kurutma mesaisi başladı. Çözeltinin içerisine batırılan üzüm taneleri şimdi tel örgüye yerleştiriliyor ve günlerce burada kurutuluyor. Sonrasında altın tanelerinin de ihracat yolculuğu başlıyor. Burada neye dikkat ediyoruz?
8: İki telin arasına koyacağız. Yani düşmemesini sağlamaya dikkat ediyoruz.
7: Ne kadar kalacak burada?
8: 15 gün kalıyor.
10: Bir de çok tanelenmemesine dikkat ediyoruz salkımının.
0: Günlerce güneş altında bekleyen üzümler suyunu kaybederek o kendine özgü altın sarısı rengini alıyor. Kuruyan üzümler daha sonra temizleniyor ve işletmelere teslim ediliyor. Ve artık sıra bağdaki emeğin dünya sofralarına ulaşacağı yolculukta. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzüm işletmelerden dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
7: Kaç salkım sermişsinizdir?
8: Vallahi saymadık ki. Evet. Sepet olarak olsa evet. Belki. Evet. Bini geçiyordur ya.
0: Manisa başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Son 3 yıla kıyasla daha yüksek bir rekolte beklentisi var.
9: Bu yıl ise normal rekolte yılımızı çok rahat elde edebiliyoruz. İnşallah üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini bekliyoruz.
1: Sonbaharın gelmesiyle ceviz için de hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan Cerit Cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca haliyle yüzlerde gülüyor.
0: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan Cerit Cevizi'nin hasadı başladı.
11: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun, kazancı bol olsun.
0: Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
12: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi tescilli Çağlayan Cerit Cevizi'nin hasatına başlanıldı.
0: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
13: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan Cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8000 ton üretim yapılmaktadır.
0: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan Cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
14: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Sömyeler çıpkı yömyesi 5 bin lira, işçi yömyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
0: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde milli basketbolcu Ceri Osman'ı kabul etti. Milli basketbolcuya kendi takımına transfer teklifi yaptı. İkili arasındaki diyalog görüşmeleri beraberinde getirdi.
5: Milli basketbolcuyla bir araya geldi. Ankara'ya gelip takımında oynamasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ceri Osman arasındaki gülümseten diyalog ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceri Osman'ı Türk evinde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcuya transfer teklifinde bulundu. Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın dedi.
15: İrtibat halinde olsun. Yani daha iyi konular daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yeterse ondan daha iyi ol, benim takımda oynarsın.
16: Hidayet karşıya verelim ki. Şey olsun.
15: Ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapabilirim.
5: Erdoğan, Ceri Osman görüşmesi görüşmelerle sona erdi.
16: Bana bir şey diyeyim.
1: Sosyal medyada başlayan 80'li rakımı paylaşımları aştı, kuaför koltuklarına taşındı. Bir dönemin kabarık saçları, iri dalgaları ve nostaljik modelleri yeniden talep görmeye başladı. Gizem Türemen ve Mehmet Fatih Coşkun kuaförleri gezdi, saç modellerinde değişen talebi ve nostalji rüzgarının nedenlerini araştırdı.
17: Elimizde olabilsek de şöyle bir hareket yapıp da o 80'lere gelsek çok mutlu olurduk.
18: Şimdi sizleri geriye götüreceğiz. Nereye? 1980'lere.
19: Mesela bu ablam, bu ben.
20: Bunu gerçek hayata dökmek istedim. 80'lerde en çok sevdiğim saç olayı bu. Bu kıvırcıklık.
18: Kimi özlemden, kimi meraktan tercih etti. Sosyal medyada akıma dönüşen 80'ler rüzgarı kuaförler de esmeye başladı.
21: Eşim ve oğlumla birlikte katıldım akıma. Gerçekte nasıl duracak, yapay zekadaki gibi iyi mi onu çok merak ettim.
19: 80'lerin romantik dalgalarını, hacimli bir saçını yaptırmasını istedim.
22: Krapeli ve sakin bir model tercih edip topuz istedim.
18: Sosyal medyadaki 80'li rakımı paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata dokunmaya başladı. Kuaförlerde 80'li yıllarda trend olan saç modellerine talep arttı.
23: Biz müşterimiz geldiği zaman bakın 80'li yıllarda böyle saçlar varmış. Bunlarla nasıl yapabiliriz diye. Bize çok talep var bu konuda.
17: Şu zamanlarda 80 yıllarının saçları gündemde. Kabarık, dalgalı ve katlı saçlar. 100 yılın perması yine tekrar gündemde.
23: Perma yatırıp anormal şekilde fazlalaştık.
19: 80'lerde de yaptırdım perma, hem de birkaç kere. Mandalla şöyle tutturulurdu tepeden.
18: O dönemin saçlarını isteyenler genelde kendilerini yapay zekayla 80'lere ışınlayanlar oluyor.
21: Bu akıma katıldım. Dijitalde de kalsın istemedim. Fotoğraf çekimine gideceğim. Makyaj ve saçımı da ona uydurmak istedim.
24: 80'lerde herkesin bildiği gibi daha renkli, daha neon. Mavilerin, pembelerin olduğu makyaj. Daha böyle hem gözler hem dudaklar, altlar fazlasıyla abartılmış. Şu anda sadece işte festivallerde ya da böyle konsept partilerde yapıyoruz.
17: Bir doğum günü olabiliyor veya bir nişanı oluyor.
19: Ben 80'lerde 10'lu yaşlardaydım. Ne yazık ki ama... çok seviyorum. Saçları daha çok böyle kabarık, vatkalı bluzlar, ceketler, onları çok seviyorum.
18: 80'ler rüzgarı terzilere gelen dikim taleplerinde de hissedilmeye başlandı.
25: İnsanlar o resmi, o 80'lerdeki modeli bularak gelip dikiş yapan terzilerimize onun aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Daha çok genç nesil talepte bulunuyor bizlerden. Dönemi görmediklerinden dolayı merak içindeler. Geniş yakalı gömlekler, geniş paçalı pantolonlar, geniş omuzlar dediğimiz modellerden şu anda talep var.
18: Peki saçlar, makyajlar ve kıyafetlerdeki bu nostalji sevdasının nedeni ne?
21: İnsan ilişkileri daha kuvvetliydi. O dönemin samimiyeti ve ruhu çok çok başkaydı gerçekten.
19: 80'lerden kalma biri olduğum için 80'lere hala özlemim var.
1: Reklama gidelim, sonrasında yine buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Akdeniz'de Antalya yağmurlu 27, Isparta yağmurlu 23 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun ve Trabzon 25, Giresun 24 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 24, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle beraberiz. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Masak'tan talep edilen mali veriler üzerine Katılım Evim Tasarruf Finansman Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Yeni operasyonda gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. İsviçre'deki bankaya yapılan 2 milyar TL'lik işlem de Masak tarafından durduruldu. Aralarında Pusula Finans Holding ve Tera Yatırım Menkul değerlerinin de olduğu 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Soruşturmanın 19 Ağustos'ta Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazıyla başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında. Bazı borsa hisselerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi üzerine gizli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri olan eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
1: Kaşif Kozinoğlu neden ve nasıl öldü? Bu sorulara yanıt bulmak için başlatılan soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Geçen hafta gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli savcıya ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü çeken gazeteci Osman Arslan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Arslan hakkındaki suçlama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüte üye olmak. Dönemin cezaevi müdürüyle vardiya amiri ise adli kontrolle bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. FETÖ davasından yargılanıp hapse mahkum olan Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Serhat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurmaya karar verdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta temaslarına başladı. Türk evinde ikili temaslarda bulundu. Erdoğan ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı

0: Erdoğan'la görüştü. Erdoğan görüşmedi. Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesini yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatini olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile de görüştü. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nevfat Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze'yi de kabul etti. Erdoğan'ın 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği kapsamında düzenlenecek yemeğe katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 16. kez BM kürsüsünden hitapta bulunacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başbakanı Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
1: Ben çok iyi bir adam, muhteşem adam. Let's take a
0: picture. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD'de katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyalog, çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni alan açtı, dedi.
2: After that point, Türkiye became part of European...
3: New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
2: We are living in a period when the international system itself is being reshaped. The year 2027 will mark a period in which both countries are redefining their roles in the international system. This centennial is obviously a strategic juncture for both countries.
3: Duran, Türk-Amerikan ilişkilerinde güçlü siyasi irade ve liderler arasındaki diyaloğun önemine işaret etti. İki liderin doğrudan temaslarının daha yapıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağladığını söyledi.
2: Today, the direct dialogue between the President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created room for movement on issues that have remained unresolved for years.
3: Burhanettin Duran, Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve savunma sanayisi alanında daha derin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da seçim tartışmalarına değindi. Seçim yenileme için 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor, dedi. Yavuz, yenileme kararının da 360 vekille alınması gerektiğini söyledi.
4: Meclisin seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz biz. Çünkü meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne almayı şöyle 6 ay 1 yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa, çok net söylüyorum bunu, bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı? Benim öngörüm, alınmış bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten birçok kez seçim zamanında olacak demiştir. E peki zamanında olursa adaylığı ne olacak? E bir hafta öne almak, iki hafta öne almak da zamanında demektir. Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle alırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığının önü açılacak. Bunu umuyoruz. Bunun böyle olacağını da öngörüyoruz açıkçası.
0: Mahkemenin tezbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor, bakalım.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı perşembe günü toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in başkanlık ettiği çağrı heyetinin görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstanbul İl Yönetimi'ne kimin atanacağı merak konusu oldu.
6: Genel Merkez Yönetimi ile Genel Başkan'da zaten temasımız var. Herhangi bir sorun.

İlk senaryoya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le yola devam kararı alabilir. Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası konulu çalışmalarını yönetmek için Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak atamıştı. Bir diğer isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir

0: ve yaşandı. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ve eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Bu sırada eline bıçak alan adam eşini öldürdü. Cinayetten sonra oğluna haber veren Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm, beni polise teslim edin," dedi. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Oyuncu Afra Saraçoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında arama kaydı vardı. Ünlü oyuncu Fransa'dan Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Afra Saraçoğlu ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Saraçoğlu daha sonra test için adli tıp kurumuna götürülecek. Trafik kazalarını fırsata çevirip milyarlarca liralık vurgun yapan şebekeye büyük darbe vuruldu. Kaza mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Trafik kazası mağdurlarını ısrarla vekaletname çıkartan şebeke milyarlarca liralık vurguna da imza attı.
1: Trafik kazası mağdurlarını hedef aldılar. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiler. Avukatlar, kolluk görevlileri, sigortacılar, milyarlarca liralık vurgunla ilgili 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı trafik kazası mağdurlarını tuzağa düşüren bir şebekeyi takip aldı. Soruşturmanın başlangıç noktası 4 kentte meydana gelen trafik kazalarıydı. Bu kazaların mağdurlarının kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi. Bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi. Daha sonra avukatlık ofisleri çağrı merkezleri aracılığıyla bu mağdurlara ulaştı. Alo Kaza ve Alo Tutanak gibi isimler kullanıp telefonun ucundaki mağdurları vekalet vermeleri konusunda ikna ettiler.
2: İşte bu büyük vurgun vekalet alımı sırasında gerçekleşti. Tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasındaysa avukatlar, kolluk görevlileri, tahkim hakemleri ve sigorta çalışanları da var.
1: 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler arasındaki olağan dışı para trafiği tek tek sıralandı. Şüpheliler ısrarlı arama ve yanıltıcı bilgiler vererek 253 bin kişiden vekaletname almıştı. Bu yöntemle 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 20 şirket TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, "Hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler, yargı önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
0: Sonbaharın gelmesiyle ceviz içinde hasat dönemi başladı. Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen Çağlayan cevizi için üreticiler bahçeye girdi. Uzun sırıklarla çırpılarak toplanan cevizlerde verim yüksek olunca haliyle yüzler de gülüyor.
1: Uzun sırıklarla çırptılar. Yere düşen cevizleri tek tek toplayıp çuvallara doldurdular. Coğrafi işaretli Çağlayan cerit cevizinin hasadı başladı.
3: 130 kök ağacımız var. Hayırlı olsun. Kazancı bol olsun.
1: Kahramanmaraş'ın Çağlayan cerit ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz sezonu açıldı.
4: İnce kabuğu, aroması ve lezzetiyle dünyanın birçok yerinde tanınan coğrafi teşhilli Çağlayan cerit cevizinin hasatına başlanıldı.
1: Yetiştiği ilçenin adıyla tescillenen ceviz için erkenden bahçeye gidiliyor. Sırıklarla çırpılan cevizler tek tek toplanıp çuvallara dolduruluyor. Sonrasında ya fabrikada ya da güneş altında kurutularak yeşil kabuğundan ayrılıyor.
5: Bu sene cevizlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Her ceviz Çağlayan cerit cevizi değildir. Bu konuda iddialıyız. İlçemizde 8 bin ton üretim yapılmaktadır.
1: Geçtiğimiz yıl don nedeniyle beklenen verim alınamadı. Bu yıl havaların iyi gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor. Bölgede 30 bin dekar alanda üretilen Çağlayan cerit cevizi işçilerin de geçim kaynağı.
6: Ceviz sezonu açıldığında burada işçilik yapıyoruz. Yövmiyeler, çıpkı yövmiyesi 5 bin lira, işçi yövmiyesi 1500 TL. Biz sezonda aşağı yukarı 70-80 bin lira para kazanıyoruz.

0: kazanıyoruz. Yani 25 gün içinde.
1: Bahçelerden toplanan cevizler tesislerde işleniyor. Avrupa dahil birçok yere gönderiliyor.
2: Türkiye Sinema Festivali 26 Eylül'de başlıyor. Biletler bugün satışa sunuldu. Festival kapsamında 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda film gösterimleri olacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz dedi. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Sinema Festivali'nde 780 binden fazla seyirciyi salonları doldurmuştu. Şimdi sizi biraz geriye götürelim. Aslında biraz değil, yüzlerce yıl öncesine gideceğiz. Nevşehir'de kurulan Orta Çağ Panayırı'nda tarih yeniden canlandı. Birçok kişi dönemin ruhuna uygun kostümler giyip doyasıya eğlendi.
1: Kostümler, kahramanlar, savaşçılar. Kapadokya'da zaman adeta geriye sarıldı.
3: Bir yandan ürün satıyoruz, bir yandan eğleniyoruz. Çok güzel bir festival oluyor.
1: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki mimar Muammer Erinal'ın ortaçağ merakı çocukluk yıllarında başladı. Annesinin okuduğu hikayeleri dinlerken kendi kahramanlarını çizdi. Kartondan atlar yaptı, onları savaştırdı. En sonunda da hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attı. Mimar Erinal önce Ürgüp'te eski bir binayı satın aldı. Orayı ortaçağ temalı bir restorana dönüştürdü. Ardından aynı hayali paylaşanları bir araya getirerek harekete geçti. İlk panayır 2023'te yapıldı.
4: Yurt dışından ve Türkiye'den çok izleyici çekiyor. Sırf bu etkinliğe katılmak için 6-7 aydır kostüm yapan, kostüm araştıran, yurt dışından kostümler getiren, kendi el emekleriyle kostümler yapan insanlar var.
5: Danslar ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alıyor olması, özveriyle çalışılmış gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Her yıl Eylül ayında düzenlenen panayıra yüzlerce kişi katılıyor. Ortaçağ merakları farklı kostümler giyip tarihi yeniden canlandırıyor.
4: Kendimi eskiden yalnız hissediyordum böyle bir konuda ama inanılmaz bir kitle var. Orta çağ meraklı, orta çağ kitapları okuyan.
6: Zaten buranın enerjisi çok farklı. Bir de buradan dışarı çıktığınızda zaten binalar taş bina, ışıklar loş. Yani buradan çıktığınızda hala o orta çağ hissi devam ediyor. Bunu İstanbul'da veya Ankara'da yakalayamazsınız.
1: Orta çağ panayırına hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılım oldukça yoğun oluyor.
7: Ben normalde çok fazla mitoloji ve tarih okuduğum için önceden geçmişte buradan inanılmaz bir istek geliyordu. Öncesinde İskandinav mitolojisinden başladı. Sonrasında devam etti ve şu anda gerçekten bu orta çağı çok sevip içinde bulunmaktan da çok haz alıyorum.
8: Bu inanılmaz bir atmosfer. Kostümler içinde çok fazla insan var. Burası eğlenceli ve heyecan verici.
2: Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan an itibarıyla ki ekranlarınıza yansıyor, Türk evinden ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Amerika 100. yılı programına katılmak üzere çıkış yapıyor. Değerli izleyiciler, yapacak birazdan. Bekleyiş sürüyor. Ekranlarınıza da yansıyor. Şimdi tabii ki gün boyu ne yapılmıştı? Erdoğan'ın özellikle yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Ve bu trafikte de öncelikle Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüşmüştü Erdoğan. Ve görüşmede Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesini yükseltilmesi önerisini Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Öte yandan yine baktığımızda Erdoğan Libya Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi ile de bir araya gelmişti. Bir yandan ekranın bir köşesinde o bekleyiş, Türk evinden ayrılmasını beklediğimiz dakikalar yansıtılırken, yine ben sizlere gün içerisinde Erdoğan'ın diplomasi trafiğindeki yansımalarını da ekranın bir diğer köşesinde de sizlere aktarıyorum. Devam edeyim cümlelerimi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini ve Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formülde rıza göstermeyeceğini ifade etti Erdoğan.

Kuveyt Veliaht Prensi sabah Halit'le de görüştü. Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze'yi de kabul etti. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelmesi elbette ki bekleniyor. Değerli izleyiciler, ekranı ikiye böldük. Öncelikle tabii canlı olarak ABD'nin New York eyaletinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta temaslarını sürdürdüğünü biliyoruz ve an itibariyle de Türk evinde temaslarda bulunmuştu. Birazdan oradan ayrılacak. Onu bekliyoruz. Oradaki bekleyiş de elbette ki sürüyor. Yine tabii ki diğer köşede de, ekranımızın diğer köşesinde de Erdoğan'ın bugün diplomasi trafiğinde, yoğun diplomasi trafiğinde hangi görüşmeleri yaptığını görüntülerle aktaralım sizlere tekrar. Erdoğan öncelikle tabii ki Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la görüştü ve görüşmede tabii ki Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisini Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Önemliydi bu. Ve Erdoğan Libya Başkanlığı Konseyi Başbakanı Muhammed Yunus El Menfi ile de bir araya geldi. Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatini olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. İkili görüşmeden bahsediyoruz değerli izleyiciler. İkili görüşme gerçekleşti. Bunlardan biri de Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halit ile görüştü ve Türkiye'nin bölgedeki zorlu süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu, İsrail'in saldırganlığının önünün alınması gerektiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan yine Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüştü. Lübnan Başbakanı Nefaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze'yi de kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir tarafta gözümüz ekranın diğer köşesindeki Türk evinde ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki temaslarının bittiğini ve şu an itibariyle de Türk evinden çıkışını sanırım bir yoğunlaşma, bir kalabalık oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden ayrılışını göreceğiz. Değerli izleyiciler, kalabalık oldukça, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ve tabii ki kurmaylarıyla beraber Türk evinden çıkış yapıyor an itibariyle değerli izleyiciler. Yoğun bir diplomasi trafiğini sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ikili ilişkilerde liderlerle Türkiye'deki gelişmeleri ve yine ülkelerle işbirliği alanındaki görüşmeleri de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden ayrıldı. Yine tabii ki önemli gelişmelerde özellikle Trump'la da görüşmesi bekleniyor. İletişim Başkanlığı'ndan da böyle bir açıklama gelmişti. Yoğun temaslarını sürdürüyor ve bugün itibariyle BM kürsüsünden de yine liderlere seslenecek, kurula seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Türk evinden çıkışını ekranlarınıza yansıttık. İkili ilişkilerde yoğun bir diplomasi trafiğini yürüttü. ABD'de, New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bugün itibariyle yine o kürsüye çıkacak ve kurula, liderlere seslenecek. Elbette ki önemli konulara da değinecek değerli izleyiciler. Evet, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik veda ediyoruz. Gelişmeler oldukça yine ekranlarda olacağız.

İyi akşamlar, burası Habertürk. Hoş geldiniz, ben Faruk Aksoy. Nedir, ne değildir'e başlayacağız. Tabii Türkiye'nin meseleleri, önemli başlıklar, önemli ayrıntılar. Fon meselesi gündemi meşgul ediyor. Yaklaşık olarak 850-900 milyar TL, yani 12-13 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor. Fon krizi nereye gidiyor, ne oluyor? Bu konuyu detaylı

0: detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü direkt birinci elden 350-400 bin insanın etkilendiği söyleniyor. Yani şu anda Habertürk'ü izleyen vatandaşlarımızdan bir ihtimal, bir hesap 350-400 bin kişi bu fon havuzu içerisinde yer almış olabilir. Mesela hafta sonu konuştuğumuz, evet benim de, ben de oraya bir para vermiştim, ben de para yatırmıştım ev için, araba için diyen bir sürü insana rastladım. Peki nasıl oldu? Buraya nasıl gelindi? Neden gelindi? Hiçbir işaret yok muydu? Ya da bu tür yapılanmalar neden bu kadar kolay kendi kendini inşa edip sonra vurgunu yapıp piyasadan çekilebiliyor? Elbette yargı, hukuk, sistem işliyor. Takipteler, biraz önce son dakika notları, gözaltılar var vesaire. Ama önleyici hukuk, önleyici tedbir diye bir şey de var. Bütün bunlar nasıl oldu, ne oldu, ne bitti, hepsini konuşacağız. Stüdyoda Gökhan Taşkın, Nihal Bengisu Karaca, Avukat Ertuğrul Akar, Mehmet Metiner, Alişer Delek var. Ankara stüdyosunda Mustafa Balbay var. Önemli bir kadro ve yaşananlar, her şey ortada. Bu fon krizini her açıdan bir değerlendireceğiz. Ama öncelikle bu araştırmanın, bu soruşturmanın, bu dosyanın nasıl açıldığına dair bir yazışma var. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yazdığı bir yazı var. O yazıyla pim çekiliyor aslında. O yazıyı ekrana bir getirelim buraya. Bunu hemen göreceğiz sonra. O yazı, yani bununla başlıyor. Her şey şöyle başlıyor sayın seyirciler. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na diyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Diyor ki, Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere son dönemde borsa, İstanbul pay piyasasında, yani biz işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü, yani fonlar aracılığıyla yapıldığı yönünde ihbarların olduğu gibi, ayrıca başsavcılığımızca re'sen incelemeler yapılmaktadır. Borsada işlem gören hisselerin anlık fiyat analizleri dijital ortamdan takip edilmekte olup, bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar olduğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğu değerlendirilmekte olup, hisseler üzerinde hisselerin büyük çoğunluklarının fonlar aracılığıyla toplandığı, yani fon işlemleriyle işlem gören hisselerin çoğunluğunun piyasa üzerinden satın alındığı, bu alımlar neticesinde hem ilgili şirketin hisse değerinde artış, ayrıca hisse alımı gerçekleştiren fon değerinin de hisse fiyatıyla artışlar gösterdiği tespit edilmiştir diyor. Yani bu hukuki bir yazı, uyarı. Uyarı değil yani. Bu ne zaman olmuş? İşte 19.08.2026'da. Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazıyı gönderiyor Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na. Sonra olanları şimdi konuşmaya başlayalım. Balbay'la başlayalım. Ankara'ya bir gidelim. Şimdi Sayın Balbay, hadiseyi başından beri takip ediyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor? Benim, vatandaşın, yurttaşın, hepimizin anlayacağı şekilde bize bir özetler misiniz? Biz fon başlığı altında şimdi ne konuşuyoruz? Kim kimi nasıl dolandırdı, ne oldu, ne bitti? Bir özet istiyorum sizden.
1: Şimdi sevgili Faruk Aksoy, biz gazeteciler kendimiz için yaptığımız tanımlardan biri şudur. Gazeteci her şeyi bilen kişi değildir. Hangi bilgiyi nerede bulacağını bilen kişidir. Bu bağlamda tabii ben de pek çok arkadaş gibi, stüdyodaki arkadaşlar gibi hem bu gelişmeleri anlamaya, bir de tabii muhakeme etmeye ve bu konunun içindeki kişilerle görüşmeye çalıştım. Örneğin onlardan biri Doğan Cansızlardı. Biliyorsunuz 2000-2006 yılları arasında 6 yıl boyunca kesintisiz SPK başkanlığı yapmış bir kişi. Ondan önce de yine 6 yıl İsmail Türk yapmıştı. Onun dışında 6 yıl bu görevi yapan olmadı. Çok daha kısa sürelerle yaptılar. Doğan Cansızlar'ın değerlendirmesi, tabii SPK uzmanlarına güveniyor ama diyor devamındaki siyasi kararlar için şu aşamada bir şey diyemeyeceğini söylüyor, ama en azından şu kısmını paylaşabilirim diye düşünüyorum. Bu aşamadan sonrasının paldır küldür götürmesinler diyor. Yani tanım kendisinin paldır küldür götürmesinler. Bu tür olaylarda, krizlerde olayın olduğu andan sonrası daha önemli olabilir diyor. Yani çok büyük bir durumla karşı karşıyayız ama bu vahim durumla karşı karşıya kaldığımızda onu çözmek için atılabilecek kimi adımlar bazen ileri bazen geri durumu daha da kötü hale getirebilir. Önce bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi tabii son dönemde en çok konuşulan Ankara'da yani göz göre göre. Yani biz Mehmet Şimşek'i örneğin ben de köşemde birkaç kez yazdım. Yani Sayın Şimşek şunu da bir ölçüde de teslim etmiştik o hakkı. Ekonominin tümünden sorumlu değil, sadece finanstan sorumlu. Evet onu da uluslararası dengeler içinde götürüyor gibi cümleler kurup emeklinin durumunu, dargelin durumuyla çok ilgilenmemesini eleştirdik. Ama görüyoruz ki finans kısmında da yine Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te İstanbul'da sermaye piyasası konferansında söylediği manipülasyonlar var. Biliyoruz yakında geleni yapacağız demiş olmasına karşın bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu noktaya gelirken de zaten kamuoyunda adı da zaten konuşulduğu için hani Tera kurumu, yatırım portföy kurumunun bankacılık izni de aldığını ve bunu da adım adım resmi bir izinle bankacılık izine sahip olduğunu görüyoruz. Sıradan bir vatandaş olarak bakılsa bu herhalde güven sorunu olmaz. Hani devletin, resmi kurumlarının pek çok konuda güvendiği bir kurum. İşte bu büyük güvene dayalı olarak öyle bir tablo ki kişisel olarak ben hiç girmedim, ayrıntıları bilmem ama kimi insanlar olağanüstü ilgili bu alanla. Örneğin sevgili Aksoy beni çok seyrek de olsa bir yerden bir yere taşıyan bir şoför yani bu konularla çok ilgiliydi ve dedi ki abi çok kötüyüm, çok kaybettim dedi. 2 ay kadar önce çok fena haldeyim borsada dedi. Öyle yangın ki herhalde işte illallah dedi bir daha yapmayacağım diyecek sandım. Peki ne yapacaksın bundan sonra dedim. Abi kendime bir toparlayayım nereden girebilirim ona bakacağım dedi. Yani bunun hakikaten hani bir oyun yeri neyi ne kadar elde edebilirim. Haklı haksız ne kadar kazanabilirim. Böyle bir alan geldiğinde birebir fotoğraf olarak da görmüştüm ben. Şimdi burada yine en somut siz de dediğiniz olabilecek en hani anlaşılabilir şekilde anlatmak gerekirse yani bu kurum bir kurumun değerini 2000 kat artırıyor. Artırdıktan sonra da halka açılma arz talep ediyor ve bu izin veriliyor. Yani şimdi herhalde çıplak bir gözle bakan bile yani bu kadar hani olağanüstü bir artıştan kaynaklanan durumun nasıl böyle tamam halka açılabilirsin izni verildiğinin çok ciddi bir soru işareti olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani burada bütün unsurlarında ihmalin olduğu, denetim mekanizmalarının çok zayıf olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu iznin verilmesi, bu sürecin takip edilmesi, iznin üzerine halka arz izninin de verilmesi, bu olağanüstü artışın kimsede ya şüphe uyandırmaması ya da bu kapalı devre bunun devam etmesi. Yani bütün bunlar gerçekten bu noktaya kadar gelişin çok ciddi soru işaretleri. Kabul edilebilir değil, mutlaka sonuçları yani tabii ki ekonomik sonuçlar olacak ama siyasal olarak da tartışılacak bir durum olarak değerlendiriyorum. Rakamsal boyut hani pek çok kişi geçmişte olup bitenlerle karşılaştırıyor. Ben 1995 Tansu Çiller dönemi emlak krizini yaşadım. İntihar edenler olmuştu. 10 kadar kişi intihar etmişti. 2001 krizini yaşadık. O dönemde yine aynı şekilde. Ama şimdi içinden geçtiğimiz durumun bir fotoğrafı da Faruk Aksoy. Zaten sürmekte olan bir krizin içindeyiz. Yani 2018 yılından bu yana 8 yıldır indirilememiş bir enflasyon ve tek haneye indirileceğine dair sözlere rağmen yapılmamış, tutulmamış bir söz var. Buna Mehmet Şimşek dönemi dahil.
2: Vallahi,
1: yani bu aşamada gelinen noktanın vallahi bir şey mali soracağım. Boyutuyla
2: özür
1: ilgili
2: dilerim, özür şöyle dilerim. Bir şey sorayım öyle hızlıca onu da toparlayın. Burada tabii. Neden Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu bunu yazıyor? Bu işin terörizmin finansmanıyla ne alakası var? Onu anlamadım. Siz anladınız mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Yanılabilirim. Tabii ki ayrıca bilgi sahibi olan arkadaşlar vardır. Hukukçu arkadaşlar belki daha derin düşünebilir ama Hani oradan girdiğinizde operasyonu çok geniş yapma hakkınız oluyor. İstediğiniz kadar ileri gitme, istediğiniz kadar genişletme hakkınız oluyor. O yani bu süreci ya yönetenlerin elinde çok geniş bir imkan sağlıyor.
3: O büronun evet. Adı öyle. Büronun adı öyle. Aynı zamanda terörle ilgili finansman suçlarını da araştırıyor. Kaklama suçlarıyla ilgili yani münhasıran bu portföy bilmem ne dediğiniz konular terörizm kapsamında olduğu için değil. Ama böyle bir büro var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde.
2: O büro bakıyor.
3: O büro ama burada tersinden işlemesi gerekiyordu. SPK'nın tespit edip başsavcılığa iletmesi gerekirken başsavcılık demek ki böyle bir yazı yazmasaydı belki de bütün bunların hiçbirisi olmayacaktı.
2: Geleceğim Balbay Ertuğrul Akarp. Neden evet. Terörizm bürosu? Geleceğim çok özür dilerim. Bir cümle neden olduğu konusunda tabii. Bilginiz var mı?
4: Çünkü bu ekonomik terör suçu değil. O yüzden terör suçları Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele kanunda ayrıca belirtilmiştir. Hı hı. O kapsama girmediği için eylemin niteliği o kapsama girmediği için terör suçu olarak değerlendirilemez.
2: Ama şey diyor
4: en
2: ya
4: en fazla hani örgüt suçu olarak.
2: Hayır yani yazıyı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yazıyı yazan, gönderen yani Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yazıyı gönderen terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu.
4: Ya orada büronun başlığı öyle olabilir ama orada finansmanın aklanması suçu oluştu. Yani kara para aklama suçu oluşturma durumu söz konusu olduğu için o büro o işlemi yapmış.
2: Peki. Balbay toparlayın.
1: Son toparlayayım. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarını konuşabileceğimiz bir durum olduğu
2: tabii,
1: için
2: tabii konuşacağız, konuşacağız.
1: Bu aşamadan
2: bütün ayrıntıları konuşacağız. Ilgili,
1: tabii.
2: Buyurun.
1: Hani bu aşamadan tabii. Bu aşamadan sonrası ile ilgili yani doğrusu yani öncelikle bu faturanın yani halka kesilmemesi gerekiyor. İkincisi yani bu 500 bin kişinin de onların mağdur edilmesini de benim gönlüm razı değil bir yurttaş olarak. Tekrar altını çiziyorum hiçbir işim bağlantım yok yani benim çevremde hiçbir şey olabilirdi de yani çevremizde benim hiçbir şekilde yok. Ama bunu Amerika'nın uyguladığı yöntem son yaşadığı böyle bir krizde ucu Afrika'daki şirketleri kadar gitse bile buna neden olanlardan tahsil etmek sonra da bu zarara uğrayanları ödemek üzerine bir yöntem geliştirmişti. Bir şekilde en son sıcak örnek bu. Sıcak paylaşılan örnek de bu. En azından bunun yani bu aslında buna hani bir usulsüzlük bir yol ya da ne bileyim bir borsa oyunu falan değil. Bu dolandırıcılık özeti. Bunu yapanların tümüyle bu paranın tahsil edilmesi ve burada bu süreçte hani biliyorsunuz çok büyük bir bölümü 50 bin liranın altında buraya para yatıranların ya bir miktar artar mı da üstüne hayatımı sağlayacak bir artı gelir olur mu diye bakan insanların da olağanüstü mağdur edilmeyeceği bir yöntem bulmak gerekiyor. Yani Doğan Cansızlar'ın sözü hani 2000-2006 yılları arasında SPK başkanlığı yapan kişinin yani paldır küldür gitmeden hakikaten bütün boyutlarını gözeterek bundan sonrasını hiç değilse sağlıklı yürütmek gerekiyor.
2: Peki. Peki efendim çok teşekkürler. Bu arada fon krizi deşifre oluyor. Özellikle İsviçre'ye transfer edilen paralar vesaire. O görseli bir görelim. Nihal Bengisu Karaca. Bütün bunlar Amerika örneği veriliyor. Yani o Madoff ya da Madoff krizi Ponzi dolandırıcılığı. Ama orada bugün yayın toplantısını yaparken Fatih Sadırlı'yla editör arkadaşlarımızla hepsiyle konuşurken aslında totalde bir 70 milyar dolar paradan bahsediliyor Amerika'da. Bunun sadece bir 15 milyar dolarının ödenebildiği, geri ödendiği söyleniyor. Yani ortada çok ciddi bir kayıp var Amerika'daki hikayede de. Fakat şuraya bakıp size geliyorum. Fon krizi deşifre oluyor. Evet oluyor. Nasıl oluyor görelim. Gerçekten rakamlar çok enteresan. Şöyle geçtim kusura bakmayın. 4,1 milyar liralık İsviçre transferi. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Pusula Holding'in iki yöneticisinin İsviçre hesaplarına toplam 4 milyar 87 milyon aktardığı belirleniyor. Yönetim kurulu başkanının hesabında da yaklaşık 1,2 milyar liralık bir transfer var. Para hareketlerinin fonların 15-16 Eylül'de temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği kaydediliyor. Yani burada da bir
5: sıkıntı olsun.
2: Ciddi mesele
6: 19
2: var.
6: 19 Ağustos'ta zaten savcılık yazmış. Yani ona dikkat edelim. Burada 15-16 Eylül'den söz ediyoruz. Evet. Neredeyse üzerinden 25 gün geçmiş. Ve bu işlemleri yapmışlar. 4.1 milyarı

0: İsviçre'ye göndermişler parayı.
1: Yani o esnada Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazıyı yazdıktan sonra bu işlemlerin yapılması engellenebilirdi. En azından 4.1 milyar yine bir yerde kasada bulundurulabilirdi. O dediğimiz 50 bin lira, 100 bin lira yatıran kimse o mağdur vatandaş. En azından onlara şimdi 6 ay beklemeden bir para ödenebilirdi.
0: Şunları da toparlayalım. 15 şüpheli gözaltında. Bunlar değişiyor. Biraz önce 2 kişi daha gözaltına alındı. İşte 10 şüpheli firari 2024 ve sonrası dönem mercek altında. Hesap ve varlık hareketleri araştırılıyor. Temerrüt öncesi para transferleri, paralar İsviçre hesaplarına gidiyor. Yani acayip bir dünya, paralar İsviçre'ye gönderiliyor. Edmund de Rothschild Bankası var. O bankaya, Rothschild Bankası'na bu paralar gönderiliyor İsviçre'ye. Ve buradan toplanıyor fon başlığı altında. Paralar oraya aktarılıyor. Sonra da herkes defteri kapatıyor, dükkanı kapatıyor. Mahalleyi dolandırıp kaçan kuyumcu gibi defolup gidiyor. Son olarak Serdar Turhan, Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı. İsviçre'deki hesap 15 milyon dolar para transfer ediyor. 24 Ağustos'ta yapıyor bunu. 24 Ağustos. Ve Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. İsviçre'deki hesaba 25 milyon euro para transfer ediyor. Ne zaman? Bugün kaç? 21 Eylül. Parayı ne zaman gönderiyor? 1 Eylül 2026. Şimdi Nihal Bengisu Karaca. Şöyle bir şey var. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Bir yıl önce bir uyarıda bulunuyor. Ve fonların değeri de Mehmet Şimşek uyarıda bulunurken 297 milyar. Bu uyarıdan sonra 822 milyara çıkıyor. Şimdi bu fon krizi böyle göz göre göre mi geldi?
2: Evet, maalesef. Sözünü ettiğiniz uyarı Allah aşkına Şimşek sorumluluktan kurtaran değil, sorumluluğunu arttıran bir şey. Çünkü o uyarıda şirket adları yok, isimler yok. Yani çok genel yapılmış, çok üst perdeden yapılmış ve sadece finansal okuryazarlığı olan insanlara, böyle düz vatandaşı, düğün parası biriktirmeye çalışan, araba parası biriktirmeye çalışan, enflasyona ne kadar biriktirirse biriktirsin, birikimi böyle bir türlü enflasyonun şeyine, enflasyon karşısında donanımlı hale gelmeyen vatandaşın anlayabileceği bir uyarı değil o. Yani çok üst perdeden, çok iç dünyasına hitap eden, çok genel bir uyarı. O noktada işte Şimşek söylemiş, bakın keşke herkes tedbirini alsaydı canım, siz de gözünüz açık olsaydı denilemez. Vatandaş burada çok ciddi şekilde mağdur. 550 bin kişinin hesabı kilitlendi. Hisse serbest düşmeye devam ediyordu ve insanlar ama satış talimatı veremiyordu. Yani orada kimse bu göze alınması gereken bir risk canım diyemez. İnsanlar normal işlem hareketliliği içerisindeki kayıpları, riski, yani kayıp riskini göze alabilir. Ama böyle bir gün balyoz gibi inen bir ortamda, yani bütün şeyin paralarının, kendi yatırdıkları paralarını kaybetti insanlar. Ya bırakın kardan zarar falan etmiş değil insanlar. Yani şu para şuna yetmiyor, bir araba bile alamıyorum. Götüreyim biraz toparlansın falan mantığıyla yatırılmış paralarını kaybetti aslında insanlar. Kendi paraları gitti yani. Ve burada şey çok büyük sıkıntı. Temerrütten önce bu kişilerin sadece Pusula değil Tera çok sıkıntılı. Hatta Tera biliyorsunuz Pusula'nın şeylerini almaya çalıştı. O sığken şişirilmiş, fazla şişirilmiş hisseler olduğu ortaya çıkınca, o bahsettiğiniz savcılık yazısıyla filan, insanlar bir şeylere uyanırken Tera kahramanlığa soyundu. Hani bunun öyle olabileceği düşünüldü. Yani kurtarılabileceği düşünüldü. Sonra kendisi de gitti. Çünkü aslında kendisi aynı şeyleri yapmış. Yani gözaltına alınan isimlerden biri Emre Tezmen. Ve Tera'ya baktığınızda neyi görüyorsunuz? Rektörleri görüyorsunuz yönetim kurulunda. Bir dönem Cumhurbaşkanı danışmanı olan Fecir Alptekin'i görüyorsunuz. 2 ayda olsa kalmış. Bunlar ne biliyor musunuz? Normal. Finansal okuryazarlığı çok ortalama ya da ortalamanın altında olan vatandaşlar için bunlar siyasi kalkan gibi görünen işler.
1: Güven
2: telkini ediyor. Teminat telkini diyor. Aa burası sağlam. Buradan ben biraz kazanabilirim. Biraz şeyimi toparlayabilirim durumumu gibi bir algıya kapılıyor ve AK Parti tabanı da orada, açık konuşalım burada. Faizden kaçıyor çünkü. Hani faiz, mevduat faizi falan hoş değil. İşte İslam fıkhına göre belki oturup yeniden buralara bakılması lazım. Çünkü denize düşen yılana sarılır. Tam olarak sarıldığı şey yılanın ta kendisiymiş. İnsanlar kendi yuvalarından, ocaklarından, umutlarından ısırıldılar yani. Olan şey bu. Hani bir kızını evlendirecek, öbürü işlerine bir eleman daha alacak. O insanlar yani burada 2 milyon ve altı, bakın hesap işlem hacmine baktığınızda, ya ben ekonomi tabiriyle konuşamam ama artık bu kadar gündem olup bu kadar çok insanı ilgilendirince tabii bakıyorsunuz yani orada mağdur edilmiş, parası içeride kalmış, hisse serbestçe düşerken satış talimatı veremeyen hesapların külahsası toplamı çoğunluğu yani 2 milyon ve altı. Ya bu nedir biliyor musunuz işte?
1: Küçük yatırımcı.
2: Küçük yatırımcıdır. Niteliksiz yatırımcı deniliyor bunlara. Nitelikli yatırımcı daha büyük paralarla giren ve bir fondan ne zaman çıkacağını bilenlere deniliyor aslında. Yani
0: öyle
2: bu işin
0: oluyor?
2: Özü...
0: Mesela bir fondan
2: biraz öyle
0: ne zaman
2: oluyor
0: çıkacağını biliyorlar mı?
2: Biraz öyle oluyor. Yani nitelikli yatırımcı biraz...
1: Bu işin uzmanı.
2: Bu işin uzmanı. Havayı çok iyi koklayabilen, satır aralarını aşırı derecede, siyaseti, politikayı da iyi takip edebilen ve nerede onlar çıktı gitti işte. Ben size söyleyeyim, onlar çıktı gitti. İçeride kalan çoğunluğu 2 milyon ve 6 hesap tutarı bu kadar olan insanlar.
1: Para getirenler evet var tabii.
2: Ya telefon çok kaybedenler var. Çok kaybeden var yani ve bakılması gereken. Burada siyasetin sorumluluğu var. Ben onu bilir onu söylerim. Dediğim gibi. Orada bir danışmanı, yüksek profilli, Cumhurbaşkanı'nda olan, Beştepe'de olan bir danışmanı gören vatandaş, rektörleri gören, Alkin kardeşle işte gizli saklısı yok gözaltında. Onları gören vatandaş, insan ne der? Ya burada bir sağlamlık var, bir sigorta, ya bir teminat var, bir devlet var. Fısıltıyla söylenen şey bu zaten. Yani fısıltı değil, gümbür gümbür. Ya bu terada falan işler o kadar iyi gitmiyor denildiği zaman sosyal medyada insanlar linç edildi. Ve linç edilirken kullanılan argüman şuydu. Sen işte yerli ve millilik üzerinden eleştirenlere karşı konuluyordu. O insanların yerliliği ve milliliği masaya tahtaya çıkarılıyordu. Ve siz işte yabancı fonlara gidin kardeşim, burada Türkiye'de aslanlar gibi tera var bilmem ne, siz buna çamur atamazsınız denilerek bu kişiler zan altında bırakılıyordu. Oysa mesele sığ hisselerin şişirilmesi, yükseltilmesi, ondan sonra vakti gelince kaçanların kaçması, diğerlerinin, küçük yatırımcının içeride kilitli kalması ve şu an yani hiç kesinlikle dediğin örnek çok doğru. Madoff meselesinde bile insanların mağduriyetlerini giderme adına dağıtılan devletin ödeyebildiği parayla gerçekte buharlaşan para arasındaki fark çok yüksekti. Burada da öyle olacak maalesef. İnsanların parasının çoğu gitti.
1: Yani ortada zaten bir para yok.
0: 4'te 3 oranında Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilere konu oldu. Yani Ponzi meselesinde 4'te 3 oranında toplanan para buharlaştı. Ödeyemediler. Sadece bir 15 milyar dolar.
2: İçeride kalmamış gibi zaten. Fiyat gerçek değil. Şimdi sığ hissenin şişirilmesi denen şey burada gerçek bir fiyat yok anlamına geliyor. Ama sorun şu, vatandaş bunu bilmiyor. SPK mührünü gördüğü zaman insanlar o fiyatı gerçek zanneder. Lamıcımı yok. SPK mührü, izin, halka açılma izni, bunlar görüldüğü zaman fiyat vatandaş tarafından gerçek peki görülür. Orada danışmanlar, yüksek profilli aktörler, rektörler görüldüğü zaman vatandaş o fiyatı gerçek olarak görür. Dolayısıyla burada ay göze almasaymışsınız canım, siz de riski göze almışsınız denilecek. Göze almaması gereken bir riski göze almış olan bir vatandaş durumu yok. Burada tuzağa düşürülmüş bir vatandaş durumu var.
0: Peki bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması X'te. Onu bir görelim. Akın Gürlek'in açıklaması. Metin Er, size geleceğim. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi şöyle bir durum var. Yani her şeyi açık açık konuşuyoruz. İfade ediyorsunuz yani. Burada Habertürk'te anlatıyorsunuz. Çünkü birinci önceliğimiz vatandaşın hakkı, hukuku. Yani sorumlular kimse elbette
2: şu ekonomik
0: yargı yoluyla durumda açığa çıkarılacak ve cezalandırılacak. Gözaltılar var, şu var, bu var. Bunları Allah konuşuyoruz ama diğer taraftan da hani devletin konunun üzerine gidiş şeklini, tedbir var yok.
2: Orada bir cümle daha ekleyebilir miyim? Çok lütfen doğru. Bunu yapanlar, bu Ponzi işi, evet, bu dolanan, millete tuzağı kuran, hatta bence işin bürokrasi tarafında o tuzağın kurulmasına göz yuman. Evet. Herkesin üzerine gidilmeli. Ama meselenin sadece cezalandırılmayla halledileceği düşünülmemeli. Çünkü burada bu mağduriyetleri
1: yani
2: gidermek, bu
1: mağduriyet,
2: bir dakika sözümü
1: bitireyim,
2: mağduriyetleri gidermek tabii devletin amaçları, hedefleri arasında hatta ikinci sırada bile değil, ilk sırada olmalı.
0: Peki, şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek anlatıyor, yani buradan böyle anlatıyor. X hesabı zaten görebilirsiniz. Bizi en çok ilgilendiren kısmı bu işin, Alişar, şurası. Buraya dikkat

0: Lütfen. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun. Bir daha söylüyorum. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi bunu tabii Adalet Bakanı kendi yapıyor değil mi? Kendi votluyor değil mi? Tamam. Sayın Metiner, olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nihal Bengisu Karaca'nın eleştirileri var. Yani bir kere vatandaş kandırıldı diyor. Bakan bundan sonraki sürece dair meseleyi takip ediyor. Biraz önce açılışta herkese sorduğum, sevgili Ertuğrul Akar'a hukukçu olması dolayısıyla sorduğum, yani işte nedir o? Terör suçları bürosu tarafından yani sermaye piyasası kuruluna yazı yazılıyor. Akın Gürley'in söylediği, gerçekten her kim olursa olsun bu mesele açığa çıkacak mı?
1: Çıkacak tabii ki. Hani Nihal Hanım'ın söylediklerinde her birimizin çıkarması gereken dersler var. Hiç kuşkusuz burada ciddi bir ihmal var. Bunun siyasi eleştirisinin yapılması da doğaldır. Ama bir bütün olarak siyaset kurumunu izam eden sözlerden kaçınmak lazım. Çünkü Akın Gürlek de, Adalet Bakanımız da siyaset kurumunun aynı zamanda bir parçasıdır. Yani eğer siyaset kurumu halkın dolandırılmasına şu ve bu ölçekte yol açmış olsaydı, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla böyle bir operasyona kalkışmazdı. Dikkat ederseniz başsavcılığımız SPK'ya bildiriyor. Benim burada tuhafıma giden şey şu.
0: Nedir?
1: Yani SPK'nın bunu tespit edip başsavcılığa bildirmesi gerekirken başsavcılığımızın tespit edip bildirmesi. Aradan geçen işte onca zamandan sonra gene bir takım işlemlerin devam etmesi.
0: Peki bunu söylerken SPK ile ilgili ne demeye çalışıyorsunuz?
1: Ben yani SPK'nın başındaki başkanı tanırım. Onun kişiliği hakkında hiçbir şey söylemek istemem. Ekonomiyi çok iyi bildiğim bir konu değil. Bunların hepsini ilk defa duyuyorum.
0: Hayır, hayır, şunu diyorsunuz ya. Özür dilerim. Yani. Evet. Bunu SPK'nın tespit edip...
1: Tabii ki.
0: Ama tersi oluyor. Savcılık.
1: Çünkü bu ekonomik... Bunlar
0: peki, bunu söylerken
1: suçlar.
0: Aynı zamanda SPK'da neyin yolunda olmadığını söylüyorsunuz.
1: Yani şu görülüyor... Bu kirli sistemin içinde olan bir takım unsurlar var.
0: Bunu diyorsunuz. Evet.
1: Tabii ki. Yani bu başka türlü olmaz.
2: Başka
1: bu ekonomik bir suç. Yani. Ekonomik suçu tespit edecek olan kurumlarımız belli.
0: Evet.
1: Eğer bankacılıksa bankacılık devlet denetleme kurumu.
3: Düzenleme ve denetleme kurumu.
1: Efendim işte bunlar neydir bilmiyorum. Portföyümü ilk defa duyuyorum gerçekten. Yani pusuladır, hedeftir. Ama bir takım isimler elbette ki... bu şekilde kendilerini kullandırtmışlarsa çok yazık. Ben Fecri Alparslan mı dedi? İlk defa duyduğum ismini. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanının olduğunu söylüyor. Ben siyasetin içindeyim. Yıllar...
2: Attekin.
1: Fecri
2: Attekin.
1: Ben bilmiyorum gerçekten ilk defa duyduğum ismini. Ama bir profesör var. Şu ismi Alkin olan bir dönem yani. Külliyede.
3: İki profesör.
0: İki ay yapmış galiba.
3: Emre
0: i̇ki
3: Alkin,
0: yapmış.
3: Kerem Alkin.
0: İki ay ben de ilk defa duydum.
1: Hiç bilmiyorum. Evet. Mesela ilk defa duydum ben. Bu bile kabul edilebilir bir durum değil.
0: Tabii ki.
1: Aynı zamanda şu ismi Alkin olan bir profesör var. Tabii ki masumiyet karinesine de dikkat ederek konuşmamız lazım. Belki de iddia edilen suçtan hiçbirisini işlememişlerdir. Bilemiyorum. Onun da bir dönem bizim Cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki kurullarından birinde görev aldığını biliyorum. Rektörler var. Yani Topkapı Üniversitesi'nin rektörü olduğu söylüyor. Mütevelli heyet üyeleri var. Yani ismini iktidarımız döneminde bildiğimiz bir takım isimler var. Hı hı. Ya biz onları ilahiyatçı diye biliyorduk. Bir de bakıyoruz böyle ekonomik...
2: Değil mi? Enteresan... Böyle şeylerin içinden çıkıyorlar. Diyanette çalışmış insanlar.
1: Şimdi burada bir şey var bakınız. Bir, siyasi ihmal var. Bürokratik ihmal var. Sistemin içindeki bir takım unsurların mutlaka kirli bir ittifakı vardır. Çıkar ilişkisi vardır. O yüzden Sayın Bakanımız, siyaset kurumunu bence... AK Parti'nin de ideallerine uygun bir biçimde temsil eden Akın Gürlek kardeşim bunun üstüne gidiyor. Bunun üstüne giderken başsavcı

0: Yurtcularımız bunun üstüne giderken elbette ki siyasi otorite, yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi ve onayı dahiline gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Sistemin, bu kirli sistemin içinde olan kim varsa, şu an bilmiyoruz, belki başkaları da çıkacak. Kim varsa gereğinin yapılacağı anlamına geliyor. Hiç kimse şey yapmayın. Bir buradaki açıklama, ben Sayın Bakanımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın haklarının korunması ifadesi var ya, o kadar önemlidir ki. Burada mağdur edilen vatandaşlarımızın haklarının korunduğunu devlet olarak bizim göstermemiz lazım. Bizim iktidarımız döneminde bu yapılıyorsa, geçmişte bankalar
1: üzerinde. Metin Er, bu haklar nasıl korunacak? Mesela oraya yatırılan para kadar mı bir para geri ödenecek?
2: Hayır.
1: Yoksa... Canım. Hani vaad edilen para mı ödenecek? Hiç. Ana para mı ödenecek?
2: Ana para bile gitti.
1: Bu konuda
2: ana
1: bilginiz var mı?
0: Yani ben prensip olarak bilmediğim konuda konuşmam.
1: Tabii.
0: Ben ekonomik konusunu hiç bilmem.
1: Tabii.
0: Gerçekten
1: ben de bilmem.
0: Hiç bilmem. Ama bu tabloya baktığım zaman...
1: biliyorum yani. Onu bilecek kadar biliyorum.
0: Hayır, bu tabloya baktığım zaman bu bir sistem. Evet. Çok ciddi ölçekte bir ekonomik suç var. Ve bu kirli sistemin, bu devasa ölçekli paraların... dolandırıcılığı da içeren bir sistemin içinde ona göz yuman, onlara bir şekilde arkalayan, koruyan unsurlar olmamış olsa bu çark bu kadar rahat yürümezdi. Şimdi bu çarka çomak sokuldu. Başsavcılarımız, Adalet Bakanımız kimin emriyle? Cumhurbaşkanımızın emriyle. Bu şu anlama geliyor. Vatandaşlarımızın haklarının korunacağı artık devlet tarafından taahhüt edilmiştir.
1: Evet.
0: Ne şekilde korunur, iade edilir? O devletimizin bilebileceği şeydir. Ama Akın Bakanımız bunu söylediğine göre sen Cumhurbaşkanımızın da bu hassasiyetinin yansıtılması gerektiğine inandığı için söylemiştir. Öylesine söylenmiş bir söz değildir. Ama diğer boyutu çok önemlidir. Sistemin içinde kim varsa, kim kurumacılık, kollayıcılık yapmışsa, göz yummuşsa, imal etmişse, bu kirli sistemin şu ve bu şekilde bir parçası ise onlardan hukuk karşısında hesap sorulacaktır.
1: Peki, Gökhan Taşkın, bakanın açıklaması, yani her kim olursa meselesi hepimizi çok ilgilendiriyor.
3: Elbette.
1: Her kim olursa ve vatandaşın hakları sonuna kadar. Hatta diyor ki Sayın Bakan, son kısımda bütün adli ve mali imkanlar kullanılacak. Şimdi mali imkanlar nasıl kullanılacak? Mesela bu gözaltına alınan isimler.
3: Mal varlıklarına tedbir.
1: Gökhan, daha açık sorayım. Şimdi para İsviçre'ye uçmuş.
3: Gitti.
1: Kardeşim. Para gitmiş.
2: Geri ki alacaklar.
1: Parayı lütfen gelsene
2: yapılacak
1: lütfen.
2: Yapılacak
1: ya. Para şimdi hani anlamaya çalışıyoruz onu. Biz de ama tam anlayabiliyor. Yani ben de Mehmet abi gibi ekonomiden öyle çok anlamadığım için yani soruyu sorarken
0: ama
1: de...
0: Ama bütün mal varlıklarına el konulduğu
1: su
0: için... Bütün mal varlıklarına el konulduğu için mahkeme sonucunda vatandaşlarımızın... paralarının iadesi konusunda devletimiz bence gerekli hassasiyeti
1: şimdi
0: gösterecektir.
1: Sevgili Gökhan'dan bir bakanın tweetini bir alalım.
3: Şimdi buradaki hazirun hepimiz gerçekten ekonomiyi çok bilmiyoruz. En azından aramızda mağdur yok, onun da farkındayım.
1: Evet.
3: Ama pek çok mağdurla temas ettim, siz de ettiniz.
1: Şurada ne diyor çalışıyor. Gökhan? Şurada ne diyor?
3: Şurada adı geçen fon şirketlerine
1: aşağısı, yönelik... Aşağısı. Soruşturma.
3: Ben önce şu bölümden başlamak istiyorum.
1: Tamam,
3: adı geçen
1: tamam.
3: Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususuyla ilgili tüm kurumlara bilgi verildi diyor. Yani diyor ki eşi, çoluğu, çocuğu, amcaoğlu, teyzeoğlu
1: kim varsa
3: hepsine bir şekilde mal varlıklarına tedbir konuyor. Yani bu ilk başta yapılması gerekendi. Az evvel konuştuğumuz sermaye piyasası kurulunun aslında savcılığa bir yazı yazıp bu konuda bir suç duyurusunda bulunması gerekirken tam tersi SPK'nın bu şekilde savcılık kanalıyla uyarılması 19.08.2026 bunlar yapılmadı ve Eylül başında milyon milyon eurolar İsviçre Bankası'na gitti. Bu işlemin daha evvel yapılması
1: gerekiyor.
3: Peki şimdi
1: bir şey söyleyeceğim. Bu 800 milyar, 800 küsür milyar. Şu anda bu para nerede?
3: Şu anda bu para yok. Zaten ortada böyle bir para yoktu. Bir bunu anlayalım. Ekonomiden anlamıyoruz ama nasıl bir sistem olduğunu az çok çözebiliriz. Şimdi 2021 yılında Tera Portföy denilen bu şirket bir şekilde

0: işlem yapmaya başlıyor. Bu portföy şirketlerinde işte bir hisse senedi alıyor, dolar alıyor, euro alıyor, altın alıyor, bir şekilde parayı parayla yükselttiğini beyan ediyor. Ve bu şekilde işlem tahtasında da yükseliş göründüğünde yatırımcı, evet ben altınımı mı alayım, dolar mı alayım, euro mu alayım değil, onun yerine bu portföy şirketinden alım alayım. Bununla birlikte onlar benim paramı değerlendirsin mantığı bu.
1: Yani aslında faiz almıyor ama
0: Evet.
1: parasını fonda yükseltiyor. Bu mu?
0: Ama bu sonrasında Ponzi sistemine dönüşüyor. Şimdi Faruk Aksoy'la Gökhan biz kötü niyetli insanlar değiliz ama diyelim ki kötü niyetli insanlar olduk. Faruk abi dedim ki sana gel biz seninle bir şirket yapıyoruz, portföy şirketi. Sen Aksoy portföyü yap, ben Taşkın portföyü yapayım. Bizim de bir tane tepe portföy şirketimiz olsun. Sen bana sat, ben sana satayım. Sen 11'e sat, ben senin hisseni alayım. Ben 12'ye satayım, sen benimkini al. Böyle bir bin, yüzde
1: Danışıklı
0: on,
1: dövüş.
0: yon. Tabii tabii bunlar. O yüzden zaten Hedef Holding, işte Pusula Portföy, Tera Portföy, böyle değişik değişik portföy şirketleri var. Bunlar kendi aralarında alım satım yaparak bazı günler aynı fiyattan alıp sıfırlayarak bir değer yükseltiyorlar. Ve geliyor 1,5 sene kadar evvel bunu borsaya açma yönünde başvuruda bulunuyorlar. Ve borsaya açıldığında 10 lirayla başladıkları iş ki 1 milyon lira arabasını satıp bu şirketi kurduğunu söyleyen Emre Tezmen o gün işte 530 milyonluk bir adam haline dönüşüyor. Bir
1: Bir
0: videosu var,
1: günde.
0: bir videosu var. Sosyal medyada herkes görebilir. Çok lüks bir otomobilde. Sosyal medyada hepimizin karşısına çıkmıştır, bir akım vardır. Arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz diye yaklaşan bir arkadaş var. Aynı video çekilmiş. Emre Tezmen'e geliyorlar ve Emre Tezmen'in cevabı Bank of America'ya sorun. Bank of America'ya, Amerikan Bankası'na kafa tutan biriymiş izlenimi yaratılıyor. Sonrasında az evvel Nihal Hanım'ın da belirttiği, Mehmet Metiner'in de belirttiği üzere güven veren kimi unsurlar da, siyasi altyapısı olan unsurlar da bir araya geldiğinde vatandaş da 3 lirasını 5 lirasını bir şekilde belki birazcık artırırım duygusuyla güven de telkin edildiği için bu portföy şirketlerine yatırıyor.
1: Peki şimdi
0: 800
1: onu
0: milyar
1: anladım.
0: dediğimiz bu
1: Onu
0: zaten.
1: anladım. Şimdi burada hemen hızlıca bugünü özetleyelim.
0: Olur.
1: Mesela Alişer'e gideceğim biraz sonra. Ertuğrul Akar'dan görüş alacağım. Şimdi bakanın söylediği mali imkanlar, adli imkanlar. Adli imkanlar tamam.
0: Tamam.
1: Şimdi vatandaşın şu anda mağdur vatandaşın parası nasıl ödenecek? Hangi para ödenecek?
0: Şimdi zaten şişirilmiş bir portföy diyorum ya.
1: Ya 100 bin lira yatırdım ben buraya. 100 bin lira. Şu anda
0: Hangi
1: bugün, yarın
0: değerdeyken
1: ben... Efendim?
0: yatırdığınız bir önemli, hangi değerdeydi? Yani bunun tahtadaki değeri neydi o zaman? 600 lira mıydı? 600 lirayken 100 bin lira yatırdınız. Şimdi 12 liraya düştü. Değil mi? Yani düştü, hatta borsa kilitledi kendini.
1: Öyle mi oldu?
0: Tabii canım, temerrüte düştü.
1: Ya
0: Borsa kilitledi.
1: ben şimdi 100 bin lira yatırdıysam geriye 12 bin lira mı alacağım? Mesela.
0: Yani 12
1: Mesela
0: bin
1: yani.
0: lirayı da
1: Evet.
0: alabilirseniz. Çünkü
1: Aşağı yukarı
0: ortada
1: öyle bir
0: para
1: şey
0: yok.
1: olacak.
0: Anlatmaya çalıştığım
1: Belli
0: şey
1: olmaz.
0: bu. Şimdi borsada
1: Belli
0: işlem
1: olmaz.
0: gören
1: Yani inşallah
0: şirketlerin neyi vardır?
1: inşallah
0: Malı,
1: olmaz da.
0: mülkü.
1: Peki bunların şu anda taşınmazları, şu su, bu su, malı, el konulan, işte Sayın Bakan diyor ya, bak adı geçen fon şirket yönetim kurulu başkanı üyeleri, imza etkili eşleri, birinci derece kanısı, hepsi.
0: Tam.
1: Bunların elindeki bütün mal varlığı toplandığında
0: 800
1: yatırımcının,
0: milyarın 800'de biri toplanırsa kar bence.
2: işte yurt dışına çıkarılma meselesi o yüzden
0: Paralar
2: önemli.
0: zaten gitti.
2: Burada
0: Olmayan
2: olan
0: bir para
2: menkul ve
0: üzerinden işlem
2: gayrimenkul satılır
0: yaptılar.
2: tabii ki.
0: Bir de
2: Ama
0: atladığımız bir
2: dışarı
0: şey var
1: çıkan
0: sevgili
1: için prosedür
0: dostlar,
1: çok
0: sevgili
1: uzuyor.
0: Hazım. Bir de bu işin altında bir evim, katılım evim gibi bir
2: Ya.
0: vatandaşı
1: Ya benim
0: aydan aya
1: görüştüğüm
0: toplayıp...
1: insanlar
0: Hiçbir şey
1: daha çok
2: bilmiyorum ya.
1: bunu ev almak için
0: E
1: girmişler
0: tamam,
1: yani.
0: işte oradan
1: Nasıl
0: da bir
1: böyle
0: para toplanıyor.
1: bırakılır
0: Bu
1: bunlar? Bizim
0: portföy
1: akrabalar
0: şirketi...
1: var mesela. Sakarya'da hafta sonu görüştüm.
0: Şimdi
1: Çocuğu
0: sermaye
1: denetim,
0: buradan
1: ev almak istiyor
0: yaratılıyor.
1: çocuk.
2: Denetim
1: Yani ev
2: kanunu
1: alacak.
2: nerede kaldı?
0: Sermaye buradan yaratılıyor. Bu
1: Evet.
0: sermayeyle... Şimdi bu katılım evim gibi şirketlerin mantığı şu. 30 ay belirli bir para ödüyorsunuz. Sonra sana diyor ki sana ev alma hakkı geldi. İşte şu kadar parayla şu kadar birikim oluşuyor ve bunun işte bir 30 ay